farkına varır. Allah'ın emirlerine ne kadar karşı şeyleri yapmaya çalıştığının farkına varır. Sevgili kardeşlerim, Allah için olmak, Allah için yaşamak aslında başka insanlar için yaşamaktır. Çünkü Allah Teala emrini son derece açık bir şekilde vermiş. Emir sadece kendinizi kurtarın emri değil. Başka insanları da kurtarın diyor Allah Teala. Onların sevgili kardeşlerim sadece ruhlarını Allah'a ulaştırmayı dilemelerini temin edebilseniz, bunun arkası mutlaka Allah Teala tarafından gerçekleştirecektir. Etrafınızda bu hakikatlerden haberdar olmayan insanlara eğer siz Allah'a ulaşmayı dilerseniz Allah Teala'nın sözü var. Kim bana ulaşmayı dilerse diyor Allah Teala ben onu kendime ulaştırırım. İşte bu söz sizin için de geçerli. Siz sadece kalbinizden bir dilekle Ya Rabbi ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır. Böyle bir talebin sahibi olacaksınız. Eğer bu dilek kalptense diyor Allah Teala biz onu işitiriz, biliriz ve görürüz. O zaman diyor sizi biz kendimize ulaştırırız. Allah kişiyi, kişinin ruhunu kendisine ulaştırarak hidayete erdirir. Kimdir hidayette olan kişi? Allah'a ulaşmayı dileyendir. Bu noktadan itibaren mürşidine tabi olacaktır. Kişi hidayettedir. Ruhunu Allah'a ulaştıracaktır. Birinci hedefine ulaşmıştır. Fizik bedenini Allah'a teslim edecektir. İkinci hedefe ulaşmıştır. Nefsini Allah'a teslim edecektir. Üçüncü hedefe ulaşmıştır. Munis olacaktır. Bu dördüncü hedef için asıldır. İradesini de, dördüncü hedef olan iradesini de muhlis olduktan sonra ancak salah makamında Allah'a teslim edecektir. İşte sevgili kardeşlerim, Allah Teala bütün insanların mutlu olmasını istiyor ve bunu kendisi sağlıyor. Bir insanın hayatındaki en mutlu devre ruhunu Allah'a ulaştırmayı diledikten sonra ruhunu Allah'a ulaşmasına kadar geçen 7-8 aylık süredir. Bu süreç içerisinde kişi muhteşem bir mutluluğu yaşar. Hiç hayatında bir daha yaşayamayacağı derecede muhteşem bir olay. Belki birçok insan için mantıksız bir şey söylemiş gibi olabiliriz. Daimi zikrin sahibi olan insanın mutluluğundan daha mı çok mutlu oluyor? Allah'a ulaşmayı dileyen ve ruhunu Allah'a ulaştırıncaya kadar geçen devrede bu kişinin duyduğu zevk her şeyden ondan da ötedeyse, ondan daha mı ötede bu kişi? Hayır, o kişi ondan daha ötede değil. Daimi zikirde olan bir kişiden daha ötede değil. Çok daha aşağıda ama ilk defa karanlıktan nura çıkıyor. Karanlık bir yerden aydınlık bir yere ulaştığınız zaman gözleriniz kamaşır. Ama o aydınlık yerden daha aydınlık bir yere ulaştığınız zaman gözleriniz kamaşmaz. Çünkü aydınlığa göre artık ayarlanmıştır. İşte sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilememek
tamamen karanlıklarda olmak demektir. Allah'a ulaşmayı denemekse karanlıktan aydınlığa atılan ilk adımı, birinci adımı teşkil eder. Sonra mürşide tabiyet gelir. Tabiyetle beraber ruh vücudu terk edecektir. Vücudu terk eden bu ruh diğer ruhlarla beraber 7 tane gök katını aşacaktır. Birinci gök katında açıkta secde edecektir. Sonra sırasıyla tüm gök katlarını aşacaktır. İkinci gök katı, üçüncü gök katı, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci gök katında diğer alemlerde, diğer katlarda sadece bir alemde yaşamasına rağmen yedinci gök katında 7 tane alem geçecektir. Ve neticede zikir hücrelerinde zikrini tamamlayınca sitedin mütahaya ulaşacak. Oradan dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşacaktır. Ve Allah'ın zatında yok olacaktır. İşte ruhun Allah'a ulaşması, Allah'ın zatında yok olması bir kişiyi üçüncü hidayete ulaştırır. Birinci hidayet o kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesidir. Cehennemden kurtuldu, birinci kat cennetin sahibi oldu. Ölse bu kişi sadece bir dileğin sahibi olarak "Ya Rabbi ben sana ulaşmayı diliyorum" diyen bu kişi kalbinden bir talebin sahibi ise Allah o talebi işitir, bilir ve görür. E bu kişi cehennemden kendisini kurtarmıştır. Ölse birinci kat cennetin sahibidir. Yaşıyor. Yaşıyorsa Allah ona mutlaka mürşit sevgisi verecektir. Mutlaka bu kişi mürşidine ulaşacaktır. Allah ulaştıracaktır çünkü. Ve Allah Teala o kişiye 7-8 aylık bir ömür vermişse bu kişi mürşide tabi olduğu zaman çıktığı seyre süluku yani 7 tane gök katını aşmayı mutlaka Allah'ın yardımıyla başaracaktır. Ruhu Allah'a mutlaka dünya hayatını yaşarken ulaşacaktır. Yani ölmeden evvel ölmek diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Ölmeden evvel ölmek nedir? Ölmeden evvel ölmek, şu dünya hayatını yaşarken ruhunu Allah'a ulaştırmaktır. Ve Allah-u Teala'nın biz insanlara söylediği şey sadece bir dilek. Dileyeceksiniz diyor bana ruhunuzu hayattayken ulaştırmayı dileyeceksiniz. Ondan sonraki görev benim görevim diyor. Ben sizin vücudunuzda olan ruhunuzu kendime ulaştıracağım. Ben ulaştıracağım ve sizi siz ulaştırmışsınız gibi mükafatlandıracağım. Ne demek ben ulaştıracağım? Bizler zikir yapıyoruz. Biz yapıyoruz zikri. Bizler oruç tutuyoruz. Biz oruç tutuyoruz. Bizler namaz kılıyoruz. Biz yapıyoruz. Öyleyse biz Allah'a ulaşıyoruz. Hayır sevgili kardeşlerim öyle değil. Gerçekten bunları yapan biziz. Namaz kılan biziz, oruç tutan biziz, zekat veren biziz, hacca giden biziz, kelime-i şehadet getiren biziz, Allah'a ulaşmayı dileyen biri biziz. Ama ruhumuzu kendisine ulaştıran Allah. Bize zikri bir zevk olarak sevdiren, namaz kılmayı o 7-8 aylık devrede yani ruhumuzun Allah'a ulaştığı noktaya kadar geçen
7-8 aylık devre. Normal olarak 7 ay olduğunu kabul edersek bunun, her gök katı için 1 aylık bir zaman dilimi söz konusu. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi Allah Teala tarafından yapılan yardım sebebiyle mutlaka Allah'ın kendisi için tayin ettiği mürşide karşı bir mürşit sevgisi duyacaktır. Ona karşı hürmet etmek kişinin iç dünyasından gelecektir. Mürşidine karşı saygılı olacaktır, ona hürmet edecektir. Bu Allah Teala'nın onun kalbine verdiği bir güzelliktir. Mürşid sevgisi, mürşide karşı Allah Teala'nın dizaynını içeriyor. Sevgili kardeşlerim, her şeyin en güzel olduğu bir ortamda Allah'ın sizleri mükafatlandırması ne karşılığı? Bir tek dilek karşılığı. Siz Allah'a ulaşmayı dilediniz. Allah Teala bu kadarını istiyor. Siz diyor, bana ulaşmayı dileyeceksiniz. Ben sizi kendime ulaştıracağım. Bu yolculuk ruhun yolculuğudur. Vücudumuzdan ayrılan ruhumuz 7 tane gök katında birer birer işlemlerden geçerek 7. katın 7. aleminde sizin mütaya ulaşacaktır. Oradan dikey bir yolculukla Allah'ın katına yükselecek ve Allah'ın zatında yok olacaktır. Ruh Allah tarafından üfürülmüştür o kişiye doğduğu anda ve bu dünya hayatını yaşarken kişi ruhunu Allah'a teslim etmek başarısını göstermiştir. Ama aslında bu Allah'ın ona bir hediyesidir, bir nimetidir. Ruhunuzu Allah'a ulaştırıncaya kadar geçen devre hayatınızın mutlaka en güzel devresidir. Daha önemli değil mi fizik vücudun Allah'a teslimi? Evet. Nefsin teslimi fizik vücudundan daha önemli değil mi? Evet. Mülis olmak ve iradenin teslimi bu hepsinden daha ötede değil mi? Evet. Ama Allah Teala insan hayatının en önemli devresinin Allah'a ulaşmayı dedikten sonra Allah'ın ruhunu kendisine ulaştırdığı güne kadar geçen devre olduğunu ifade ediyor ve bunun değerlendirmesini yapıyor Allah Teala. 7 Safa ve 4 Teslim'den Allah'a ulaşmayı denemek, mürşide tabiyet ve ruhun Allah'a ulaşması. 7 tane safhanın 3 tanesi bu. Ama kişiyi 3. kat cennetin sahibi kıldığı gibi dünya mutluluğunun yarısını mutlaka bu kişiye Allah Teala teslim ediyor.

Burada bütün ibadetlerin tahakkuku söz konusu. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmenin yanında kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım ve zikretmesi lazım. Bütün bu ibadetlerin arasında insanı Allah'a en çok yaklaştıran ibadet namaz değil, zikirdir. Namaz ibadeti kısıtlıdır. Ve 7 vakte kadar kılınabilir. Sabah, kuşluk, öğle, ikindi, akşam, yatsı ve teheccüd. Sevgili kardeşlerim, zikir 24 saatinizi işgal eden bir meşgaledir. Allah'ın isminin tekrarı üzerinize mutlaka Allah'ın nurlarını kalbinize, üzerinize demekten muradımız kalbinize ulaştırır. Nefsinizin kalbi her %7 nurla doldukça Allah'a ulaşmayı dileyen sizlerin ruhunuz birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katına ulaşacak. Yedinci gök katında 7 tane alemden geçerek Sitret-ül Münteha'dan dike bir yolculukla yükselecek ve Nilay'da Allah'ın zatına teslim olacaktır. Allah'ın ruhu Allah'a ulaşmış ve Allah'ın zatında yok olmuştur. Bu anlattığımız muhteva içerisinde asıl önemli olan şey ne? Allah'ın biz insanları ne kadar çok sevdiği, bir hiç karşılığı, sadece bir dua. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır. Bir dua karşılığı, Allah-u Teala'nın bizi üçüncü kat cennetine kabul buyurması. Kişinin ömrü yok, Allah'a ulaşmayı dilemiş, sonra ölmüş. Birinci kat cennetin sahibi olarak ölür kişi. Ama dilemeden ölürse gideceği yer mutlaka cehennemdir. Sevgili kardeşlerim, o zaman ilim denilen müessesenin Allah'ın ilmini öğreten bu ilmin bir insanın sonsuz bir cehennem veya cennet hayatı yaşaması bir vaka olduğuna göre ne kadar önemli olduğunu acaba idrak ediyor muyuz? Cennet ve cehennem hayatı sonsuzdur. Hani bir kısım insanlar zannederler ki bir süre cehennemde kalacağız. Tamam, günahlarımız var. Günahlarımız kadar cehennemde kaldıktan sonra hop Allah Teala bizi cehennemden çıkaracak, cennetini alacak. Ondan sonra sonsuza kadar cennetteyiz. Oh keka. Sevgili kardeşlerim, bunlar dinden haberi olmayan zavallıların hurafeleridir. Dinin, İslam dininin kaynağı Kur'an-ı Kerim'dir. Aslında İslam dini, Hristiyanlık, Yahudilik diye ayrı ayrı dinler yoktur. Tevrat'ı da, İncil'i de, Kur'an-ı Kerim'i de Allah Teala bize öğretti ve ipuçları verdi. Oradan hareketle kesin olarak gördük ki
dinler yoktur. Sadece bir tek din vardır. O din Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. Hep aynı din yaşanmıştır. Hazreti Musa zamanında da aynı din yaşanmıştır. Hazreti İsa zamanında da aynı din yaşanmıştır. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz zamanında da aynı din yaşanmıştır. Nereden biliyoruz? A'dan Z'ye her şeyi inceledik. Ne gördük? Tevrat'ta 7 safa ve 4 teslim net olarak yer almış. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet, ruhun Allah'a ulaşması, fizik vücudun Allah'a teslimi, daimi zikri sahip olmak, yani mucize olmak ve iradeyi Allah'a teslim etmek. 7. Bir defa daha sayalım. Allah'a ulaşmayı dilemek. 1. Mürşide tabiyet. 2. Ruhun Allah'a ulaşarak teslimi. 3. Bu birinci teslim. Fizik vücudun teslimi. 4. Bu da ikinci teslim. Fizik vücudun tesliminden sonra kişinin daimi zikre ulaşması. 5. Muhlis olması. 6. İradesini de Allah'a teslim ederek tam teslim hükmüyle Allah'a teslim olmak. 7. 7 sefa nesini teslim etti? Ruhunu, veçini, nefsini ve iradesini. 4 tane teslim. Ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. Sevgili kardeşlerim, din bundan ibarettir. Mutluluksa ruhun tesliminde %50 mutluluğu kişi mutlak olarak kazanır. Fizik vücudun tesliminde bu %80'i aşar. Nefsin tesliminde kişi daimi zikrin sahibidir. %100 mutluluğa ulaşmıştır. İradenin tesliminde bu %100 mutluluk en üst seviyede yaşanır. Sevgili kardeşlerim, sizlerle beraber olmak öyle büyük bir mutluluk ki insana en güzel şeyleri düşündürüyor. Kalbini sımsıcak bir sevgi kaplıyor. Allah'ın verdiği bir sevgi. Başka insanları mutlu etme gayreti bu sevgiye dayalı. Ve de hayatınızı başkalarına adamanızı istiyor Allah Teala. Hangi ölçüde başka insanları mutlu ediyorsunuz? İşte siz her birine verdiğiniz mutluluğu yaşamak imkanının sahibisiniz. Bir kişinin etrafında 20 kişi varsa, o 20 kişinin her birine ne kadar mutluluk verebiliyorsa, o kişi, bu mutluluğu veren kişi onların mutluluğunun toplamına sahip olur. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın dostları bu sebebe dayalı olarak mutludurlar. Ve Allah'ın yolu sevgiden geçer, huzurdan geçer, mutluluktan geçer. Allah Teala din müessesesini ortaya koyarak insanları bir hedefe ulaştırmak istiyor. Bu hedef mutluluktur. Ruhun tesliminde kişi dünya mutluluğunun yarısını yaşar. Fizik vücudun tesliminde bu rakam %80'i aşar. Nefsin tesliminde %100'ü bulur. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın dizaynında
Dikkatle bakalım. Allah Teala bizden ne istiyor? Mutlu olmamızı istiyor. Bizi ruhundan üfürerek bu kainattaki yaratıkların en üstünü kılmış. Sadece insana Allah Teala ruhundan üfürüyor. İnsanlarda Allah Teala Risalet müessesesini kurmuş. Resuller var. Cinlerde de var. Ama cinlerde nebi yok. Nebi sadece insanlarda ve her devirde olmayan bir müessese. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hatem'in Nebi, Nebiyin, Nebilerin sonuncusu. Sevgili kardeşlerim, hiç unutmayalım. Allah Teala sizlerden sadece bir tek şey istiyor. Sizin mutlu olmanızı. Çünkü siz insan olarak yaratıldınız. Mutluluğa layıksınız. Ama Allah Teala bütün insanlar olduğu gibi size de serbest irade vermiş. Kendi iradenizle doğruyu seçebilirseniz bunun karşılığını alırsınız. İşte Mir Vakfı'nın mensupları sizler doğruyu seçenlersiniz. Aranızda ruhunu Allah'a teslim edenler var. Fizik vücudunu Allah'a teslim edenler var. Nefsini Allah'a teslim edenler de var. İradesini Allah'a teslim edenler de var. Sevgili kardeşlerim, öyleyse Allah yolunda bir gayret edin. Bu gayretin hedefi sizin mutluluğunuzdur. Siz Allah için olacaksınız. Allah da sizi devamlı mükafatlandıracak. Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha.

El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Euzubillahimineşşeytanirracim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Bir defa daha size mutluluktan bahsetmek üzere. Allah'ın hepinizden istediği yegane talebi olan, Allah'ın yegane sizden istediği, tek istediği şey olan sizin mutluluğunuzdan. Sevgili kardeşlerim, biliniz ki hepiniz mutlu olmak için yaratıldınız. Konumuz mu? Mutluluk. Öyleyse hepiniz için Allah Teala mutluluğu öngörmüş. Hepinizin, istisnasız hepinizin mutlu olması Allah'ın yegane dileği, tek dileği. Başka bir şey istemiyor. Ama ibadetler mutluluğu kazanabilmeniz için sizin yapmanız gereken, sizin kazanacağınız vasıfları hazırlayan sistemler. Mutluluk bir vasıf kazanma müessesesidir. Öyle bir insan olacaksınız ki negatif faktörler size tesir etmeyecek. Bütün negatif sistemlere karşı bir zırh giyinmiş olacaksınız. Öyle bir insan olacaksınız ki sizden çevrenizdeki herkese güzellikler saçılacak. Sadece onları mutlu edecek davranışların içinde bulunacaksınız. Öyle bir hüviyete kavuşacaksınız ki o hüviyet içerisinde sizin onlara verdiğiniz mutluluğun onlardan size geri döndüğünü yaşayacaksınız. Öyleyse mutluluk mu? Eski adı saadet. Saadet içinde bir dünya hayatı, mutlaka cennet. Allah'ın hepinizden istediği şey bu. Sizler Mir Vakfı'nın mensupları. Hepiniz Allah'ın cenneti için hedef tayini yaptınız ve Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren biliniz ki yeriniz orasıdır. Öyleyse cennete gitmek, cennete gitmek insanlara o kadar çok zor görünen şey aslında hiç de zor değil. Bildiğiniz gibi bir dileğiniz Allah'ın cennetine girmeniz için yeterli. İnsanlar mı? Onlar bilmiyorlar. Allah'ın kendilerine ne kadar büyük nimetler verdiğinin farkında değiller. Eğer Allah Teala, sevgili kardeşlerim, bu incelikleri bu kör kör parmağım gözüne diye Kur'an'ın içinde yanıp sönen sinyalleri bu insanlar hiç görmemişler. Acaba görmemişler mi? Görmelerine iblis tarafından mani olunmuş. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan dizaynınızda
Muhtevaya dikkatle bakın. O sizin mutlaka cennete ulaşmanızı istiyor ve bunu size bedavadan vermeye hazır. Yani siz özel bir gayret göstermeyeceksiniz. Sadece bir dilekte bulunacaksınız. Ne diyeceksiniz? Hadi söyleyin bakayım. Ne diyeceksiniz? Ya Rabbi, ben şu bana verdiğin, emanet olarak verdiğin ruhu sana ulaştırmak istiyorum. Ben sana ulaşmak istiyorum. Ben sana aşıkım. Ben sana hayranım. Ben seni seviyorum Yüce Allah'ım. Ben mutlaka sana ulaşmak istiyorum. Bu dizayn böyle söyledi diye bir insan Allah'a ulaşmayı dilemiş olmaz şeklinde tecelli ediyor. Yani kalbinizde gerçek bir talebin var olması gerekiyor. Allah'a ulaşma konusunda gerçek bir talep, gerçek bir istek, gerçek bir niyet.

Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Böyle bir talebin sahibi misiniz, değil misiniz? Bunu kolaylıkla anlayabilirsiniz. Talep ettiniz mi? Yoksa talep ettiğinizi zannediyor musunuz? Bunlar ikisi zannetmek ve istemek birbirinden tamamen farklı iki tane faktördür. Peki bunu anlayabilir misiniz? Gerçekten Allah'a ulaşmayı dileyip dilemediğinizi kesin. Hemen anlarsınız. Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel siz herhangi bir insandınız. Allah-u Teala'nın emirleri size belki vız geliyordu. Belki omuzlarınızda bir yüktü. Ya da zaten hiç ibadet etmiyordunuz. Ne namaz kılıyordunuz, ne oruç tutuyordunuz, ne zekat veriyordunuz, ne zikir yapıyordunuz. Hiçbirisini yapmıyordunuz. Bundan da eksiklik falan duyduğunuz yoktu. Sonra öğrendiniz ki Allah'a ulaşmayı dilemek lazım. Hadi dilediniz. Gerçekten dilediniz mi? Yani bu dilek kalbinize girdi mi? Kalbinizde hissettiniz mi Allah'a ulaşmayı dilemeyi? Kalbi talebiniz oldu mu Allah'tan? Olup olmadığını hemen anlarsınız. Nereden anlarsınız biliyor musunuz? Eğer Allah'a ulaşmayı kalben dilemişseniz, kalbinize sindirmişseniz bunu, içinize sindirmişsiniz. Hani içine sinmek derler ya insanın. İçinize sindirmişseniz, o zaman Allah'ın ibadetlerine karşı bir sevgi duyacaksınız. Artık namaz kılmak size ağır gelmeyecek. Zikir yapmak ağır gelmeyecek. Oruç tutmak ağır gelmeyecek. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi, Allah-u Teala tarafından ibadetlerin kendisine sevdirildiği kişidir. O kişi namaz kılmayı sever. Oruç tutmak tabi de olmuşsa, oruç tutmak onun için hiçbir problem teşkil etmez. Çünkü açlık ve susuzluk hissettirmez Allah-u Teala ona. Allah ona orucu sevdirmiştir. Orucu onun zevkle yaşayacağı bir hüviyete sokmuştur. Namazı sevdirmiştir Allah-u Teala ona. Beş vakit namazın ötesinde iki vakitte kuşluk sünneti ve teheccüd olmak üzere iki vakitte ilave namaz kılar bu kişi. Evet, zevkle kılar. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bu kişi zikirden çok hoşlanır. Zikir yaptığı zaman Allah'ı düşünmeye başlar ve adeta kendinden geçer. Üst boyutlu bir izlenim, üst boyutlu bir hissiyat değil baştan ulaşacağınız şey. Ama farkı derhal hissedersiniz. Allah'ın ibadetlerine karşı içinizde bir sıcaklık, bir yaklaşım ve namaz kılmanın, oruç tutmanın, özellikle zikir yapmanın size vereceği dünya zevklerine benzemeyen bir haz bütün benliğinize yayılır. İşte o zaman siz var ya, o zaman siz Allah'a ulaşmayı dilemiş bir insansınız. Sevgili kardeşlerim, dilediğini zannetmekle dilemek aynı şey değildir. Ben Allah'a ulaşmayı diledim,
ama senin söylediklerinden hiçbirini duymuyorum, hissetmiyorum, yaşamıyorum diyen biriniz varsa içinizde, ona deriz ki hayır, sen Allah'a ulaşmayı dilemedin. Kendini boşuna aldatma. Sadece sen Allah'a ulaşmayı dilediğini

Sevgili kardeşlerim, hani iki kişi kavga eder, bir üçüncü kişi onları barıştırır. Taraflardan birisi gerçekten barışmak istiyordur ve barışmayı en güzel şekilde sahneye koyar. Diğeri de tükürür gibi ben seninle barıştım der. İkincisi barışmamıştır. Kalbi diyor. Ben barışmadım diyor. Şunu söylemek istiyorum sevgili kardeşlerim. Dilek kendinizi bir hedefe yöneltmektir. Böyle bir yönelme yoksa dilinizle demin anlattığım içinde ya Rabbi ben sana ulaşmayı diliyorum işte ne olacak? Tarzında bir dilek size bir şey kazandırmaz. İç dünyanızı Allah'a yöneltmeye çalışın. İç dünyanız Allah'a ulaşmayı dilesin. Bu bir istek olsun. Bu bir tutku olsun. Vazgeçilmez bir şey olsun sizin için. Onsuz yapamadığınız bir şey. Sevgilerin şahikasına Allah'ta ulaşırsınız. Öyle bir şey olur ki sevgili kardeşlerim, Allah bir tarafta olur. Allah'ın dışındaki her şey, en sevdiklerinizin topu ikinci tarafta olur. Ve siz adım adım kendinize bir hedef tayin edersiniz. Allah'ın kulu olmak, sonra da kölesi olmak. Azatsız kölesi. Sevgili kardeşlerim, ah bir anlatabilsem, kelimeler yetse, ne onu tarife kelimeler yeter, ne onu sevmenin kelimelerle ifadesi mümkündür. Anlatılamaz ki. Kelimeler öylesine yetersiz ki kardeşlerim. Ona evvela ondan hoşlanmakla yakin hasıl edersiniz. O hoşlanmak yerini Allah'ı sevmeye bırakır. Daha sonraki safhada gerçek anlamda bir aşk duyarsınız Allah'a karşı. Ama daimi zikirden sonrası hayranlıktır. O Rabbinizdir, sahibinizdir, her şeyinizdir. Öyle bir gün gelir ki sadece onun için yaşarsınız. Sadece Allah için yaşarsınız. Hiçbir şeyinizin gözünüzde hiçbir değeri yoktur. Sağlığınızın, hayatınızın, hiçbir şeyinizin. Sadece varsa yoksa Allah. Sadece Allah. Öyleyse sevgili kardeşlerim, o Allah varlığını size öyle bir hissettirir ki bütün uzuvlarınız, her zerreniz adım adım Allah için olmaya başlar. Ve bir gün her şeyinizle Allah için olursunuz. O zaman başkaları için yaşamaya başlayacaksınız ki bu Allah için olmanın kesinleştiğini gösterir. Hayatınızı başka insanların mutluluğuna adamak, hayatınızı başka insanların mutluluğuna, saadetine vakfetmek. Bu sevgi vakfıdır. İlahi vakfın adı budur.

İlahi Vakıf. Sevgili kardeşlerim, o zaman yaşamanın ne kadar güzel, doyulmaz bir zevk olduğunu yaşayacaksınız. Kendinizi Allah'a adadığınız zaman dünya üzerine bunun yankılanması, reflekte edilmesi, aksetmesi sizin kendinizi Allah'ı sevenlere adamanızı ifade eder. Sevgili kardeşlerim, bir süre sonra sevenlerle sevmeyenleri ayırt etmezsiniz. Hepsi sizin için yardım edilmeye değer Allah'ın yaratıklarıdır. Her zaman bir yaratık, sadece bir yaratık olduğunuzun idrakinde sizi yaratana en büyük saygıyı, en büyük huşuyu, en üst seviyede hayranlığı yaşamak üzere adım adım Allah'ın yolunda ilerlersiniz. Her şey öylesine güzel ki. Sevgili kardeşlerim, şu kelimeler bir yetse, onu tanıdığınız zaman onunla hemhal olduğunuz zaman, ona hayran olduğunuz zaman var ya, işte o zaman bu dünyada yaşamanın doyulmaz bir zevk olduğunu bütün boyutlarıyla her zerrenizde hissedersiniz. Onun için ne zaman bir camide "Ey ahali, Allah'tan korkun, günah işlemeyin" falan tarzında duyurular işittiğim zaman hep üzülmüşümdür. Din anlayışımız bu mu olacaktı diye. Hayır sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala Allah'tan korkmanızı istemiyor. Allah'a huşu duymanızı istiyor. Huşu müessesesi, haşyet müessesesi haf değildir. Korku değildir. Allah-u Teala velev ki Kur'an-ı Kerim'de haf kelimesini kullanarak, bizatihi korkuyu kullanarak "benden korkun" dese bile o aslında "beni sevin" anlamına gelir. Huşu tıpkı teslim gibi, tıpkı amini olmak gibi, tıpkı takva sahibi olmak gibi, ki o da sakınmak, çekinmek, korkmak anlamına gelir. Yedi safhalı bir müessesedir. Haşyetiniz, Allah'a karşı duyduğunuz huşu müessesesi. Nasıl takva sadece korkmak değil, kademe kademe Allah'a daha çok daha çok yaklaşmayı ifade ederse, huşu müessesesi de aynı standartları havidir. Yedi safhalı Allah'a daha çok huşu duyma. Bu huşunun ağırlık merkezinde korku yok. Sevgi var, aşk var, hayranlık var. Ve kelimelerle anlatılabilse hayranlığın da daha ötesi var. Öyle bir gün gelecek ki sevgili kardeşlerim,
kendinizi bir hiç olarak göreceksiniz. Sadece onun emrinde, onun bir yaratığı, bir mahluku, azatsız kölesi, hayatınıza dahil her şeyiniz onun bir emriyle derhal kendisine teslime hazır hale geleceksiniz. Unutmayın ki biz insanlar sadece ve sadece birer mahlukuz, birer yaratık. Yaratan o. O Allah. Hepimizi, bütün kainatı, 6 tane alemi, 3 asıl, 3 karşıt unsur olmak üzere zıttıyla kaim kılarak yaratmış. Sonra da hepsini ilmiyle ve rahmetiyle, rahim esmasıyla kuşatmış. Sevgili kardeşlerim, rahim esmasıyla kuşatmak dediğim zaman orada durun. Bu rahim esması Allah'ı en çok temsil eden esmasıdır Allah-u Teala'nın. Er-Rahim. Öyleyse yaratık olan 6 alemin bütünü, 6 alemin kapladığı bütün alanlar Allah-u Teala'nın Rahim esmasıyla ve onun bu Rahim esmasının Allah ile irtibat kurmuş standartlarında her şeyi kaplamıştır. Zahiri alem bütün galaksileriyle Allah-u Teala tarafından kaplanmıştır. Rahmetiyle, Rahim esmasıyla ve ilmiyle. El-Alim isminin sahibidir. El-Er-Rahim isminin sahibidir. Bilirsiniz, tamlama olduğu zaman lamlar ra olur. El-Rahman kelimesi Er-Rahman olarak okunur okuma sırasında. Aslında bu tecvid müessesesine doğrusunu isterseniz benim pek aklım ermiyor. Ve de gördüğünüz gibi öyle pek güzel bir okumayı da hiçbir zaman becerememişimdir. Ama bu beni hiç etkilemez. Rabbim isteseydi bana en güzel şekilde tecvidi öğretirdi. Rabbim isteseydi bana en güzel şekilde Arapçayı öğretirdi. A'dan Z'ye. İsteseydi kalbime Kur'an-ı Kerim'i yerleştirirdi. Ben hiçbir sıkıntı çekmeden onu su gibi okurdum. İsteseydi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme okuma yazma öğretirdi. Sevgili kardeşlerim, şunu demek istiyorum. Allah'ın size verdiği şu anda ne varsa, o sizde var olan şeyler hepinizin bilmesini istiyorum. Sizi mutlu etmek için her zaman yeterlidir. Hep şeytan sizi sizde olmayan şeylerin olması konusunda sıkıntıya sokar. Hep sizi bak başka insan zengin, falanca zengin, sen fakirsin. Öyleyse Allah-u Teala seni sevmiyor. Sen Allah'a layık değilsin. Bunları söyleyerek sizi kendinden yana kılmaya çalışır. Bütün daveti isyandır. Allah'a isyan etmeniz, Allah'ın ordusundan, göklerin ordusundan çıkmanız, şeytanın ordusuna, cehennemin ordusuna katılmanız. Sevgili kardeşlerim, eğer biz sizlere bunları anlatmasaydık, bu zokayı zaten yutmuştunuz.
hepiniz farkına bile varmadan şeytanın emrindeydiniz. Hiç hissettirmez. Ama sizi elde etmesi ve kullanması son derece kolaydır onun için. Neden? Neden kolaydır? Hadi söyleyin bakayım. Neden kolaydır? Çünkü nefsinizin afetleri zaten şeytanın ekmeğine yağ sürecek şekilde yaratılmıştır. Yani nefsinizin afetleri Allah ne emretmişse onları yapmak istemez. Şeytan da. Nefsinizin afetleri Allah neyi yasaklamışsa onları da mutlaka yapmak ister. Şeytan da. Öyleyse şeytan nefsinize ne emredecek? Nefsinizden neyi yapmasını isteyecek? Allah'ın emrettiği şeyi yapmamanızı isteyecek. Neyi yapmanızı isteyecek? Allah'ın yasak ettiği şeyi yapmanızı isteyecek. Ve zaten nefsiniz de Allah'ın yasak ettiği şeyi yapmamak istiyor. Allah'ın emrettiği şeyi de Allah'ın, affedersiniz tam tersini söyledim. Allah'ın emrettiği şeyi yapmamak istiyor, yasak ettiği şeyi de yapmak istiyor. Şeytan da aynı şeyi istediği için. Nefsinize istediği şeyleri yaptırmak şeytan için bir problem değil. Önünde hiçbir güçlük yok. Öyleyse neden insanların büyük kısmına, çok büyük bir kısmına iblis hakimdir? İşte bunun için. İnsanoğlu kulvara eşit şartlarda girer. Ruhu %100 hasletlerle doludur. Nefs de %100 afetlerle doludur. Ama hakim olan her zaman afetlerdir. Şeytanın devamlı telkinleri sebebiyle unutmayın, şeytan herkesle konuşabilecek olan bir özelliğin sahibi kılınmıştır Allah Teala tarafından. Ama Allah Teala herkese vahyetmez. Dikkat edin ki Allah ile olan ilişkileriniz liyakat esasına bağlıdır. Neye layıksanız Allah ile o kadar irtibatlı olursunuz, bağlantılı olursunuz. Önce size ilham eder. Ne zaman ilham etmeye başlar? Allah'a ulaşmayı dilediniz. 10 tane insan aldınız, mürşidinize ulaştınız. Ruhunuz Allah'a doğru yola çıktı. Nefsinizin kalbinde %21 fazıl, %2 de rahmet birikimi tamamlandı. Nefsi mülhimedesiniz. Allah'tan ilham almaya başladığınız noktadasınız. Bu ilham hiçbir zaman karşılıklı mükaleme, karşılıklı konuşma, karşılıklı muhabere değildir. Allah bir şeyde içinizden bir talep geçtiği zaman ona bir cevap ulaştırabilir size. Mesela bir şairin bir mısrağına koymak istediği bir kelimeyi bulamaması halinde Allah Teala'nın ansızın ona yardım ederek o kelimeyi ona bildirmesi, işte bu ilhamdır. İlham vahiy değildir. İlham spontane bir konuşma ifadesidir. Bir kelime söyler, bir mısra söyler, sonrası gelmez. Herkes ilhama muhatap olabilir. Belki başka vasıflar da ilham sahibi yapabilir Allah Teala tarafından kişiyi ilham sahibi kılabilir. O vasıfların neler olduğunu bilmiyoruz ama Kur'an'daki sıra, 28 basamaktaki sıra 17. basamakta ilhamı mutlaka başlatır. İlham Allah Teala'nın bazen size bir kelimeyle, bazen bir cümleyle,
duyurması halidir. Bir şeyleri hissettirmesi halidir. Ama hiçbir zaman bir tezekkür değildir. Karşılıklı konuşma, sizin sualinize cevap verme müessesesi değildir. Tezekkür, vahyi ifade eder. Allah ile karşılıklı konuşma, tezekkür etme, müzakere etme. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor? Ne diyorsunuz? Hele söyleyin. Size de mi öyle geliyor? Hay Allah razı olsun. Artık eski bahçelerden geçerken oraların yemyeşil olduğunu, bu yeşilliğin size bir ferahlık ve sevinç verdiğini düşünmeye başladınız mı? Ağaçlar, çiçekler, gökyüzü, bulutlar, denizin yeşili, göğün mavisi size bir şeyler fısıldamaya başladı mı? Hı? Sevgili kardeşlerim, Allah'a çok şükredin, varsınız. Şu dünya adı verilen gezegene Allah-u Teala sizi hayat sahibi olarak bir yaşantı nasip etmek suretiyle burada mukim kılmış. Dünya adı verilen bu gezegendesiniz. Daha binlerce gezegende hayat var. Bizim gibi insanlar var. Bizden çok daha mütekamil, teknik seviyede bizi çok gerilerde bırakan öksürük. Ha, karanfil mi? Burada.

0: karanfil bakalım nasıl tesir edecek. Sevgili kardeşlerim, işte bakın, her şeyimizde beraberiz. Siz şu anda benim ağzımda bir karanfil olduğunu, hayır iki tane karanfil olduğunu biliyorsunuz. Bu eğer öksürük söz konusuysa, bu Allah-u Teala'nın bir hediyesidir. Demek ki öksürmemiz gerekli. Vaktiyle bir profesörün bana söylediğini hatırlıyorum. Bu öksürüğün için dedi, Allah-u Teala'ya çok hamd etmelisin, şükretmelisin. Çünkü dedi, orada biriken savaşın dışarıya atılan neticesidir bu. İçinde hep savaş olacak. Dışarıdan gelen mikropların içerideki askerler tarafından karşılanması ve savaşın sonunda şehitlerle ölülerin dışarı atılması olayı. Onun için dedi, her zaman bu devam etmeli. Sen de hep mutlu olmalısın bu öksürüğün sebebiyle. Sevgili kardeşlerim, o demeseydi de Allah-u Teala bana aynı şeyleri söylüyor. Ne verdiysek en güzeli odur. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bazı kardeşlerimiz üzülüyormuş ben öksürüyorum diye. Neden üzülüyorsunuz? Bu bir temizlik ameliyesi. Öyleyse her an iç dünyanızda savaş var. Her an hücreler arasında, antikorlarla mikroplar arasında devamlı savaş var. Dinliyorsunuz değil mi? Aktüel bilimler konusunda yeni kat edilen mesafeleri. Genetik kodlar sisteminde bir yeni aşama ve genetik ilmi bir takım sistemleri harekete geçiriyor. Bu sistemler artık kanser hücrelerini o genetik ilminin kendilerine yüklediği öldürücü hastaları başka hücrelere hiçbir zarar vermeden kanser hücrelerine ulaştırıyor, kanser hücrelerini yok etmeye başlıyor. Tıp böyle bir noktaya ulaşmış durumda. Öyleyse Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki bize öksürük vermiş ama aynı zamanda karanfili de vermiş. Ne diyorsunuz sevgili kardeşlerim? Ne diyordu Merkez Efendi? Diyordu ki, ben de arkadaşlarımın gittiği bütün mahkemelere gittim. O davalarda ben de bulundum. Ama arkadaşlarımın istediği şeyi hissetmedim. Her şey merkezindeydi demiş. Ve sonra Allah-u Teala'nın söylediği o en güzeli ifade etmiş. Vallahu seri'ül hisab. Ve Allah hesabı çabuk görendir. Seri olarak görendir. Nasıl görür? Anında görür. Kim bir başkasına bir kötülük yapmışsa o kötülüğün mizanın gösterdiği değeri kadar derecat kaybeder. ne yapmıştır? Kötülüğü eden kaybettiği dereceyle cezalandırılmıştır. Her kötülüğün, her davranış biçiminin ya pozitif ya da negatif bir derecesi vardır. Negatifse cürümü kadar yer yakar. Yani 10 derecelik bir günah işleyen kişiye sadece 10 derece yazılır. Ama 10 derecelik bir sevap işleyen kişi 10 katını yani 100 derece alır normal şartlarda. Ne zaman bu kişi birinci gök katına ulaşırsa 100 kat almaya başlar ikinci gök katına kadar. Mürşidine ulaştığı andan itibaren 100 kat almaya başlar. İkinci gök katında 200 kat almaya başlar. Üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katlarında 700 kata kadar yükselir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, o Allah ne yapar? Kim bir derece kaybederse bir başkasına kötülük yapmak suretiyle o kişinin o yaptığı kötülüğün karşı olan derece negatif rakamlar olarak, nakıs rakam olarak kişinin hayat filmine derhal anında mizan tarafından kaydedilir. Ama bir başkasının mizanında da aynı işlev yapılır fakat ters. Yani zarar gören kişi, zulme uğramış kişi, yani mazlumun hayat filmine pozitif rakamlarla aynı miktar kaydedilir. O kişi hışma uğramıştır, o kişi zulme uğramıştır, mazlumdur. Uğradığı zulüm hangi boyuttaysa aynı boyutta derecat sahibi olur. Derecatla zulüm birbirini götürüp sıfırlar. Zalimin, zulmü yapanın amel defterinde, hayat filminde pozitif derecatla kişinin gördüğü kötülük gene karşılaşır. Birbirini sıfırlar mazlumun amel defterinde. Kendisine zulüm yapılan zulüm kadar derecat kazanmıştır. Zulmü yapan zalim zulmü kadar derecat kaybetmiştir. Derecatla amel birbirini sıfırlamıştır. Böyle bir kişinin zulme uğradıktan sonra kısas yaptığını düşünelim. İntikam alma hissi ağır basmış. Aynı fiili o da ötekine karşı işlemiş. Mesela birisi ötekine bir tokat attıysa, ikinci de birinciye bir tokat atmış. Attığı anda her şey yeniden sıfırlanır. Tokatı atan eskiden derecat kazanmışken, şimdi aynı miktardaki derecatı kaybedecektir. Ve başlangıç noktasına geri dönecektir. Kazandığı derecatla kaybettiği derecat birbirine eşit olacaktır. Mazlumun, zarar görenin. Ne olmuştur başlangıçta? Bu kişi zarar görmüştür. Yani birisi ona tokat atmıştır. Ve bu sebeple bu kişi, tokatı yiyen kişi derecat kazanmıştır. Şimdi intikam aldığı zaman, tokatı geriye iade ettiği zaman, amel defterinde, yani hayat filminde bir negatif fiil var. O tokat atıyor bu sefer bir başkasına. Karşılığında negatif derecat var. Ve kaybettiği derecatla fiili gene birbirine eşit. Öyleyse fiillere bakıyoruz. Bu kişi bir tokat yemiş. Birinci fiil. İkinci fiil bir tokat atmış. Öyleyse fiiller birbirine eşit. Tokat yemekle tokat atış birbirine eşit iki tane fiildir. Eşit olması şarttır. Peki derecelerine bakıyoruz. Tokat yediği zaman derecat kazanmıştı. Tokat attığı zaman derecatı kaybetti. Öyleyse kaybettiği derecelerle kazandığı dereceler de birbirine eşit. Allah gene hesabı çabuk gördü. İlk kötülüğü yapana, zalime dönüyoruz. Zulmü yaptığı anda derecat kaybetti. Fiiliyle kaybettiği derecat birbirine eşit. Tokatı yediği zaman gene yediği tokatla kazandığı derece, derecat kazanıyor. Birbirine eşit. Derecelere bakıyoruz, kazandığı dereceler, kaybettiği dereceler birbirine eşit. Tokat atma meselesine bakıyoruz, yediği tokatla attığı tokat birbirine eşit. Hem fiiller eşitlenmiştir, hem de dereceler eşitlenmiştir. Sıfıra sıfır, elde var sıfır. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala unutmayın ki hepinizi mutlu olasınız diye yarattı. Allah-u Teala hepinizden sadece ve sadece mutlu olmanızı istiyor. Saadetse yanı başınızda elinizi uzattığınız zaman tutabileceğiniz bir yakınlıkta sizi bekliyor. O saadete sadece değişerek ulaşabilirsiniz. Nefsinizin afetlerini azaltmak, sonunda da yok etmek suretiyle. Allah Teala ne diyor nefsin için? Her ne kadar biz insanı diyorsa da nefsi kastediyor. Diyor ki biz insanı, nefsi bir ahsen-i takvim içinde yarattık. Sonra onu esfel-i safiline reddettik. Biz insanı ahsene ulaşabilecek olan bir hüviyette yarattık diyor. Ahsen olan nedir? Ruhunuzdur. Ruhunuz ahsendir, Allah'tan gelmiştir. Bünyesinde sadece hasletler vardır. En büyüğü, en önemlisi sevgi olan 19 grup haslet. Yalnız pozitifler. Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirmek isteyen, yasak ettiği fiilleri asla işlemek istemeyen, bir güzellikle mükafatlandırılarak dünyaya gönderildiniz. Ruhunuz bu özelliklerin sahibidir. Tekamülün zirvesinde yaratılmıştır. Ahsen olarak yaratılmıştır. Her yapacağı olay mutlaka ona derecat kazandırır. Ya Allah'ın bir emrini yerine getirir, derecat kazandırır veya bir kötülük işlemesi mümkünken onu yapmayarak, Allah'ın yasak kıldığı bir fiili işlemeyerek derecat kazanır. Hep derecat kazanacak işlemler yapar. İşte nefsinizi de Allah-u Teala bir takvim içinde, bir zaman parçası içinde ahsene, yani ruhunuzun bütün hasletlerinin nefsinizin kalbini dolduracağı bir noktaya ulaştırmak üzere yarattı. Ama bunu yapmayanlar için esfeli safilin, cehennemin en altı söz konusudur. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, her şey öylesine güzel ki. Şu gözlüklerimi size vereyim, ister misiniz? Bunlarla bakın. Allah'ın bana verdiği o gözlükleri size verebilseydim, aynı gözlüklerle siz de bakabilseydiniz, sizden daha çok mutlu olurdum diye düşünüyorum. Siz mutlu oldunuz diye. İşte sevgili kardeşlerim, daimi zikre ulaştığınız zaman gözlük sahibi olacaksınız. Bütün olayların pozitif yönlerini görebilme özelliğinin sahibi olacaksınız. Sizin düşmanınız kalmayacak. Onlar mı, başkaları mı? Onlar size düşman olabilir. O onların problemi. Ama siz onlara düşman olamazsınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sizleri öylesine seviyorum ki bütün güzelliklerin sizin için yaratıldığını, Allah'ın uzantısıyla, Rahim esmasıyla her an sizde var olduğunu biliyor musunuz? Bu tecellidir. Nereye giderseniz gidin, sizinle beraberim diyor. Neden? Çünkü sizin içinizde Allah'ın Rahim esması mevcut sizinle beraber. Rahim esmasının tecellisi, Allah'ın ilmiyle beraber saçınızın ucundan ayak parmaklarınızın ucuna kadar Allah Rahim esmasıyla ve ilmiyle her zerrenizi kaplamış durumdadır. Her an sizinle beraber. O ilmin ve rahmetin görüntüsü mü? Tam sizin görüntünüz. Sevgili kardeşlerim, hani hep söylüyorum ya size, hadi gelin kanitin olalım diye, içinizden bir şeyler çıktığını düşünün diye, ayak parmaklarınızdan başlayan dizlerinize, karnınıza, göğsünüze, omuzlarınıza çıkan, sonra da başınızın üzerinden yükselen bir şeyler düşünün diye, işte o Allah'ın rahmeti ve ilmi, Allah'ın Rahim esmasıyla tecellisi. Onu ona kendisine gönderiyorsunuz. Kanitin oluyorsunuz. Sonra tekrar size geri dönüyor. Sonra mı? Sonra bir gün Allah-u Teala sizi Adem'e geçirecek, yokluğa. Yani yedi gök katının ötesi, indi ilahinin ötesi yokluktur. Allah'ın zatı da yokluktadır. Sizdeki tecellisi sadece bir tecellidir. Allah'ın ilminin ve Rahim esmasıyla tecellisinin sizlere ulaşmasıdır. Kendisine geri dönen, tekrar size dönecek olan, başınızdan itibaren aşağı doğru inip bütün vücudunuzu kaplayacak olan gene Allah'ın tecellisi ve rahmetidir. Allah'ın tecellisi ve ilmidir. O Rahim esmasıyla her an her şeyinizden haberdardır ve size şah damarınızdan daha yakınım dediği zaman Allah-u Teala bu tecelliyi kastediyor. Bir takım insanlar bir iddiada bulunurlar. Derler ki Allah tektir, kainat da tektir. Allah-u Teala sadece kainatı kaplar. Göklerde bir Allah yok. Bu bir küfürdür. Allah yokluktadır. Kainatı yaratmadan evvel de vardı. Neredeydi? Bir mekana ihtiyacı hiç olmadı. Yokluktaydı. Siz gözlerinizle görürsünüz, kulaklarınızla işitirsiniz, dilinizle konuşursunuz, ses çıkarırsınız. Allah-u Teala her şeyi yapar, kımıldamasına ihtiyaç yoktur. Her zerresiyle her şeyi yapmaya kadirdir. Oradan Adem'den kainata baktıracak size. İnsan vücudu şeklinde bir kainat göreceksiniz. Cinsiyetsiz bir insan vücudu. Sevgili kardeşlerim, Allah'ı sevin. Çok sevin. Sevginiz sizin mutluluğunuzun muharrik unsurudur. Harekete geçirici, teşvik edici unsurudur. Etrafınızdaki insanları sevin ki onlardan sevgiyi geri alasınız. Sevdikçe sevilirsiniz, nefret ettikçe nefret edilirsiniz. Her toplumun içinde bir takım insanlar vardır, sevemezler. Ama onlar sevilmezler de. İnsanlar vardır, severler. Başkaları kendilerine kötü davransa da severler. Ama onlar büyük kitle tarafından mutlaka sevilenlerdir. Sevgili kardeşlerim, öyleyse sevginin hakim olduğu bir ortamda, beşeri münasebetlerde herkese en güzeli ulaştırarak yaşayın. İnsanları sevin. Sevdikçe mutlu olursunuz. Mutlu oldukça sevilirsiniz. Ve sizden çevrenize hep başkalarını mutlu kılacak davranışlar ulaşır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sizlerle ne zaman konuşsam zamanın nasıl akıp gittiğini hiç anlayamıyorum. Sanki bir an evvel başlamışım ve az bir zaman, birkaç dakika geçmiş ve konuşma bitmiş gibi geliyor bana. Ama gene de zamanımızı doldurduk. Sizlere doyum olmaz. Her zaman şu kalbimizin bir köşesinde bir yeriniz olduğunu bilmenizi istiyorum. Hepinizi çok seviyorum sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını, sonsuz mutluluklar içinde yaşamanızı Allah-u Teala'dan dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as salavat. Allah'a salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Allah Teala bizleri çok seviyor. Öyle söylüyor. Ona daima hamd ve şükrediyoruz. O bizim Rabbimiz, sahibimiz. Biz onun emrinde hayatını tüketecek olanlarız. Allah, sevgili kardeşlerim, hepimizin sahibi, o kainatın sahibi, ne mutlu bize ki Allah-u Teala bizleri yaratmış ve insan olarak yaratmış. Yani Allah'a ulaştıracak olan bir ruhu Allah-u Teala bize üflemiş. Allah'a ulaştıracak olduğumuz, ulaştırmak mecburiyetinde olduğumuz bir ruh. Buna mecburuz. Bir insan dünya hayatında üzerine farz olmasına rağmen bunu gerçekleştiremezse görevini yapmamış olur. Ama ruh o kişinin ölümüyle beraber vücudu terk edecek ve Allah'a tekrar geri dönecektir. Öyleyse her halükarda bütün insanların ruhları tekrar Allah'a geri dönecektir. Marifet odur ki ruh bu dünya hayatını yaşarken o kişinin gayretiyle Allah'a ulaşsın. İşte bunun için nefsin tezkiye edilmesi lazım. Sevgili kardeşlerim, bir insan Allah için yaşıyorsa mutlaka Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemelidir. Allah'ın velileri, dostları, bir başka ifadeyle Allah'ın evliyası, her ne kadar evliyaları diye kullanılırsa da aslında evliya kelimesi çoğuldur. Tekili veli kelimesidir. Ama halk arasında evliya kelimesi tekil olarak kullanılır. İşte sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkiler. Bir insanın mutlu olması veya mutlu olamaması bu ilişkilere bağlı. Ama birçok insan diyecektir ki, neden ilişkilere bağlı olsun? Kişi şu dünya hayatını yaşarken çok para kazanır ve de hiçbir ihtiyacı kalmaz. Hepsini temin eder, mutlu olur. Olmaz sevgili kardeşlerim. Bir insanın fizik ihtiyaçlarını karşılaması, şu dünyada maddi standartlarda ihtiyacı olan her şeyi satın almak gücünde olması, o kişiyi mutlu kılmaz. İnsanın mutluluğu bir uyum halidir. İç dünyanızda mutluluk, dış dünyanızda mutluluk, yani diğer insanlarla ilişkilerinizde mutluluk, Allah ile ilişkilerinizdeki mutluluk. Bir insanın iç dünyasındaki mutluluk, ruhu ile nefsi arasında bir dengenin kurulmasıdır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onu mutlaka mürşidine ulaştırır. Allah'ın mürşidine ulaştırdığı bu kişi, mürşid sevgisiyle ulaşır. Çünkü Allah ulaştırmıştır, kalbine de mürşid sevgisi vermiştir. Hürmetle tabiyetini gerçekleştirir. El öptüğü anda Allah'ın cereyanı mürşidinden ona geçer. Mürşidine nereden geçmiştir? Kendi mürşidinden. O mürşidin mürşidine nereden geçmiştir? Onun mürşidinden. Öyleyse asırlar gelir geçer, nesiller gelir geçer ve insanlar hep Allah'a kendilerini ulaştıracak olan birileriyle yaşarlar. Birçok insan için ruhu Allah'a ulaştırmak ne yazık ki bir değer ifade etmez. Kim bunlar? Onlar Allah ile ilişki kuramayanlar. İşte onlar da ne derler ki bu dünyada zengin olurlarsa, şöhret sahibi olurlarsa, dünya ile alakalı olan, onları memnun edecek olan şeyleri gerçekleştirebilirlerse mutlu olacaklar. Ama hiç kimse dünya nimetlerine sahip oldu diye mutlu olmaz sevgili kardeşlerim. Mutluluk bir insanın iç dünyasında sulh ve sükun halidir. Nefsin ruh hüviyetine doğru yola çıkmasıdır. Ve sonunda bu hedefine ulaşmasıdır. Nefsinizdeki afetlerle mutsuzluğunuz paralel bir seyir takip eder. Sevgili kardeşlerim, bir insanın nefsi kötülük yaptıkça kendisine derecat kaybettirecek olayları oluşturdukça karanlık hüviyetini muhafaza eder. Başlangıçta nefs zaten %100 afetlerle doludur. Ruh mu? O da %100 hasletlerle doludur. Allah Teala her sistemi bir denge üzerine kurmuştur. İnsanın da fizik vücudunun dışında bulunan nefsi ve ruhu bir denge unsurunu ifade eder. Nefs %100 afetlerle doludur. Ruh da %100 hasletlerle doludur. Sevgili kardeşlerim, yapılması lazım gelen şey Allah'a ulaşmayı dileyip Allah'ın hacet namazını kıldığı zaman kendisine gösterdiği mürşide ulaşmak, tabi olmak ve tabi olduğu andan itibaren de nefs eskisine başlamak. Tabiyet nefsin kalbine cereyanın gelmesini ifade eder. O kişi artık Allah'tan gelen o cereyanı almıştır. Herkes cereyanı kendi mürşidinden alır ve bu cereyan onların nihai hedeflerini sağlayan sağlam bir müessesedir. Nihai hedef, yani son hedef, en sondaki hedef, iradeyi de Allah'a teslim etmektir. Ruhun teslimi, birinci teslim. Fizik bedenin teslimi, ikinci teslim. Nefsin teslimi, üçüncü teslim. İradenin teslimi, dördüncü teslim. Bütün insanlar bu dört tane teslime göre yaratılmışlardır. İnsanların fizik vücutları vardır, ruhları vardır, nefsleri vardır ve bir de iradeleri vardır. Kim Allah'ın tasarrufuna alınırsa Allah-u Teala tarafından, o ruhunu ve içini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim etmiş kişidir. Allah-u Teala'nın iradeyi teslim olması demek, kişiye bütün olaylarda Allah'ın yol göstermesi demektir. Allah ne yapmasını isterse kişi sadece onu yapabilir. Sevgili kardeşlerim, Allah ile ilişki bir mahsariyettir. Allah ile ilişki bir mutluluktur. Allah ile ilişki bir insanı huzursuzluktan huzura taşıyan bir köprüdür. köprü adım adım aşılacaktır. Nefsin kalbindeki afetler azaldıkça, bunun azalması o kalbin Allah'ın nurlarıyla o kadar dolması manasına geldiği için kalpte nurların artması söz konusudur. O nurlar ki Allah'a yaklaştıran temel faktörlerdir. Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmesini kişinin isterler. Yasak ettiği fiilleri işlememesini isterler. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın nurları nefsinizin kalbinde giderek artan hüviyette yer alacaktır. Ruhunuz Allah'a ulaşmak üzere sizden ayrıldığı andan itibaren artık pozitif faktörler, yani Allah'ın emirlerini yerine getirmek isteyen, yasaklarını gerçekleştirmek istemeyen, yasaklarını yapmak istemeyen hasletler sizde kalmıştır. Ve bu hasletler %50'yi teşkil edebilir. Nefsin kalbi %100 afetlerle doludur. Ruhta %100 hasletlerle doludur.

koşullarla doğmaya başlaması söz konusu olur. Bir insanın kalbi Allah'ın nuruyla doldukça o kişi mutluluğu daha üst boyutta yaşamaya başlar. Daimi zikirde nefsin kalbindeki bütün afetler kabı dışarı edilmiştir. Nefsin kalbini %100 Allah'ın nurları doldurmuştur. %2 rahmet nuru, %98 fazl-ı nuru. Sevgili kardeşlerim, insanoğlunun hedefe yürümesi, mutlu olabilme hedefi olduğu için o kişinin zikrini arttırmasına paralel bir seyir takip eder. Ne kadar küfte, o kadar ekmek. Ne kadar çok zikir, o kadar çok nur nefsin kalbinde. Ve evvela o denge kolayca kurulur. Başlangıçtaki denge. Nefsinizin kalbi %100 afetlerle doluydu. Ruhunuz da %100 hasletlerle doluydu. Başlangıçtaki denge yüze karşı yüzle vardı. Ama ruhunuz Allah'a doğru yola çıktığı zaman yaptığınız zikirlerle nefsinizin kalbini nurlarla doldurmaya başlarsınız. Ruhunuz Allah'a ulaştığı noktada 7 tane gök katını açmış olacaksınız. Her katta %7 nur birikimi oluşur nefsinizin kalbinde. 7 kere 7 49 eder. %2 de başlangıçta gelen rahmet nuruyla. %51 nur, %49 afet olmak üzere ruhunuz Allah'a ulaşır. Başlangıçtaki denge yeniden kurulmuştur. %50'ye, %50 yerine %49'a, %51 olarak. Ama artık Allah'ın yolundasınız. Ve ruhunuzu Allah'a ulaştırdıktan sonra fizik vücudunuza teslim etmeniz içinizden sizi mutlaka o hedefe doğru yönlendirecektir. Ve de gayretinizi Allah Teala arttıracaktır. Allah'ın bu noktadaki büyük yardımları kesindir. Allah bu tarzda yardımlarını gerçekleştirmese belki hiç kimse daimi zikre ulaşamaz. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala mutlaka Allah'a doğru yola çıkan kişinin kalp yapısına göre, yani ne ölçüde hangi hedeflere ulaşmak istediğine göre o kişiye yardım elini uzatır. Ve de o kişi zikrini giderek arttırmaya başlar. Allah'ın istediği şey nedir? Kişinin daimi zikre ulaşması. Ne olur? O kişinin nefsinin kalbi %100 hasletlerle bezenir. Muhteşem bir dizayn oluşur. Kişi huzur içinde bir dünya hayatı yaşar. Kalbi alnın Allah'ın nurlarıyla tamamen dolar. Nefsinin afetleri yok olmuş. Yerine nefsinin kalbi nurlarla dolmuştur. %2 rahmet nuru, %98 fazıl nuru. İşte o kişi artık başkaları için yaşayan bir insandır. Sadece başkalarını mutlu etmeye çalışan bir hayata adım atar. İnsanlar bilselerdi ki başkalarını ne kadar mutlu ederlerse Allah Teala onları da aynı miktarda mutluluğu yaşatır. O zaman etraflarındaki herkesi mutlu etmeye çalışırlardı. 5 kişiyi mutlu ederlerse bir kişinin yaşadığı mutluluğun 5 katını
O insan

yaşayabilirdi. Sevgili kardeşlerim, hepiniz için kapılar açık. Etrafınızdaki insanları mutlu etmek için çalışın. Ne kadar mutlu edebilirseniz, o kadar huzur içinde olursunuz. Mutlu ettikleriniz, mutluluk verdiğiniz insanlar, sizin verdiğiniz mutluluğun bir kısmını alabilirler. Ama siz başkalarına verdiğiniz mutluluğun tümü kadar mutlu olursunuz. O zaman aynı şarkıyı söylersiniz, her şey çok mu güzel, yoksa bana böyle geliyor diye. Sevgili kardeşlerim, insanlar bilseler de Allah-u Teala'nın kendilerini ne kadar çok sevdiğini, onlardan sadece ve sadece mutlu olmalarını istediğini, Allah'ın bütün insanları mutlu etmenin dışında bir muradı olmadığını, insan olarak yarattığı için kendilerine ruhundan üfürdüğü bu en üst noktalara ulaşabilecek yapıda yaratmış olduğu mahluklarının mutlu olması, onların başka insanlara hayır taşımasıyla devam edecekti. Bu ne yazar? Kim başkalarına güzel davranışlarla davranırsa, o başkalarından güzel davranışlar geri dönecektir. İşte sulh, insanların birbirlerine karşı en güzel baş davranışlarda bulunduğu bir dünya nizamını ifade eder. Sevgili kardeşlerim, böyle bir güzel davranış hüviyetini giderek daha üst seviyede bir davranış biçimleri dizisine dönüştürecektir. Nefsin kalbindeki afetler azaldıkça kişinin başkalarına davranış biçimleri giderek daha iyiye, daha iyiye, daha iyiye dönecektir. Ve neticede daimi zikre ulaştığı zaman en güzele ulaşacaktır. Bu kesintisiz bir mutluluk demektir. Öyle bir insan vücuda gelecektir ki başkaları ona kötülük yapabilirler ama o başkalarına kötülük yapamaz. Allah için yaşar. Allah için yaşayan bir insan, bir başka pencereden baktığınız zaman insanlar için yaşayan bir mahluk olarak da kendisini gösterir. Çünkü onun hedefi artık başkalarını mutlu etmektir. Çünkü görmüştür ki başkalarına ne kadar mutluluk verebilirse Allah Teala ona onun mutluluğunu o kadar arttırır. Öyleyse etrafında 10 kişi varsa hepsini mutlu etmeye çalışır. Mutlu ettikçe kendisi mutlu olacağı için her birine verdiği mutluluğun 10 katını alacaktır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala sizlerden mutlu olmanızı istiyor. Bunun için yaratıldınız. Evet, haklısınız. Herkesin mutsuz olduğu bir dünyada yaşıyorsunuz. İnsanların çoğu mutsuz. Herkes kelimesi mübalağalı olsa bile insanların çoğunun mutsuz olduğunu hepimiz görüyoruz. Sevgili kardeşlerim, onları mutsuz kılan şey
nefslerindeki afetlerin tesir sahasıdır. Başkaları onlara kötülük yapabilir. Onlar da onlara kötülükle cevap verir. İşte yaptıkları her kötü davranışın neticesinde iç dünyalarında bir hüzün oluşur. Sevgili kardeşlerim, insanlar Allah'ın o muhteşem güzelliklerini neden fark edemezler acaba? Neden fark edemezler de kendilerine kötü davranıldı diye onlar da etraflarındaki insanlara kötü davranmaya başlarlar ve bunu usul haline getirirler? Çünkü etraflarına baktıkları zaman insanların çoğunun öyle olduğunu görürler. Ve onlarla olan münasebetlerinde kendilerine hep kötü davranıldığını görürler. O zaman onlar da başkalarına karşı kötü davranışları usul ittihaz ederler. Farklı olabilir mi? Elbette olabilir. Kim Allah'a yakın olmayı diliyorsa, kim Allah'a teslim olmayı diliyorsa, ki bu teslim ruhun ve için, nefsin ve iradenin teslim olmak üzere dört teslim olarak tahakkuk eder, o kişi başkalarına iyi davranmayı, onları mutlu edecek davranışlarda bulunmayı usul ittihaz eder. Allah onun kalbine böyle bir huşu istikametinde duygu yerleştirir. Onlar başka insanlar için yaşamaya başlarlar. Sevgili kardeşlerim, İşte Allah Teala'nın emrettiği şey, yaşama tarzı, bunun başkaları için yaşamak olduğu realitesidir. Kim hayatını başkalarının mutluluğuna adarsa, o dünyadaki en mutlu insanlardan biri olur. Çünkü her mutlu ettiği kişinin mutluluğu kadar huzuru Allah ona mutlaka ulaştıracaktır. Kanun budur. Ne kadar mutluluk verirseniz başkalarına, siz o kadar mutlu olursunuz. En güzeli bu değil mi sevgili kardeşlerim? O zaman eğer mutluluk şarkıları varsa onları söylersiniz. Huzur içinde yaşarsınız. Siz her an mutlu olursunuz. Başkaları size kötülük yaptığı zaman başka insanların kendilerine aynı kötülüğü yapmaları halinde düştüğü huzursuzluğu yaşamazsınız. Allah'a ne kadar yakınsanız, tesir sahanız, negatiflere karşı tesir sahanız o kadar koruyucu bir kalkanla kaplanır. Her zaman sizin de çevrenizde Allah'ın emirlerini dinlemeyen, yasak ettiği fiilleri işleyen insanlar olacaktır. Bu eşyanın tabiatına son derece uygundur. Allah Teala bu sebebe dayalı olarak hem cehennemi vücuda getirmiş hem de cenneti vücuda getirmiştir. Kimin günahları sevaplarından fazla olarak ölürse onun gideceği yer cehennemdir. Kimin sevapları günahlarından fazla olarak ölürse onun gideceği yer Allah'ın cennetidir. Öyleyse sevgili kardeşlerim,
İnsanları severseniz, onlara iyi davranmak gibi bir temel hedefiniz varsa, kazançlı olan her zaman siz olursunuz. Onları en güzele davet ederseniz, huzur içinde bir dünya hayatı yaşarlar. Onlar size bakarak, sizin güzel davranışlarınızdan ibret alarak daha güzele ulaşmak için çaba sarf ederler. Siz onlara bir pozitif örnek olursunuz. Öyleyse herkes için geçerli değil mi? Herkes için geçerli sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı kalpten dileyen bir insanın Allah'a 7-8 aylık bir ömrü varsa ulaşmaması mümkün değildir. Allah onu mutlaka, onun ruhunu kendisine ulaştıracaktır, emanetini geri alacaktır. Çünkü onu geri istiyor. O Allah'ın ruhudur, Allah'a aittir. Kişi bu hedefi gerçekleştirmezse Allah'a ruhunu ulaştırmayı, yani Allah'a ulaşmayı dilemezse o zaman o ruh dilediği an vücuttan zaten ayrılan bir ruhtur. Kim olursa olsun kişi, Allah'a en yakın kişi de olsa, ruhu henüz kendisindeyse, onun ruhu da dilediği an vücudunu terk eder. Ruh kontrol altına girmez. Sevgili kardeşlerim, ama nefsin kalbindeki afetler yarayı açtığı zaman ruh 7. gök katında tamamlamış ve Allah'a ulaşmış olur. Her katta %7'lik bir arınma söz konusudur. Nefsin kalbinde %7'lik bir arınma o kişiyi zemin kattan 1. kata çıkartır. Kimdir bu insan? Bu insan Allah'a ulaşmayı denemiş bir insandır. Kimdir bu insan? Bu kişi Allah'a ulaşmayı dileyince Allah-u Teala'ya mürşidini sormuştur. Kimdir bu insan? Mürşidini soran bu kişi ya Allah mürşidini göstermiştir, o mürşidini görmüştür. Kimdir bu insan? Mürşidine tabi olmuştur. Tabi olduğu noktadan itibaren hayatı değişmeye başlamıştır. Çirkinlikleri, güzellikler örtmeye başlamıştır. Çirkinlikler, kar altında kalan gübre gibi kontrol altına alınmıştır. Ve kişinin nefsinin kalbindeki nurlar her %7 artışta Allah'a doğru yola çıkan ruh bir gök katı açmıştır. Emer kademesinde %7, Levame kademesinde ikinci bir %7, Mülhime kademesinde üçüncü bir %7, Mutmainne kademesinde dördüncü bir %7, Radiye kademesinde beşinci bir %7, Mardiye kademesinde altıncı bir %7, Teskiye kademesinde yedinci bir %7 nur birikimiyle %49 eder bu 7 tane 7. Başlangıçta da %2 Allah'a ulaşmayı denediği zaman Allah-u Teala fazıl nuru vermişti ona. %49 artı 2 %51 eder. İşte o kişi nefsinin kalbinde %51 nurla hedefine ulaşmıştır. O kişi artık
ermiş velidir. Ermiş evliyadır demem daha anlaşılır olur herhalde. Evliya kelimesini tekil olarak kullanmaya alışmışızdır. Sorulur, Hacı Bektaş Veli kimdir o? O evliyadır deriz. Sevgili kardeşlerim, işte Allah-u Teala ile olan ilişkilerinizde Allah'ın sizin için sadece güzellikleri istediğini, Allah'ın sizin için sadece sizin mutluluğunuzu istediğini çok iyi bilmelisiniz. Allah sizin dostunuzdur. Sizin sadece mutlu olmanızı ister. Ama bir mahluk var ki, iblis, herkesin etrafında bulundurduğu 2-3 tane şeytanla, ki iblis şeytanların en üst noktasındaki yaratıktır, devamlı insanları rahatsız etmek ister. Hedefi odur. Gideceği yerin cehennemin en dibi olduğunu iblis çok iyi biliyor. Ne yapsa bunu değiştirebilecek olan bir faktöründe sahibi olabilecek yapıda değil. Ve ömrü boyunca, ki çok uzun bir ömrü var, kıyamete kadar yaşayacak, ne kadar çok insanı yoldan çıkarabilirsem o kadar çok mutlu olurum düşüncesinde. Aslında burada mutluluk söz konusu olamaz. Memnun olurum demek daha doğru. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın dizaynı içerisinde biliniz ki Allah sizden sadece mutlu olmanızı ister. Bunun için insanların ruhlarını Allah'a teslim etmelerini ister ki bu %51 mutluluğu ifade eder. Fizik vücutlarını teslim etmelerini ister, %70'i geçer mutluluk. Nefslerini teslim etmelerini ister, %100'ü bulur mutluluk. İradelerini Allah'a teslim etmelerini ister, %100 mutluluk daha üst boyutta devam eder. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın sevgisine mazhar olun. Allah insanları mutlu etmek için yarattı ama onlara serbest irade verdi. O iradelerini, o insanların kullanmaları imkanını verdi. Ki herkes kendi iradesiyle hak etsin. Cennetin en üst kademelerine kadar insanlar, 7. kat en üst kademedeki cennete kadar bütün kademeleri gayretleriyle elde edebilirler. Allah, kim Allah'a ulaşmayı dilerse onu mutlaka kendisine ulaştırıyor. Bu Allah'ın hediyesi. Açıkça söylüyor Allah Teala. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım diyor Allah Teala. Bunun manası bir insanın bir tek dileği, Ya Rabbi ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum demesi, o kişinin dünya mutluluğunun yarısını elde etmesi demek, o kişinin Allah'a ulaşmayı diledikten sonra ölmesi halinde 1. kat cennet, mürşide tabiyetten sonra ölmesi halinde 2. kat cennet, ruhunu Allah'a ulaştırmasından sonra ölmesi halinde 3. kat cennet, fizik vücudunun teslimde 4. kat cennet, nefsin tesliminde 5. kat cennet, muhlis olan olmakta 6. kat cennet, İradeyi Allah'a teslim etmekte
Yedinci kat cennet söz konusu. Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor sevgili kardeşlerim? Sizlerle birlikte olmak Allah-u Teala'nın çok büyük bir nimeti. Sizlerle mutluyuz. Sizlerle huzur içindeyiz. Sizlerle Allah'ın güzelliklerini yaşıyoruz. İşte bize göre çok güzel, huşu duyduğumuz, huzur duyduğumuz Allah'tan bahseden bir konuşma söz konusu. Sevgili kardeşlerim, sizlere göre nasıl? Sizleri birazcık mutlu edebilecek, birazcık size huzur verebilecek bir konuşma yapabildiysek, ne mutlu bize, o zaman hedefimize erdik demektir. Allah Teala bu konuşmaları bize sadece bu hedefe yönelik olarak yaptırır. Hepinizi çok ama çok seviyoruz sevgili kardeşlerimiz. Allah Teala hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir zikir sohbetinde, mutluluk babında birlikteyiz. Mutluluk. Allah'ın hepinizden istediği yegane şey bu. Allah sizden ne ister? Can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala sizlerden, hepinizden sadece bir tek şey ister. Sizin mutlu olmanız. Kainatta en değerli mahluku olarak yarattığı insanın Allah sadece mutlu olmasını ister. Bütün peygamberlerine indirdiği bütün mukaddes kitaplar bu hedefe yöneliktir. Sizleri mutlu kılmanın formülleri verilir hepsinde. Bütün peygamberlerine mutlaka Allah-u Teala şeriat kitabı indirmiştir. Nebilerine indirdiği şey şeriat kitabıdır. Ve mutlaka bu şeriat kitapları bütünüyle mutluluğu içerir. Mutluluğu hiçbir eksiklik bırakmadan tarif eder. Nasıl mutlu olacaksınız? İşte bu sualin cevabını kainattaki son peygambere, son nebiye, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem indirilen son kitap Kur'an-ı Kerim bütün boyutlarıyla ifade etmektedir. Mutluluk sevgili kardeşlerim. Allah'ın hepinizden istediği şey bu kadar. Mutlu olmanız. Madde 1. En çok sevilen mahluksunuz. Sizleri o kadar çok seviyor ki cehenneme atmaya sizi hiçbir zaman düşünmüyor. Ben diyor insan adı verilen mahlukumu cennete girsin diye yarattım. Onun diyor cennete girmesi de sadece bir tek dileğine bağımlıdır. Kim bana ulaşmayı dilerse dilediği anda cennetimi hak etmiştir diyor. Birçoğunuz diyeceksiniz ki iyi de yani biz Allah-u Teala'ya ulaşmayı diledik diye Allah-u Teala bizi hop cennetine mi atacak? Tam öyle. Hop cennetine atacak sizi. İnanılmaz gibi görünüyor öyle değil mi? Hı? Sevgili kardeşlerim, nasıl görünürse görünsün, realite bu. Allah Teala sizin doğru posta cennete girmenizi istiyor. Ve bunun için de sizleri o kadar çok seviyor ki bir tek talebiniz, bir tek dileğiniz Allah için yeterli. Allah'a ulaşmayı dilemek. Hepsi bu kadar. Ya Rabbi, ben sana ulaşmak istiyorum. Ruhumu ölmeden evvel sana ulaştırmak istiyorum diyeceksiniz. Hepsi bu kadar. Bizi ilk defa dinleyenler, hadi be sen de diyeceklerdir şimdi. Yani olur mu bu? Bir tek dilek, arkasında da cennet. Doğru posta cennet. Olur olur. Hele dediğimi söylerseniz, Allah'a ulaşmayı dilerseniz mutlaka olur. Allah'ın muhtevasında, sizlere sunduğu muhtevada hiç boş yok sevgili kardeşlerim. Hiç boş yok. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o mutlak olarak arası hapşırır ve Allah'ın cennetine mutlaka girer. Orada da galiba nezle veya grip bir salgınmış.
Burada da biz ara sıra hapşuruyoruz. Hamdolsun ki sağlığımız yerinde. Sevgili kardeşlerim, eğer hal böyleyse, Allah Teala sizi bir tek dileğinizle o muhteşem cennetine alacaksa, sonsuza kadar sizi orada mükafatlandıracaksa ve bunu bir tek dileğiniz karşılığında yapacaksa, sonsuz bir hayat, milyarlarca sene o cennette hem de hiç ihtiyarlamadan yaşamak sevgili kardeşlerim. Hani filmler vardır, romanlar vardır, Aba hayat suya arınır, sonsuz hayat veren su. O sonsuz hayat zaten herkesin. Bunun için su aramaya falan gerek yok. Zaten sonsuza kadar yaşayacaksınız. İşte probleminiz orada. Sonsuza kadar yaşantınızı cehennemde de geçirebilirsiniz. Cennette de geçirebilirsiniz. Ve iki tane uçak kalkar. Birisi, bu uçak insanları cennete götürür diye hazırlanmış. Allah Teala Kur'an-ı Kerim ile ilan veriyor uçağına. Diyor ki, kim bana ulaşmayı dilerse bu uçağa biner. Bu uçak onu doğru cennete götürür. İkinci uçak, kim bana ulaşmayı dilemezse onun da gideceği yer cehennemdir diyor Allah Teala. İkisi de gittikleri yerde ebediyen kalırlar diyor. Cennete giden Allah'ın cennetinde ebediyen kalır. Cehenneme giren Allah'ın cehenneminde ebediyen kalır. Şimdi eğer Allah Teala böyle söylüyorsa, bir tek dileğiniz benim sizleri cennetime ulaştırmam için bana yeterlidir diyorsa Allah Teala, milyonlarca sene orada Allah'ın cennetinde bütün güzellikleri yaşayacaksınız, sonsuz bir mutluluğu yaşayacaksınız. Sevgili kardeşlerim, bu Allah Teala'nın sizleri ne kadar çok sevdiğini göstermez mi? Hayatınız bitmiyor. Öldünüz, öldüğünüz zaman hayatınız bitmiyor. Kıyamet günü yeniden canlandırılacaksınız. Hayat, zaman sizin yaşamakta olduğunuz günlere geldiğinde siz yeniden canlı olacaksınız zaten. Kim hangi yaşta olursa olsun netice değişmez. Sonsuz hayat, bugünkü ölümünüzle yarınki dirilişiniz arasında. Size sorarlarsa kıyamet günü uyandığınızda ne kadar kaldınız uykuda ya da mezarda filan diye, sizin söyleyebileceğiniz söz yarım saat, belki ondan biraz daha fazla sözü olacak. Yani hayatınız kaç yaşında ölürseniz ölün devam edecek, bitmeyecek. Uzun yaşamış adam 100 sene yaşamış, 130 sene yaşamış, öteki de 5 yaşında ölmüş, netice değişmez. İkisi için de hayat sonsuza kadar devam edecektir. Hem de yarım saatlik bir aradan sonra. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bu yüce Rabbimiz, anlamıyor musunuz sizi ne kadar çok seviyor? Ne diyor? Diyor ki, bütün göklerde, bütün yerlerde, arzlarda yarattığım her şeyi katımdan sizlerin emrine musahhar kıldım. Sizlerin emrine amade kıldım. Ey insanlar diyor. Bütün gökler, 2,5 milyar galaksi, her galakside 2,5 milyar yıldız. Yuvarlak rakamlar bunlar ama astronotların söylediği, astronomların söylediği. Hep bu iki kelimeyi birbirine karıştırırım sevgili kardeşlerim. Astronotla astronom. Öyleyse sevgili kardeşlerim, ben size kısaca sorayım. Siz mutlu olmayı istiyor musunuz, istemiyor musunuz? Bana onu söyleyin. Reçete, Allah'ın reçetesi orada, Kur'an-ı Kerim'de. Uzun lafın kısası,
Allah'a ulaşmayı dileyen mutlaka Allah'ın cennetine girer. Dilemeyen de mutlaka cehenneme girer. Ne diyor Allah Teala? Ne diyor? Diyor ki biz resullerimizi beyaz ederiz. Hayata getiririz. Her kavimde hayata getiririz. Beyaz ederiz, vazifeli kılarız. Niçin kılarmış? Amin olanları, Allah'a ulaşmayı dileyenleri müjdelesinler diye. Neyle? Cennetle müjdelesinler diye. Yollarına devam ederlerse dünya ile de müjdelesinler diye. Cennet saadeti ve dünya saadetiyle müjdelesinler diye. Ama amini olmayanları, Allah'a ulaşmayı dilemeyenleri uyarsınlar diye diyor Allah Teala. Her şey bu kadar basit bir terazide, dengede. Sevgili kardeşlerim, halk arasında dolaşan palavralara sakın inanmayın. Allah Teala'nın söylediği şey Kur'an'ın bütününü oluşturur. Ve Kur'an bu kadar basit, bu kadar sade bir şekilde kim Allah'a ulaşmayı dilerse o mutlaka Allah'ın cennetine girer diyor. Kim dilemezse mutlaka cehenneme gider diyor. Öyle mi diyor? Negatiften başlayalım. Hı? Ne diyor Allah Teala Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde? Gelin beraberce bakalım. Hadi yaklaşalım Kur'an-ı Kerim'e. İnnel lezine la yercune likaena ve radu bil hayatet dünya vatme ennu biha ellezine hum an ayatina gafilun. Ülaike mevahumun naru bima kanu yeksebun. Ne diyor Allah Teala, ne diyor? Diyor ki onlar ki muhakkak onlar bize ulaşmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize mülaki kılmayı, ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir diyor Allah Teala ve diyor ki onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Ayetlerimizi bilmeyenlerdir diyor Allah Teala. Efendim ne diyormuş? Onların gidecekleri yer ateştir diyor. Kim bu insanlar? Hataları ne? Kabahatleri ne? Kabahatleri çok basit. Allah'a ulaşmayı dilememişler. İnsanların aklına hep şunlar geliyor. O kadar çok ibadet var. Bunların hepsini yapmayan adam Allah'ın cennetine girer mi? Girer. O zaman Allah'a ulaşmayı dilememiş adam ama hayatını ibadetle geçirmiş. O adam cehenneme mi girecek yani? Evet sevgili kardeşlerim, cehenneme girecek. İnsanlar Kur'an'dan adım adım sapmışlar sevgili kardeşlerim. Kur'an'ı unutmuşlar, kendilerine yeni bir din oluşturmuşlar. Kur'an-ı Kerim'i torbalayıp duvara asmışlar bir de çivi çakıp. Sonra Kur'an Allah'ın 14 asır evvel Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme yazdırdığı o
muhteşem kitap, indirdiği o muhteşem kitap. Özellikle kitabın kurtuluşa müteallik hükümleri şeytan tarafından insanlara unutturulmuş. Şimdi biz böyle söylediğimiz zaman bir kısım insanlar diyorlar ki hadi canım sen de sahabenin bile 10 tanesini Allah-u Teala cenneti nasip kılacak. Geri kalanların nereye gideceği meçhul. Bizim gibi garibana Allah-u Teala cennetini nasip eder mi hiç? Böyle bir şey mümkün değil. Biz de diyoruz ki böyle bir şey mümkün. Hepiniz için bir tek dileğiniz de Allah'ın cenneti. Hı? Ne diyorsunuz? Sevgili kardeşlerim, kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi Allah'ın kulu olur ve Allah'ın müjdelerine, cennet müjdesine de, dünya müjdesine de muhatap olur. Ciddi mi? İşte sahabeye misal veriyor Allah Teala. Zümer 18, affedersiniz 17 diyor ki وَالَّذ۪ينَ اشْتَرَبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِي. Onlar diyor sahabe şeytana, tağuta, insan ve cin şeytanlara kul olmaktan kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Çünkü onlar Allah'a ulaşmayı dilediler. Allah'a yöneldiler. Allah'a ulaşmayı dilediler. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Öyleyse bu müjdenin hem cennet saadeti hem de dünya saadeti olduğunu nereden anlıyoruz? Çok açık bir şekilde Allah Teala Yunus suresinin 62, 63, 64. ayetli kerimelerinde şöyle söylüyor. Ela inne evliya Allahu la hafun aleyhim ve lahum yahsenun. Ellezine amenu ve kanu yettekun. Lehumul büşra fil hayatet dünya ve fil ahirete. Diyor ki Allah Teala o Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar. Onlar amenu olmuşlardır. Allah'a ulaşmayı dilemişlerdir. Ve takva sahibi olmuşlardır. Onlara dünyada da ahirette de müjdeler vardır diyor Allah-u Teala. Ne yapmışlar? Amin olmuşlar. Allah'a ulaşmayı dilemişler. Hem dünya müjdesini hem cennet müjdesini almışlar. Ama hani demin Allah sizi cennetine alır diyorduk. Dünya saadetinden bahsetmiyorduk. Tamam, şimdi sırası geldi. Sevgili kardeşlerim, dünya saadeti bu dünyada kazanılır ve yaşanır. Cennet saadeti bu dünyada kazanılır ama kıyametten sonra yaşanır. Öyleyse muhtevaya baktığımız zaman ne görüyoruz sevgili kardeşlerim? En güzel şeyleri görüyoruz. Allah Teala ne diyor? O Allah'ın evliyası var ya, onlar takva sahipleridir diyor. Takva sahibi kim? Allah'a ulaşmayı dileyen kişi dilediği anda takva sahibi olmuştur. Dikkat edin sevgili kardeşlerim. Bu kişi takva sahibi olmasaydı korkacaktı ve mahzun olacaktı. Yani cehennemden kurtuluşu ifade ediyor amin olmak. Amin olan kişi Allah'ın bir güzelliğinin sahibidir sevgili kardeşlerim. Amin olan kişi takva sahibidir. Takva sahibi olursa ne olmuş yani? Yani gideceği yer cennet olmuş. İşte Allah-u Teala Ali İmran suresinin 15. ayet-i kerimesinde cenneti takva sahipleri için hazırladık diyor. Cennet takva sahiplerinin gideceği yer
Allah'ın cennetidir diyor Allah Teala. Ali İmran suresi 198. ayet-i kerime gene aynı olay. Takva sahipleri cennete gireceklerdir diyor Allah Teala. Onların gidecekleri yer Allah'ın cennetidir. Kaf suresinin 31 ve 32. ayetlerinde Allah Teala diyor ki ve uzifetül cenneti lil muttakin gayri vahid. Cennet takva sahipleri için uzak olmayarak yaklaştırıldı. Hâzâ mâ tuâdûne. İşte size vaat edilen şey budur. Cennettir. Yani buyurun cennetinize girin diyor Allah Teala. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi cenneti hak etmiştir. Ama Yunus suresinin 62. ayet-i kerimesi ne diyordu? Onlara dünya 63. ayet-i kerimesi onlara dünyada da cennette de mutluluk vardır diyor. Öyleyse cennete gidecekler tamam ya dünya mutluluğu da onların sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi Allah'a ulaşmayı diledikten sonra 5-6 aylık bir ömrün sahibi ise Allah Teala o kişiyi mutlaka dünya saadetinin yarısına ulaştırır. Buraya kadar Allah'ın garantisindesiniz. Mutlaka dünya saadetinin yarısı sizin olur. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman cehennemden kesinlikle kurtuluşu garanti ettiniz. Allah Teala bu talebi sizde görür. Derhal rahim esmasıyla tecelliye başlar. Bu tecelli size yedi tane furkan verilmesine sebebiyet verir. Allah Teala gözlerinizdeki hicab-ı mestureyi alır. Görme asanızın üzerindeki kıçaveti kaldırır. Yani bir nevi mühür onu kaldırır. Kulaklarınızdaki vakrayı alır, işitme hassanızın üzerindeki mührü kaldırır. Kalbinizdeki ekinneti alır, kalbinizin mührünü açar. 6 oldu. Görme konusunda 2, işitme konusunda 2, idrak etme konusunda 2 tane hediye aldınız. Allah Teala'dan 2'şer tane furkan aldınız. Görme konusunda doğruyu yanlıştan ayırt etmek üzere, işitme konusunda görmeyi doğruyu yanlıştan ayırmak üzere, idrak etme konusunda doğruyu yanlıştan ayırmak üzere Allah Teala size 6 tane furkan verdi. Ve bunu tanıdıktan sonra da nefsinizin kalbindeki ekinneti almıştı. Yerine ihbatı koyar 7. furkan. Ne olur o zaman? 7 tane furkanın her birinde size dereceler verir Allah Teala. Pozitif dereceler. Hayır, bir şey yapmadınız. Sadece Allah'a ulaşmayı dilediniz. Yaptığınız şey bu kadar. Allah'a ulaşmayı dileyin ki diyor takva sahibi olun. Allah Teala size furkanlar versin. Ve böylece gideceğiniz yer cennet olur. Ve günahlarınızı örtsün diyor Allah Teala. Eğer takva sahibi olursanız, Allah'a ulaşmayı diler de takva sahibi olursanız, Allah Teala size furkanlar verir ve günahlarınızı örter. İşte 5., 6. ve 7. basamaklarda 7 tane furkan alırız Allah Teala'dan. 7 furkan. Ve 7 furkanın her biriyle günahlarımızın bir kısmı örtülür. 7. furkanda günahlarımız tamamen örtülmüştür. Yani
günahhanesinde kırmızı rakamlarla görünen A kadar günahın karşılığında sevaphanesinde yeşil rakamlarla görünen aynı miktarda derecat göreceksiniz. Günahlarınızda sevaplarınız birbirine denk gelecek Allah'ın koyduğu rakamlar itibariyle. Ama onun ötesinde de sevaplarınız var. İşte günahlarınız kadar sevap ilave edildiği için size sevaplarınız zaten bir miktar sevabınız mutlaka var olduğu için sevabınız günahlarından fazla olan bir insan olursunuz. Bunun neticesi ne olur? Bunun neticesi Allah'ın güzelliklerini yaşamanızdır. Bunun neticesi Allah'ın cennetine ehil olmanız demek. Kim Allah'ın cennetine girer? Sevapları günahlarından fazla olanlar. Kim cehenneme gider? Günahları sevaplarından fazla olanlar. İşte Müminin Suresinin 102. ayet-i kerimesi. Kimin sevapları kıyamet günü mizanlar kurulur, kimin sevapları ağır gelirse, günahlarından fazla olursa, onlar felaha erenlerdir, gidecekleri yer Allah'ın cennetidir diyor. Allah Teala ve Müminin 103, kimin de günahları sevaplarından fazlaysa, onların gidecekleri yer cehennemdir, ebediyen cehennemde kalacaklardır, onlar hüsranda olanlardır diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, bu dizaynda Allah'ın size yardımı burada biter mi? 7 tane Furkan vermekle. Hayır, bitmez. Daha başlangıcındasınız konunun. 5-6 dakika içinde siz Allah'ın sizlere verdiği Furkan'la sevapları günahlarından fazla olan birisi oldunuz bile. Ertesi gün ölseniz gideceğiniz yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Cehennemden kesin olarak kendinizi kurtardınız. Ama 5-6 aylık bir ömrünüz varsa cehennemin daha üst, affedersiniz, cennetin daha üst katlarına rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Çünkü eğer sağ kalırsanız Allah Teala size imanı sevdirecek, fıskı, küfrü, isyanı kerih gösterecek. Sizin Allah'ı, etrafınızdaki insanları sevmenizi mümkün kılacak namazı, orucu, zekatı, haccı, kelime-i şehadeti ve özellikle zikri sevmenizi sağlayacak Allah Teala. Dikkat edin ki Allah'ın sözü var. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım diyor. Ve Allah'ın katında söz değiştirilmez diyor Allah Teala. Allah'ın katında söz değiştirilmez. Allah'ın sözünde hilaf olmaz. Öyleyse Allah Teala söz vermişse bu sözü vermiştir. Ne demiştir? Allahu yeştevi ileyhi men yeşaü. Allah dilediğini kendisine seçer. Sonra ve yehti ileyhi men yunib. Ve onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'a yönelirse onları kendisine ulaştırır. Onları Allah kendisine mutlaka ulaştırır. Yani onların ruhlarını kendisine ulaştırır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bundan sonra ne yapıyor Allah Teala? Bundan sonra kalbinize ulaşıyor. Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesi gereğince
size verdiği o 7 tane furkanın ötesinde Allah Teala sizin kalbinize ulaşıyor. Tegavün suresinin 11. ayet-i kerimesi gereğince Femen yu'min billahi yehdi kalbehu. Kim Allah'a amin olursa, o kişi, amin olan kişi mümin olmak şerefine ermiştir. Onun kalbine ulaşır Allah Teala. Niçin ulaşır? Kalbinin nur kapısını Allah'a çevirmek için. İşte burada Allah Teala'nın bir dizaynını görüyoruz sevgili kardeşlerim. Allah o kişinin kalbini Allah'a çeviriyor. Kaf suresinin 31. ayet-i kerimesi gereğince. Affedersin, 33. ayet-i kerimesi gereğince. Nasıl diyor Allah Teala, kıraç topraklar Allah'ın rahmetine hasretse, o rahmete karşı huşu duyarlarsa, Allah'ın rahmetine karşı huşu duyanları da duyanlarında Allah onların kalplerini Allah'a çevirir diyor. İşte böyle bir dizayndan sonra Allah'ın yaptığı şey göğsünüzden kalbinize bir nur yolu açmaktır. Artık bunu hak ettiniz. Allah Teala bir nur yolu açıyor göğsünüzden kalbinize. Bunların hiçbiri için siz bir şey yapmıyorsunuz sevgili kardeşlerim. Siz bir tek şey yapacaksınız. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Dilediğiniz zaman bunların hepsi size birer birer Allah Teala tarafından teslim edilecek. Dilediğiniz anda cennetin birinci katını elde ettiniz. İlk katı mutlak olarak sahibisiniz. Ondan sonra Allah Teala

nefsinizin kalbine girmesi için içeride bir manyetik alanın oluşması lazım. O henüz yok. Nefsinizin kalbine Allah'ın rahmeti girmeye başlıyor. 11. basamaktasınız. 12. basamakta bu rahmetin miktarı %2'ye ulaşır, huşu sahibi olursunuz. 13. basamakta da Allah'a ulaşmayı dileyen bir hüviyetin sahibi olursunuz. Allah-u Teala burada üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı dileyen kişiye bir imkan verir. Allah'tan irşat makamını sorarsa Allah ona mutlaka mürşidini gösterir. O kişiye Allah-u Teala namaz sevgisini verir, oruç sevgisini verir, özellikle zikir sevgisini verir, bütün ibadetleri sevdirir. İbadetler o kişi için angarya değildir artık. Bir zevktir. O zevki sık sık yaşamak ister. Kalbi sürurla dolar kişinin, huzur içinde olur. Ve bu insan Allah-u Teala'nın hacet namazıyla mürşidini sorduğu zaman üçüncü basamakta Allah ona mutlaka mürşidini gösterir. İşte sevgili kardeşlerim, mürşidine ulaştı kişi, tabi oldu. Ne olur tabi olursa başının üzerine devrin imamının ruhu gelir, yerleşir. Bu noktada kişi ikinci kat cennetin sahibi olmuştur. Kalbinin içine Allah imanı yazar. Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesi gereğince ruhu vücudunu terk edip Allah'a doğru yola çıkar. Mümin Suresinin 15. ayet-i kerimesi gereğince. Sevgili kardeşlerim, Kur'an kainatın en paha biçilmez hazinesidir. Hiçbir şeyle mutluluğunuzu yaşayamazsınız. Fakat Kur'an bunu size temin edecek olan bütün faktörlerin mutlak sahibidir. Kur'an bir Furkan'dır. Doğruları da gösterir, yanlışları da gösterir. Doğruları emreder, yanlışlardan men eder. Sevgili kardeşlerim, her şey o kadar güzel ki bu noktadan itibaren siz namazlarınızı kılacaksınız. Bir zevk olarak oruçlarınızı tutacaksınız tabiyetten sonra. Hayır, açlık duymayacaksınız. Her perşembe günü oruç tutacaksınız ama açlık duymayacaksınız. Ramazan ayında da aynı güzelliği yaşayacaksınız. Allah'ın orucu niçin vücuda getirdiğini yaşayarak öğreneceksiniz. O oruç tuttuğunuz günlerdeki büyük zevki, hafifliği yaşayacaksınız. Oruç tutmak bir zevktir sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala açlık hissettirmediği takdirde o bir zevktir. O zevki yaşamalısınız. Başkalarından farklı insanlar olun. Osmanlı'nın torunları olduğunuzu unutmayın. Bu sizlere anlattıklarım var ya, bundan asırlarca evvel, 15. asır, 16. asır, 17. asır, ...14. asır da buna dahil, Osmanlı bir cihan hakimiyeti sahibiydi. Ve bunu bütünüyle Kur'an-ı Kerim'i yaşayan Osmanlı tebaasına borçluydu Osmanlı İmparatorluğu. Bir imparatorluktu. Akdeniz'i bir Türk gölü haline getirmişlerdi. Akdeniz'in etrafı

Osmanlıydı. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bütün güzellikler Allah'ın sizin için hedef tayin ettiği hususlardır. Hepinize cennetini vermeye hazırdır. Dünya saadetine vermeye hazırdır. Sonra ne olacak? Mürşidinize ulaştıktan sonra ne yapacaksınız? Zikir yapacaksınız. Zikir yapınca Allah'ın nurları gelecek. Rahmetle, fazl-ı rahmetle, salavat göğsünüze. Allah'ın göğsünüzden kalbinize açtığı yolu takip edecektir. Kalbinize ulaşan rahmetle, fazl-ı rahmetle, salavat kalbinizi tamamen dolduracaktır. Kalbinizin dolabilmesi için, bunlarla dolabilmesi için kalbinizin evvelki muhtevasının kapı dışarı edilmesi gerekir. Bu güç kalbinize giren rahmet lefaz ve rahmetle salavat nurlarında mevcuttur. Bütün karanlıkları sürüp atarlar kalbinizden dışarı. Kalbiniz %100 Allah'ın nurlarıyla dolar. Zikir yaptığınız sürece bu sebeple yanlışlık yapamazsınız. Kimsenin kalbini kıramazsınız. İnsanlara kötü davranamazsınız sevgili kardeşlerim. Herkesle uyum içinde bir gün geçirirsiniz. Zikir yaptığınız sürece, zikrin devamı süresince daimi zikrin sahibi olan kişi hangi duyguların sahibi ise siz de aynını yaşarsınız. Hiç kimseye karşı kin oluşmaz içinizde, nefret oluşmaz. Bütün güzellikleri yaşarsınız sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Unutmayın, mutlu olmak için yaratıldınız. Yaratılışınızın gayesi budur. Öyleyse ne olacak? Zikir yapıp da kalbinize bu nurlar gelirse ne olur? Allah-u Teala kalbinize iman kelimesini yazmıştır. 12 tane ihsanla mürşidinize ulaştığınız zaman, tabi olduğunuz zaman 7 tane de nimet alırsınız Allah-u Teala'dan. Devrinimin ruhu başınızın üzerine gelir. Kalbinizin içine iman yazılır. Bu iman kelimesi kalbinize ulaşan nurlardan rahmet, faz ve salavatın fazıllarını kendisine çekme yetkisinin sahibidir. Nefsinizin kalbi Allah'ın nurlarıyla dolmaya başlar. Sevgili kardeşlerim, nefsinizin kalbi Allah'ın nurlarıyla ne zaman dolar? Zikirle dolar. Zikir yaptığınız zaman Allah'ın katında gelen bu nurlar kalbinize girer. Fazıllar iman kelimesine yapışmaya başlar. İman kelimesinin manyetik alanıyla fazılların manyetik alanı birbirine terstir. Bu sebeple birbirlerini çekerler ve fazıllar sabit olan iman kelimesinin etrafında ona yapışarak toplanmaya başlar. Bu kalbinizin nurlar tarafından işgalidir. Kapkaranlık olan, sadece %100 afetlerden oluşan nefsinizin kalbinin Allah'ın nurları tarafından işgal edilmeye başlamasıdır. İlk %7 nur nefsinizin kalbinde oluştuğu zaman nefse emaredesiniz. Ruhunuz birinci gök katına ulaşır. Allah'ın garantisi altındasınız hala. İkinci defa %7 fazıl birikimi, başlangıçta %2 rahmet birikimi zaten olmuştu. Nefsi levvamedesiniz, ruhunuz ikinci gök katına ulaşır. Bir daha %7 fazıl birikimi. Üçüncü gök katındasınız, nefsi mülhimedesiniz. Ruhunuz üçüncü gök katına ulaşır.
Dördüncü defa %7 nur birikimi. Nefsi mutmain edesiniz. Kalbiniz mutmain olmuştur. Hırsınız kaybolmuştur. Sahip olduğunuz şeyler size yeterli görünmeye başlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte böyle bir hayat yaşarsınız. Sonra daha çok zikredeceksiniz. Beşinci gökyüzüne ulaşacak ruhunuz. Allah'tan razı olacaksınız. Altıncı gök katına ulaşacak ruhunuz, Allah da sizden razı olacak. Yedinci defa %7 fazıl birikimiyle yedi tane gök katını geçen ruhunuz, yedinci gök katının soldan sağa doğru 7 tane alemini geçecek ve Sitetil Münta'ya ulaşacaktır. Sitetil Münta'dan da dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşacaktır. Allah'ın zatına ulaştığı zaman ...21. basamaktasınız. Ve ruhunuz Allah'ın zatında yok olur. 22. basamak. Allah'ın size verdiği söz buraya kadar sevgili kardeşlerim. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları mutlaka kendisine ulaştırır diyordu Allah Teala Şura suresinin 13. ayet kerimesinde. Kendisine düşeni yaptı ve ruhunuzu kendisine ulaştırdı. Nefsinizin kalbinde ne oldu? %2 rahmet birikti, rahmet nuru. %49'da 7 tane %7 fazla birikti. Toplam %51. Nasıl bir değişiklik oldu nefsinizin kalbinde? Nefsinizin kalbinde başlangıçta %100 afetler vardı. Afetlere tesir edebilense ruhunuz değildir, nefsinizdir. Afetlere tesir edebilen, nefsinizin kalbindeki afetlere tesir edebilen tağuttur. İnsan ve cin şeytanlar. Onlar bu konuda nefsinizin kalbindeki afetlere tesir etmek için bir gayret sarf etmezler. Bu gerekmez. Neden? Çünkü nefsinizin kalbindeki afetler zaten ona göre programlanmıştır. Bütün afetler, %100 afetlerle olan nefsinizin kalbindeki bütün afetler, öfke, kin, kıskançlık, haset, iptilalar, isyan, düşmanlık, bunların hepsi afetlerdir. Bu afetler zaten Allah'ın bütün emirlerine mutlak karşı çıkan, yasaklarını ise mutlaka yapmak isteyen bir özellikle yaratılmışlardır. Ve siz Allah'ın yoluna girmeden evvel nefsinizin afetlerine tabi olursunuz. Şeytan size sadece onları biraz süslü gösterip sizi o istikamete yönlendirir. Bunun için size emretmesi, size zor kullanması gerekmiyor. Çünkü nefsinizin bütün afetleri zaten şeytanın emrettiği şeylerin tam yapısında. Yani Allah'ın emrettiklerini mutlaka yapmamak ister nefsinizin afetleri. Ona göre programlanmıştır. Yasak ettiği fiilleri ise mutlaka işlemek ister. Ona göre programlanmıştır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir ortamda devamlı günah işlersiniz. Her günahtan sonra, yanlış yaptığınız her yanlıştan sonra, her başkasının kalbini kırışınızda bir huzursuzluk sizi mutlaka kaplar. Allah size azap eder. Fizik vücudunuza bir azaptır bu. Ruhunuz da nefsinize huzursuzluk verir, sıkıntı verir. İşte bu yaşadığınız azap sebebiyle her başkasının kalbini kırdığınızda, her yanlış davranışınızda, Allah'ın emirlerini yapmamanızda huzursuzluğu yaşarsınız, sıkıntıyı yaşarsınız. Siz mutsuz bir insan,
sınız. Allah neyi emretmişse onu asla yerine getirmeyen, yasak ettiği fiilleri ise hep işleyen bir insan düşünün. İşte o Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkestir. İşte onlar o insanlardır ki onlar Allah'a ulaşmayı dilemezler. Nerede Allah'ın sevmediği insanlar varsa onlar mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Dileseler de ne olacaktı? Dileselerdi çok başka bir şey olacaktı sevgili kardeşlerim. Ne olacaktı? Dileselerdi onlar Allah'ın o dizaynına sahip olacaklardı ki orada o dizaynda mutluluk oluşacaktı onlar için. Buraya ulaştıkları zaman, 21. basamağa ulaştıkları zaman nefslerinin kalbindeki nurlar sıfırdan %51'e çıkıyor. Yani nefslerinin kalbinin artık yarısından fazlası nur. Nefslerinin kalbini %100 kaplamış olan ve o devre boyunca şeytanın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri, Allah'ın yasak ettiği fiilleri işleyen, emrettiklerini ise yapmayan nefsinizin afetleri %100 iken şimdi %49'a düştü. Ne oldu? Şeytanın üzerinizdeki hakimiyeti büyük ölçüde azaldı. İşte böyle bir dizayn sevgili kardeşlerim nereye ulaştırır sizi? Allah'ın güzelliklerinin yarısına. Aslında çok daha öteye ulaşmanız lazımdı. Neden? Çünkü ruhunuz baştan aşağı hasletlerle donanmıştır. %100 Allah'ın emirlerini yapmak isterler, yasak ettiği fiilleri asla yapmamak isterler. Nefsinizin afetleri ise bunun tersiydi. Allah'ın emirlerine mutlaka isyan eden, yasak ettiği fiilleri ise mutlaka işlemek isteyen bir özellik taşırlardı. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bütün güzellikler hepsi sizde sevgili kardeşlerim. Yaşamak sizin de hakkınız. Mutlu olmak kim olursanız olun sizin de hakkınız. Ama bunun bedelini ödemek mecburiyetindesiniz. Güzele dönmek mecburiyetindesiniz. Ay çiçeklerini hatırlayın. Ay çiçekleri güneşin doğduğu tarafa bakarak sabaha ulaşırlar. Güneş ışınları ne taraftan gelirse ay çiçekleri o tarafa döndürmüşlerdir yüzlerini. Ve güneşin seyri boyunca doğudan batıya doğru bir dönüşün sahipleridir. Onlar güneşten nur alırlar. Güneşin ışınlarını emerler. Ve böylece gelişirler. Siz de aynı şeyi yapın. Zikirle Allah'tan nur alın. Nefsinizin kalbine yerleştirin onları. Her geçen gün nefsinizin kalbi daha aydınlık, daha aydınlık, daha aydınlık olsun. Nefsinizin kalbinin yarısından fazlası aydınlanıncaya kadar olan devre Allah-u Teala tarafından size bedava sunulur. Bir hiç karşılığı, bir talebinizin karşılığı ve ruhunuz Allah'a ulaştığı an üçüncü kat cennetin sahibisiniz. Allah'a ulaşmayı dilediniz, birinci kat cennet sizindir. İrşat makamına ulaştınız, 14. basamakta tabiyetinizi gerçekleştirdiniz. 12 tane ihsanla 7 tane de nimet alarak ikinci kat cennetin sahibi oldunuz. Ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız zaman üçüncü kat cennetin sahibi oldunuz. Nefsinizin kalbindeki nurlar Allah'ın
zatına ulaşan ruhunuzun, Allah'ın veçhine ulaşan ruhunuzun Allah'ın zatında yok olmasıyla %51'den 60'a doğru yükselir. Ne zaman nefsinizin kalbindeki nurlar %60 olursa, o zaman Allah Teala size bir taht ihsan eder indi ilahide Allah'ın katında. Yunus buna la mekana kavm olmak diyor. Mekansızlığın ahalisinden olmak, halkından olmak diyor. Taht sahibi olmak. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki bu kadar güzelliği Allah Teala bu en çok sevdiği kuluna, insana vermiş. Hiçbir cinin ruhu yoktur ki Allah'ın katına ulaşsın da Allah'ın katında huzur namazına iştirak edebilsin. Allah'ın katında bir tahtı olsun. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki o kadar gönülden istiyoruz ki bu kadar güzelliği sizlerin de yaşamasını. Allah kalbimizi biliyor sevgili kardeşlerim. Sizin için yaşıyoruz. O güzellikleri sizleri oraya ulaştırmak istikametinde, o güzellikleri yaşamanız istikametinde size yardım edebilmek ateşiyle, o aşkla, o şevkle yaşıyoruz sevgili kardeşlerim. Allah'ın bize emri budur. Hepinizin kurtuluşu. İşte o devrin içindeyiz. Bu kurtuluşun adına Allah Teala hidayet diyor. İnnel hüda hüdallah. Muhakkak ki hidayet Allah'a ulaşmaktır. Ruhun o kişi yaşarken Allah'ın zatına ulaşmasıdır. Ve hidayet çağının içindeyiz sevgili kardeşlerim. Hepinizi hidayete davet ediyoruz. Ruhunuzu Allah'a ulaştırmaya unutmayın. Bu sizin hem hakkınızdır hem de vazifenizdir. Vazifenizi yapmak hakkının sahibisiniz. Ama yaparsanız Allah'ın üçüncü kat cennetini mutlaka kazanırsınız. Nefsinizin kalbindeki nurlar %50'yi açtığı için de dünya saadetinin en az yarısına mutlak olarak sahip olursunuz. Sevgili kardeşlerim, İşte böyle. Her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle geliyor? Ne diyorsunuz sevgili kardeşlerim? Sizleri o kadar çok seviyoruz ki. Sadece sevgiye dayalı bir dünyada Allah için gelin, el ele, gönül gönüle Allah'a gidelim. O hepimizin dertlerinin dermanıdır. Problemlerimizin çaresidir. O her şeyimizdir. Ve bizim sahibimizdir. Hamdolsun ki sahibimiz var. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın hepinize hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me'as salavat. Allah'a salavat.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Yüce Rabbimiz bizleri birlikte kıldı. Sizlere gene Allah'tan bahsedeceğiz. Gene sevmekten ve sevilmekten bahsedeceğiz. Gene insanları mutlu etmekten bahsedeceğiz. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala istiyor ki herkesi sevelim. Bizi sevenleri zaten severiz. Orada hiçbir problemimiz olmaz. Ama Allah Teala orada bitirmiyor olayı. Sizi sevmeyenleri de, hatta sizden nefret edenleri de seviniz diyor Allah Teala. Bize gene işaret böyle. O zaman sevgili kardeşlerim, bir düşünelim bakalım ne kaybederiz ki? Belki bize nefret duyan, bizi hiç sevmeyen insanları bizim sevmemiz ve bu sevgimizi onlara ispat etmemiz onları düşündürecektir. Biz ona kötü davranışlarda bulunmamıza rağmen o bugüne kadar bize hiçbir ters davranışta bize sıkıntı verici bir ifadeyle hiç yaklaşmadı. Bizim bütün öfke dolu onu sıkıntıya sokmaya çalışan tavırlarımıza, konuşmalarımıza ondan aynı standartları taşıyan bir geri dönüş olmadı. Öyleyse başka bir davranış biçimleri dizisiyle karşı karşıyayız. Acaba bizim ona o kadar sert, hatta kırıcı davranmamıza rağmen acaba nasıl oluyor da o bize bunlara hiç sinirlenmeden, kızmadan, sükunetle ama bize hep nasihatler ederek cevap veriyor. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepimizden istediği şey budur. Size iyi davranan herkese iyi davranmanız eşyanın tabiatına uygun bir sonuç. Ama insanlar genellikle kendilerine kötü davrananlara kötü davranırlar. O bunu hak etmiştir derler. O bize böyle davrandığına göre bizim de hakkımız, biz de ona, onun bize davrandığı gibi davranırız. O bize hakaret ediyorsa biz de ona hakaret ederiz. Biz sizden böyle yapmamanızı istiyoruz sevgili kardeşlerim. O etrafınızdaki insanlar sizi sevseler de, sevmeseler de, size hakaret de etseler, siz onlara hakaret etmeyeceksiniz. Sizi sevenleri nasıl seviyorsanız, sevmeyenleri, daha az sevenleri, sizden nefret edenleri gene sevmelisiniz, sevmeye devam etmelisiniz. Ama o bana çok kötü davranıyor, bana hakaret ediyor, ben de buna dayanamıyorum. Ben de ona hakaret ediyorum. Böyle bir cevabı olana Allah Teala diyor ki dene. O sana kötü davrandıkça sen ona sana çok iyi davranmış gibi bir dizaynda onu sadece mutlu edecek olan şeyleri söyle. Ondan intikam alacak olan bir davranış biçimi nefsine hakim olmayan bütün insanlar için geçerlidir. Kendisine kötü davranılınca onların da her biri o kötü davranana kötü bir davranışla cevap verecektir. Eşyanın tabiatına uygun bir sonuç. Yetmez. Allah Teala da böyle bir hakkı veriyor. Veriyor ama bu verdiği hakkı gerçekleştirmek o kişiye biz hakaret ettiğimiz takdirde bize yine derece kaybettiriyor. Sevgili kardeşlerim, marifet kötülüğe karşı iyilik yapmaktır. Kötülüğe karşı kötülük birinci standart. Kötülüğe karşı hiçbir şey yapmamak ikinci standart. Kötülüğe iyilikle karşılık vermek üçüncü standart. Ve bu Allah-u Teala'nın hepimize önerdiği hedeftir. Sevgili kardeşlerim, bizler için Allah Teala'nın isteklerine bakıyoruz. Ne istiyor bizden? Bizden başkalarını sevmemizi istiyor. Bir, bu sevgimizi açığa vurmamızı istiyor. İki, ve bu açığa vuran sevgimizi sadece açığa vurmak değil, davranışlarımızla da ispat etmemizi istiyor. İşte kötülüğe karşı kötülük, kötülüğe karşı hiçbir şey yapmamak, kötülüğe karşı iyilik üç ayrı davranış biçimini ifade eder ki bunların en güzeli kötülüğe karşı iyiliktir. Bunu başarabildiğimiz gün onlara, bize kötü davrananlara, kötülük edenlere en güzel davranışla cevap veriyoruz demektir. Herkes bunu başaramaz sevgili kardeşlerim. Ama siz herkes değilsiniz. Siz devre-i imamının etrafındaki birinci daireyi teşkil ediyorsunuz sevgili kardeşlerim. Öyleyse Allah-u Teala'nın emirlerini yerine getirmeye çalışın. Bunun başlıca göstergesi sevgidir. Severseniz ona sevgi dolu bir şekilde yaklaşırsınız. Onu incitecek değil, mutlu edecek olan şeyleri söylersiniz. Bunu o kadar tabii bir şekilde söylemelisiniz ki o bu olaya hayretle bakmalı. Başka birisi diye düşünmeli. Ben ona böyle böyle kötü davranışlarda bulundum. Ama o bana karşı benim yaptığım kötü davranışların hiçbirisini bana ulaştırmadı. Sanki onu övmüşüm gibi, sanki onu mutlu edecek olan bir davranışta bulunmuşum gibi bana en güzel davranışlarla cevap veriyor. Şimdiye kadar hiç böyle bir insan görmedim. Bu başka türlü bir insan. Acaba neye dayalı olarak bunları yapıyor? İşte bu sual o kişinin bizim üzerimizdeki tesirini açık bir şekilde ifade eder. Sevgili kardeşlerim, hepimize düşen şey Kötülüğe karşı kötülük değildir. Kötülüğe karşı hiçbir şey yapmamak da değildir. Kötülüğe karşı iyilik etmektir. Biz Allah-u Teala'ya dünya üzerindeki en yakın toplumuz. Çünkü bu devirdeki huzur namazının imamı olarak Allah-u Teala bizi tayin etti. Bu herkes için bir imtihan olmalı. Bu konuda acaba doğru mu söylüyor şeklinde bir tereddüt herkeste oluşmalı. Bu tereddüt, hadi canım öyle değildir tarzındaki bir düşünce herkeste oluşmalı. Ama bunun bir sağlaması var. Kişinin boy abdesti alması ve hacet namazını kılarak Allah'tan bizi sorması. İşte doğru olan budur. Şimdiye kadar böyle yapıp da bizi Allah'tan soran hiç kimse hakkımızda negatif bir şey göremedi sevgili kardeşlerim. Biz bu devrin imamıyız. Huzur namazının bu devirdeki imamı. Bu imamlık bir insan kendisine onu yakıştırır ve gerçekleştirmek için insanlara bir takım masallar anlatıyorsa bu bir şey ifade etmez. Bu konuda bir kanaate varabilmek için herkes boy abdesti alacak, hacet namazını kılacak ve Allah'tan soracak. Ve sorduğu zaman cevap olarak bizi gördüğünde şaşırdığını düşünelim. Tamam, bir defa daha kılsın namazı, boy abdestini alsın. Bir defa daha hacet namazını kılsın. Aynı şeyi görecektir. Bir defa daha hacet namazını kılsın. Aynı şeyi görecektir. Öyle bir noktaya ulaşacaktır ki kesin olarak o bu devrin huzur namazının imamıdır. Neticesine mutlaka varacaktır. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala hiç çekinmez. İnsanların kendisine sorması da Allah-u Teala için onun emri olduğu cihetle, Allah'ın emri olduğu cihetle çok tabii bir şeydir. Sevgili kardeşlerimiz, bizden emin olan kardeşlerimiz, sizler bunu herkese açık ve kesin bir şekilde söylemelisiniz. Kim Efendimiz'den tereddütteyse, onun kimliği hakkında bir tereddüde sahipse, hayır o huzur namazının imamı olamaz diyorsa, yapması lazım gelen şey boy abdesti alıp, hacet namazını kılıp, Allah'tan bizi sormaktır. İşte sevgili kardeşlerim, Allah herkese yalnız doğruyu söyler. Onun için binlerce, on binlerce kişi eğer sormuşsa Allah-u Teala'ya bize aldıkları cevap her zaman aynı olmuştur. İşte böyle bir dizayn söz konusuysa Allah o soranlara açık bir şekilde evet o huzur namazının imamıdır diyorsa ve kişi belki inanamayıp tekrar tekrar sormasına rağmen her seferinde aynı cevabı alıyorsa huzur namazının imamlara yakıştırdıkları başka birisi varsa onu sordukları zaman aynı cevabı alamıyorlarsa o zaman başkalarından değil Allah'tan böyle bir cevabı aldıkları cihetle onlar da Allah'ın hakikatlerine inanmak zorunda kalacaklardır. Bu belki birçok insanı rahatsız edecektir. istedikleri belki bir başkasının devrin imamı olmasıdır. Ya da en azından bizim imamımızdır. Tamam. Herkesin kalbinden geçenlere hiç kimsenin karışmaya hakkı yoktur. Bizim de hakkımız yoktur. Hiç kimsenin bizim telkinlerimizle, biz iyi biriyiz dememizle bir hedef tayini yapmamız söz konusu olmaz. Biz kendimizi bu açıdan müdafaa etmek gereğini duymuyoruz. Bizi merak edenler cevabı bizden değil, Allah-u Teala'dan almalıdırlar. Allah'tan almalıdırlar ki emin olsunlar. Sevgili kardeşlerim, hakkımızda şüphe duyanlar mutlaka ama mutlaka boy abdesti alıp Allah-u Teala'dan bizi sormalılar. Boy abdesti alıp hacet namazını kılıp kıldıktan sonra bizi Allah-u Teala'dan sormalılar. O zaman doğrunun ne olduğu, hakikatin ne olduğu açık bir şekilde ortaya çıkacaktır. Sevgili kardeşlerim, biz bu sualin bir defa değil birçok defa sorulmasını talep ederiz. Ki her seferinde aynı cevap alınsın ve kişi hakkımızda nasıl bir yanılmanın içine girdiğinin farkına varsın. Sevgili kardeşlerim, Allah dostlarının düşmanı çoktur. Onun için bizim hakkımızda da çok şeyler söylenebilir. Ama konu hacet namazı kılınarak Allah'a sorulduğu zaman Allah Teala herkese doğruyu söyler. Bir kişi tekrar tekrar 10 defa, 20 defa, 100 defa Allah Teala'ya sorsa, hacet namazını kılıp da sorsa, boy abdesti alacak, hacet namazını kılacak ve Allah'tan soracak. Sorduğu zaman göreceği şey aynıdır. Bu devrin imamı. Öyleyse sevgili kardeşlerim, hakkımızda şu veya bu şekilde dedikodu edenler olabilir. Biz onlara kızmayız. Öyle zannedenler olabilir. Zannettikleri gibi düşünebilirler bizi. Tamam. Ama onların da başkalarından hakkımızdaki negatif bir şey aldıkları zaman yapmaları lazım gelen şey mutlaka hacet namazını kılıp Allah'tan o konuda bizi sormalarıdır. Onunla da yetinmemelidirler. Biz gerçekten bu devrin imamı mıyız? Huzur namazının imamı biz miyiz? Bunu mutlaka Allah'tan sormalılar. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala mutlaka doğruyu söyler. Öyleyse nasıl bu kadar eminiz? Çünkü biz her an onunla konuşmak yetkisinin sahibiyiz. Her şeyimizi ondan sorarak gerçekleştiririz. Hayatımız her an onunla konuşmakla geçer. İlim almak bize ondan ilim almak demektir. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala herkesi sever. En az sevdiğinden en çok sevdiğine kadar herkesi sever. Bu sevgi halesi içinde insanların mutluluk dereceleri birbirinden farklı daireler çizer. Sevgili kardeşlerim, yapmamız lazım gelen şey nedir? Yapmamız lazım gelen şey etrafımızdaki insanları sevmektir. Bizi sevenlere de sevgi dolu, bizden nefret edenlere de sevgi dolu bir yaklaşım bizim için Allah Teala'nın emridir. Biz kimseye kin tutmazız. Sevgili kardeşlerim, acaba Allah Teala neden böyle olmasını istiyor? Neden bizi nefs tezkiyesi ve tasfiyesi yoluyla o noktaya ulaştırdı? Çünkü bu devrin imamı biziz. İşte herkese bir kapı açtık. Hacet namazını kılmalı insan. Boy abdestini almalı, hacet namazını kılmalı ve bizi Allah'tan sormalı. Sorarsa ne olur? Sorarsa Allah ona mutlaka doğruyu söyler. Kişi doğruyu öğrendi. Bizim bu devrin imam olduğumuzu gördü. Ama inanamadı. Tamam, çok güzel. Bir defa daha sormalı. İnanamadı. Bir defa daha sormalı. Bir defa daha sormalı. Ta ki üst üste belki 100 defa aynı neticeyi Allah'tan aldığı zaman, o zaman Allah'ın düşüncesiyle kendi düşüncesinin aynı olmadığı neticesine varacaktır. Sevgili kardeşlerim, doğruyu söyleyen sadece Allah'tır. Allah Teala hiçbir zaman hiç kimseye doğrunun dışında bir şey söylemez. İnsanlar söyler. Ama Allah asla söylemez. Sevgili kardeşlerim, hepimiz sevmeyi öğrenmek mecburiyetindeyiz. En güzel şey muhakkak ki sevmek ve sevilmektir. Unutmayalım ki Allah'ın kanunu sevenler sevilir şeklindedir. Bir insan hem etrafındaki insanlardan nefret etsin, her davranışıyla onları aşağılasın, onlara hakaret etsin, onlara kötü davransın, ondan sonra da sevilmeyi beklesin. Bu olacak bir iş değildir sevgili kardeşlerim. Başkalarına kötü davranan herkes için, başkalarından da sevgi yerine belki nefretin geri dönmesi eşyanın tabiatına uygun bir sonuçtur. Allah Teala ne diyor sevgili kardeşlerim bu konuda? Seviniz diyor. Bir, sevdiriniz diyor. İki, nefret etmeyiniz diyor. Üç, nefret ettirmeyiniz diyor. Dört. Öyleyse Allah Teala'nın emredişi bütün insanlar için bir birlik ve beraberlik mesajı veriyor. Bu birlik ve beraberlik mesajına en güzel şekilde yaklaşmalıyız sevgili kardeşlerim. İşte bu sebeple diyoruz ki seviniz. Yalnız sevmekle kalmayınız. Siz etrafınızdakileri sevdiniz. Bunu yeterli bulmayın. O sevdiğiniz insanlara başka insanları da sevmesini aşılamaya çalışın. Başka insanları da sevmesinin gerekliliğini ispat etmeye çalışın. Sevgili kardeşlerim, herkes mutlu etmek ister değil mi? Daha başka aslı ifadeyi kullanalım. Herkes mutlu olmak ister. Ama bilmezler ki mutlu olabilmeleri, başkalarına hangi ölçüde mutluluk verebilirlerse ona paralel bir seyir takip eder. Kim etrafındaki herkese her zaman onları mutlu edecek, onlara huzur verecek davranışlarda bulunuyorsa, o kişi mutluluğu mutlaka yaşar sevgili kardeşlerim. Bunun temelinde sevgi vardır. Allah Teala herkese karşı sevgi duyar. Ama bu sevgi en azdan, yani en az miktardaki bir sevgiden en çok sevgiye kadar insanlar arasında dağılmıştır. O kişi ne almışsa Allah-u Teala'nın emirlerinden, neyi tatbikata geçirmişse, o standartların adamıdır. Allah'ın yasaklarına tam olarak mı riayet ediyor? Allah'ın emirlerini tam olarak mı gerçekleştiriyor? Bir basit misal, zikir farzdır. Bu muhtevada az zikir, zikir ve çok zikir diye üç ayrı safha var. Az miktarda zikretmek, orta miktarda zikretmek ve çok miktarda zikretmek. İşte 24 saatlik bir zaman parçasında bir kişi 12 saat zikrediyorsa bu orta derecededir. On iki saatin yarısı 6 saat eder. 6 saatten az miktarda zikrediyorsa o az zikrediyor demektir. On ikiden sonra 18 geliyor. Bu çok zikirdir. 24 saat zikir ise Allah-u Teala'nın emrettiği daimi zikirdir. Eğer bir kişi akşam yatarken zikirle yatıyorsa, sabah uyandığı zaman da hala iş dünyasının zikretmekte olduğunu görüyorsa, o zaman bir kişi için mutluluk kesindir. Sevgili kardeşlerim, sevmek varken ve bu vesileyle insanları mutlu etmek varken neden sevgisizlik? Davetiye geçelim. Neden nefret? İşte o nefreti kalbimize koyan şeytandır sevgili kardeşlerim. Şeytan ister ki her an başkalarıyla kavga halinde olalım. Her an başkalarına zarar verelim. Her an başkalarından intikam almaya çalışalım. Onları rahatsız edelim. Ve böylece asıl biz rahatsız olalım. Çünkü Allah'ın kanunu var. Kime hangi derece sıkıntı verirseniz Allah da size sıkıntı verir. Öyleyse eğer mutlu olmak istiyorsak yapmamız lazım gelen şey açık ve kesindir. Biz insanları mutlu etmeliyiz ki insanlar da bizim davranışlarımızdan mutlu olan standartlarda, onlar da bize mutluluk vereceği davranışlarda bulunsunlar. Onlar bana güzel davransınlar da ben onlara ancak o zaman güzel davranırım. Ben onlardan daha aşağı bir insan mıyım ki onlar bana kötü davranacaklar da ben ona güzel davranacağım? İşte şeytanın insanlar üzerindeki negatif davranışının en akılcı noktası. Sevgili kardeşlerim, neden? Neden bize kötü davranana biz de kötü davranalım? Peki bu hak verilmiş mi? Evet, verilmiş. Bir insan nefsinin afetlerine mukavemet edemez, karşı çıkamaz. Kendisine kötülük yaptığı zaman o da karşılık olarak ona kötü davranır. Böyle bir imkan kişiye verilmiştir. Ama bu kişi mutlu olmak istiyorsa zikrini artıracaktır. Eğer zikri daime ulaşmışsa, yani zikri uyandığı andan itibaren uyuyana kadar hep devam ettiriyorsa, uyurken de zikirle uyuyorsa ve uyandığı zaman zikirle uyanıyorsa, işte o kişi 24 saat zikri yapan bir insandır. Kısa bir zaman içinde nefsinin kalbinde hiç afet kalmayacaktır. Afetler azaldıkça o kişi mutluluğunun nasıl arttığını, ne kadar büyük noktalara ulaştığını yaşayacaktır. O zaman huzuru, mutluluğu daha da artacaktır sevgili kardeşlerimiz. İşte bütün insanlar için Allah-u Teala'nın bizlere emrettiği şey budur. Huzur içinde yaşamak, mutlu olmak. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bizden başkalarını mutlu etmemizi niçin istiyor sualinin cevabı şimdi açıklık kazandı. Çünkü biz bir kişiyiz. Etrafımızda eğer 10 kişi varsa her birine A kadar mutluluk verebiliyorsak onlardan da bize mutluluk geri dönecektir. 10A kadar mutluluk geri alacağız. 20 kişi varsa, 30 kişi varsa bu 20A'ya 30A'ya yükselecektir. Sevgili kardeşlerim, o zaman yapmamız lazım gelen şey bu değil mi? Neden başkalarını üzmek, onlar bana ona kötü davrandı diye onun da onlara kötü davranması ve böylece iyi davranarak elde etmesi mümkün olan huzuru, mutluluğu yaşayamaması kişiyi huzursuzluk içinde bırakacaktır. Ama kim Allah'ın emrini yerine getirirse, yani kötülüğe karşı iyilik standardını hayatına resmedebilmişse, hayatına geçirebilmişse, o kendilerine, kendisine iyilik edenlere de, kendisine kötülük edenlere de en güzel davranışlarla cevap vermek noktasına ulaşmışsa, o bir süre sonra kendisine kötü davranmakta olan insanların da iyi davranmaya başladığını görecektir. Sevgili kardeşlerim, eşyanın tabiatına uygun sonuç budur. Biri size kötü davranıyor, kötü davranmaya devam ediyor ama siz onun kötü davranışlarının her birine en güzel davranışlarla cevap veriyorsunuz ve vazgeçmiyorsunuz. O sizi imtihan etmek için daha kötü davranacaktır. Siz ona gene en güzel davranışlarla cevap vereceksiniz. Daha kötü davranacaktır. Siz ona gene en güzel davranışlarla cevap vereceksiniz. Bu kötü davranışların her seferinde karşı taraftan pozitif olarak geri dönmesi, başkasına mutsuzluk verdiği halde mutsuzluk verdiği kişinin kendisine karşı olan davranışları onu mutlu edecek bir hüviyet taşıyorsa ve bu hüviyet hiç değişmiyorsa, o zaman kötülüğü yapan kişi mutlaka düşünecektir. Bu onun elinde olan bir şey değildir, mutlaka düşünecektir. Nasıl oluyor da ben ona devamlı kötülük ettiğim halde O bana her seferinde en güzel davranışlarla cevap veriyor. İşte sevgili kardeşlerim, bu o kişinin

edeceklerdir. Ama işlerinden bir kısmı mutlaka, ya böyle bir durum varsa bir de ben deneyeyim bakayım. Etrafımdaki insanlara güzel davranayım bakalım. Gerçekten söyledikleri gibi onlar da bana güzel davranacaklar mı? Bu tatbikata girip de bir süre sonra başarıya ulaşmayan insan olmaz sevgili kardeşlerim. Bu davranış, güzel davranış, kötü davranmak üzere harekete geçen bir başkasını imtihana götürecektir. Ben ona kötü davranıyorum, o da bana kötü davranıyordu ama bugün güzel davrandı. Bir daha bir deneyim bakayım diye bir kötü davranışta daha bulunacak. Ama gene güzel davranışı karşısında bulacaktır. Ve bunu devam ettirdiği sürece beklemediği bir şekilde hep en güzel davranışlarla karşılaşınca o kişi merakla yaklaşacaktır. Nasıl oluyor da ben ona bu kadar kötü davranmama rağmen o bana en güzel davranışlarla davranmanın dışına hiç çıkmadı. Beni üzebilecek en küçük bir davranış biçimi olmadı. O zaman bunun arkasında bir başka muhteva olmalı. İşte böyle bir düşünce o kişiyi mutlaka Allah'a yaklaştırır. Ve tatbik ettiği zaman güzel bir davranışın, her güzel davranışın karşısında o da diğerine güzel davranışla cevap verdiği takdirde karşısındaki kişinin güzel davranışların hep devam ettiğini ve hiç kesilmediğini tespit edecektir. Bu ise onu en güzele mutlaka yaklaştırır sevgili kardeşlerim. Bir süre sonra artık o da o güzel davranışta bulunan kardeşi gibi, arkadaşı gibi ona karşı güzel, daha güzel, en güzel davranışlarda bulunmaya devam edecektir. İşte bir kişinin negatif dizaynından pozitif dizayna dönmesi ve başka insanların kendisinden nefret etmesini değil, onu sevmesini, hatta çok sevmesini sağlayıcı davranışları devreye sokarak insanlara yaklaşması o kişiye çok şeyler ifade eder sevgili kardeşlerim. Bütün insanlar için Allah Teala'nın istediği şey sevmektir. Kendisini sevenleri de sevmek, kendisini sevmeyenleri de sevmek Allah Teala'nın emridir. Çünkü Allah Teala mutlu olmasını istiyor insanların. Bunu gerçekleştiremezlerse mutlu olamayacaklarını en iyi bilen, yaratıcı olan Allah'tır. Hepimizi Allah yarattı sevgili kardeşlerim. Öyleyse hepimiz birer mahlukuz. Allah Teala tarafından halk edilen yani yaratılan varlıklarız. Öyleyse bizi yaratan Allah ne söylemiş Tevrat'ta? Ne söylemiş İncil'de, ne söylemiş Kur'an-ı Kerim'de, bir de bakıyoruz ki aynı şeyleri söylemiş. Ve Hz. Musa'nın da, Hz. İsa'nın da, Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in de birer peygamber olduğu kesin olarak ortaya çıkıyor. Ve de bizler Allah'ın emirlerine itaat etmekle ve böylece mutlu olmakla mükellef olanlarız. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için mutluluğun kapısı açıktır. Allah Teala istiyor ki herkes mutlu olsun, herkes huzuru yaşasın. Huzur için

de bir güzellik, onun için mutluluğun bütün boyutlarını yaşamak vesilesi olsun. Sevgili kardeşlerim, hepinizin bu büyük mutluluklara ulaşmanızı Allah-u Teala'dan diliyoruz. Hepiniz için Allah sizleri en güzel ulaştırsın dualarımızla konuşmamızı tamamlıyoruz. El-Fatiha.

0: التعليم. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allah hepinizden razı olsun sevgili kardeşlerim.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Eûzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde birlikteyiz inşallah. Konumuz mutluluk. Sevgili kardeşlerim, her şeyden evvel bilelim ki Allah Teala bütün insanları en çok sevdiği mahluklar olarak, kainatın içinde yarattığı mahlukların en üstünü olarak, bu sebeple en çok sevdiği mahluklar olarak yaratmıştır. Ve Allah Teala bu en çok sevdiği mahlukunun mutlu olmasını istiyor. Hepinize istediği şey Allah Teala'nın hepinizin mutlu olmasıdır. Ve de bunun hiç de zor bir şey olmadığını söylemek istiyoruz. Bunun bir kanunu var. Değişmez bir kanun. Başkaları için yaşamak. Sevgili kardeşlerim, bir an için Allah-u Teala'nın sizi başkalarını mutlu etmek için yarattığını yerli yerine oturtmaya çalışın. Evvela şunu düşünmemiz lazım. Biz kimiz? Biz insanlar neyiz? İnsan, kainatın en üstün mahlukudur. Allah Teala Câsiye Suresinin 23. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki, 13. ayet-i kerimesinde, ey insanlar, bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığım her şeyi katımdan sizlerin emrine musahhar kıldım diyor Allah Teala. Bütün göklerde, bütün yerlerde olan her şeyi, bütün kainatı sizlerin emrine musahhar kıldım diyor. Ne demek istiyor? Yani sadece bu bizim dünyada verilen gezegenimizde değil, kim bilir kaç milyon gezegende insanlar yaşıyor. Ve her şeyi insanlar için yaratmış Allah Teala. Bu gezegende de bizler yaşıyoruz ve bizim için yaratmış. Yerleriyle, gökleriyle dünya adlı bir gezegen. Eski adıyla seyyare. Sevgili kardeşlerim, öyleyse yaratıldık. İnsan olarak yaratıldık. Buna çok hamd etmemiz, şükretmemiz lazım. Ki kainattaki her şeyi Allah bizler için yaratmış. Öyleyse ne var? Melekler var, bizler için yaratılmış. Cinler var, bizler için yaratılmış. Hayvanlar, bitkiler, her şey bizler için yaratılmış. Aralarında da muhteşem bir denge kurmuş Allah-u Teala. Dengeyi bir düşünelim sevgili kardeşlerim. Şu arkamızda gördüğünüz ağaçlar var ya, onlar klorofil özümlenmesi yaparlar. Güneşten aldıkları enerjiyi ve İnsanların ve hayvanların ortaya çıkardıkları artık maddeyi, yani karbondioksidi kullanarak karbonhidratları vücuda getirirler. Köklerinden suyu alırlar. karbondioksitle su arasındaki ilişkide, yani H2O artı CO2 eşittir COH. Karbonhidrat artı oksijen. Havadaki karbondioksiti kullanan bitkiler sistemi havaya devamlı oksijen enjekte ederler. Bu oksijen insanların ve hayvanların yaşamaları için elzem olan bir maddedir. Öyleyse bizler yaşıyorsak bunun arkasında bu bitkilerin artık maddesi olan oksijen var. Biz insanlar ve hayvanlar oksijenle yaşayabiliriz. Peki insan ne yapıyor? Oksijeni alıyor ve karbondioksit çıkarıyor artık madde olarak havaya. İnsanlar bitkilerin çıkardıkları oksijen olmasaydı yaşayamazlardı insanlar ve hayvanlar. Bitkiler de insanlar ve hayvanların çıkardığı oksijenin, karbondioksitin kullanılmasıyla klorofil özümlenmesini yapıyorlar. Ve karbonhidratları, karbonhidrat biliyorsunuz gıda, bir gıda maddesidir. Karbonhidratları vücuda getirip beslenmelerini temin ediyorlar. Ağaçlar yerlerinden kımıldayamaz. Bulundukları yerde sadece kökleriyle topraktan su alırlar. Yağan yağmurlar toprağın altına suyu geçirir. Öyleyse neden bahsediyoruz? Bahsettiğimiz şey çok açık. Allah Teala her şeyi birbiriyle ihtiyaçlı kılmış. İnsanlar ve hayvanlar grubu bitkilere muhtaç. Bitkiler grubu da insanlar ve hayvanlara muhtaç. İki ayrı yaratık türü birbirinin tabii ihtiyacını karşılıyor. Allah Teala her konudaki açıklamalarını vermiş, Kur'an'a koymuş. Sevgili kardeşlerim, biz insanlar Allah'ın en çok sevdiği mahluklarız. En çok insanı seviyor ki kainatı her şeyiyle, hayvanlarıyla, bitkileriyle insan için yaratmış. Kuşlarıyla, sularda yaşayan mahluklarıyla, havalarda yaşayan mahluklarıyla, karada yaşayan mahluklarıyla her şeyi insan için yaratmış. Peki cinler de mi insan için, şeytanlar da mı insan için? Evet, her şey. Cinlerin içinde insanlara yardım edenlerin var olduğunu biliyoruz. Hüddam ilmine sahip olanlar cinleri kullanıyorlar. Cinler bu gözlerle görünmez olduğu için onları haber almak istikametinde kullanıyorlar. Hazreti Süleyman'ın hem cinleri hem de şeytanları fayda sağlayacak olan işlerde çalıştırdığını biliyoruz. Allah-u Teala'nın ona verdiği ilim bunları gerçekleştirmesini temin etmiş. Birçok asırlar boyunca birçok insan da o hüddam ilmiyle cinleri kontrolü altına almışlar. Sevgili kardeşlerim, Öyleyse yaşayan, canlı olan hayvanlar, cinler, canlı olan bitkiler, her şey, her şey insan için yaratılmış. İşte buna dayalı olarak Allah-u Teala bütün sistemleri kurmuş ve insanlar arasındaki, kainattaki dizaynı insanların mutluluğu istikametinde faaliyete geçirmiş. Şimdi insana dönüyoruz. İnsan her şeyden evvel mutlu olmak için yaratıldı. İnsanın yaratılış hedefi mutluluktur. Kur'an-ı Kerim'deki emirlere dikkat edin. Nefret ettirmeyiniz, sevdiriniz. Ne demek bu? O sevme katlı bir fiilin varlığını ve bu sevginin Allah-u Teala'nın emri olduğunu gösterir. Sevgili kardeşlerim, insanları seviniz. Bütün mutluluklar bunun arkasından gelir. Nefret, mutsuzluğu, sevgi, mutluluğu doğurur. Nefret, nefsin afetlerindendir. Sevgi, ruhun hasletlerindendir. Allah-u Teala bildiğiniz gibi bizleri yaratmış, bir nefs olarak yaratmış, bir fizik vücut olarak yaratmış. Sonra da fizik vücudun içine ruhundan üfürmüş. Secde suresi 9. ayet-i kerime ve nefaha fihi min ruhihi diyor Allah-u Teala. Onun, insanın içine ruhumdan üfürdüm diyor. Nefs de bir yaratıktır. Ruh da bir yaratıktır. Nefs sevva edilmiştir. Dizayn edilmiştir. Fizik vücut yaratılmıştır. Ama ruh üfürülmüştür. Ruh bir mahluk değildir. Allah'ın ruhudur. Allah'ın ruhu, Allah'ın kendisine aittir. Allah'ı temsil eder. Öyleyse bütün insanlar Allah'ı temsil eden bir varlıkla, ruhla mücehhez kılınmışlar. Bütün insanlar kendi şekillerinde bir ruhun sahibidirler. Ruh her şeyiyle yaşayan bir insanın hüviyetiyle vardır. Ruhu gördüğünüz zaman, o kişiyi gördüğünüz zaman ikisi arasında görüntüde bir farklılık göremezsiniz. Hepsi görseydiniz, onda da göremeyecektiniz. Ama bu normal şartlar altındaki bir dizayndır. Ruhun hüviyeti hiç değişmez ama nefsin hüviyeti her zaman değişebilir. Ruhu Allah Teala bizimle beraber bizi hayatta tutmakta bir fayda olarak yaratmıştır. Ruh, insan vücudunun nefsinin ve ruhunun üçlüsünde Allah'ı temsil eder ve bütün güzellikler ruhta toplanmıştır. Nefs ise yaratılışında %100 afetlerle doludur. Öfke. Buna karşılık nefsteki öfkeye karşılık ruhta sükunet var. Kin, nefsin afeti, sevmek ruhun hasreti. Düşmanlık, nefsin afeti, dostluk ruhun hasreti.

Sevgili kardeşlerim, bütün negatif faktörlerin 19 grup olarak nefsimizde toplanması söz konusu. Bütün pozitif faktörlerin de gene 19 grup olarak diğerlerinin tam karşıtı hüviyetinde ruhumuzda toplanması. Öyleyse her şeyin en güzel olduğu bir ortamda yaşamak. İşte bu Allah-u Teala'nın bir dizaynı. Nefsimizdeki afetleri yok etmek üzerimize Allah-u Teala tarafından farz kılınmıştır. Femen tezekka fe innema yetezekka li nefsihi ve ilallahil masir diyor Allah-u Teala. Kim tezkiye olursa o bunu kendi nefsi için yapmıştır. Ve ruhu Allah'a döner, Allah'a ulaşır. Nefs tezkiyesi yolun yarısıdır. Yani nefsimizin baştan aşağı afetlerle dolu olan nefsimizin, %100 afetlerle dolu olan nefsimizin bütün afetlerinde yarı yarıya temize çıkması, afetlerin yarısının faziletlere dönüşmesi söz konusudur. Nefs tezkiyesi, zikir adlı bir müesseseyle gerçekleşir. Bu, tezkiyenin, bir başka ifadesiyle tezkiyenin oluşturacağı mutluluğun olmazsa olmaz şartıdır. İşte Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de mürşide tabiyeti farz kılmışsa, nefs tezkiyesini farz kılmışsa, arkasında mutlaka o kişinin mutluluğu yatar. Çünkü Allah'a ait olan ruhumuz, bütün insanların ruhu Allah'a aittir, Allah'ın ruhudur. İnsanlar ruhumuz diye bahsederler ama hiçbirimizin ruhu değildir. O Allah'ın ruhudur. Ve bütün ruhlar Allah'ın üfürmesiyle bizde vücudumuzda bu vücudun aynı olarak şekillenmiş ama gönderdiğimiz zaman da Allah'a geri dönmüşlerdir. Sevgili kardeşlerim, ruhumuzu Allah'a teslim etmek hepimizin üzerine Allah-u Teala'nın emrettiği bir farzdır. Bu farza dikkatle bakın. Allah-u Teala emanetini geri istiyor. Diyor ki Nisa 58'de اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُعَدُّ الْاَمَانَاتِ اِلٰى اَهْلِهَا Allah emanetleri o emanetlerin ehline yani sahibine teslim etmenizi emreder diyor Allah Teala. Tevdi etmenizi, iade etmenizi, teslim etmenizi emreder. İşte hepiniz de gerçek sahibine Allah'a dönmesi gereken Allah'ın ruhu var ve mutlaka sizden hayattayken ayrılmalı ve Allah'a doğru yola çıkmalıdır. Bunu temin edebilmeniz için gerçekleştirmeniz lazım gelen şey Allah-u Teala'nın dizaynında bir dilektir. Ruhunuzu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemeniz. Dilerseniz hedeflere yürüyebilirsiniz. Ancak dileyenler nefs tezkiyesi yapabilirler. Yani nefslerinin kalbi
%51 nurla dolar. Allah Teala bu kadarını garanti ediyor. Ayrıca bu olay, yani Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin nefsini tezkiye etmese, nefsinin kalbini %51 nurlarla doldurması, ruhunun Allah'a ulaşmasını da kesin olarak ifade eder. Ruh ile nefs arasında Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'inde öyle bir ilişki kurmuş ki, 7 tane nefs kademesi koymuş Kur'an-ı Kerim'e. Nefsi emmare. Başlangıçta herkesin nefsi ona sadece kötülüğü emreder, isyanı emreder, yasak edilen şeyleri emreder. Bu nefsin kalbi %100 afetlerle dolu olduğu için mutlaka nefs bunu emredecektir. Nefsin kalbine %7 fazıl birikimi, fazıl ulaşarak %7'lik birikim sağlandığı zaman o kişi nefsi emareyi tamamlar. Ruhu zemin kattan birinci kata kadar çıkmıştır. Bu noktadan itibaren ikinci kata çıkmak için kişi zikirlerini arttıracaktır. Nefsinin kalbinde ikinci defa %7 nur birikimiyle, fazıl birikimiyle bu kişinin ruhu ikinci gök katına yükselecektir. Bu nefsi levvamedir. Nefsi emare emirden geliyor. Kötülüğü şerre emreden bir nefsten bahsediyor Allah Teala birinci kademe. Çünkü nefs %100 afetlerle dolu. Bu noktadan itibaren mürşidinden gerekli dersleri alan kişi bu konuda meraklıysa birçok da kitap okuyacaktır, kültürünü arttırmaya çalışacaktır ve zikrini arttıracaktır. Artan zikri onu ikinci kademeye ulaştıracaktır, ruhunu ikinci gök katına ulaştıracaktır. Burası nefsi levvamedir. Kişi Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek istiyor, canı gönülden istiyor ama yapamıyor. Bütün iradesini kullanmasına rağmen başaramıyor bunu. O zaman biliyor ki başaramamasının arkasında nefsi var, nefsinin afetleri var ve nefsini levmediyor. Senin yüzünden hedeflerime ulaşamıyorum diye nefsini levmediyor, kınıyor. Bu kınama boyunca nefsinin kalbinde ikinci defa %7 fazla birikimi gerçekleşir. Tamamlandığı zaman kişi üçüncü safhaya geçmiştir. Burası nefsi mülhimedir. Allah Teala o kişiye ilham etmeye başlar. Nefsin kalbi üçüncü defa %7 fazla, başlangıçtaki yüzdeki rahmetin ötesinde üçüncü defa %7 fazla tamamladığı zaman nefsi mülhime de tamamlanmış olur. Emmare, levvame ve mülhime tamamlandı. Ve kişi nefs tezkiyesine devam ediyor. Dördüncü defa %7 nur birikimi nefsi mutmainliğe ulaştırır kişiyi. Bu kişi kazandığı her şey açısından Allah'a şükran duyar, verdiği, Allah'ın verdiği rızkın kendisi için yeterli olduğu kanısındadır. Ve düşünür, Allah-u Teala bana daha çok verseydi, belki ben bunları Allah'ın yasak ettiği yerlerde yemeye başlayacaktım. Daha az verseydi bu sefer de niye bana az verdin diye Allah-u Teala'ya şükrü eda edemeyecektim.
Ama eminim ki diyor, Allah bana bunu tam benim arzularıma yeterli vaziyette vermiştir. Bu aldığım, kazandığım bu parayla ben azmam. Allah'ın emrinden içinecek bir duruma beni ulaştırmaz. Ama aç da kalmam. Allah'ın verdiği nimetleri alabilecek olan bir imkanın sahibiyim diye düşünür kişi. Mutmain olur. Doyuma ulaşır. Bu doyum onun dördüncü kattaki ruhunu ifade eder. Beşinci katta bu kişi bu doyumun arkasından, doyum sebebiyle Allah'tan razı olur. O Allah'tan razı olunca altıncı katta Allah da ondan razı olur. Ruhun altıncı kat olması demek, 6 defa %7 fazla birikimi gerçekleşmiş demek o kişinin kalbinde. %42 eder ve 7. defa %7 fazla birikimi tezkiye kademesini ifade eder. O kişi nefsini tezkiye etmiştir. Başlangıçtaki %2 rahmetle birlikte o kişinin kalbinde %49 fazla birikimi ne yapmıştır? Başlangıçta %100 afetlerle dolu olan kalbin %51'ini nura çevirmiştir. Peki bu ne ifade eder? Bu, o kişinin nefsinin kalbinin yarıdan fazlasının artık nurla dolduğunu ifade eder. Geri kalan %49'u hala afetlerle doludur. Ama bu afetler bu noktaya ulaşana kadar kişiyi hiçbir zaman mutsuz edemez. Bu noktaya kadar kişi Allah'ın mutlak tasarruf altındadır. Allah onu kontrol altında tutar ve şeytanın ona yanlışlıklar yaptırmasına hiçbir şekilde müsaade etmez. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir insanın bu noktaya kadar gelmesi onun bir gayretini icap ettirmez. Onun için mutluluğu Allah Teala kişiye takdim eder. Mutluluğun yarısını garanti eder o kişiye. Bir dilek karşılığı. O kişi Allah'a ulaşmayı dileyecektir. Dilemişse Allah onu, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa mutlaka bu noktaya ulaştıracaktır. Bu daha uzayabilir. 9 ay, 10 ay, 12 ay olur. Ama daha fazla uzamaz. Çünkü bu Allah'ın kontrolü altındaki bir olgudur. Ve kişi kendi iradesini kullanmak yetkisinin sahibi değildir. Ta ki ruhuna %51 nur birikimi Allah-u Teala tarafından ulaştırılsın, orada birikim sağlansın. İşte sevgili kardeşlerim, mutluluk dediğiniz şeyin yarısı bu kadar basit, bu kadar kolay bir şekilde Allah-u Teala tarafından temin ediliyor. Biz daha ötesine bakalım. Ötesi Allah-u Teala'nın koruması kalkacağı için şeytanın müdahalesi bu noktaya kadar mümkün değilken o kişi şeytansız bir dünyada mutluluğu bütün boyutlarıyla yaşamışken o noktadan sonra Allah-u Teala koruyucu kalkanını kaldırıyor, devre dışı bırakıyor. Ve o kişinin bu noktadan itibaren şeytanın direkt tesirini ile karşı karşıya olması söz konusu. Bu şartlar altında bu kişinin daha öteye geçebilmesi sadece bir tek temel faktöre dayalıdır. Zikrini arttırabilmesi. Bu zikrin günün yarısını geçmesi kişiyi asli neticeye, fizik vücudun teslimine ulaştıramaz. Nefsin kalbi çok daha fazla nurla dolmalıdır ki bu rakam %80'i aşmalıdır. O zaman kişi
fizik vücudunu Allah'a teslim edebilir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile ilişkilerinizde günün 16-18 saatini zikirle geçirebildiğiniz takdirde fizik vücudunuzu Allah'a teslim edersiniz. Başlangıçtaki 2 saatlik bir zikirle yaklaşık ruhunuzu Allah'a ulaştırıp Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman birinci kat cennetin, mürşidinize ulaşıp tabi olduğunuz zaman ikinci kat cennetin, ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız zaman üçüncü kat cennetin sahibi kılan Allah-u Teala sizleri bu noktadan sonra nimetini sizlere tevdi ettiği cihetle, sözünü tuttuğu cihetle bu noktadan sonra sizin iradenizin devreye girmesini ve güçlenmesini talep eder. Bu sebeple fizik vücudun teslimi bir dik yokuştur. Sevgili kardeşlerim, ama başarırsanız dünyadaki mutlu insanlardan biri olursunuz gerçekten. Zikir seviyenizi o 2 saatlik seviyede tutabilirseniz ömür boyunca yarı mutluluğu, mutluluğun yarısını, dünya mutluluğunun yarısını mutlaka yaşarsınız. Gideceğiniz yerde ölümünüzden sonra üçüncü kat cennettir. Öyleyse Allah-u Teala'nın böyle bir garantisiyle karşı karşıyasınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde Allah-u Teala'nın ne kadar büyük bir lütfuyla karşı karşıya olduğunuzu düşünün. Allah Teala bütün bunları size sevmeniz için veriyor. Sevgiyi kalbinize yerleştirmek için, nefreti söküp çıkarmak için. Bu nefretin sökülebilmesi %51 oranında gerçekleşiyor. Sevgi de nefsinizin kalbinde hiç yokken %51 olarak nefsinizin kalbine ulaşıyor, yerleşiyor. Öyleyse her alan negatiflerin %51 istikametinde pozitife çevrilmesiyle sonuçlanmıştır. Ruhunuz Allah'a dönmüştür. Ama nefsiniz artık ikisinin beraberliğindeki dengeyi sağlamıştır. Buraya kadar Allah'ın yardımını alan sizler mutluluğunuzu devam ettirmek istiyorsanız o zaman yolunuza devam edeceksiniz. Fizik vücudunuzu, nefsinizi Allah'a teslim edeceksiniz. Ama davranış biçimleriniz açısından meseleye baktığımız zaman çok güzel bir ortam görüyoruz sevgili kardeşlerim. Hepiniz için Allah-u Teala'nın dizaynı açık ve kesin. Sizin mutlu olmanızı, mutlu olmanızı, sadece mutlu olmanızı istiyor. Unutmayın ki bu dizayn devam ederken sizin insanlara bakış açınız son derece önemli bir hüviyet taşıyor. Sevgili kardeşlerim, bu noktada hepiniz için Allah-u Teala mutluluğun sağlanmasında sizin iç dünyanızda etrafınızdaki herkese karşı sevginin tomurcuklanmasını istiyor. Sevmeyi öğrenmelisiniz. Nefreti mutlaka devre dışı bırakmalısınız. Sevgidir ki sizi mutlak bir saadetin içine ulaştıracaktır. Allah-u Teala'nın hepinizi
hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

El-Fatiha mı? As-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde sizlere mutluluktan bahsetmek üzere birlikteyiz. Unutmayın sevgili kardeşlerim, Allah'ın sizden istediği başka bir şey yok. Sadece mutlu olmanızı istiyor. Birçok insan Allah-u Teala benim mutlu olmamı istiyorsa bıraksın yakamı, ibadet mübadet falan hiçbir şey yapmayayım ve mutlu olayım. Böyle düşünen zavallılara sesleniyoruz. O ibadetler sizi mutluluğa ulaştıracak olan temel faktörler. Ama ibadeti Allah'ın emrettiği biçim ve boyutta yapacaksınız. Belli vasıfların sahibi olarak ibadet edeceksiniz. O zaman her geçen gün mutluluğunuzun adım adım yükseldiğini göreceksiniz. Ve de Allah'a çok hamd edeceksiniz, çok şükredeceksiniz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala bizi çok seviyorsa neden ona ibadet etmemizi istiyor, gece gündüz aynı zikir yapmamızı istiyor diye soran kardeşlerimize sesleniyorum. Bunlar tabii bize henüz ulaşmamış olan kardeşlerimiz, yani tabi olmamış olan kardeşlerimiz. Allah Teala'nın sizin istediği ibadetler sizin ibadetin o büyük zevkini yaşamanız için. Eğer herhangi bir insan gibi ibadet ediyorsanız ibadetin zevkini alamazsınız. İbadetin zevkini alabilenler, mutluluğunu yaşayabilenler sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Birçok kişi diyor ki bize, biz bu Allah'a ulaşmayı dilemeyi hiç duymadık. Biz de diyoruz ki duydunuz, duydunuz. Duyduğunuza eminiz. O zaman şunu bilin sevgili kardeşlerim, Allah'ın adına evliya dediği Allah'ın dostları hepsi Allah'a ulaşmayı şu kalplerinden dileyerek Allah'a yönelmişlerdir. Sonra ruhlarını, veçlerini, yani fizik vücutlarını, sonra nefslerini, sonra da iradelerini, her biri yolun belli bir noktasına kadar gelmişlerdir. Ama kim irşat makamına tayin edilmişse Allah-u Teala'dan bilin ki o iradesini de Allah'a teslim edendir. Teslimiyet standartlarında her geçen gün mutluluğunuz artacaktır. Yani fizik vücudunu Allah'a teslim eden kişi, ruhunu Allah'a teslim eden kişiden daha mutludur. Nefsini Allah'a teslim eden kişi, ikisinden de daha mutludur. İradesini Allah'a teslim eden kişi, diğer üçünden daha mutludur. Öyleyse ne demek istiyoruz? Şu mutluluk ne mene bir şey ki herkes mutluluğun peşinde, herkes de mutsuz. İşte sevgili kardeşlerim, sır orada. İnsanlar mutluluğu kendi ölçülerine göre bir şey zannediyorlar. Yani fakir olan birisi diyor ki, ah diyor, bir param olsa benden mutlu insan mı olur? Hasta olan birisi diyor ki, bir iyileşsem en mutlu insan ben olacağım. Hangi derdin içindeyse insanlar, o dertten kurtuldukları takdirde mutlu olacaklarını zannediyorlar.
Halbuki sevgili kardeşlerim, problemleriniz hiç bitmeyecek ki. Her zaman sizi meşgul eden bir fikir olacak kafanızda. Halletmek mecburiyetinde olduğunuz herhangi bir problem hiç bitmeyecek. Bunlar var diye mutsuz olduğunuzu zannetmeyin. Bu problemler eğer hiç olmasaydı gene mutlu olamazdınız. Mutluluk çok özel bir şey sevgili kardeşlerim. Mutluluk iç dünyanızda da dış dünyanızda da Allah ile olan ilişkilerinizde de kesintisiz bir sulh ve sükun halini yaşamaktır. Kavganın bittiği yerdir. İç dünyanızdaki kavga nefsinizle ruhunuzun kavgasının bittiği yerde biter. Dış dünyanızdaki kavga başka insanlarla en iyi geçimi sağladığınız yerde, kavgayı bitirdiğiniz yerde sona erer. Bu iç dünyanızdaki mutluluğun tahakkuk etmesiyle birlikte oluşur. Nefsinizin bütün afetlerini yok ettiğiniz zaman artık insanlara kendinizin kim olduğunu ispatlamak mecburiyetinde değilsiniz. Onlara üstün olduğunuzu kulağılık ederek, onları inciterek, onları küçülterek ispatlamak devrinin çok gerilerde bırakmış olacaksınız. Nefsinizi de, ruhunuzu da, veçinizi de, iradenizi de Allah teslim eden birisi olarak gerçek anlamda sevilen bir insan olacaksınız. Allah'ın bütün güzelliklerini düşünün sevgili kardeşlerim. O sizi yarattı ve sizden yana. Yani kısaca sizden sadece mutlu olmanızı istiyor Allah Teala. Sadece istediği şey bu kadar. Mutlu olmanız. Bunun için de bunların gerçekleşmesi lazım. İç dünyanızda sulh ve sükun, kesintisiz bir mutluluk. Dış dünyanızda başka insanlarla ilişkilerinizde onlarla sizin kavganızın bitmesi. Onlar kavga etmek istiyorlarsa onlar kavgaya devam edeceklerdir tabii. Ama siz onlarla kavga etmeyeceksiniz. Buna gerek görmeyeceksiniz artık. Doğruları söylemekle yetineceksiniz. Sonra Allah ile olan ilişkilerde öyle bir gün gelecek ki bütün ibadetleri en üstün standartlarda yapacaksınız. İbadetlerin en zor elde edileni daimi zikirdir. Oraya ulaştığınız zaman bütün kapıları açmış olacaksınız. İşte bu kadar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki bu dizaynın içinde sizler sadece Allah'ın mutluluk reçetesini bilmediğiniz için mutsuzsunuz. Mutsuzlarınıza sesleniyorum. Biliyorum ki beni dinleyenlerin bir kısmı bu mutluluğu yaşayanlardır. Başka bir yolda, yani Allah'ın yolundan başka bir yolda mutluluğu yaşamak mümkün değildir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse dünyanın neresinde olursa olsun o kişi Allah'ın yoluna girmiştir. Hangi tarikata mensup olursa olsun Allah'a ulaşmayı diliyorsa mutlaka bir mürşide ulaşmak mecburiyetini hissedecektir. Allah Teala'nın mürşidini gösterecektir, ulaşacaktır. İkinci kademeye geçecektir kişi. Sonra mı? Sonra tabiyetini gerçekleştirecektir. Ruhu vücudundan ayrılacaktır.
Allah'a doğru yola çıkacaktır ve Allah'a ulaşacaktır. Üçüncü kademeye ulaşacaktır böylece kişi ruhunu Allah'alaştırmış, yani ermiş. Ermiş olan ne? Ermiş olan bir veli, ermiş olan bir evliya. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an zaten evliyadan birisi oldunuz. Sevgili kardeşlerim, bu kadar. Evliya olmayı kim bilir ne kadar zor bir şey zannediyordunuz. Bizi ilk defa dinleyenler, sizlere sesleniyorum. Evliya olmak işte zannedildiği kadar zor bir şey değil. Bir kişi Allah'alaşmayı dilediği an amini olur. Amini olduğu anda takva sahibi olmuştur. Ve Allah'ın evliyası olmuştur. Her kim böyle saçmalık olmaz diyorsa, o zaman Kur'an-ı Kerim'i bilmiyor demektir. Hadi gelin beraber bakalım ne diyor Allah Teala. 62, 63, 64. Hangi sure? Yunus suresi. Allah Teala buyuruyor. Ela inne evliya Allahu la hafun aleyhim ve la hum yahsenun. Ellezine amenu ve kanu yettekun. Lehumul büşra fil hayati dünya ve fil ahireti. O Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar. Onlar ameni olmuşlardır. Allah'a ulaşmayı dilemişlerdir ve takva sahibi olmuşlardır. Onlara dünyada da ahirette de mutluluklar vardır diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, öyleyse Allah'ın dizaynına dikkatle bakın. Bu dizayn içerisinde mutlu olabilirsiniz sadece. O dizayn ne mi? O dizayndan bahsedeceğiz inşallah. Mutluluğun temelinde bilelim ki Allah var. Bir insanın mutlu veya mutsuz olmasının arkasında zanlar yoktur. Söylediğimiz gibi insan zengin olsam mutlu olacaktım der. Hasta olan kişi iyileşsem mutlu olacaktım der. Hep Allah-u Teala'dan onu dilemişimdir. Kim böyle zannediyorsa ya Rabbi onlara o istediklerini ver ki oraya ulaştıkları zaman mutlu olamadıklarının farkına varsınlar. Mutluluğun o olmadığını düşündükleri hedefin mutluluk olmadığını anlasınlar. Bütün problemlerin çözüldüğü bir yer var sevgili kardeşlerim. Oraya Allah'la beraber gidilir. Onsuz oraya ulaşamazsınız. Mutluluk denilen yere. Öyleyse oraya nasıl gidilir mi anlatalım. Yoksa onun ne olduğunu mu? Mutluluk bir sulh ve sükun halidir. İç dünyanızda, dış dünyanızda ve Allah ile olan ilişkilerinizde. Sevgili kardeşlerim, bu dünya mutluluğu. Neden insanlar mutsuz? Bakalım beraberce Allah'ın yoluna girmeyen insanlarla giren insanlar arasındaki farklılıklara. Öyleyse neden bahsediyoruz? Bir insan
nefsinde %100 afetlerle doğar, dünyaya gelir. Ruhu da hasretlerle doludur tamamen. Afetler, Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkan, yasaklarını ise mutlaka işlemek isteyen bir özelliğin sahibidir. Hasretlerse, ruhumuzun hasretleri ise Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirmek isterler. İşte sevgili kardeşlerim, bu arada vücudun kumandanı olan akıl hangi ortamda şuur kazanmışsa o ortama göre hükümlerini verir ve yeşil ışık yakar. Ya ruhun talebini kabul eder, ruha yeşil ışık yapar, yakar, ruhun dediğini yapar ya da nefse izin vererek nefsin dediğini yapar. Eğer aklımız Allah'ın bütün emirlerinin yasaklandığı, yasak ettiği her şeyin de serbest bırakıldığı bir ortamda şuur kazanmışsa, o zaman buna uygun olan nefstir. Nefsin talepleri, aklın şuur kazandığı ortamın talepleridir. Hep nefsin dediklerini gerçekleştirecektir. Ve kişinin mutlu olması mümkün değildir.

Allah Teala ayrıca bu kişinin azabı yaşamasının yanı başında ruha da nefse huzursuzluk vermesi için müsaade eder. Ve ruh da nefsi rahatsız eder. Yaptığın bir suç olması sebebiyle ruh nefsi sıkıntıya sokmak hakkının imkanının sahibidir. Acaba neden Allah Teala ruha böyle bir imkan bahşetmiştir? Çünkü ruhun Allah'a ulaşabilmesi nefsin davranışlarını düzeltmesiyle mümkün. Bir başka ifadeyle nefsin tezkiye ve tasfiye olmasıyla mümkün. Yani nefsin afetlerinin yerlerini faziletlere bırakmasıyla mümkün. Yoksa o kişinin ruhu Allah'a ulaşamaz. Allah'ın kişinin üzerine 12 defa farz kıldığı bir olayda gerçekleşemez. Kişi ne Allah'a yönelir, ne ruhunu, ne veçini, ne nefsini, ne iradesini Allah'a teslim eder. Hiçbir olay hususu, Allah'ın farz kıldığı hiçbir hususu gerçekleştiremez. Öyleyse mutsuzluğun arkasında ne var? Mutsuzluğun arkasında kavga var. Nefs eğer şerri talep ediyorsa, ruh hayrı talep ediyorsa, ikisi arasında devamlı bir kavga husule gelecektir. Kendi talepleri kabul olsun diye. Nefs şerri işlemek isteyecektir. Ruh da hayrı işlemek isteyecektir. İkisi de taleplerinden vazgeçmeyecektir. Bu sebeple aralarında devamlı bir kavga hüküm sürecektir. Kavga varsa orada mutluluk yoktur. Yeter mi? Yetmez. Bu başlangıçtaki sonuç. Akıl nefse müsaade ettiği zaman, onun talebinin gerçekleşmesini temin ettiği zaman, ruhla nefs arasında yeniden bir anlaşmazlık doğacaktır. Ruh nefsi cezalandıracaktır. Allah'ın yasaketi fiili işlettiği için. Allah Teala ruha böyle bir üstünlük vermiştir. Sebebi de çok açık ve kesin. 12 defa farz kılmıştır ki ruh Allah'a ulaşacaktır. Ama nefs tezkiye olmazsa ruh asla Allah'a ulaşamaz. Bu sebeple nefsin tedip ve terbiye edilmesi, yani edeplenmesi, edep sahibi olması, terbiye alması, Allah'ın emirlerine duyarlı olması, hassas olması, onları yerine getirmesi, ruhun onu zorlamasıyla ancak mümkün olur. Bu sebeple nefs her yaptığı hatadan sonra mutlaka ruh tarafından cezalandırılacaktır. Allah Teala kişiye azap verecektir. Ruh da nefse huzursuzluk verecektir, sıkıntı verecektir. Bu sebeple o kişi her yaptığı günahtan sonra her yaptığı alan işlemesini emrettiği emri yerine getirmeyiş sonunda veya Allah'ın yasak ettiği bir fiili işleyiş sonunda nefs için devamlı ruh tarafından rahatsız edilmek kavramı devreye girer. Hem olayın başında kavga vardır. Karar aşamasında nefse ruh devamlı bir cehdleşmenin, bir kavganın içindedirler. Hem de nefsin istediği tarzda olay şekillenirse ruhun nefse azap verme yetkisi sebebiyle huzursuzluk vermesi demek daha doğru.

vücuda azap veren Allah'tır. Ama nefse huzursuzluk veren ruhtur. Bu huzursuzluk sebebiyle kişi hep huzursuz ve sıkıntılı olur. Hem olay başlamadan evvel iç dünyamızdaki kavga sebebiyle huzursuzdur o kişi. Hem de her olayın vücuda gelişinden sonra fizik vücudun azap görmesi ve nefsin de cezalandırılması, huzursuz kılınması söz konusu olduğu için kişi bütün olaylardan, ki olayların çoğu negatif olduğu için öyle söylüyoruz, bütün negatif olaylardan evvel ve sonra mutlaka huzursuz olacaktır. Sonra bu kişinin iç dünyasındaki durumdur. Kişi huzursuzdur. Peki dış dünyasındaki durum ne? Orada da huzursuzdur. Başka insanlarla hep kişi üstün olma savaşı verecektir. Nefsindeki kibir afeti, gurur afeti, aşağılık duygusu hep kendisini başkalarından üstün göstermek üzere onu harekete geçirecektir. Devamlı yollar arayacaktır. Kişiliğini ispat etmek için, üstün olduğunu ispat etmek için insanları küçümseyecek, en azından küçümser görünecek. Bütün sebepleri kullanarak kendisinin üstünlüğünü etrafındaki herkese kabul ettirmek için özel bir gayretin sahibi olacaktır. Herkese tartışacak, üstünlüğünü ispat etmeye uğraşacaktır. Bu etraftaki herkesi rahatsız edecek olan bir davranış biçimidir. Mutlaka insanlar bunun karşılığında boş durmayacaklardır. Nefsin afetleri sebebiyle etrafına yaptığı çeşitli davranışlar etrafındaki insanları mutlaka üzecektir. Sıkıntıya sokacaktır. Kişinin nefsi başka insanlara eza vermekten hoşlanacaktır. Ve bunu kişi başarabilirse, başkalarını rahatsız ediyorsa davranışları itibariyle, genel ruhun nefse azap vermesi söz konusudur. Ruhun nefse ceza vermesi, huzursuz kılması söz konusudur. Allah'ın da fizik vücuda azap vermesi söz konusudur. Kişi gene huzursuz olacaktır. Dış dünyadaki yanlış davranışları sebebiyle. Sadece Allah ile olan ilişkilerinde doğru ve yanlış yaptığı şeyler sebebiyle değil, başka insanlara yaptığı kötü ve yanlış davranışları sebebiyle de kişi huzursuzdur. Birincisi iç dünyasında kavganın varlığı, ikincisi dış dünyasındaki kavganın varlığı. Yeter mi? Yetmez. Dış dünyasında bir insan bir başkasına zarar verdiği zaman, onu huzursuz ettiği zaman o insan bunun altında kalmak istemeyecektir. Nefsindeki intikam afeti harekete geçecektir ve fırsat kollayacaktır. Fırsatı bulduğunda bu kişi mutlaka kendisine şu veya bu sebeple sıkıntı vermiş olan, onu rahatsız etmiş olan kişiyi mutlaka ondan intikam almak üzere bir gözetleme, rasat durumunu alacaktır. Fırsatı bulduğu anda da intikamını alacaktır. Ne oldu? Bu başkasına kötülük eden kişi hem kötülük ettiği zaman huzursuz olduğu, ruh tarafından da Allah-u Teala'nın verdiği azap sebebiyle de huzursuz oldu. Hem de şimdi kendisinin intikam alındığı için yeniden huzursuz oldu. Öyleyse sevgili kardeşlerim,
görüyorsunuz ki hep huzursuzluk söz konusu. Bu kişi yeniden ikinciye bir kötü davranışta bulunursa, o da ondan intikam alırsa, diğerine yeni bir intikam için yeni bir fırsat vermiş olacak sadece. Ama kişi hep huzursuz, iç dünyasında huzursuz, nefsiyle ruhunun devamlı birbiriyle savaş vermesi sebebiyle her yaptığı yanlıştan sonra hem Allah-u Teala tarafından hem de ruhu tarafından ruhun nefsi cezalandırması, Allah'ın fizik vücudu cezalandırması sebebiyle kişi devamlı mutsuz ve huzursuz bir insan olarak yaşayacaktır. Peki Allah ile olan ilişkilerde durumu ne? Allah ile olan ilişkiler yok. Kişi belki Allah'a inanmıyor, belki inansa da Allah'ın emirleri ona hiç giriyor. Emirleri yerine getirmediği için hep iş dünyasında farkına bile varmadığı bir eksiklik hissedecek, sıkıntı hissedecek. Yani sebebinin farkına varamadığı bir huzursuzluk, sıkıntı. Yetmez, her emrin yerine getirilmemesinin arkasından yine aynı olay tahakkuk eder. Kişi huzursuz edilir, azap görür. Yasakların işlenmesi cephesinde de gene aynı şeyler olur. Kişi huzursuz olur, rahatsız olur. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir dizaynda gördüğümüz ne? Bu kişi iç dünyasında mutsuz bir insan, huzursuz. Dış dünyasında mutsuz bir insan, huzursuz. Allah ile onun ilişkilerinde gene aynı durum. Sulh ve sükunla hiç alakası yok. Her an yanlışlıklar dizisi içerisinde Allah'ın emrettiklerini değil, yasaklarını işliyor. Allah'ın yasaklarını yapmamak yerine işlemekte kalmıyor, emrettiklerini de yapmıyor. Öyleyse arkasından daima huzursuzluk duyacağı için emirler cephesinde de huzursuz, nehiler yani yasaklar cephesinde huzursuz. Şimdi bu insanın daimi zikre ulaştığını, nefsindeki bütün afetleri daimi zikir sebebiyle yok ettiğini düşünelim. Daimi zikir, nefsimizin bütün afetlerini yok etmek için kainatın en garantili sistemidir. Kim daimi zikre ulaşırsa, daimi zikrin içinde olan, ulaşmış olan herkes, nefsindeki bütün afetleri kapı dışarı etmiştir. Bu kişi daimi zikre ulaşmışsa, o nefsin afetlerinin o vücuda tekrar geri dönmesi de mümkün değildir. O nefse tekrar geri dönmesi de mümkün değildir. Bu durumda ne olur sevgili kardeşlerim? Bu durumda bu kişinin iç dünyasına bakalım beraberce. Neden huzursuzdu kişi? Her olaya başlamadan evvel iç dünyasındaki çekişme, kavga sebebiyle huzursuzdu. O kavga bitmiştir. Nefsteki bütün afetler yok olduğu için, daimi zikir sebebiyle nefsin afetleri tamamen yok olduğu için, ruhun hasletlerinin tam paralelinde olan fazıllar, o kişinin nefsini %98 doldurduğu için, %2 de rahmet nurlarıyla, kalp bütün olarak nurlarla dolduğu için, Allah'ın bütün emirlerini o kişinin nefsi de istiyor artık. Ruh zaten vücuttan ayrılmıştır. Ama nefsin bütünü, %100'ü Allah'ın bütün emirlerinin yerine getirilmesini istiyor. Ve karşısında
yerine getirilmesini istemeyen bir faktör mevcut değil. Öyleyse bu kişi mutlaka buna engel olacak hiçbir faktör olmadığı için Allah'ın bütün isteklerini yerine getirecektir. Ve onların bütün emirlerin yerine getirilmesindeki o büyük zevkleri de yaşayacaktır. Allah'ın her ibadet emri ayrı bir zevki oluşturur. Bu emirlerin en önemlisi zikirdir. Bütün insanların kalp gözleri zikir sırasında açılır. Allah Teala'nın kuluna nasip kıldığı, uygun gördüğü şeyler Allah'ın nimetleridir. Ve ölçüsü zikirdir. Ne olacaktır bu noktada? Kişinin iç dünyasındaki kavga tamamen bitmiştir. Ruh vücuttan ayrılmıştır. Ama nefsin yüzde yüzü Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek isteyen, yasak ettiği hiçbir fiili işlemek istemeyen bir özellik kazanmıştır. Kısaca, iç dünyasındaki kavga bitmiştir. İç dünyasında sulh ve sükun hakim olmuştur bütünüyle. Bu sulh ve sükunu bozacak olan bir husus artık kalmamaktadır. İşte böyle bir noktada sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, kişi için bakıyoruz duruma. Bu kişi dış dünyasında da mutlu. Neden? Çünkü nefsindeki bütün afetler yok olduğu için başkalarıyla kavga etmesinin sebebi ortadan kalkmıştır. Artık o başkalarına en güzel davranışlarda bulunan, herkesi seven, onların mutluluğu için yaşayan birisidir. Ve bu kişiden çevresine ulaşan bütün davranış biçimleri onların mutluluğuna yönelik olacaktır. Başkalarının sadece mutluluğu için çalışan bu insan için artık kendisinin başkalarına mutsuzluk vermesi mümkün değildir. Artık onlarla, etrafındaki herkesle dost olmayı başarmıştır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, burada kişinin dış dünyasında artık o kendisinin düşmanı olabileceği bir kişi oluşmaz. Artık o olay mümkün değildir. Ama ona düşman olanlar bulunacak mıdır? Bulunacaktır. Kötülük edenler bulunacak mıdır? Bulunacaktır tabii. Ona kötülük etmek için belki de yarışa gireceklerdir. Ama sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda bu kişi hiç kimseye saldırmayacaktır. Ama Allah'ın dostu olduğu için ona saldırılar vücut bulacaktır. İnsanlar Allah dostlarını her devirde önce yanlış değerlendirmişlerdir. İlimleri daha ötesine müsaade etmediği için. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, İşte Allah ile olan ilişkileriniz.
emirler cephesi mi, Allah'ın bütün ibadetlerini yapmak, bu kişi için sadece zevkleri yaşamaktır. Kalp gözü açılmıştır, kalp kulağı açılmıştır. Allah'ın gösterdiklerini görmekte, Allah'ın söylediklerini işitmektedir. Allah'tan emir almaktadır. Emirleri yerine getirmenin o müstesna güzelliğini devamlı yaşamaktadır. Allah'ın emrettiği her şey, bütün ibadetler onun için doyulmaz zevklerdir. Yasak ettiği fiiller, onları işlemek artık hiç içinden gelmiyor. Çünkü nefsinin afetleri tamamen yok olmuştur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu kişi Allah olan, Allah ile olan ilişkilerinin emirleri cephesinde Allah'ın bütün dizaynının sahibi olmuştur. Yasaklar cephesinde de Allah'ın yasak ettiği hiçbir fiili işlemesi, nefsinin afetlerinin mevcut olmaması sebebiyle imkansızdır. Sevgili kardeşlerim, olayların eğer dış yüzüne bakarsanız her zaman yanılırsınız. İç yüzüne bakın. Acaba her olayın iç yüzünde ne var? Sakın kendi kendinize hüküm vermeyin. Allah'tan sorun. Açıklama bir gün size ulaşacaktır. Cevap veremediğiniz suallerin kaynağı Allah olmalıdır. Hedefi Allah olmalıdır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, başka insanların davranışlarına baktığınızda eğer siz kendi ilminiz seviyesinde karar verirseniz, insanların o seviyede bile yanlış yaptıklarını zannedebilirsiniz. Ama konunun iç yüzünü Allah Teala size açıklarsa, o zaman hiçbir noktada hiçbir yanlışın mevcut olmadığını göreceksiniz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, Allah-u Teala'nın dizaynına dikkatle bakın. Allah kimseye haksızlık yapmaz. Allah herkese layık olduğu mükafatı bütün boyutlarıyla verir. Öyleyse ne gördük? Bir insan başlangıçta iç dünyasında mutsuz, dış dünyasında mutsuz, Allah ile olan ilişkilerinde mutsuz. Ama daimi zikre ulaştığında iç dünyasında da mutlu, dış dünyasında mutlu, Allah ile olan ilişkilerinde de mutlu, hem emirler cephesinde hem nehiler cephesinde, hem de İç dünyasında da dış dünyasında da Allah ile olan ilişkilerinde de sulh ve sükun kesintisiz olarak devam ediyor. Ruhuyla nefsi arasında, yani nefsinin kendi içinde afetlerin mevcut olmaması sebebiyle, dış dünyasında başka insanlarla bu kişinin bir problemi kalmaması sebebiyle ve kişinin Allah ile olan ilişkilerinde
emirler cephesinde de, nehirler cephesinde de Allah'ın bütün emirlerinin sadece kendisini mutlu etmek için verildiğini kişi kesin olarak idrak etmiş noktadadır. İşte bu dünya mutluluğudur sevgili kardeşlerim. Bütün boyutlarıyla dünya mutluluğu. Bu hedefe ulaşabilmek mutlaka bir dileği icap ettirir. Allah'a ulaşmayı dilemek. Sevgili kardeşlerim, bir dilek size mutlaka cennet saadetinin 3. katını kazandırır. Dünya saadetinin de yarısını kazandırır. Allah bunu garanti eder. Buyurur ki, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Allah'ın kanunu. Sizin bunu dilemeniz ama kalbinizden dilemeniz önemli. İşte sevgili kardeşlerim, Allah sizin ağzınızdan çıkan söze değil, kalbinizin talebine bakar. İnsanlar evliyaların hayat hikayelerini okudukça onlar gibi olmayı düşünürler. Bu düşünen insanlar bu evliya olanların nasıl evliya olduklarını araştırdıklarında onların ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırdıkları için ermiş adını aldıklarını görürler. Ermiş evliya. Ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmış. Şimdi sevgili kardeşlerim, siz eğer böyle bir şeyi öğrenmişseniz, Hacı Bektaş Veli mi ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmış? Hacı Bayram Veli mi Allah'ın ruhunu ölmeden evvel ulaştırmış? Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri mi? Şah-ı Nakşibendi Hazretleri mi? Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri mi? Eşref Rumi Hazretleri mi? Yunus mu? Ahmet Yesevi Hazretleri mi? Aklınıza kim geliyorsa sevgili kardeşlerim, bunun hakkında bir şeyler okuduysanız, bu insanların istisnasız hepsinin ruhlarını hayattayken Allah'a ulaştırmış olduklarını göreceksiniz. Eğer olgu buysa, onlar Allah'a ruhlarını ulaştırdıkları için onlara ermiş deniyorsa, nereye ermişler? Allah'a ermişler. Ruhları Allah'a ermiş, Allah'a ulaşmış. Böyle bir konuda ben de onlar gibi olmak istiyorum, ya Rabbi beni de onlar gibi yap diyen kişi ne ister? Ruhunu Allah'a ulaştırmayı diler. İşte bu dilek kalpte oluşur sevgili kardeşlerim. Kişi Allah-u Teala, ya Rabbi beni de Hacı Bayram Veli gibi yap. Ben de sana ruhumu ulaştırayım. Ben de onlar gibi olmak istiyorum. Bu o kadar güzel şeyler okuyorum ki evliyalar konusunda. Beni de onlardan birisi gibi yap ya Rabbim. Ben de onlar gibi sana ruhumu ulaştırayım diye düşünen bir kişi, bunu kelimelere döküp dilinden söylemese bile kalbi Allah'a çoktan onu ulaştırmıştır. Ve bu mutlaka kelimeye de dökülecektir. Çünkü Allah'la kelimelerle konuşuruz sevgili kardeşlerim. Ya dilimizde söyleriz ya da düşüncelerimizle kelimelerimizi Allah'a ulaştırırız. Eğer kalbimizden bunu gerçekten istiyorsak Allah-u Teala burada ayrım yapar. Allah'a ulaşma talebi gerçek olan, sahih olan kişi, bunu kalbinden gerçekten işlemiş olan kişidir. Kalbinden gerçekten istemiş olan kişidir. O
o evliyalar gibi olabilmek için Allah'a ruhunu ulaştırmak için yaşamaya başlamıştır. Gel dosta gidelim gönül diyor Yunus. Dost Allah. Gidelim neyimiz gidecek? Ruhumuz gidecek. Sadece o ulaşabilir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde evliyaların hayat hikayesini okuyan, bu konuya merak salan herkes bakar ki bütün evliyalar başkalarından farklı. Hepsi ruhlarını ölmeden evvel Allah'laştırmışlar. Onları evliya yapan da, ermiş kelimesiyle ifade edilen evliya yapan da işte bu hususiyetleri, bu özellikleri. Allah-u Teala talebin mutlaka kalpten yapılmasını ister. Arkasından sözü talep gelecektir. Önemli olan sözü talep değildir. Tek başına bir insan ağzıyla 100 defa, 1000 defa Ya Rabbi ben sana ulaşmak istiyorum dese, içinde o evliyaların yaşadığı hayata özlem olmasa ve bilmese o evliyaların Allah'a ruhlarını ulaştırdığı için evliya olduklarını, o kişi için bu bir hedef teşkil etmez. Allah onun talebini uygun görmeyecektir. Şuracıktan, kalbinden sımsıcak bir talebin Allah'a ulaşmasını ister Allah-u Teala. Aşkla, şevkle, ihtiyaç, iştiyakla kişinin ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemesi. İşte bütün safhalarıyla evliyalık müessesesi. Önce Allah'a ulaşmayı dilersiniz. 3. basamaktasınız. Sonra her güzellik size birer birer verilir. 14. basamakta mürşidinize ulaştırılırsınız. 7 tane furkan alırsınız. Günahlarınızın hepsi örtülür. Allah kalbinize ulaşır. Kalbinizin nur kapısı yarılır. Göğsünüzden kalbinize göğsünüz yarılarak nur kapısı, nur yolu açılır. Zikir yaparsınız kalbinize, oradan Allah'ın nurları ulaşmaya başlar. Huşu sahibi olursunuz, mürşidinizi talep edersiniz, mutlaka gösterir Allah-u Teala. Göstermesi de zaten sizin buna ehil olduğunuzun en güzel işaretini taşır. Sonra sevgili kardeşlerim, sonra ulaşırsınız, tabi olursunuz. Tabi olduğunuz anda da şu ana kadar aldığınız 12 ihsanın dışında 7 tane nimet alırsınız. Devrin imamının ruhu başınızın üzerine gelir, kalbinize iman yazılır. Bütün günahlarınız sevaba çevrilir. 1'e 10 veren Allah Teala size o güne kadar 1'e 100 vermeye başlar. Ve 1'e 700'e kadar da arttırılacaktır. Nefsiniz nefs tezkiyesine başlar. Yani nefsinizin kalbine Allah'ın rahmeti, fazlı ve salavatı girmeye başlar. Bu nefs tezkiyesini gerçekleştirir. Her %7 fazıl birikiminde ruhunuz bir gök katı yükselir. 7 defa birikim tamamlandığında %49 fazıl, başlangıçta aldığınız %2 rahmetle beraber %51 nefsinizin kalbi nurlarla kaplanır. Burada şeytan artık alt edilmiştir. Eskiden nefsinizin bütün afetlerine %100'üne tesir etmek imkanına sahip olan iblis, şeytan, insan ve cin şeytanlardan iblis sadece %49'una tesir edebilir.
%'yle bile artık onun için imkansızdır. O kişinin nefsinin kalbi Allah'ın nurlarıyla %51 dolmuştur. Böyle bir durum o kişi için bir güzelliğin yaşanmasıdır. Burası o kişinin evliya olduğu noktadır. Ruhu Allah'a ulaşır 7 safhada. Nefsi emmare, nefsi levame, nefsi mülhime, nefsi mutmainne, nefsi radiye, mardiye ve teskiye. Ruh Allah'ın zatında ulaşır ve Allah'ın zatında yok olur. İşte ermiş evliya vasfının kazanıldığı yer burasıdır. Sevgili kardeşlerim, bundan sonra fizik vücudunuzun teslimi, sonra nefsinizin teslimi daimi zikirde, sonra irşada ulaşma, nihayet iradenizin de Allah'a teslimi. İrşad makamına ulaşırsınız. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel, öylesine çekici ki, bu konunun içine bir defa girerseniz, hayatta ne kadar büyük zevklerin, manevi zevklerin varlığını öğrenirsiniz ve yaşarsınız. Sevgili kardeşlerim, öğrenerek yaşamak değil, yaşayarak öğrenmek. Hayatınızın, eğer Allah'ın evliyası olmak istiyorsanız, en önemli felsefesi bu olmalıdır. Yaşayarak öğrenmek. Öyle birisini tanıyorum, yıllarca hep aynı şeyi söylemiştir. Ben önce öğrenirim, ondan sonra yaşarım. Ama öğretisi öğrenimini tamamlayamadan ölmüştür. Öğrenimi de 60 yaşın ötesine kadar sürmüştür ama ömrü vefa etmemiştir ve Allah'a ulaşamadan bu dünyayı terk etmiştir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, sakın kendinize yazık etmeyin. Bunun konusu açık ve kesindir. Siz Allah'ın evliyası olmak istiyor musunuz, istemiyor musunuz? Eğer istiyorsanız yapmanız lazım gelen şey açıktır. Ben de onlar gibi olmak istiyorum deyin. Ben de sana ruhumu ulaştırmak istiyorum ya Rabbi. Beni bundan mahrum bırakma deyin. Kalbiniz söylesin şuranız. Allah'a sımsıcak bir dua, temenni, talep ve arkasından mutluluk, daha üst mutluluk, daha üst mutluluk, daha üst mutluluk. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek bu mutluluk konusundaki sohbetimizi, gönlümüz istemese de burada bitirmek mecburiyetinde kalıyoruz. Sizlere doyum olmuyor sevgili kardeşlerim. Hepinizi ne kadar çok sevdiğimizi oradan soracaksınız. Alacağınız cevap sizi mutlaka tatmin edecektir. Öyleyse unutmayın, biz sizin için yaşıyoruz. Varlığımız, bütün hayatımız size ulaşabilmek için kullanılır. Size Allah'ın güzelliklerini anlatabilmek için, sizin de mutlulardan biri olmanız için. Allah'ın evliyası, ermiş evliya olmanız için. Ve unutmayın, Allah'ın garantisi altındasınız. Allah'a ulaşmayı dilediniz mi, Allah Teala sizi mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Söylediğimiz gibi söz var. Allah'ın sözünde hulf olmaz. Allah sözünü mutlaka yerine getirir. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me'as-salavat.

0: Father at Calton.
1: El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. İn iyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İhdinâ sırâtel müstakîm. Sırâtel lezîne en'amte aleyhim. Gayril mağdûbi aleyhim ve lenâlin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekâtühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın bir mutluluk sohbetinde Yüce Rabbimiz bir araya getirdi. Allah ile beraberiz. Sizlerle beraberiz. Allah'ın ülkesinde eksi değerlerin değil, artı değerlerin hakim olduğu bir ortamdayız. Allah ile birlikte bir taraftan ruhun, bir taraftan Allah'ın, bir taraftan da kazanılan derecelerin oluşturduğu bir üçgen içinde, mutluluk üçgeni içinde yaşıyoruz şu anda. Sizlere Allah'tan bahsetmekte olduğum için, mutluluktan bahsetmekte olduğum için bir zikir sohbeti yapmaktayız. Sevgili kardeşlerim, öylesine güzel bir şey ki dünyanın neresinde olursanız olun size ulaşabilmek. Bilgisayar kanalıyla hamdolsun ki her tarafına ulaşabiliyoruz dünyamızın. Uydu kanalıyla da Avrupa'nın bütününe, Türkiye'ye ve çevreye ulaşma, Allah Teala bunu da hamdolsun ki bizlere nasip kıldı. Öyleyse hadi gelin sizlerle birlikte bir mutluluk gezintisine çıkalım. Etrafınıza alıcı gözüyle bakın. Sevgili kardeşlerim, ağaçların en güzel renkleri bu mevsimde oluşur. Her ne kadar kışa girdiysek de hala birçok ormanlarda ağaçlar sarı ve turuncunun bütün tonlarını taşıyorlar. Bir renk cümbüşü ki deme gitsin. Tren geçiyor. Bizden sizlere selamlar olsun. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Bu tren size sevgilerimizi ulaştırsın. Hasretimizi ulaştırsın. Kalbimizdeki güzele dönük her şeyi hep sizinle el ele gönül gönüleyiz sevgili kardeşlerim. Biz Allah'ın yolcularıyız. Biz Allah için varız. Biz Allah'ın gölgesinde mutluluğu yaşayanlarız. Hamd ederiz ki Rabbimize ona kuluz, ona köleyiz. Beni mi soruyorsunuz? Ben azatsız köleyim. Siz de köle olacaksınız. Bir gün gelecek, Allah-u Teala'ya köle olmanın o sınırsız iç huzurunu, sınırsız güzelliğini yaşayacaksınız sevgili kardeşlerim. Hayatın her zerresinden, her olaydan bir mutluluk payı çıkaracaksınız kendinize. Başkaları için yaşamaya başlayacaksınız. Siz olmayacak. hayatınızın dakikalarında, saatlerinde, sabahta, öğlede, akşamda, onun ötesinde zaman hep sizin hizmetiniz için çalışacak. Ama sevgili kardeşlerim, göreceksiniz ki gene yetmeyecek zaman. Her zamanki gibi zaman galip. Hayatınız onunla bir yarışa girecek. Hep kaybedeceksiniz yarışı. Neden? Çünkü sevgili kardeşlerim, gün sadece 24 saatten ibaret. 24 saat bitince o günün işini tamamlayamadıysanız, isterseniz çok az uyuyun, isterseniz hiç uyumayın. Ama tamamlayamadıysanız ertesi güne iş mutlaka sarkacaktır. Sevgili kardeşlerim, sizlerden bir talebimiz olabilir mi acaba? Bazen o kadar lüzumsuz şeylerle bize ulaşıyorsunuz ki, o zaman başkalarının hakkını almış olmuyor musunuz sevgili kardeşlerim? Gerçekten ciddi konularda bize ihtiyaç duyan kardeşlerimizin önüne geçmiyor musunuz? Arkadaşlarınızın arasında olan ufacık anlaşmazlıkları, sayfalar dolusu bize yazmakla sadece sizin zamanınız kaybolmuyor. Ama şunu söylemek istiyorum netice itibariyle, biz zaten bunun için varız. Ama adaletin zedelenmesine de gönlümüz razı olmuyor. Çok önemli sorunları olan kardeşlerimizin bize ulaşmasının yanı sıra gerçekten çok küçücük şeylerle, bize hiç sorulmasına gerek olmayan şeylerle sayfalar dolduran kardeşlerimiz de oluyor. Biliyorum sevgili kardeşlerim, bu bize olan derin sevginizin bir işareti, dışa vurması, taşması, bize ulaşmak istiyorsunuz. Tamam, biz de bunun için varız. Elbette bayramlarda, tebrik gereken her olayda hepiniz ulaşacaksınız. Elbette, tamam. Biz onun dışındaki bize söylenmese de olacak olan basit olaylardan bahsediyoruz. Mutlaka bir suçlu aramak mecburiyetinde değilsiniz. Ayrıca kendinizi temize çıkarmak mecburiyetinde de değilsiniz. Bunu söylemekle elbette bize ulaşmayın demiyoruz. Siz ulaşmasınız, siz vazifenizi yapamazsınız. Bana ulaşmazsanız ben vazifemi yapamam. Ama itidalli bir davranış biçimi içinde, hudutlu bir zaman dilimini paylaşmak mecburiyetindeyiz. Öyleyse böyle yapar mısınız sevgili kardeşlerim? Gene bize ulaşın. Önem derecesine göre ulaşın. Aranızda ciddi anlaşmazlıkların oluştuğu noktada mutlaka ulaşın. Allah-u Teala nizayı, anlaşmazlığı istemez. Öyle olanları Allah-u Teala o nizadan mutlaka kurtarmak ister. Ve Allah el-Adl esmasının sahibi olarak adaletin en yüksek temsilcisidir. El-Hak esmasının sahibi olarak Hakk'ın en yüksek temsilcisidir. İşte böyle bir dizayn. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Her şey öylesine güzel ki bu söylediklerimden alınan kardeşlerimiz varsa onlara deriz ki lütfen alınmayın. Hangi şartların içinde olduğumuzu, bizim için de sadece 24 saatlik bir zaman dilimi olduğunu unutmayın. Ne kadar size zamanımızı versek, onun yetmeyeceği standartlarda sizden bunu istemek mecburiyetindeyiz. Ufacık bir tıkanmada yazılarınızı günlerce geciktirmek mecburiyeti doğuyor. Zaman yetersizliği sebebiyle öyleyse sevgili kardeşlerim şunu unutmamanızı istiyorum. Biz sizlerle sizlerin telefonlarıyla sizlerin e-mailleriyle yaşıyoruz. Hayatımızı sizlere adamışız. Sizler geleceğin meşalelerisiniz. Geleceğe birer ışıksınız. Bütün dünyaya kainatın bir tek dinden ibaret olduğunu, bütün kainatta sadece bir tek din var olduğunu, kıyamete kadar da hep o dinin sadece var olacağını anlatacak olanlar sizlersiniz. Her dinde olan kişi, her ayrı ayrı dinlerde olan kişiler ayrı bir dinin içinde yaşadıklarını zannediyorlar. Dinlerinin adım adım iblis tarafından değiştirildiğinin farkında değiller. Aynı dinin birer uzantısı olduğunu ne Müslümanlar, ne Hristiyanlar, ne Yahudiler çoğu bilmeyerek dikkate almıyorlar. Bilmiyorlar ve tabiatıyla da bunu kabul de etmiyorlar. Ama din Allah'a inanmaksa, Allah da bunu söylüyorsa, diyorsa ki sadece bir tek din vardır. Hazreti Adem'den başlayan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de son nebiyle, son şeriatla kıyamete kadar devam edecek olan ama son şeriat değişmeden devam edecek olan kainatın tek dini, Hazreti İbrahim'in dini, Hanif dini. Dikkat edin ki Hazreti Musa'dan da evvel Hazreti Musa, Hazreti İbrahim'in dinini yaşadı. Hazreti İsa'dan da evvel Hazreti İsa da Hazreti İbrahim'in dinini yaşadı. Hazreti İbrahim de Hazreti Adem'in dinini yaşadı. Hazreti Nuh'un dinini yaşadı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de aynı dini yaşadı. Öyleyse bütün bu değişik tipteki din anlayışları içerisinde semavi kitaplı üç din olduğunu göreceksiniz. Ötekilerin semavi kitapları yok. Ama onlar da aynı dinle emrolundular. Onlarda da her devirde Resul oldu. Biz size ne anlatıyorsak onları anlattılar onlara da. Bugün de din adını verdiğiniz hangi statüyü düşünüyorsanız düşünün, hepsinin içinde bugün de Resuller var ve onlara gene bizim size anlattığımızı anlatıyorlar Resuller. Sadece bir tek dinin olduğunu, dinin dört tane teslimden ibaret olduğunu, ruhun ve cin, nefsin ve iradenin teslimi olduğunu, bütün peygamberlerin, bütün Resullerin ve onlara tabi olanların sadece aynı dini yaşadıklarını. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bir tek Allah, bir tek din, o dinin mensupları kendilerini ayrı ayrı partilerin içerisinde kabul etmişler. Sadece o kadar olsa iyi. Yetmez. Diğerlerini düşman görmüşler. Ve bu düşmanlık hala dünyanın birçok yerinde öldüresiye bir savaşın acılarını dünyaya çektiriyor. Sevgili kardeşlerim, yok ki dinler yok ki birbirinden insanlar ayrılsın da inananlar birbirlerine düşman olsunlar. Ama ne yazık ki hala düşmanlık devam ediyor. Dikkat edin ki düşmanlık din sahipleri arasında. Öyleyse olay açık sevgili kardeşlerim. Bütün dinlerin aslında bir tek dinden ibaret olduğunu bütün dünyaya anlatacak olanlar sizlersiniz. Gelecekte bir beraberlik mutlaka oluşacaktır. Semavi kitaplı üç dinde aslında tek bir dinden ibaret olduğunu dinlerinin anlayacaklardır. Büyük çoğunluk anlayacaktır. Şimdilik her dinin içerisinde az bir grup insan anlıyor. Ve dinlerini yaşıyorlar. Bu yaşayanlar da her zaman %10'un altında. Öyleyse Allah Teala niçin yaratmış insanoğlunu? Mutlu olsun diye. Nasıl? Allah'a teslim olarak. Teslimiyetin kademeleri arttıkça mutluluğun oranı artıyor. Hem dünya saadetinin derecesi yükseliyor, seviyesi yükseliyor, hem de ahiret saadetinin, cennetin seviyesi yükseliyor. Ne zaman Allah'a ulaşmayı dilerseniz, birinci kat cennetin sahibisiniz. Dünya saadetiniz ne yazık ki başkalarından farklı değil, yani mutlu değilsiniz. Ne zaman mürşidinize ulaşırsanız, tabi olduğunuz andan itibaren ikinci kat cennetin sahibisiniz. Dünya saadetiniz daha yeni başlıyor. Ruhunuz Allah'a doğru yola çıkmış. Nefsiniz tezkiye olmakta. Fizik vücudunuz Allah'a tezkiye oranında. Yani nefsinizin kalbindeki afetler yüzde kaç oran azalmışsa aynı oranda ruhunuz Allah'a doğru yola çıkmış, fizik vücudunuz da aynı oranda şeytana kul olmaktan kurtulmaya, Allah'a kul olmaya başlamış. İşte böyle bir dizaynda kulvara eşit şartlarda giriyorsunuz. Nefsinizin kalbinde %100 afetler, ruhunuzun kalbinde %100 hasletler. Bir grup %100 Allah'ın güzellikleriyle dolu ruhunuz. Bütün güzellikler orada. Onların tam zıttı olan afetler de nefsinizde. İkisi de %100 dolu. Bir taraf Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyor, yasak ettiği hiçbir fiili işlemiyor. Öbür taraf Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkıyor, yasak ettiği fiilleri de hepsini işliyor.

kendi dizaynınızla mutluluğu elde etmek istikametinde kullanacaksınız. Ne kadarına layık olursanız mutluluğun, o kadarını Allah Teala'dan mükafat olarak alırsınız. Öyleyse başlangıcındaki denge noktasında nefsiniz %100 afetlerle dolu, ruhunuz da %100 hasletlerle dolu. Ama daha ziyade yaptığınız şeyler yanlışlar. Hakikatleri ve doğruları bilmiyorsunuz. Şeytan size hep kılavuz oluyor ve yanlış şeyler yaptırıyor. Allah'ın yasak ettiği şeyleri yaptırıyor. Bazı şeyleri de yaptırmıyor, Allah'ın emrettiği şeyleri. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri dünyada verilen bu gezegende dünyaya getirmiş. Bu gezegen din açısından kainatın merkezidir. Alemlere rahmet olarak yaratılan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu dünyada yaşadı fizik vücuduyla. Her alemde bilinir. Daha evvel gelmiş geçmiş bütün nebiler bu alemde yaşadılar fizik vücutlarıyla. Onlar da bilinirler. Ve Kabe bütün kainatın Kabe'sidir. Mukaddes yerdir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın indinde onu bizi yaşatmak için yarattığı mutluluğu yaşayalım. Mutluluk kesintisiz bir sulh ve sükun halidir. Bütün anlaşmazlıkların bittiği yerde o oluşur. Nefsinizle ruhunuzun arasındaki diyalektik kavganın bittiği yerde, sizinle başka insanların arasındaki fizik kavganın bittiği yerde ve Allah'ın emirleriyle yasaklarının şeytanla olan kavgasının bittiği yerde, orada sizin için mutluluk vardır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, mutluluk sizin için, unutmayın. Aranızdan her kim diyorsa ki şu dünyada benden daha mutsuz insan mı olurmuş? Şu halime bak. Her tarafımda mutsuzluk akıyor. Birisi çıkmış orada mutlu ol, mutlu ol diye hakem kesiyor. Ben mi mutlu olacağım? Benim kadar mutsuz bir insan mı mutlu olacak? Böyle söyleyen sen sevgili kardeşim, evet sen mutlu olacaksın. Ve mutlu olman için sadece bir dilekte bulunacaksın Allah Teala'dan. Diyeceksin ki ey ya Rabbim, ey yüce Allah'ım, ben sana ulaşmak istiyorum. Sadece lafız olarak, lafla değil, burası da söyleyecek, kalbiniz söyleyecek. Gerçekten Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Unutmayın, dilediğiniz anda Allah Teala işitir, bilir ve görür. Ve daha o andan itibaren içinize bir ferahlıktır, yayılır. Ve bir süre sonra biz o kardeşimize sorarız. Hani mutlu olmak diye bir şey yoktu? Dünyadaki en mutsuz insan

Efendim. Sevgili kardeşlerim, kim olursanız olun, ne kadar mutsuz olursanız olun, gelin. Mutlu olmak isteyerek gelin. Mutsuzluktan bıkmış, huzursuz olmuş olarak gelin. Mutluluğa teşne olarak gelin. Mutluluğu yaşamak için o arzuyla gelin. Öyleyse her şey sizin için sevgili kardeşlerim. Ne görüyorsunuz etrafınızda? Şöyle bir bakın. Gökler sizin için. Yerler sizin için. Bulutlar, ormanlar, çiçekler. Etrafınıza dikkatle bakın. Kuşların da sizin için yaratıldığını, balıkların da sizin için yaratıldığını düşünün. Her şey sizler varsınız diye sizler için yaratıldı. Her şey sizler için yaratıldı. O 40.000'den fazla ot çeşidinin her bir otun mutlaka size faydalı bir yönü vardır. Sevgili kardeşlerim, aklıma geldi. Ne yani, tahta kurusu da mı bizim için faydalı diyen birisi var mı aranızda? Var muhakkak. Evet. Tahta kurusu 50 metre çapındaki bir daire içinde bir insan hissettiği zaman sisteminde derhal değişiklikler başlıyor. Amerikalılar tahta kurularını Vietnam savaşlarında bu konunun uzmanı olarak kullandılar. İnsanlar saklanabilir eğer tekniğini biliyorlarsa, ormanlarda, dağlarda, bayırlarda saklanmanın, saklanabilirler. Ama tahta kurularından saklanamazlar. Tahta kuruları hissederler. Peki, develerin radara yakalanmadıklarını biliyor muydunuz sevgili kardeşlerim? Allah-u Teala her mahlukunu ayrı bir vasıfla yaratmış. Sevgili kardeşlerim, ya sizler? Bırakınız nefsinizi, bırakınız ruhunuzu. Sadece şu fizik vücudunuzu yaratan Allah'ın onda ne kadar büyük mucizeler oluşturduğunu biliyor musunuz? Nano alemde her an, yani milimetrenin milyonda birinden daha küçük sistemlerde her an orduların nasıl birbirleriyle çarpıştığını, devamlı savaş olduğunu biliyor muydunuz? Plasentanın, anne karnındaki bebeğin bütün organların oluşmasındaki sinyalleri verdiğini biliyor muydunuz? Milyonlarca genin hayatınızın her zerresini inanılmayacak bir geniş saha içerisinde kontrol altında bulunduğunu biliyor muydunuz? Her gün tıpta yeni aşamalar kaydedilirken artık bakın hep hücreden bahsediliyor. Genetik kodlardan bahsediliyor. Genetik ilmi tıbbın göz bebeği oldu. Sevgili kardeşlerim, onlardaki inceliği gördükçe nasıl sizi yaratan Allah'a hayran olmazsınız? O zaman sevgili kardeşlerim, laf aramızda, çok yavan kalmıyor mu yani bu ateistlerin Allah yoktur, her şey kendi kendine olmuştur demeleri? Belki artık onlar da demiyorlardır. Bir kuvvet var muhakkak ama
kendisine tapılacak olan Allah değildir diyebilirler. Sevgili kardeşlerim, laf aramızda ateist bir doktora aklım ermiyor. Yani tıbbın bugünkü gen teknolojisinde hastalıkların oluşmasında vücudun immün sistemiyle mikropların savaşmasında hücre yapısında sınırsız bilgiler gizlenmiş. Nano alem değerini her geçen gün biraz daha arttırıyor. Tıp ilmi biraz daha bilgi sahibi oluyor ve gözlerimiz devamlı daha çok açılıyor Allah'ın harikaları karşısında. Bu harikaları birer birer gördükçe ve tıp ilmi de bunları ellerindeki bütün imkanlarla tespit ettikçe, sevgili kardeşlerim, bir yoklayın kendinizi. Siz de Allah'a hayran olmaz mısınız? Ya onu bizim kadar tanısaydınız? Hoşlanmak, sevmek, aşık olmak, hayran olmak. Biz Allah'a hayranız. Sizin bilmediklerinizi bildiğimiz için değil, sizin bilmediklerinizi o bize öğrettiği için. Öğretmeseydi bilmezdik. Her şey öylesine güzel ki sevgili kardeşlerim, onunla birlikte, o sizinleyse, siz dünyadaki en mutlu insansınız. Rabbiniz sizinle beraber. Hepimiz ayrı ayrı yerlerde olalım, hepimiz de beraberdir. Unutmayın, hepinizin tam şu hüviyetinizle, her şeyinizle bir kopyası içinizde. Allah'ın ilmi ve rahmeti sizin içinizde de bir kopyasını oluşturuyor, sizin bir kopyanızı. Ama Allah'a ait bir kopya. Yedinci alem. Sevgili kardeşlerim, biliyorsunuz, zahiri alem, fizik vücudumuzun alemi. Şu salonu kainat kabul edin. Televizyonunuzu izlediğiniz, bilgisayarınızı izlediğiniz bu salonu. Evvela sizinle beraberiz. Her hareketimi aynı anda hepiniz görüyorsunuz, beni işitiyorsunuz. Bu bana sınırsız bir haz veriyor. Sizlerle beraber olmak, aranızda olmak, sesimi duymanız, benim sizi hissetmem, hepimizin bir arada oluşumuz sevgili kardeşlerim, ne kadar muhteşem bir şey, öyle değil mi? Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor, ne diyorsunuz? Bu salon zahiri alemin bir parçası, öyle değil mi? Hava adı verilen bir sistemle tamamen çevrili, hiç boşluk yok. Boşluk diye gördüğümüz şey gazlardan oluşuyor. Gazlar da elektronlardan, karşıt elektronlardan, atomlardan, moleküllerden oluşuyor. Öyleyse bu gözlerimizle görebildiğimiz şey, kulaklarımızla duyabildiğimiz şey, hissedebildiklerimiz, renk, ses ve ışık olarak hissiyatımız dalga boylarından 6 milimle 11 milim arasında 5 milimlik bir sahayı ifade ediyor. Geri kalan 100 üzerinden 95'i hissedemiyoruz. Beş milim bir metrenin %5'idir. İşte Allah'ın bütün ilminden, yeni nasipdar olduğumuz her ilimden alabildiğimiz bu kadar. Şu anda her yeni bilinen şey bütün olarak karşımıza geldiğinde bir de bakıyoruz ki o yeni açılan ufkun da sadece %5'ini
öğrenebilmişiz. Geri kalan sır perdesinin içinde. Yüce yaratıcımız, bizleri yaratan, kainatı yaratan Allah-u Teala, sırları ne kadarına layıksak o kadar olarak bize veriyor. Zaman, hız, Allah mefhumları yerlerine oturttuğunuz zaman hayranlığınız kat kat artıyor. Şimdi bu zahiri alem aynı zamanda bunun berzah alemini de içeriyor. Yani şu salonun içinde aynı zamanda berzah aleminde bir parçası var ama fizik vücudumuz onu hiç hissedemiyor. Aynı zamanda cinlerin gayb aleminin de bir parçası var, gene hissedemiyor. Aynı zamanda gayb alemine ait olan berzahın da bir parçası var, gene hissedemiyoruz. Emr aleminin de bir parçası var, hissedemiyoruz. Zülvani aleminde bir parçası var, hissedemiyoruz. Zahir alemle beraber altı alem var. Bir de bizim içimizde, bizim tam aynımız olan Allah-u Teala'nın rahmeti ve ilmiyle vücuda getirdiği bir başka alemin bir parçası daha var. Allah'a ait olan bir alem. Öyleyse altı alemle beraber bu yedincisi bir arada. Ve biz onlardan sadece bir tanesini algılayabiliyoruz, zahiri alem. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her şey muhteşem. Onu tanıdıkça hayatta buluşunuza sonsuz şükrediyorsunuz, hamd ediyorsunuz. Onu tanıdıkça insan olarak yaratıldığınız için sonsuz şükrediyorsunuz, hamd ediyorsunuz. Hele size Allah-u Teala bir vazife vermişse, o konuda sizi devamlı aydınlatmaktaysa, her geçen gün her şeyi size öğretiyorsa, o zaman mutluluğunuz daha bir başka olmaz mı sevgili kardeşlerim? Onun öğretisi, kainat öğretisi, kalp gözünüzü açar, sizi hadi bakalım şimdi kainata bak diye Adem'den, yokluktan kainata baktırır. Bakarsınız ki kainat bir insan vücudu şeklinde. Düz bir kainat. Ama görüntüsü tam bir insan vücudu. Cinsiyetsiz. Çamurla akan derelerin renginde. Ne sorarsanız cevabını verir. Dilerse vermez. Unutmayın, o Efendimiz. Emir ve kumanda mevkiinde o var. Biz hepimiz birer mahlukuz. Yaratıkız. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Allah-u Teala yarattı bizi diye hep içimde tarifsiz bir sevinç var. Varız hamdolsun. Hamdolsun ki onu işitebiliyoruz. Hamdolsun ki görebiliyoruz. Hamdolsun ki her an bizimle beraber. Bunun ne kadar büyük bir mutluluk vesilesi olduğunu biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? O Allah bizi yaratan ve bizi sevgili kılmış kendisine, daha çok bir insanı ne mutlu edebilir ki? Allah'ın sevgilisi olmak. Ondan sonra sevgili kardeşlerim,
Çok mu yani bizim söylediğimiz şey? Her şey çok mu güzel yoksa bana mı öyle görünüyor diye? He? Ne dersiniz? Söyleyin. Çok mu? Sevgili kardeşlerim, bir sual sormak istiyorum size. Mutlu musunuz? Allah'ın yolunda bilin ki yarın bugünkünden daha fazla mutlu olursunuz. Eğer Allah'ın gemisinin kanunlarına riayet ediyorsanız. Allah'ın gemisi bir tek dilekle sizi yolculuğa kabul eder. Tek bir dilek. Dünyadaki en kolay şey dilemek. Ne dileyeceksiniz? Allah'a ulaşmayı. Ruhen Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Geminin yolcuları arasındasınız artık. Bu gemi sizi mutlaka saadete götürür. Ruhunuzu Allah'a teslim ettiğiniz noktaya kadar bu gemi sizi mutlaka ulaştırır. Sevgili öğrenciler, bir dileyin. Ondan sonra mutluluğu yaşayacaksınız. Cehalet hep Allah'ın şifrelerini bilmemekten kaynaklanıyor. Şifreler. Kur'an-ı Kerim şifrelerden oluşuyor. O şifrelerden en basiti ve hayatınızın en önemli şifresi Allah'a ulaşmayı dilemektir. Şifreyi bilmiyorsanız, ki insanların çok büyük bir kısmı bilmediklerini söylüyor, Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir şeyden haberiniz yoksa, size bunun imkansız olduğunu söylemişlerse, İşte o söyleyenlere acıyın sevgili kardeşlerim. Onlar kitle halinde bir cinayetin sahipleridir. Fitne katilden beterdir diyor Allah Teala. 70 milyon insanın 190'dan fazlasının cehenneme gitmesine sebebiyet veren bir eksik ve yanlış bilgi. Ve insanlar dinlerini, dini öğrenmeleri mümkün olmayan kaynaklardan öğrenmeye çalışıyorlar. Onlara öğretenler de büyük kısmı öğrettiklerinin eksik olduğundan haberdar değil, birçok öğretilerinin de yanlış olduğundan haberdar değil. Sevgili kardeşlerim, insanların çok büyük bir kısmı mutsuz. Allah'ı tanımadıkları için, emirlerini bilmedikleri için, bu güzellikleri yaşamadıkları için sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bilmiyorlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisine her kötülük eden için Allah'a yalvarıyordu. Ya Rabbi sen onları bağışla. Onlar bilmiyorlardı. Bu devirde de gene insanlar bilmiyorlar. Ne kadar hazin bir tecellidir ki bir kısmı bilmediği halde bildiğini zannediyor. Ayrımı yapamıyor sevgili kardeşlerim. Kur'an-ı Kerim'le ilmi öğrendikleri kitapların ayrımını, birbirinden farklı şeyler içerdiğini çoğu bilmiyor. Bilmediği için de
öğrendiklerinin doğru olduğunu zannediyor. İslam'ın 5 tane şartını yerine getiren herkesin cehenneme gideceğini zannediyor. Sevgili kardeşlerim, bu şeytan öylesine korkunç zeki bir mahluk ki insanları asıllardan koparmayı başarmış ve gene asıl kelimesini kullanarak konuşmak istiyorum. Asılsız bir dizaynla insanları mahvetmiş. Aslı olmayan bir yanlışlıklar dizisinin içine etmiş. Ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz. Bugün insanlar diyorlar ki İslam mı? Allah'a teslim olmak demektir. Son dindir. Ondan evvel geçen dinlerin hepsi artık boştur. O dinlerin bir hükmü kalmamıştır. Son din, en mütekamil din, İslam dinidir. Başladım ya konuşmaya, onların söylediklerinin hepsi yanlış. Baştan aşağı yanlış. İslam yeni bir din değildir. Madde bir. İslam son din değildir. Madde iki. Başka bir din hiç olmamıştır. Madde üç. Başka bir din hiç olmamıştır ki İslam'la mukayese edebilirsiniz. İslam, Arapça adıyla İslam, Hazreti İbrahim'in Hanif dininin adıdır. Ve son din değildir, mütekamil din de değildir. Diğer dinlerden bir farkı hiç olmamıştır. Allah'ın öğretisinde asırlar, bin yıllar, 10.000 yıllar boyunca tekamül olmaz. Allah Teala indirdiği an tekamülün son noktasında indirir. Öğretirken biz tekamül edeceğimiz için bize adım adım öğretir her şeyi. Başlangıç safhasından bugüne kadar gelişimizi hatırlayın sevgili kardeşlerim. Söylediğimiz her şeyde din anlatımına ters düştük. Çünkü her şey yanlış öğretilmiş insanlara. Kur'an tamamen unutulmuş. İnsanlar asırlar boyunca kitaplardan öğrenmişler. Allah Teala'nın bize yazdırdığı Risalet Nurları kitabının içinden 29 tane alıntı yapan Diyanet İşleri Yüksek Kurulu hüküm veriyor hakkımızda. Diyor ki bu 29 tane alıntıyı yazan kişi iki tane alternatiften biridir. Bu kişi delidir. Birinci alternatif. İkinci alternatif, bu kişi din adına hiçbir şey bilmemektedir. Çünkü söyledikleri bugüne kadarki İslam kültürünün tamamen dışındadır ve Kur'an'a da İslam'a da aykırıdır. Oldu mu? Ondan sonra Allah Teala bize cevabını yazdırdı. Cevabı da hem onlara gönderdik hem 4 kitapla tamamladık. Allah Teala tamamlattı demek çok daha doğru bir ifade olur. Sonra mı ne oldu? Sonra Diyanet İşleri'nin Din İşleri Yüksek Kurulu bir de baktı ki 29 tane alındığının her biri Kur'an'ın bir ayeti kerimesiyle eşleşiyor. Ondan sonra mı ne oldu? Ondan sonra bizimle artık aşık atmadılar. Buna cesaretleri yok. Sevgili kardeşlerim, Diyanet İşleri Başkanlığı deyince bir başkan hatırlıyoruz. İsmi lazım değil. Ama onu bilirsiniz. Kardeşi uzun süre valilik yaptı. Çok güzel bir teorinin sahibiydi. Özel idarelerin de yetkililerini o bölgenin seçmesi talebi vardı. Çok da akılcı bir talepti. Çok da cesur bir kardeşimizdi.
Şimdi merkez valisi olduğunu öğrendik. Uzun süredir kızağı çekilmiş orada. Ama Tebrik Yaşayan cesur bir kardeşimiz. İşte onun kardeşi bir ilahiyat fakültesi profesörü. O Diyanet İşleri Başkanlığı yaptı bir ara. Her şey harikaydı. Bir bayram mesajında diyordu ki, şu tasavvufu yaşayanların yaşantılarına hep özlem duyuyorum. Ne kadar isterdim Diyanet İşleri Teşkilatı'nda da onlar gibi yaşayabilenler olmasını. Bir savcı kardeşimizle beraber onu ziyarete gittik bayramdan sonra. Ona 3 saat tasavvuf anlattık. Hayır, tasavvuf kitaplarından anlatmadık. Kur'an-ı Kerim'den tasavvuf anlattık. Tasavvufun menşeinin Kur'an olduğunu, tasavvuf erbabının sadece Kur'an'ı yaşadıklarını o gün gördü. Ve zaten baştan aşağı Kur'an'a karşı saygı doluydu. Ne kadar güzel kararlar almıştık biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Diyanet İşleri'nde 3 ay süreli bir eğitim verecektik. Kur'an'ı anlatacaktık onlara. Allah'ın bize anlattığı ayetleri anlatacaktık. Ve tasavvufun onların zannettiği gibi bir ütopya olmadığını, bir lüks, bir fantezi, bir kökten dincilik olmadığını, Kur'an'ın ta kendisi olduğunu, bütün sahabenin o güzelliğin 7 safhasını da yaşadığını anlatacaktık. Anlatamadık. Daha vakti gelmemişti. Diyanet Teşkilatı o semineri vermememiz için ellerinden gelen her şeyi yaptılar. Sevgili kardeşlerim, o gün de her şey çok güzeldi, bugün de her şey çok güzel. Allah Teala bize Kur'an'ı öğretti. Kur'an'ı yaşattı, sizlere Kur'an'ı öğretmeyi nasip kıldı. Ha biz mi Arapçayı hiç de onlar seviyesinde, şu hani Arapçayı biz biliriz, onun için Kur'an-ı Kerim'i biz biliriz ancak bizim kadar Arapça bilmeyenler Kur'an-ı Kerim'i anlayamazlar diyenler var ya, onlar kadar Arapça bilmeyiz. Ne sarf biliriz, ne nahiv biliriz, ne Arapça gramerinin herhangi bir özelliğini biliriz, ne de Kur'an-ı Kerim'i onlar gibi doğru dürüst okuyabiliriz. Hiçbirisi yok. Ama Kur'an-ı Kerim'i biz öğrenmiyoruz. O bize öğretiyor. Sevgili kardeşlerim, işte güzellik burada. Onun öğretisi, Allah'ın öğretisi. Biz öğrenmedik, öğretildik. Öyleyse bugün din adına ahkam kesip sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, tekrar edeyim kelimeyi, ahkam kesip televizyonları parselleyenler, geçen gün gene birisi çıkmış da ismini vermemiş hamdolsun ki kardeşimiz, biz de bilmiyoruz kim olduğunu. Birisi diyor, bir profesör diyor. Diyormuş ki, Arapçayı biz biliriz. Kur'an-ı Kerim'i de sadece Arapçayı bilenler bilirler. Bu sebeple diyor, Kur'an-ı Kerim'i de biz biliriz. Sevgili kardeşlerim,
ne Allah'a ulaşmayı dilemekten haberi var, ne mürşidi kabul ediyor, ne ruhunu Allah'a ulaştırmış, ne fizik vücudunu, ne nefsini, ne iradesini Allah'a teslim etmiş, ne irşada ulaşmış. Bu kavramlara hayatında hiç duymadığı için garip bir şekilde bakıyor. İnsan ruhunun diyor ölmeden evvel ulaşması hiçbir şekilde mümkün olamaz. Çünkü diyor insana hayatı ruh verir. Gördünüz mü sevgili kardeşlerim? Meğer insana hayat veren Allah değilmiş. Allah Teala Hicr suresinin 43. ayet-i kerimesinde diyor ki hayatı sadece biz veririz diyor. Biz. Biz hayatı sudan başlattık diyor Allah Teala başka bir ayet-i kerimesinde. Biz yaratırız, yaşatırız, biz öldürürüz diyor. Hayatımız kimsenin elinde değil, Allah'ın elinde. İşte böyle sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Her şey bir başka güzel. Öylesine güzel bir dizayn ki, bu muhtevada nasıl hayran olmasınız Allah-u Teala'ya? O, bizi yaratan yüce yaratıcı, hepimizin sahibi. Her şey en güzel şekilde onunla vücut buluyor. Her geçen gün biraz daha güzel, biraz daha güzel, biraz daha güzel. Mutlu musunuz sevgili kardeşlerim? Mutlu olmak için o kadar çok sebebiniz var ki, Mihir camiasının içindeyseniz, başkalarının bilmediği hakikatleri bilenlersiniz. Siz, Kur'an öğretisinden nasipleniyorsunuz. Allah'ın bize öğrettiklerini öğreniyorsunuz. Hiç düşünemiyorlar sevgili kardeşlerimiz. Dünyanın hiçbir yerinde bunlar öğretilmiyorsa, Kur'an da bunları yazıyorsa, biz de Arapça bilmiyorsak doğru dürüst, hiçbir yerden de öğrenmemiz mümkün değilse, acaba sahabenin yaşadığı bu hayatı biz nasıl yaşamışız? Acaba sizlere nasıl yaşatıyoruz? 7 tane safasıyla, 7 makam evliyalığıyla, kim buna cevap verebilir acaba? Her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle geliyor? Mihir camiasının içinde bulunmaktan mutlu musunuz sevgili kardeşlerim? Allah-u Teala'nın hepinizi bu mutlulukla hep beraber kılmasını, her an saadeti yaşamanızı, Allah'a olan aşkınızla şu dünyada bütün boyutlarıyla mutluluğu her aşamada yaşamanızı, Allah'ın bütün cennetlerinin sizin olmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostumuz, gönül dostumuz, kardeşlerimiz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me'as-salavat. Allahümme salana Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Eûzü ve iyyâke nestaîn ihdinâ sırâta'l müstakîm. En'amte aleyhim gâilül mağdûbi aleyhim ve leddâllîn. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekâtühü.

0: Padre, che altro?
1: Al-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed ve zülillahi ve şeytan. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yevmi din. İyyake na'budu. Takim sıratel lezzine en'amte aleyhim. Gayrim magdubi aleyhim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha beraberiz. Bir defa daha bir mutluluk sohbetinde birlikteyiz. Hiç unutmamamız, ama hiç unutmamamız lazım gelen bir şey var. Allah'ı tanımak. Biliniz ki Allah sizden sadece mutlu olmanızı istiyor. Bunun için yaratıldınız. Mutlu olmak için. Allah Teala insana da verilen, kainatta en çok değer verdiği bu mahlukunun yaratılmasını sadece mutluluk hedefine bağlamış. Hepinizin, ama hepinizin mutlu olması için Allah Teala bütün imkanları sizlere teslim etmiş. Ve sizi yaratan Allah Teala bu yaratılışınızda nelerin meknuz olduğunu, muhtevanızda neler olduğunu size birer birer açıklıyor. Nasıl bir bağlantı içerisinde mutluluğa adım adım yürüyeceğinizi ve sonunda mutlak saadeti nasıl elde edeceğinizi Allah Teala en güzel standartlarda açıklıyor. Sevgili kardeşlerim, insanlar neden mutsuz? Evvela iç dünyalarında mutsuzlar. Neden mutsuzlar? Çünkü iç dünyalarında nefsleri sadece afetlerden oluşuyor. Yani Allah'ın insanları mutlu kılmak konusunda verdiği bütün emirlere isyan eden bir nefsiniz var. Gene Allah Teala'nın insanları mutlu kılmak konusunda koyduğu yasaklara asla riayet etmek istemeyen bir nefsiniz var. Bir nefse sahipsiniz. Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkıyor. Bütün yasaklarını da mutlaka işlemek istiyor. Yani sizin mutsuzluğunuzun kökeninde yapınızın bir parçasını oluşturan bir vücudunuz var, nefsiniz. Kalbi afetlerle %100 dolu. Öfke, kin, kıskançlık, haset, iptilalar, isyan, düşmanlık, nefret, kin, hepsi nefsinizin kalbinde. Ve nefsiniz sadece Allah'ın emirlerine karşı çıkmakta, sadece yasaklarını mutlaka yapmaya çalışmakta olan bir hüviyette ve bu vasıflarla yaratılmış. Şimdi şeytanı devreye sokuyoruz. Şeytan sadece nefsinizin afetlerini onlara tesir etmeye çalışarak, her çeşit yalanı kullanarak nefsinizin afetlerini azdırmakta olan bir varlık. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, öyleyse şeytan nefsinizin afetlerine tesir etmek suretiyle Allah'ın emirlerini yaptırmamaya, yasak ettiği fiilleri ise özellikle yaptırmaya, işletmeye çalışan bir gayretin içindedir. Bir tarafta nefsinizin afetleri ve şeytan. Öbür tarafta ruhunuzun hasletleri ve Allah. Ruhunuz nelerden müteşekkil? Ruhunuzun kalbi de baştan aşağı hasletlerle dolu. Bunların en başında sevgi geliyor. Nefsinizin isyan afetine karşılık onda itaat var. Nefsinizin cimrilik afetine karşılık onda cömertlik var. Nefsinizin cehalet afetine karşılık ruhunuzda ilim var. Öyleyse nefretin karşılığı sevgi nefsinizde. Unutmayın, Allah hepinizi mutlu etmek için yarattı. Hepiniz Allah'ın indinde mutluluğu yaşamak için yaratıldınız. Öyleyse neden insanlar mutsuz? Allah-u Teala'nın buradaki fonksiyonu ne? Allah hepinizi mutlu kılmak için yarattı. Ve bu standartlara riayet eden herkesi, her güzelliği yaşadığının arkasından Allah-u Teala mutlaka ona bir mutluluk vererek teşhiye eder. Ona bir mutluluk vererek onunla beraber olduğunu hissettirir. Sevgili kardeşlerim, birine bir iyilik yapın. Onu mutlu edecek olan bir şey yapın ve bunun neticesinde Allah-u Teala'nın size ne kadar huzur verdiğini yaşayın. Daha birisine iyilik yapmaya karar verdiğiniz andan itibaren o kişiyi mutlu etmek konusunda, memnun etmek konusunda herhangi bir şey, hayır, sizin imkanlarınızı zorlayan bir şey değil, sizde ne varsa onlar etrafınızdaki bütün arkadaşlarınızı memnun etmek için yeterli boyutlardadır. Daha fazlası olsaydı da, ben onlara verseydim de, onları mutlu etseydim de, bunlar şeytanın ham hayalleri ve hep sizi bunlarla aldatmaya çalışır. Hayır. Bir gülüşünüz, bir tebessümünüz, bir ilgi göstermeniz, birkaç kelime konuşmanız, meşgul olmanız etrafınızdaki insanlarla hepsini mutlu etmek için birer sebeptir. Ve siz etrafınıza mutluluk vermek konusunda bir kararın sahibi olduğunuz andan itibaren Allah sizinle beraberdir. Siz Allah'ın ülkesinde yaşamaya başlarsınız. Her yaptığınız güzel şeyin arkasından o içinizde duyduğunuz huzur, mutluluk var ya, işte onu size Allah veriyor. Ya başkalarının kalbini kırdığınız zaman duyduğunuz iç huzursuzluğu, onu da Allah veriyor. Öyleyse burada iki tane alternatifiniz var mutlu olmak için. Bir, Allah'ın size emrettiği boyutta ruhunuzun hasletlerine tabi olmak, Allah'ın emrettiği her şeyi yapmaya çalışmak, bunu gerçekleştirdikten sonraki huzuru yaşamak, Allah'ın yasak ettiği fiilleri şeytanın sizi davet etmesine rağmen işlememeyi başarmak, arkasından da bunun hazzını, Allah-u Teala tarafından tattırılan hazzını yaşamak. Bu birinci alternatif sevgili kardeşlerim. Allah Teala emirlerini sadece sizi mutlu etmek için verir. Bu mutluluk üstelik de cemaat halinde yaşayan insanlar için karşısındakini de mutlu etmekten geçtiği cihetle toplum şuurunu ve toplumun birbirine yaklaşmasını kesin olarak temin eden bir faktördür. Öyleyse biz insanlar sosyal mahluklar olarak yaratılmışız. Yani cemaat halinde yaşayan demek. Hepimiz birbirimize muhtacız. Öyleyse bu ilişki içerisinde eğer biz etrafımızdaki insanlara mutluluk taşıyan biri isek, Ona mutluluğu ulaştırmayı düşündüğümüz andan itibaren Allah bizimle beraberdir. O bizi o andan itibaren mutlu etmeye başlar. Sevinçle işinize gidin. Sevinçle arkadaşlarınızla beraber olun. Her birine bir mutluluk yapmak hedefiyle beraberliğe koşun. Allah Teala buna hayırlarda yarışmak diyor. İnsanlar var, birbirinin kuyusunu kazarlar, birbirinden nefret ederler. Her an diğerine bir çelme takmaya çalışırlar ve böyle bir dizaynda insanların muhtevasına dikkatle bakın. O muhtevada ibret aynasında irdeleyin ve inceleyin insanları. Kim başkalarına mutsuzluk veriyorsa o şeytanın emrinde yanlış şeyler yapan biridir ve o insan mutsuzdur, huzursuzdur. Kim başkalarına mutluluk ve huzur vermeye çalışıyorsa o kişi devamlı olarak mutludur. Huzur vermeye çalıştığı süreç içerisinde onu mutsuz göremezsiniz. İşte kendisini başkalarının mutluluğuna adayan bir insan, Allah'ın devamlı olarak kendisine mutluluk ulaştırdığı bir hüviyetle yaşar. Bu Allah-u Teala'nın büyük bir nimetidir. Herkese açıktır nimet. Sevgili kardeşlerim, mutluluk verdiğiniz mutluluğun geri alınmasını yaşamaktır. Öyleyse mutluluk vermenizin meyvesidir. Başkalarına ulaştırabildiğiniz, ulaştırmak imkanına sahip olduğunuz her türlü mutluluğun bedelini önceden ve sonradan mutlaka siz alırsınız. Daha düşünmeye başladığınız andan itibaren siz mutlu bir insansınız. Hedefiniz başkasına mutluluk vermekse, her şeyinizi ona hasrettiniz demektir o süreç içerisinde. Zamanınızı, iradenizi, aklınızı, enerjinizi bir başkasına bir hizmet için, ona bir mutluluk ulaştırmak için harcadınız. Düşünmeye başladınız bunu nasıl yapacağınızı, düşündüğünüz andan itibaren faaliyet başlamıştır. Yani Allah-u Teala'dan mutluluk almaya başlamışsınızdır. Birçok insan Allah ibadetleri neye koymuş? Koymasaydı olmaz mıydı? Allah bu emirleri neye vermiş? Vermeseydi olmaz mıydı? Ben bu emirleri yaparken sıkılıyorum diyorsa, arkasında yatan derin manayı bilmiyor demektir. Sevgili kardeşlerim, forum önünüzde, arena önünüzde deneyin. Kime hangi güzelliği ulaştırmaya çalışacağınızı düşünmeye başladığınız andan itibaren siz mutlu bir insansınız. Ta ki ona o mutluluğu ulaştırırsınız. Ulaştırınca ayrı bir mutluluğu yaşayacaksınız. Çünkü bu mutluluğun bir de mükafatını Allah Teala hem o ana kadar sizi mutlu kıldı, başkalarını mutlu etmek için çalıştığınız cihetle, hem de başkasına o mutluluğu ulaştırdığınız zaman size bir mükafat verecek. Bir taraftan Allah size bir huzur, bir mutluluk verirken ruhunuz da nefsinize bir huzur verecek. Ve böylece iç dünyanızda mutlu bir insan olacaksınız, başkalarına mutluluk verdiğiniz cihetle. Sevgili kardeşlerim, birinci kardeşinize bu güzelliği yaşattınız. Onun hoşlanacağı bir güzel davranışı, ona bir hediye vermeyi, onun gönlünü almayı, onunla meşgul olmayı gerçekleştirdiniz. Onu mutlu kıldınız. Yeter mi? Hayır, yetmez. Etrafınızda daha birçok insan var. Onlara da aynı güzelliği yaşatın. Gönlünü alın insanların. Şeytana ve nefsinize esir olmayın. Eğer esir olacaksanız, sizi sonsuz mutluluğa ulaştıracak olan Allah'a esir olun. İşte biz onun esiriyiz. Onun azatsız kölesiyiz. O bizim Efendimiz. Sahibimiz. Onun için yaşıyoruz. Allah için yaşamak demek, başkaları için yaşamak demektir. Her şeyinizi başkalarının mutluluğuna adamalısınız. Her an Allah'ın size öğrettiklerini, hep içgüdünüzde Allah'ın öğretisi vardır. Bir güzelliği hissedersiniz. Eğer falancaya şu iyiliği yaparsanız, onu mutlu edecek olan şu davranışta bulunursanız, mutlu olacağınızı Allah-u Teala size hissettirir. Arkasından da onu tatbik etmeyi düşünmeye başladığınız andan itibaren Allah-u Teala sizi mutlak bir saadetin içine oturtur. Sabahtan akşama kadar hiç mutsuzluğu yaşamayan bir insan mı olmak istiyorsunuz? Çok kolay. Sadece etrafınızdaki insanlara mutluluk götürün. Ama ben çalışıyorum, başka insanlarla başka insanlara çalışmamdan vazgeçip de mutluluk veremem. Hayır, yanlış. Çalışmanızın içinde mutluluk vereceksiniz. Hem çalışacaksınız, hem de konuşmayın isterseniz, konuşacak zamanınız olmasın. Ama davranışlarınızla, gülen gözlerinizle, gülümseyen dudaklarınızla, şeklinizle, şemailinizle, bütününüzle, davranış biçimlerinizin halis olduğunu, ondan taraf olduğunuzu, ondan yana olduğunuzu, onunla birlikte onun mutluluğu için var olduğunuzu herkese ispat etmeye çalışın. Bunun için yaşayın. Sevgili kardeşlerim, aranızdan bir kişi gerçek anlamda bunu yapmaya başlayınca etrafında bir halka oluşacaktır onun. Bu güzellikler halkasıdır. Siz ne zaman çevrenize her tarafa doğru pozitif dalgalar yayan, başkalarının mutluluğu için yaşayan bir insansınız, onlara bu dalgalar ulaştığında onlardan size onun karşılığı negatif dalga olarak gelemez. Size pozitif olarak dönecektir. Hep pozitif dalga boylarıyla muhatap olmanız için sizden yayılan bütün dalga boylarının pozitif olması lazım. Yani başka insanlara en güzeli ulaştırmakla mükellefsiniz. Allah Teala bunu niye emretmiş, hiç düşündünüz mü sevgili kardeşlerim? Evvela bu işi yaparken mutluluğu yaşamanız için, madde bir. Bu işi tamamladığınız zaman Allah'ın size verdiği o mutluluğu, işinizi tamamladıktan sonra verdiği mutluluğu yaşamanız için, 2.

sahibi olur. Adn cennetlerinin. Öyleyse felahta da gene 4 tane teslim görüyoruz. Ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. Allah'ın rızaları hep bunlardan bir evvelki kademede oluşan, Allah'ın bizi o hedefe ulaştırmasına müsaade ettiği, uygun gördüğü, tasdik ettiği noktalardır. Rıza müessesesi. Öyleyse takva açısından meseleye bakın. Bu 7 safhada 7 tane takva göreceksiniz. Gene 4 tane teslim içeriyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, muhtevaya dikkatle bakın. Allah Teala sizi seviyor. Çok seviyor. Ve Allah'a teslim olmanızı istiyor. Ruhunuzu, beçinizi, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim etmenizi istiyor. Ne oluyor? Teslim boyunca, teslimler boyunca daha üst seviyede, daha üst seviyede, daha üst seviyede bir mutluluğun sahibi oluyorsunuz. Öyleyse Allah-u Teala Allah'a teslim olmanızı emretmiş mi? Kesin. Ruhunuzda, beçinizde, nefsinizde, iradenizde Allah'a teslim kesin bir olgu. Allah-u Teala'nın temel emri. Zümer 54'te Allah-u Teala diyor ki ve enübü ilâ rabbiküm ve eslimu lehu min kavlen yetekümün azabe. Üzerinize azap gelmeden önce, yani ölmeden önce ya da kıyamet günü gelmeden önce Allah'a dönün ve Allah'a teslim olun diyor. Dönmeniz yetmez. Ruhunuzu Allah'a döndürüp teslim etmeniz yetmez diyor. Fizik vücudunuzda, nefsinizde, iradenizde Allah'a teslim edin. Allah Teala bu emri verdiğine göre bu emir 7 safhada 4 teslim içerdiğine göre ve her teslimde mutluluğunuz daha üst seviyeye ulaştığına göre Allah-u Teala teslim olma emrini vermekle sizi nereye ulaştırmak istiyor sevgili kardeşlerim? Sadece bir tek hedefi var. Mutluluğa ulaştırmak istiyor. Öyleyse Allah-u Teala bir davetiye çıkarmış size. Bana teslim olun, bana kul olun ifadesiyle. Ve ma halektel insi vel cinni illa leyabudun diyor Allah-u Teala. Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık. Yani bize ruhlarını, veçlerini, nefslerini ve iradelerini kul kılsınlar diye, teslim etsinler diye yarattık diyor. Arkasındaki muhtevaya baktığınız zaman sadece mutluluğu görüyorsunuz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Böyle bir müessesede demek ki Kur'an-ı Kerim bütün insanları Allah'a kul olmaya, bütün insanları Allah'a teslim olmaya ve bütün insanları hidayete çağırdığına göre, hidayet Allah-u Teala'nın emri. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'le bütün insanları bu hedeflere davet ediyor. Yani o hedefler mutluluğa ulaştırdığına göre açık ve kesin bir hüviyeti var Kur'an-ı Kerim'in. Mutluluğa davet. Öyleyse Kur'an-ı Kerim bir mutluluk davetiyesidir. Yeter mi? Yetmez. Kur'an-ı Kerim aynı zamanda bir mutluluk reçetesidir, rehberidir. Zaten Kur'an-ı Kerim'de de Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'in bir mutluluk rehberi olduğunu anlatıyor. Mutluluk rehberi. Nasıl yapacağız ve ne yapacağız? Allah'a ulaşmayı dileyeceğiz. Allah bize 10 tane ihsan verecek. Mürşidimize ulaşacağız. Nasıl ulaşacağız? Hacet namazı kılacağız. Allah'tan soracağız. O noktaya ulaşmışsa

Mutlaka Allah gösterecek. Sonra zikir yapacağız. Zikri nasıl yapacağımızı anlatıyor Kur'an-ı Kerim. Bu zikrin neticesinde nasıl ruhumuzun Allah'a ulaşacağını anlatıyor. Zikrimizin yereyi geçtikten sonraki safhasında fizik vücudumuzun Allah'a nasıl teslim olduğunu anlatıyor. Ne yapılması lazım? Zikredilmesi lazım. İslam'ın 5 şartının yerine getirilmesi lazım. Allah'a çok dua etmemiz lazım. Ona yakın olmamız lazım. Sonra nefsimizi Allah'a teslim etmemiz lazım. İrşada ulaşmamız lazım. İrademizi, kalbimizi müzeyyen kılarak irademizi de Allah'a teslim etmemiz lazım. Bütün bunları nasıl yapacağımızı, nerelerden geçeceğimizi, yolumuzun nerelerden geçeceğini Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bütün boyutlarıyla anlatıyor. Bu arada bize sağladığı aslında bir hiç karşılığı bize sağladığı o muhteşem yardımlarını anlatıyor. Sevgili kardeşlerim, düşünebiliyor musunuz? Biz sadece Allah'a ulaşmayı diliyoruz. Allah ne yapıyor? Allah bizi kendisine ulaştırıyor ve ruhumuzu teslim alıyor. Biz yapmıyoruz. Biz diliyoruz, Allah gerçekleştiriyor. Dileyen kişi üçüncü basamaktadır. Allah onu 21. basamağa ulaştırıp 22. basamağı da garanti ediyor Allah Teala. O kişiyi Allah'ın evliyası yapıyor. O kişiyi 3. kat cennetin sahibi yapıyor. Buna söz vermiş. Söz verdiği için mutlaka gerçekleştirecek ve garanti ediyor 3. kat cennetin mutluluğunu ve dünya saadetinin yarısını Allah garanti ediyor. Eğer siz size yapanı, size düşeni yapmaya bundan sonra Allah'ın yardımı ama kendi iradenizle devam ederseniz dikkat edin. Ruhunuzun Allah'a ulaştırılması Allah Teala tarafından kendi iradenizin mahsulü değildir. Allah'ın mahsulüdür. Allah sizi kendisine ulaştırmıştır. İradenizden hiç yardım almasanız da Allah'a ulaşacaktınız. Öyleyse bu dizayna baktığımız zaman Allah'ın bir garantisini görüyoruz. Kim bana ulaşmayı dilerse sizden sadece bir dilek. Ben onu kendime ulaştırırım diyor. Ben onu evliya yaparım diyor. Allah'ın evliyasından birisi yaparım diyor. Ruhunu kendime ulaştırırım. Onu veli yaparım diyor. Veliyullah yaparım diyor Allah-u Teala. Bunu garanti ediyor. Yetmez. Kişinin sadece bir dileğini diledikten sonra, Allah'a ulaşmayı diledikten sonra ölmesi halinde ona da cenneti garanti ediyor. Öyleyse daha kolay ne var ki sevgili kardeşlerim? Mutluluk dediğiniz şey aslında ayaklarınızın dibinde. Sadece bir dilekle sonsuz bir hayatı geçireceğiniz cennet mutluluğu Allah-u Teala'nın sizi ne kadar çok sevdiğini ifade etmez mi? Kulum sadece dilesin diyor. Bana ulaşmayı dilesin diyor. Yeter bana diyor bu. Ben onu kendime ulaştıracağım diyor. Çünkü diyor ben yarattım onu. Onun mutluluğundan ben sorumluyum. İşte onu mutluluğa ulaştırmamın rehberi de Kur'an-ı Kerim diyor Allah-u Teala. Ve bir de garanti veriyor. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Dünya saadetinin yarısını garanti ederim diyor. Cennet saadetini mutlak olarak garanti ederim diyor. Üçüncü kat cenneti garanti ederim diyor. Öyleyse hem
bir davetiye var saadete, mutluluğa. Hem mutluluğun nasıl elde edileceği konusunda tam bir reçete var, tam bir rehberlik müessesesi var, eksiksiz, mükemmel. Ve bir de garanti var. Hele siz kendi iradenizle Allah'ın evliyası olduktan sonra yolunuza devam ederseniz, dik yokuşu tırmanmaya karar verirseniz, yani daimi zikre ulaşmaya, o konuda da Allah-u Teala'dan yardım alacaksınız. Başardığınız zaman da şu dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olacaksınız. Öyleyse mutsuzlukla mutluluk, Allah'ın bizi ulaştırmak istediği hedefle ulaşmamak. Kim şeytanla işbirliği yaparsa o Allah'ın karşısında olan biridir. Niçin karşısındadır? Allah emirler vermiştir Kur'an-ı Kerim'de. O kulunu da mutluluğa ulaştırmak için o kişi Allah'ın emirlerini hiçe saymıştır. Ve sadece kendi mutsuzluğunu ve cehennemi garanti etmiştir. Sevgili kardeşlerim, Allah kimsenin iradesine ipotek koymaz. Allah'a göre serbest irade serbestçe kullanılmalıdır. Hiçbir müdahalesi olmaz Allah-u Teala'nın iradenize. Peki Allah'ın iradesine müdahale ettiği kişiler var mı? Var. Kim ruhunu ve içini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim ettikten sonra Allah-u Teala onu huzur namazının imamlığına seçmişse, o kişinin iradesi de Allah-u Teala tarafından alınmıştır. Sevgili kardeşlerim, iradenin bağlanması başka bir şey, alınması başka bir şey. Aklın da Allah-u Teala'nın elinde olması anlamına geliyor. Bu ekstrem bir olay. Herkesin yaşaması söz konusu olmayan bir olay. Onun için o konuda fazla bir bilgi edinmeniz de gerekmiyor. Ama size ait olan ilme baktığınız zaman bu sizi salah makamının 5. mertebesine kadar götürebilir. İrşad makamının sahibi kılabilir sizi ve en üstün cennetler olan ant cennetlerine ulaşmanız mümkün olur. Daimi zikirden sonra zikri külliğinin, ondan sonra da tesbihin sahibi olabilirsiniz. Herkese açık. Öyleyse nedir bu mutsuzluk dediğimiz şey? İnsanın çevreyle uyuşamaması, kavga etmesi halidir. Hangi çevre? İç dünyası, dış dünyası, Allah ile olan ilişkileri ayrı ayrı çevreler oluşturur. Neden insanlar mutsuz? İç dünyalarında neden mutsuz? Eğer Allah'ın yolunu seçmemişse kişi, nefsinin bütün afetleri azgın bir şekilde duruyor, yetmez. Onlara tesir eden iblis, şeytan, onları devamlı azdırıyor. Bünyenizde bir de ruh var, Allah'ın bütün emirlerine itaat eden, yasaklarını asla yapmayan, bir de bu nefsiniz şeytanın da azdırmasıyla Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkan, yasak ettiği her fiili işlemeye çalışan ve giderek azan bir varlık. Ve her yaptığı yanlışın arkasından, her işlediği günahın arkasından Allah'ın azabına muhatap oluyor. Nefsin talepleriyle görüyorsunuz ki ruhun talepleri birbirinin tamamen tersi. Ruh, Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek isteyen, yasakları asla işlemeyen bir hüviyette. Nefse tam aksine yasakları işleyen, emirleri
yerine getirmeyen bir hüviyette ve şeytan onun yardımcısı azdırıyor onu. O zaman ikisinin talepleri birbirinin tamamen zıttı. Her ikisi de kendi dediğinin olması için mutlak bir savaşın içerisinde ve kavga var. Bitmek, tükenmek bilmeyen bir diyalektik kavga iç dünyanızda sizi devamlı huzursuz eder. Evvela iç dünyanızdaki huzursuzluğun temelinde nefsinizle ruhunuzun arasındaki kesintisiz mücadele, kavga, devamlı bir kaos oluşturur. Nefsin ordularıyla ruhun orduları devamlı savaş halindedir. Bütün afetlerle, bütün hasletler. O zaman mutsuzsunuz. Kavga varsa, kaos varsa ve her günahı işledikten sonra siz Allah-u Teala size azap ediyorsa, ruhunuz da nefsinizi azap ediyorsa, devamlı bir huzursuzluk içindesiniz. İşte bu mutsuzluktur. Peki böyle bir insan daimi zikre ulaştığı zaman da mutsuz mudur? Kesinlikle değildir. Neden? Çünkü daimi zikirde nefsinin bütün afetleri yok olmuştur. Yerine faziletler gelip yerleşmiştir. Faziletler ruhun hasletlerinin aynıdır. Nefs tezkiyesi denilen bir olayın neticesinde tasfiyeye ulaştığınız zaman nefsinizin kalbindeki bütün afetler yok olmuştur, kapı dışarı edilmiştir ve nefsinizin kalbine Allah'ın katından gelen faziletler yerleşmiştir. Faziletlerin hüviyeti Allah'ın bütün emirlerine ruhun hasletleri gibi %100 itaat etmek, yasak ettiği hiçbir fiili işlememektir. O zaman ne olur? O zaman o kişinin nefsi neyi istiyorsa ruhu da aynı şeyi istiyor. Allah'ın emirlerini yerine getirmek. Aynı zamanda yasak ettiği fiilleri işlememek. İkisi de aynı şeyi istiyorlar. Kavga bitti, savaş bitti, kaos bitti. Yerini sulh ve sükun aldı. Her yaptıkları güzel davranışın arkasından Allah Teala onlara huzur veriyor, mutluluk veriyor. Ruh da nefse huzur veriyor. Çünkü artık nefs afetlerle dolu değil, faziletlerle dolu ve ruh da nefs de büyük bir mutluluğu yaşıyorlar fizik vücutta. İç dünyalarındaki mutluluk. Peki bir insan dış dünyasında neden mutsuzdur? Dış dünyasında mutsuzdur çünkü nefsindeki afetler sebebiyle etrafındaki insanlara karşı kötü davranmaktadır. Onları üzen davranışlarda bulunmaktadır. Kendisini üstün kılmaya çalışan, başkalarını küçültmeye çalışan davranış biçimleri sergilemektedir. Şeytan da bu konuda ona devamlı kışkırtıcılık yapmaktadır. Etrafındaki insanlarla hep bir kavganın içindedir, anlaşmazlığın içindedir. Bu sebeple evvela etrafındaki insanları kırdığı için arkadan Allah-u Teala'nın azap vermesi sebebiyle huzursuzdur kişi. Ruhun da nefse azap vermesi sebebiyle nefs de huzursuzdur. Ve bununla bitmez. Bu huzursuzluğu yaşamakla olay bitmez. Çünkü kendisine kötü davrandığınız kişiler sizden intikam almak isteyeceklerdir. İntikam alabildikleri zaman bir defa daha üzülecektir kişi. Kendisine kötü davranıldığı için üzülmesine sebebiyet verildiği cihetle. Bu kötülük, kendisine ulaşan kötülük aslında onun evvelce diğerine yaptığı olayın bir karşılığıdır. Ama kişi bunu hiç hesaba katmaz. Fena halde içerler kendisine bir kötülük yapıldı diye. Ve bunun arkasından da huzursuzluk duyar. Bu huzursuzluk onu nefsi bütün afetlere dolu olduğu için onu da intikam almaya sevk eder. İntikamını alabilirse
intikam almanın huzurunu yaşayamaz. Bu zulmani bir olaydır. İntikam almak nefsin afetiyle tahakkuk ettiği için netice sadece Allah'ın azabının o kişiye ulaşmasıyla, ruhun da nefse azap etmesiyle sonuçlanır. Kişi sadece gene huzursuzluk duyar. İntikamını alırsa arkasından bu bir günah işlediği için, azaba muhatap olacağı için huzursuz. Ya alamazsa gene huzursuz. Bu sefer de stres sebebiyle huzursuz. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın dostlarında stres hiçbir zaman oluşmaz. Ama şeytanın dostları her zaman stres altındadır. Stresin var olmasının sebebi budur. Alınamamış intikam, yani kin. Öyleyse görüyorsunuz ki insanlar dış dünyalarında da mutsuz. Başkalarına kötü davrandıkları için azaba muhatap oluyorlar. Huzursuzluk yaşıyorlar. İntikam alıyorlar onlardan. Bunun için huzursuzluk yaşıyorlar. Onlar diğerlerinden intikam alıyor. Onun için de tekrar üzülüyorlar. İntikamlarını alamazsalar bu sefer de şuur altı birikimiyle huzursuzlar. Stres sebebiyle huzursuzlar. Ama hep huzursuzlar. Peki daimi zikre ulaşan bir insan neden huzursuz değil dış dünyasında? Çünkü nefsinde afetlerin hepsi yok olmuş. Yerini faziletler gelip almış. O hiç kimseye onları kıracak, onları üzecek davranışta bulunmaz. Hiçbir zaman hedefi bu olamaz. Öyleyse başkalarını kıracak davranışlarda bulunmuyorsa, başkalarına ondan hep mutluluk ulaşıyorsa, bunun arkasından sadece Allah-u Teala o kişiye ferahlık verecektir, huzur verecektir, mutluluk verecektir. Başkalarına ulaştırdığı her güzel davranışın arkasından. Ruh da nefse huzur verecektir. Nefs zaten ruhun aynı standartlara bürünmüştür artık hep. Huzur verilecektir, ulaşacaktır kendisine. Peki kendisinden bu kişi kimseden intikam almadığı için de gene huzur içerisinde. Ondan da intikam almaya çalışan kimse olmayacak. Neden? Çünkü kimseye kötü davranmamıştır ki intikam almak gereğini duysunlar. Peki hiç kimse ona kötü davranmayacak mıdır? Davranacaktır. Ama onu etkilemeleri mümkün olmayacaktır. Çünkü kişinin nefsinde afetler yok artık. Şeytanın o afetlerin üzerinden o kişiye tesir edip de onu üzmesi artık mümkün değil. Ruhun nefse azap etmesi de söz konusu değil. Bu kişi etrafındaki insanların davranışı sebebiyle huzursuz olmaz. Kendisi onlara kötülük etmediği için onlar kendisine intikam almazlar. Ama kötü davrananlar olur. Kötü davrananların da davranışları onun üzerinde bir tesir oluşturmaz. O Allah'ın zırhını giymiştir. Hiçbir zaman şuur altı birikimi böyle bir insanda oluşmaz. Hiçbir zaman başkalarının davranışlarının onu huzursuz etmesi söz konusu değildir. Öyleyse ne başkasına kötü davrandığı için huzursuz olur, ne başkaları kendisinden intikam alıyor diye huzursuz olur. Böyle bir şey mümkün değildir. Ne de stres sebebiyle veya başkalarından intikam alamadığı için huzursuz olur. Bu kişi dış dünyasında da devamlı, kesintisiz bir sulh ve sükun hali yaşar. Huzur içinde bir hayat geçirecektir. Ya Allah ile olan ilişkileri? Başlangıçta kişi nefsinin ve şeytanın taleplerine uygun olarak Allah'ın emirlerini yerine getirmiyor. Allah'tan da azap görüyor. Ruh da nefse huzursuzluk veriyor. Allah'ın yasaklarını yerine getirmiyor. Yasak ettiği fiilleri özellikle işliyor. Şeytan ve nefs ikilisi devamlı vücudu oraya ulaştırıyorlar. Arkasından da Allah'ın azabı geliyor. Kişi iç dünyasında bir huzursuzluk hissediyor, ne olduğunu anlayamadan. Ve
arkasından da ruh nefse azap ediyor. O da bir huzursuzluk. Ama kim daimi zikre ulaşmışsa o kişi Allah'ın bütün emirlerini doyumsuz bir zevkle gerçekleştirecektir. Her emrin yerine getirilişin arkasından da Allah-u Teala o kişiye huzur verecektir, mutluluk verecektir, ruh da nefse. İşte sevgili kardeşlerim, bunun neticesinde kişi Allah ile olan ilişkilerinin hem emirler cephesinde bütün emirleri yerine getirdiği için, zevkle yerine getirdiği için, her emrin büyük bir zevk olduğunu, namaz kılmanın, oruç tutmanın, zikir yapmanın, bütün ibadetlerin doyulmaz zevklerden ibaret olduğunu kişi yaşamaya başlayacaktır. Öğrenmiş olacaktır, test etmiş olacaktır ve yaşamakta olacaktır. Ne oldu? Kişi Allah ile olan ilişkilerinin hem emirler cephesinde hem nehiler yani yasaklar cephesinde gene kesintisiz bir suç ve sükun halinin kesintisiz bir mutluluğun sahibi oldu. İşte iç dünyanızda kesintisiz bir sulh ve sükun hali, dış dünyanızda kesintisiz bir sulh ve sükun hali, Allah ile olan ilişkilerinizde kesintisiz bir sulh ve sükun hali, hayatınızın her saniyesini bir cennet saadeti hüviyeti içinde yaşamak hepinizin hakkı sevgili kardeşlerim. Bu mutluluktur. Ve Allah-u Teala hepinizi en çok sevdiği mahlukları olarak bu muhteşem mutluluğu yaşamanız için yarattı. Öyleyse ona layık olun. Allah'ın güzelliklerini yaşayın. Bu güzelliklerde sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, mutluluklar, mutluluklar, mutluluklar sizin olsun. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem de sonsuz bir dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada bitirmek istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me'a.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir mutluluk sohbetinde birlikteyiz. Unutmayın, yaratılış sebebiniz sizin mutluluğunuzdur. Allah Teala kainattaki en değerli mahluk olarak yarattığı insanı, yani sizleri mutlu olmakla hedeflendirmiş. Gayesi hepinizin sonsuz bir saadet içinde bir asrı saadet yaşamanız. Bütün insanlar için Allah'ın hedefi tektir, o insanların mutluluğu. Zariyat suresinin 56. ayet-i kerimesine bakıyoruz. Allah Teala buyuruyor. Ve ma halaktel insi vel cinni illa liyabudun. Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık diyor. Kul olmaksa mutluluğu kademe kademe yaşamaktır. Yedi kademede mutluluğun en üst noktasına ulaşmaktır. En üstün derecede kul olmaktır. Mutluluk. Mutluluk nedir diye sormalısınız. Nedir bu mutluluk? Ne menen bir şeydir? Mutluluğun temelindeki tarif şöyle geliyor. Mutluluk bir sulh ve sükun halidir. Kavganın bittiği noktayı işaret eder. İç dünyanızda mutluluk, dış dünyanızda mutluluk, Allah ile olan ilişkilerinizde mutluluk. İç dünyanızdaki mutluluk, nefsinizle ruhunuz arasındaki o korkunç savaşın adım adım azalması, azalması, azalması ve neticede yok olmasıyla noktalanır. Sonsuz mutluluk oradadır. Nefsinizin bütün afetlerinin yok olduğu yerde. Ruhunuz bir değişiklik geçirmez. Ruhunuz sonsuz güzelliklerle donatılmıştır. Bütün hasletler ruhunuzdadır. Ama nefsiniz baştan aşağı afetlerle doludur. %100 19 grup afetle mücehhez bir nefsiniz var. Mutsuz olan bütün insanların mutsuzluğu nefslerinin hakimiyetinde olmalarından kaynaklanır. Nefsin hakimiyeti ise şeytanın hakimiyeti demektir. Neden böyle söylüyoruz? Allah Teala Nur suresinin 21. ayet-i kerimesinde diyor ki, sakın şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa o münkerle ve fuhuşla emrolunur. Eğer Allah'ın üzerinize rahmeti ve fazlı olmasaydı, yani kalbinize Allah'ın rahmeti ve fazlı ulaşmasaydı manası var burada, İçinizden hiçbiriniz ebediyen nefsinizi tezkiye edemezdiniz diyor Allah Teala. Nefs tezkiyesi Kur'an'ın temel hedefi. Nefsinizde %100 afetlerle hayata başlarsınız. Öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, iptilalar, düşmanlık, gurur, kibir, nefret, bunların hepsi nefsinizin o pis afetleridir. Onlardan kurtulmanın bir yolu var mı? Elbette var. Allah Teala mutluluğunuzu garanti ediyor. Kim diyor mutlu olmak isterse o benim tarafımdan mutlak surette mutluluğa ulaştırılır. Yeter ki istesin. Sevgili kardeşlerim, şimdi size sorsam İçinizde cennete gitmek isteyen var mı diye, sanıyorum ki hepiniz birden
Aynı şeyi söyleyeceksiniz. Herkes cennete gitmek ister. Kim cehenneme gitmek ister ki? Ve Allah Teala cennetinizi garanti ediyor. Bir tek dilekle hepiniz Allah'ın cennetine girebilirsiniz. Hepiniz o bir tek dilekle tağuta dostken, yani insan ve cin şeytanların Kur'an-ı Kerim'deki adı tağuttur. Tağuta dostken Allah'a dost olabilirsiniz. Bir adım daha atalım. Tağutun kuluyken, insan ve cin şeytanların kuluyken Allah'ın kulu olursunuz. Öyleyse bu noktaya biraz sonra döneceğiz. Şimdi şu mutluluk denilen müesseseyi açıklıyorduk. Neden insanlar mutsuzdur biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Nefslerinde %100 afetler var. Yani Allah'ın bütün emirlerine mutlak olarak karşı çıkan, yasak ettiği bütün fiilleri mutlaka işlemek isteyen bir nefs afetleri dizisi. 19 grup afet. Burada nefsinizin afetleri, Allah ne zaman size bir Kur'an-ı Kerim'le bir emir vermişse, o emri yerine getirmek için harekete geçmeyi isterseniz, nefsinizin afetleri kesin şekilde buna itiraz ederler. Hangi ortamda aklınız şuur kazandıysa, o ortamın standartlarını size uygulayacaktır. Ve de bu mutsuzluğunuz için yeterli sebeptir. Neden öyledir? Ruhunuz Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirmek ister. Yasak ettiği fiilleri asla işlemek istemez. Öyleyse ruhunuzun istediği şeyi nefsiniz istemiyor. Nefsinizin istediği şeyi ruhunuz istemiyor. Tersinden hareket edelim. Nefsinizin istemediği şeyi ruhunuz istiyor. Ruhunuzun istemediği şeyi nefsiniz istiyor. Öyleyse Allah niçin emir gönderiyor? Emirleri yapılsın diye. Allah niçin yasaklar koyuyor? Yasakları yerine getirilsin diye. Peki Allah'a göre emirlerin ve yasakların yerine getirilmesinin, bu temel emrin arkasında ne var? Sizin mutluluğunuz. Emirler ve yasaklara riayetiniz gün geçtikçe artacaktır. Eğer nefsinizdeki afetleri tezkiye ve tasfiye edebilirseniz. Tezkiye, nefsinizin kalbindeki afetlerin yarı yarıya azalmasıdır. %51'e ulaştığınız zaman tezkiye oldunuz demektir. Tasfiye ise daimi zikre ulaşıp nefsinizin afetlerinin bütününü yok etmeniz halidir. Bu hem cennet saadetinin bütününü hem dünya saadetinin bütününü size sağlar. Öyleyse iç dünyamızdaki bizi mutsuz eden faktör nedir? Sulh ve sükunun olmadığı bir iç dünyanın sahibi olmamız. Yani uyandığımızdan tekrar uyuduğumuz noktaya kadar geçen zaman parçasında nefsimizle ruhumuz devamlı didişme halindedir. Neden? Her an ruhumuz Allah'ın bir emrini yerine getirmek için tesir etmeye çalışır aklımıza. Aynı anda da nefsimiz Allah'ın emrini yerine getirmemek için tesir etmeye çalışır. Yani iki zıt kardeş iç dünyamızda yaşıyor. İki zıt varlık. Birinin hayır dediği şeye öteki mutlaka evet demek mecburiyetinde. Diğeri için de aynı şey söz konusu. Bu sebeple iç dünyamızda devamlı bir çatışma var. Kavga var, savaş var. Bu savaş sebebiyle iç dünyamızda mutsuzuz. Hayata atıldığımız noktada dikkatle bakın kendinize. Ruhunuz 100 üzerinden 100'le Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellik taşır. Nefsiniz 100 üzerinden 100'le Allah'ın bütün yasaklarını yerine getirmek isteyen, mutlaka yapmak isteyen, Allah'ın emrine rağmen yapmak isteyen,
yasak ettiği fiilleriyle ise, affedersiniz, emrettiği şeyleri ise mutlaka yapmak istemeyen, yerine getirmek istemeyen, itaat etmek istemeyen bir hüviyetedir. Nefsinizde isyan vardır, ruhunuzda itaat. Öyleyse her an iç dünyanızda bir kapışma, bir kavga, diyalektik bir savaş hüküm sürüyor. Doğumunuzdan ölümünüze kadar bu devam eder, eğer kendinize hakim olmayı hedef edinmezseniz, Allah'ın emirlerine riayeti esas almazsanız. Öyleyse sevgili kardeşlerim, neden insanlar iç dünyalarında mutsuzdur? Çünkü devamlı bir çatışma iç dünyalarında onları rahatsız etmektedir. Nerede savaş varsa, nerede kavga varsa, kaos varsa, orada insanlar mutsuzdur, huzursuzdur. Her an ne olacağını bilememenin ve her an nefslerine mağlup olmanın üzüntüsünü yaşar insanlar. Öyleyse burada dikkatle bir konunun üzerinde durun. Neden insanlar iç dünyasında mutsuzdur sualinin cevabı, iç dünyasındaki o kişinin devamlı çatışma. Devamlı bir diyalektik savaş veriliyor iç dünyanızda. Nefsiniz ve ruhunuz iki düşman olarak içinizde var. Birinin istediği şeyi öteki mutlaka reddediyor. Diğeri için de aynı şey söz konusu. Öyleyse sevgili kardeşlerim, iç dünyanızda mutsuz bir insansınız. Her an bir çekişme halindesiniz. Her an kararsızlık halindesiniz. Her an taraflardan biri diğerini devamlı yaralıyor. Peki dış aleminizde neden mutsuzsunuz? Dış aleminizde de kavga var. Kesintisiz bir kavga. Çocukluğunuzdan itibaren etrafınızdaki arkadaşlarınız dahil olmak üzere herkesle aslında karşı karşıyasınız. İç dünyanızda bir şey, nefsinizin kibir afeti, gurur afeti, hep başka insanlardan üstün olduğunuz intibaını onları ve onlara vermeye çağırır sizi. Hep bir şeyler ispat etmek istersiniz onlardan üstün olduğunuzu. Böylece kibir ve gurur hissiniz tatmin olur. Bu herkeste var olduğu için bu his insanlar arasında devamlı bir mücadele tahakkuk eder. Her an insanlar görünür veya görünmez dış alemlerinde kavga halindedirler. Yani başka insanlara kendi üstünlüğünü onlara rağmen, onların karşı görüşlerine rağmen kabul ettirme eğilimi insanları birbirine düşman kılar. Öyleyse bu noktada da dış aleminizde de başka insanlarla savaş halinde olduğunuz için ne kadar gizlemeye çalışırsanız çalışın, aslında bir savaş mutlaka etrafınızdaki insanlarla sizin aranızda var. Bu savaş da size huzursuz eden bir faktördür. Bu dış aleminizdeki mutsuzluğu oluşturur. İç aleminizdeki savaş, nefsinizle ruhunuz arasındaki savaş dışa yansır. Ve bu iç dünyanızdaki savaş devam ettiği sürece siz dış aleminizde de bir savaşın içindesiniz. Neden? Çünkü iç dünyanızda bir sulh ve sükun hali oluşmamış durumda. Oluşmuş olsaydı ne olurdu? Oluşmuş olsaydı şu olurdu. Başkalarından üstün olmak konusunda
en ufak bir talebiniz olmazdı. Çünkü o zaman siz gurur ve kibir afetlerinin, düşmanlık afetinin, nefret afetinin, kin afetinin hepsini yenmiş olurdunuz. Onlar olmadığı takdirde hiç kimseye üstünlük taslamazdınız. Taslamadığınız için de gerçek anlamda üstün bir insan olurdunuz. Arkasındaki sırrı anladınız mı sevgili kardeşlerim? Sadece üstünlük taslamayan insanlar üstün insanlardır. Öyleyse neden bahsediyoruz? Nefsinizdeki kavganın var olması halinde nefsiniz bütün afetleriyle sahnededir. Dış alemine de bu yansıyacaktır. Başka insanlardan üstün olmak konusunda devamlı bir kavganın içinde olacaktır. Karşı tarafta sizin de aynı standartlarda olduğu için etrafınızdaki başka insanlar da onlar da sizden üstün olmak isteyeceklerdir. Ve her an aranızda bir sürü çatışmanın var olmasına sebebiyet veren temel kaynak budur. Dış dünyanızda da mutsuzsunuz. Peki ya Allah ile olan ilişkiler? Gururu olan, kibiri olan insan şeytanın devamlı hakimiyetindedir. Bir başka ifadeyle şeytanın dostudur. Bu sebeple şeytan onu Allah'ın bütün emirlerine karşı kışkırtacaktır. O emirlerin yapılmamasını talep edecektir. Çoğunda da başarı kazanacaktır. Allah'ın emirlerini ise yerine getirmemeniz için gayret edecektir. Allah'ın emirlerini yerine getirmemeniz, yasakları işlemeniz, şeytan tarafından devamlı size telkin edilecektir. İnsan ve cin şeytanlar tarafından ve bizatihi iblis tarafından her an size bir telkin ulaşacaktır. Söylediğimiz ayeti hatırlayın. Nur 21. Şeytan tarafından münker ve fuhuşla emrolunacaksınız. İç dünyanızdaki nefsiniz de buna evet diyecek. Ve zaten çevreniz baştan aşağı pisliklerin aktığı bir dünya düzenini gösteriyor. Böyle bir statüde nefsinizin ve insan ve cin şeytanların doğrusunda, doğrultusunda aynı hedefleri yürüyen bir insan olmakta ve mutsuz olmakta devam edeceksiniz. Neden? İç dünyanızda mutsuzsunuz, nefsinizle ruhunuz arasında devamlı bir kavga var. Dış dünyanızda mutsuzsunuz, etrafınızdaki insanlarla devamlı bir kavganız var. Allah ile olan ilişkilerde mutsuzsunuz, Allah'ın emirlerini yerine getirmiyorsunuz. Bu sebeple huzursuzsunuz. Yasak ettiği fiilleri işliyorsunuz. Bu sebeple huzursuzsunuz. Neden? Allah'ın emirleri işlenmedikçe ve yasaklar işlendikçe Allah Teala size azap eder. Bu dünyada çekilen azaptır. Etrafınızdaki insanlar bu sebeple huzursuzdur. Yetmez. Arkasından ruhunuz da nefsinize huzursuzluk verir her yaptığı hatadan sonra. O içinizde duyduğunuz sızı, birine bir kötülük yaptıktan sonra duyduğunuz sızı, o insanların adına vicdan azabı dedikleri şey, aslında bu cezalanmanın ifadesidir. Öyleyse bütün insanlar kulvara eşit şartlarda çıkarlar. Afetler karanlıklarla temsil olunur. Nefsinizin kalbi %100 afetlerde dolu olarak kulvara çıkarsınız. Nefsiniz bu hüviyetlerdedir ama ruhunuz %100 Allah'ın nurlarıyla doludur. O da bir güneş gibi pırıl pırıl aydınlıklarla temsil edilir. Karanlık ve aydınlık birbirine eşit olarak %100 karanlık, %100 aydınlıkla ruhunuz ve nefsiniz bir denge unsuru halinde kulvara girersiniz. Bütün insanlar doğuşlarından ölümlerine kadar bir yarıştadırlar. Her saniye ya derecat kaybedeceksiniz ya da derecat kazanacaksınız. Başka bir alternatif yok. Yani ben
şu anda ibadet yapmıyorum, derecat kazanmıyorum, tamam. Ama çok şükür kimseye de bir kötülüğüm dokunmuyor. Öyleyse derecat da kaybetmiyorum diyemezsiniz. Çünkü Allah-u Teala daimi zikri herkese olduğu gibi size de farz kılmış. Diyor ki, feskurallâhe kıyamen ku'uden ve alâ cunubim. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikret. Üç halde bulunabilirsiniz. Ayaktasınız, oturuyorsunuz veya yatıyorsunuz. Üçünde de Allah'ı zikretmek emriyle emir altındasınız. Öyleyse mutlaka her an Allah'ı zikretmek zaten mutluluğunuzun anahtarı odur. Zikir. Biliniz ki sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de size neyi emretmişse muradı sizi mutlu kılmaktır. Hedef sadece budur. Hep Hazreti Musa'yı hatırlayın. Hani bir kuzuyu kovalıyor, kovalıyor, kovalıyor, kuzu da kaçıyor hep. En sonunda yakalamış kuzuyu, hemen süt vermeye başlamış kuzuya. Demiş ki, ey kuzucuk, niye kaçıyorsun? Ben seni sadece sana süt vermek için kovalıyordum. İşte insanlar da gerekli din bilgileri olmadığı için, en azından Kur'an'ı bilmedikleri için, din bilgisiyle Kur'an ne yazık ki zamanımızda çok açık bir farklılık gösteriyor. İnsanlar mutsuz. Bu söylediklerimin hiçbirinden haberdar olmayan koskoca bir öğretim kadrosu dünya üzerinde görev yapıyor. Sevgili kardeşlerim, mutluluk elinizle uzandığınız zaman tutabileceğiniz kadar yakın bir yerde sizi bekliyor. Bir dileğinize vabeste, bir dileğinizle hemen yakalayabileceğiniz bir kuş mutluluk. Sizi de uçuracak. Öyleyse ne olması lazım? Eğer şartlar buysa, o nefsimizin afetleri sebebiyle iç dünyamızda devamlı çatışma sebebiyle mutsuzsak, aynı sebeple başkalarına üstünlük taslamak açısından etrafımızdaki insanlarla devamlı savaş halindeysek, aynı zamanda Allah ile olan ilişkilerde Allah'ın emirlerini yerine getirmediğimiz, yasaklarını işlediğimiz için devamlı bir huzursuzluk içindeysek, çaresi yok mu? Çaresi var. Bir sual, garantili bir çare mi? Yani Allah-u Teala mutlaka diyor mu? Evet, diyor sevgili kardeşlerim. Garantili bir çare. Allah-u Teala diyor ki mutlaka ben sizi üçüncü kat cennetime ulaştırırım ve dünya saadetinin de yarısını size mutlaka temin ederim. İşte Allah ile kul arasındaki o muhteşem farklılık burada kendini gösterir. Allah karşılıksız verir. Her verdiği sadece bizim mutluluğumuz içindir. Öyleyse neyi garanti etmiş Allah-u Teala? Üçüncü kat cenneti ve dünya mutluluğunun yarısını, aşkınını, yarısını diyelim, mutlak olarak garanti ediyor. Düşünün, insanlara Allah-u Teala sizi cennete ulaştırsın istemez misiniz dediğiniz zaman birçok insan diyor ki, umamam diyor yavrum, Allah beni nereden cennetine alacak? Öyle yanlış şeyler kafalarına girmiş ki, Allah-u Teala onları cennete almaz zannediyorlar. Oysa ki Allah-u Teala garanti veriyor. Diyor ki, ey insanlar, bana ulaşmayı dileyin. Sadece bu kadar. Hepinizden istediğim şey diyor, bir tek dilektir. Kim bana ulaşmayı dilerse, ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Öyle mi diyor Allah-u Teala? İşte bakın, Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi. Allah-u Teala buyuruyor, Allah'ı
yeştevi ileyhi men yeşâhü. Allah dilediği kişiyi kendisine seçer. Ve yehti ileyhi men yunib. Ve onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse onları mutlaka kendisine ulaştırır. Onları kendisine ulaştırır. Ama Allah Teala'nın böyle söylemesi, o Allah olduğu için mutlaklığı muhtevasına alır. Öyleyse şimdi başlangıç noktamıza geri dönüyoruz. Allah Teala'nın temel emrine bakıyoruz Kur'an-ı Kerim'de. İlla leyabudun ve ma halektel insi vel cinni illa leyabudun. Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık. Öyleyse Allah'a kul olmak nerede başlar? Orada başlar. O dilekte başlar. Allah'a ulaşmayı dilemekte başlar. Allah'a yönelmekte başlar. Allah'a ulaşmayı dilemek demek, Kur'an-ı Kerim'deki ifadesiyle aminu olmak demek veya münip olmak demek. Aminu olan kişi Allah'a ulaşmayı dileyen kişidir. Münip olan kişi Allah'a yönelen kişidir. Neticede Allah'a ulaşmayı dileyerek Allah'a yönelmek mümkün olduğu cihetle o da aminu olan kişidir. Allah'a ulaşmayı dileyen kişidir. Öyleyse hadi gelin bakalım hayatımıza örnek olan sahabe ne yapmış da tağuta kuluken, insan ve cin şeytanlara kuluken Allah'a kul olmuş? Allah'a yönelmiş. Allah'a ulaşmayı dilemiş. Ne yapmış da şeytana dostken, tağuta dostken Allah'a dost olmayı başarmış? Allah'a ulaşmayı dilemiş. Bu mutluluk denilen müessese iç dünyanızda, dış dünyanızda, Allah ile olan ilişkilerinizde kavganın bitmesini ifade eder. Sulh ve sükunu ifade eder. Böyle bir hedefin başlangıç noktası ise Allah'a ulaşmayı dilemektir. Sevgili kardeşlerim, sadece bir dilek. Allah'a ulaşmayı dilerseniz, Allah'a yönelirseniz ne olur? Allah'a dost olursunuz. Bir, Allah'ın kulu olursunuz. Bu, şeytana, tağuta, insan ve cin şeytanlara dost olmaktan kurtulmaktır. Bir, bu, tağuta kul olmaktan kurtulmaktır. İki, ikisi de aynı noktada tecelli eder. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz noktada. Hadi gelin tahkik edelim şimdi. Gerçekten böyle mi? Kur'an-ı Kerim ne diyor? Zümer suresi 17. ayet-i kerimede Allah-u Teala diyor ki وَالَّذ۪ينَ اَشْتَنَبُ الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُ اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِرْ اِبَاد۪ي. Sahabeden bahsediyor Allah-u Teala. Diyor ki onlar ki diyor tağuta, insan ve cin şeytanlara kul olmaktan iştinab ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Peki neden? Allah'a ulaşmayı dilediler diyor. Allah'a yöneldiler. Allah'a yöneldiler, Allah'a ulaşmayı dilediler ve tağuta, insan ve cin şeytanlara kul olmaktan iştinab ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele. Buyuruyor Allah Teala. Ne oldu? Tağuta kul iken tağuta kul olmaktan kendilerini kurtarmışlar.
Ne olmuşlar, kime kul olmuşlar? Allah'a kul olmuşlar. Ne yapmışlar? Allah'a ulaşmayı dilemişler, Allah'a yönelmişler. Enavu ilallahi diyor Allah Teala. Onlar Allah'a enabe oldular. Allah'a yöneldiler. Ne demiştik demin söylediğimiz Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde? Allah kullarından dilediğini kendisine, Allah dilediğini kendisine seçer. Dikkat edin, burada kulluktan bahis yok. Henüz kul olmamış insanlar Allah-u Teala'ya. Kul olmadan ikinci basamakta, 28 basamaklık bir İslam merdiveninin ikinci basamağında insanlar seçiliyor. İnsanların

başka insanları da Allah'a ulaşmaktan men etmeye çalışan, Allah'a ulaşmayı denemekten de tabiatıyla men etmeye çalışan insanlar, işte onlar seçilmezler. Öyleyse sevgili kardeşlerim, ne diyor Allah Teala? Onlar ki Allah'a ulaşmayı dilediler, onlar kendilerini tağuta kul olmaktan kurtardılar. Allah'a kul ettiler ve cennet saadeti de onlara verildi. Dünya saadeti de onlara müjdeler vardır diyor Allah Teala. Bu müjde cennet saadetinde, dünya saadetinde ifade eder. Burada Allah'a ulaşmayı dilediğiniz takdirde Allah'a kul olmanız müessesesi var. Ondan evvel neymiş sahabe? Tağuta kulmuş. Öyleyse tağuta kul olmayanlar, Allah'a kul olanlar kimler diye bakalım. Bakara suresi 257. ayet-i kerime bu konuya ışık tutuyor. Allah Teala diyor ki: Allahu veliyyullezine amenu yuhricuhum minez-zulumati ilen-nuri. Allah amenu olanların, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dostudur. Allahu veliyyullezine amenu. Allah amenu olanların dostudur. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dostudur. Ve onları, yani onların kalplerini diyor Allah Teala, zulmetten başlangıçta %100 kapkaranlık olan kalplerini, afetlerle %100 dolu olan kalplerini nefs tezkiyesi yoluyla nura çıkartıyor. Sadece onların, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin. Peki dilemeyenler, onlardan da bahsediyor aynı ayet. Vellezine keferu evliyahumut tagute yuhricunehum minen nuri ile zulümati. O kafirlere gelince ki Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes bu keferu kelimesinin içine giriyor. İnkar edenler, kafirler, onlar tağutun dostlarıdır. Onlar da tağut tarafından nurdan zulmete götürülürler. Öyleyse sadece iki çeşit insan var. Allah'a ulaşmayı dileyenler, bu ayette Bakara 257'de amin olanlar olarak ifade ediliyor. Allah'ın dostları. Ve kafirler de tağutun dostları. Öyleyse mümin olmak standartlarına da Allah'a ulaşmayı dilemeden hiç kimse ulaşamaz. Allah'ın dostu olmak, Allah'ın kulu olmak, Kur'an'daki Allah'ın kulu olmak hedefine yönelebilmek, başlangıç noktasında mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemekle şekillenen bir muhteşem vetiredir. Allah Teala sevgili kardeşlerim, sizleri o kadar çok seviyor ki, bir tek dileğiniz Allah'a ulaşmayı dilemeniz sizin kurtuluşunuz için, hem de Allah'ın garantisinde bir kurtuluşunuz için mutlak bir taahhüt oluşturuyor Allah için. Allah bunu kendisine vazife edinmiş. Kim diyor bana ulaşmayı dilerse o bana ulaşmaz. Ben onu kendime ulaştırırım diyor. Şimdi buradaki muhtevayı gördük. Allah'ın kulları aynı zamanda Allah'ın dostları. Bu iki faktörün müşterek dizaynı takva kelimesinde birleşiyor. Birinci takva, amen olanların takvasıdır. Birinci takva, münip olanların takvasıdır. İkisi de yer alıyor Kur'an-ı Kerim'de. Nasıl yedi tane ameni olma kademesi varsa Kur'an-ı Kerim'de, yedi tane de takva

kademesi var. İşte Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman birinci takvanın sahibi oluyorsunuz. 28 basamaklık bir İslam merdiveninde üçüncü basamaktasınız. Allah'a ulaşmayı dileyen birisiniz. Birkaç dakika içinde zaten yedinci basamağa ulaştırıyor Allah Teala. 14. basamakta mürşidinize ulaşıyorsunuz. İkinci safa tabiyet gerçekleşiyor. 21. basamakta ruhunuzu Allah'a ulaştırıyorsunuz. Üçüncü safa. Buraya kadar Allah'ın garantisindesiniz. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi mutlaka buraya ulaştırılır. Şu kalbinizle Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an oraya ulaşmak için hazır vaziyettesiniz demektir. 5-6 aylık bir zaman zarfında Allah Teala sizi mutlaka kendisine ulaşır. Ve Türkçemizde ermiş denilen Allah'a ulaşmış bir evliya standardına sizi ulaştırır. Mutlak olarak böyle bir dizaynı Allah'ın oluşturduğunu görüyoruz. Sözü var. Şimdi takva lügat manası itibariyle Allah'tan çekinmek, sakınmak, korkmak gibi bir anlamı ifade eder. Ama Kur'an'ın derinine girdiğiniz zaman takvanın da 7 kademe oluşturduğunu göreceksiniz. Allah'a ulaşmayı dediğiniz anda Aminular takvasının veya Münipler takvasının sahibi olursunuz. İkisi de geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. Aynı noktayı işaret ediyor. Cehennemden, küfürden, dalaletten kurtulma noktası. Hem amin olmak kelimesiyle ifade edilmiş bu takva, hem de münip olmak kelimesiyle ifade edilmiş. Öyleyse bakalım, bir amin olan, amin ol kelimesiyle ifade edilen takva, birinci takva, cehennemden kurtaran takva, korkudan insanları kurtaran takva. Bu Yunus suresinin 62, 63, 64. ayetlerinde ifadesini bulmuş. Allah Teala buyuruyor ki: Ela inne evliya Allahu la hafun aleyhim ve lahum yahzenun. Ellezine amenu ve kanu yettekun. Lehumul büşra fil hayatet dünya ve fil ahireti. O Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar. Ne korkusu yoktur? Cehennem korkusu yoktur. Mahzun olmazlar. Herkesi cennete gönderiyorsun da beni niye cehenneme gönderiyorsun diye hüzne düşmezler, diyor Allah Teala. Onlar aminu olmuşlardır ve aminu oldukları için takva sahibi olmuşlardır. Öyleyse unutmayın, takva sahipleri cennete girerler. Cennet takva sahiplerindendir. Takva sahibi olmanın ise başlangıç noktası aminu olmak. Ellezine aminu, onlar aminudurlar ve kânu yettekûn ve takva sahibi olmuşlardır. Lehumül büşra fil hayatet dünya fil ahirete, onlara dünya hayatında da ahiret hayatında da cennet söz konusudur, diyor Allah Teala. Şimdi Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesine bakarsak neyi görüyoruz? Sahabe tağuta olmuşlar. Ondan kendilerini kurtarmışlar. Niye? Münip oldular diye, Allah'a ulaşmayı dilediler diye. Ve onlara müjdeler vardır, diyor. Yunus suresinin 64. ayet-i kerimesindeki dünya ve cennet müjdesi. Sebep Allah'a kul olmaları. Bu Yunus 62, 63, 64'te ise Allah'a veli olmaları, dost olmaları. Aynı noktada başlayan, bütün kademelerde eşitliğini devam ettiren bir müessese. Allah'a kul olmakla Allah'a
dost olmak. Ve aynı zamanda takva sahibi olmak. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu takva müessesesini başlangıç noktası olarak Yunus 63'te ameni olmakla Allah-u Teala sağlam bir işaret şeklinde dizayn etmiş. Allah'a ulaşmayı dilerseniz, amin olursanız mutlaka takva sahibi olursunuz diyor Allah-u Teala burada. Amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler biraz evvel Bakara 257'de ne olarak karşımıza çıkmışlardı? Allah'ın dostları, aminular olarak. Öyleyse şimdi gene beraberce bakıyoruz Kur'an-ı Kerim'de birinci takva nerede ifade edilmiş, ilk takva buluyoruz. Rum suresinin 31. ayet-i kerimesi. Allah-u Teala diyor ki münibine ileyhi ve yettekûn. Ona yettekûhu, ona, Allah'a yönelin. Bu da Allah'a ulaşmayı dilemek demek. Ve takva sahibi olun. Ve ekumus salat ve namaz kılın. Ve la tekunu minel müşrikin, müşriklerden olmayın. Rum 32, o müşriklerden olmayın ki onlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenler fırkalara ayrılmışlardır. Her fırka kendi elindekiyle oyalanır, ferahlanır. İşte burada büyük ayrılık noktasına geliyoruz. İnsanlar ya Allah'a ulaşmayı dileyeceklerdir ve arkadan mutlaka Allah'a, Allah onları ulaştıracaktır sözü olduğu için, ya da dilemeyeceklerdir, o zaman şirkte kalacaklardır. Bu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in korktuğu gizli şirk, işte asıl bu şirktir. İnsanların Allah'a ulaşmayı dileyenler olarak tek bir fırkayı oluşturacak yerde dilemeyerek 72 tane fırka oluşturmaları. Onlar fırkalara ayrılanlar. Diğerleri ise o tek fırkada olanlar, isimleri takva sahipleri. Özellikleri münib olmaları. Münibine ileyhi diye başlıyor ayet-i kerime. Öyleyse kim münib ise, Allah'a ulaşmayı dilemiş kişi ise, dileyen kişi ise, o kişi bu ayet-i kerimede takva sahibi olarak görünüyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilemiş ise, bu sefer amenü tabiriyle ifade ediyor Allah Teala. Demin söylediğimiz Yunus suresinin 63. ayet-i kerimesi. Münibine, orada Allah Teala ellezine amenu ve kanu yettekun diyor. Onlar amenu oldular. Amenudurlar. Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir ve takva sahibi olmuşlardır diyor. Amenu olanlar da birinci takvanın sahibi. Münip olanlar da birinci takvanın sahibi. Her ikisinin de aynı noktaya oturduğunu görüyoruz. Münip kelimesiyle de ifade ediliyor. Allah'a yönelen kişi, amin olan kelimesiyle de ifade ediliyor. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi. Aminu kelimesi iman noktasından alıyor konuyu. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi. Münip kelimesi yönelme noktasından alıyor. Ama neticede ikisi de birinci takvayı ifade ediyor. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin takvası. İşte her şey böyle başlıyor sevgili kardeşlerim. Eğer siz
Allah'a ulaşmayı dilerseniz, ondan sonra Allah-u Teala alıyor sizden sorumluluğu ve kendi sorumluluğuna yüklüyor konuyu. Kendisini vazifeli kılmış. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse onu mutlaka kendisine ulaştıracak. Yani o kişinin ruhunu, o kişi hayattayken mutlaka Allah-u Teala kendisine ulaştıracak. Yapıyor mu? Evet. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah-u Teala onu aynı anda işitiyor, biliyor ve görüyor. Sonra ne yapıyor? Rahim esmasıyla o kişinin üzerine tecelliye başlıyor. Sonra bu tecelliyle o kişideki görmeyen gözleri, işitmeyen kulakları, idrak etmeyen kalpleri onlara furkanlar vererek, 7 tane furkanla doğruyu yanlıştan ayırt edebilecek olan bütün hususiyetlere kavuşturuyor. O irşat makamını tanımayan gözler irşat makamını tanımaya başlıyor. Onun söylediklerini işitmeyen kulaklar söylediklerinin irşade mütalikçeler olduğunu işitmeye başlıyor, manasına varmaya başlıyor. İşittiklerini kalbine indiriyor, idrak ediyor. Kalbinde fıkıh ediyor. Ve hem hastalar üzerinde hem uzuvlar üzerindeki engelleri Allah-u Teala kaldırıyor ve kişinin kalbindeki ekinleti kaldırarak yerine ihbat koyuyor. Ve o kişi gören, işiten ve idrak eden birisi oluyor. Mezardaki ölülerden farklı bir insan oluyor. Ne yapmış? Bir tek şey yapmış. Allah'a ulaşmayı dilemiş. Allah-u Teala diyor ki, sen mezardaki ölülere işittiremezsin diyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a. O insanların işitebilmesi için Allah-u Teala tarafından onlara furkan verilmesi lazım. Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesindeki furkan. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse diyor Allah-u Teala, biz onlara furkanlar veririz. Ve onların günahlarını örteriz. Furkanları veriyor, verirken her seferinde 7 tane furkan veriyor. Gözlere ve görme hassasına, kulaklara ve işitme hassasına, kalbe ve idrak hassasına 6 furkan etti. 7.'si de o kalbe koyduğu ihbat. 7 tane furkanla her birinde o kişinin günahlarının 7'de birini sevaphanesine kaydediyor. Sonuç mu? Kişinin günahlarıyla sevapları birbirine eşit oluyor. Allah'ın koyduğu seviyede eşit oluyor. Ama onun dışında da kişinin sevapları var. Bütün günahlarını örttü Allah-u Teala. Ama kişinin sevapları da var olduğu için o kişinin sevapları günahlarından daha fazla oluyor. Ve bu cennetin kesin işareti. Kişi bu noktada cennetin birinci katına ehil. Daha 7. basamakta. 8. basamakta Allah o kişinin kalbine ulaşıyor. 9. basamakta kalbinin nur kapısını Allah'a çeviriyor. 10. basamakta göğsünden kalbine göğsünü yararak nur yolu açıyor. 11. basamakta o kişi zikir yapıyor. Kalbine Allah'ın rahmeti ve fazlı geliyor, ulaşıyor. Ama yalnız rahmet kalbe girmeye başlıyor. 11. basamakta. 12. basamakta kişinin kalbine giren bu rahmet nurları %2'yi buluyor. Kişi huşuya ulaşıyor. Huşuya ulaşan kişi Allah'a ulaşmayı dilemek hakkının sahibi ve Allah'a ulaşmayı dilemek hakkının değil, Allah'a kendisini ulaştıracak olan mürşidi Allah'tan sorma hakkının sahibi. Ve soruyor. Hacet namazını kılıp Allah'tan soruyor ve Allah Teala onu mutlaka ulaşabileceği yerdeki bir mürşide veya bir yardımcı mürşide mutlaka ulaştırıyor. Sonuç ne? Bu mürşide ulaşınca o kişinin 12 tane ihsan alması söz konusu bu noktaya kadar. 12 tane ihsanla kişi mürşidine ulaşıyor.
Ve 7 tane de nimet alıyor Allah Teala'dan. Başının üzerine devrin imamının ruhu geliyor. Kalbine iman yazılıyor. Nefsi nefs tezkiyesine başlıyor. Fizik vücudu nefs tezkiyesi sebebiyle davranış biçimlerini düzeltmeye başlıyor. Ruhu vücuttan ayrılarak Allah'a doğru yola çıkıyor. Ve kişinin Allah-u Teala bütün günahlarını sevaba çeviriyor. Aynı zamanda o kişiye o güne kadar her yaptığı sevaba 10 katını verirken o günden itibaren 100 katını vermeye başlıyor ve bunu 700 kata kadar da çıkarmak üzere kesin bir garanti içerisinde kişi. Zikir yaptıkça nefsinin kalbine giren fazıllar kendilerini çeken iman kelimesine kalbine adamın bu kişinin iman yazılmış durumda. O iman kelimesinin etrafında birikmeye başlıyor. Bu birikim her %7'yi bulduğunda birinci %7'de ruh birinci gök katına, ikinci %7'de ikinci gök katına, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci %7 nur birikimlerinde emare, levvame, mülkime, mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye kademelerini kişi yaşıyor. Ve ruhu yedinci gök katında 7 tane alem geçerek sağa doğru yatay bir şekilde Sitret-i Müntaha'ya ulaşıyor. Oradan da ruh Allah'ın zatına ulaşıyor. İşte bu vuslattır. Ruhun Allah'ın zatında yok olmasıdır. Emanet, mutlaka Allah'a dönecek olan emanet, hayattayken dönmesi Allah Teala tarafından emrediliyor. Hayattayken Allah'a dönmüştür. Bu dönüş sebebiyle de o kişi Allah'ın bir ermiş evliyası olmuştur. Yani ruhu Allah'a ulaşan bir evliyadır. Allah dostudur. Allah'ın dostluğu burada başlamaz. Allah'a ulaştığınız anda başlamıştır. Allah'ın garantisi buraya kadar. Burada Allah'a ulaşmayı dilediğiniz noktada birinci kat cennetin sahibisiniz. Mürşidinize ulaşıp tabiyetinizde ikinci kat cennetin sahibisiniz. Allah ruhunuzu kendisine ulaştırdığında üçüncü kat cennetin sahibisiniz. Yeter mi? Yetmez. Dünya saadeti içinde nefsinizin kalbinde %51 nur birikimi gerçekleşti. Yani nefsinizin kalbindeki afetlerin yarısından fazlası artık Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri asla işlemeyen bir özellik kazandılar. Ruhunuzda paralel bir statüye girdiler. Geriye kalan sadece nefsinizin %49'u. Şeytanın nefsinizdeki %100 hakimiyeti %49'a düştü. Allah'ın nurları ise sıfırdan %51'e ulaştılar ve nefsinizin kalbine hakim oldular. İşte bu dünya saadetinin yarısından fazlasını ifade eder. Ve burada sevgili kardeşlerim, Allah'ın garantisi sona erer. Bundan sonraki gayretinizle Allah'a tevekkül ederseniz, zikrinizi devamlı artırırsanız, ileride fizik vücudunuzu Allah'a teslim edersiniz, daha sonra nefsinizi teslim edersiniz, en sonra da irşada ulaştıktan sonra iradenizi de Allah'a teslim edip Allah Teala'nın sizi irşat makamına tayin edeceği bir şerefli noktaya ulaşırsınız. Görüyor musunuz sevgili kardeşlerim? Mutlu olmak hiç de zannettiğiniz kadar zor bir şey değil. Size namazı sevdiren, zikri sevdiren, ibadetlerin hepsini sevdiren, iradenizi güçlü kılan o Allah'tır. Öyleyse hepinizin bu söylediklerimizin Kur'an-ı Kerim ayetlerinin ışığı altında tağuta kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmanızı, tağuta dost olmaktan kurtulup Allah'a dost olmanızı ve bunun içinde sadece size düşen bir tek şeyi Allah'a ulaşmayı dilemeyi yerine getirmenizi sizden isteyerek ve Allah'ın bu konuda size en geniş çapta yardımcı olmasını dileyerek sözlerimizi inşallah burada
bitiriyoruz. Biz bu talepte bulunmasak da Allah Teala size zaten yardım etmeye hazır. Yeter ki siz, sevgili kardeşlerim, siz şu ben bu dünyadaki en mutsuz insanım diyen sen, hepiniz yeter ki Allah'a ulaşmayı dileyin. Gerisi mi size ait değil, ona ait. Yukarıya ait, Allah'a ait. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. El-Fatiha me as-salavat.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki bir defa daha sizlerle birlikteyiz. Bir defa daha Allah'tan bahsetmek üzere, bir defa daha gönül gönüle bir beraberlik oluşması için. İşte bir yeni gönül sohbetinde gene birlikteyiz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Biliyorsunuz ki bizim dünyamız sevgi üzerine kurulmuştur. İnsanlar birbirlerine nefret edebilirler. O onların bileceği iş. Bedelini ödemek mecburiyetindeler. Ama sizler ve biz bütünün birer parçasıyız. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Gönlümüz sizlerle dolu. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sevgi, insanları birbirine bağlayan en sağlam ipliktir. İptir, urgandır, halattır. Eğer insanlar arasında birisinden bahsederken bir sevgi halesi oluşmuşsa, o üçüncü kişi hakkında sevilen bir kişi ise, konuşan iki kişinin kalbi birbirine daha yakındır. Ne yazık ki düşmanlıklar üzere kurulmuş olan bir dünyada yaşıyoruz. Bu adım adım gelişmiş. İnsanlar Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in zamanında sahabe birbirlerinin can dostuydular, gönül dostuydular. Ondan evvel can düşmanıydılar. Öyle bir topluluğu, her biri bir sürü cinayet işlemiş olan, kabileler arasında kan davası olan, ateş çukurunun kenarında olan sahabeyi Allah-u Teala Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizle, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle cehaletten kurtarıyor. Onları Allah-u Teala tarafından kalpleri birbirine telif edilmiş olarak görüyoruz. Yaklaştırılmış, bağlanmış, ısındırılmış ve birbirini seven, birbirleri için canlarını veren bir toplumu vücuda getirmişler. Öyleyse bu devir hidayet devridir. Bu içinde bulunduğumuz devirde de sizler sevginizle etrafı ısıtmalısınız. Sevgili Mir Vakfı'nın mensupları, şu dünyada Allah'a en yakın insanlarsınız. Sevgili kardeşlerim, eğer Allah içinseniz bunu hemen anlarsınız. İnsanları seviyor musunuz? Sizi sevmeyenleri de sevebiliyor musunuz? İşte o zaman Allah içinsiniz. Herkesi sevebilmelisiniz. İnsanlar yanlışlıklar yapabilirler. Bu Allah'la onların arasındaki bir ilişkiyi ifade eder. Kim Allah'ın emirlerini çiğnerse, yerine getirmezse, yasak ettiği fiilleri de işlerse, o Allah'ın sevgilisi olamaz. Oysa ki Allah Teala hepimizi sevmek ister. Bu ise hepimizin Allah'ı sevmesiyle paralel bir olgudur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah için olmak, sevmek, Yunus'un dediği gibi gönüller yapmak, işte hayatınızın hedefi bu güzellikler olmalı. Bunun için en çok ihtiyacınız olan şey insanları sevmektir. Ancak onları severseniz bu hedeflere yürüyebilirsiniz. Ve deneyin, sevmeyi deneyin. Size kötülük yapanı da sevmeyi dileyin. O kişinin size yaptığı kötülüğe karşılık siz ona öyle güzel bir davranışla davranmalısınız ki o kişi yaptığı kötülükten sizin o güzel davranışınız sebebiyle utanç duyabilir. Eğer siz onun yaptığı düşmanca davranışı, onun söylediği sözleri onun bir anlık öfkesine verirseniz, herkes hata yapabilir derseniz ve onun size söylediği kötü şeylere karşılık siz ona güzel sözler söyleyebilirseniz, işte siz Allah'ın emrettiği bir güzel davranışı vücuda getirdiniz. Allah Teala buna kötülüğe karşı iyilik diyor. Kim size bir kötülük yaparsa siz ona birkaç tane iyilikle cevap verin. Nefsi olan insanlar kendilerine kötülük yapanlara kötülük etmeye çalışırlar. Çünkü nefslerinin kalbi intikam hissiyle doludur. Ama siz öyle olmamalısınız. Sizin kalbiniz Allah'ın nurlarıyla her gün biraz daha çok doluyor. Zikir yapıyorsunuz. Allah'tan gelen rahmet, fazl ve salavat nurları göğsünüze, göğsünüzden kalbinize ulaşıyor. Ve kalbiniz adım adım Allah'ın nurlarıyla doluyor. Bu dolan kesim nefretin, öfkenin, intikamın barınamayacağı bir kesimdir. Kalbinizi %100 daimi zikre ulaşarak Allah'ın nurlarıyla doldurduğunuz zaman artık sizin için negatif bir dizayn oluşmaz. Herkesi seversiniz. Size düşmanlık yapan kişi de bu düşmanlıktan, ortaya koyduğu düşmanca davranıştan pişmanlık duyacaktır. Siz ona hiçbir zaman aynı düşmanlıkla cevap vermeyeceksiniz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, o zaman siz de aynı şeyi söyleyeceksiniz. Her şey o kadar güzel ki. Eğer siz başkaları için yaşamaya başlarsanız, hayatınızı, etrafınızdaki insanları daha mutlu daha mutlu kılmak için bu hedefe yönelik olarak devam ettirirseniz, gayeniz sevmekse, özünüzde bu varsa, o zaman davranışlarınız bunun bir göstergesidir. Sevgili kardeşlerim, insanlar kin sahibidir, nefret sahibidir. Kalplerinde bu afetler vardır. Bu afetlerin tesiri altında davranacaklardır. Öyleyse sizler onları affetmek büyüklüğünü gösterebilmelisiniz. Size kötü davranan birisini affederek ona en güzel davranışla davranırsanız, o kişi size ne kadar belli etmemeye çalışırsa çalışsın, yaptığı hatadan dolayı bir vicdan azabı duymaya başlar. Onun size yaptığı kötülüklere siz iyilikle mukabele etmeyi başarırsanız, sanki size o kötülükleri hiç yapmamış gibi davranmayı başarırsanız, bu Allah-u Teala'nın indinde güzel bir sonucu oluşturur. Eğer insanları sevmezseniz ve bu sevginizi davranışlarınızla ortaya koymazsanız, ispat etmezseniz, o zaman onlardan bir farkınız kalmaz. Oysa ki sizler Mihir Vakfı'nın müntesiplerisiniz. Bu dünyada bütün insanların örnek alması lazım gelen bir davranış biçimleri dizisi sergilemek mecburiyetinde olanlar. Sevgili kardeşlerim, bu standartlar içinde geleceğinize doğru yürüyün. İnsanları sevin. Yolunuzu sevginin nurları aydınlatsın. Nefretin karanlıkları arkanızda kalsın. Size ve kalbinize ulaşamazsın. İnsanlar sizi gördükleri zaman mutluluk duymalılar, huzur duymalılar. Sizinle beraber olmaktan mutlu oldukları belirli bir şekilde belli olmalı. Bunu kendinizi överek gerçekleştiremezsiniz. Sizi sevmeleri için önce siz onları sevmek zorundasınız. Bu bir zevktir. İnsanları sevdiğinizde onlardan sevgi dolu karşılıklar alırsınız. Siz sevginizi ortaya koyun, gerisini Allah'a bırakın. Hiç çekinmeden bütün insanları sevin ve sevginizi onlara belli edin. Sevgili kardeşlerim, bu bir gönül işidir. Gönlünüzce sevin. Kalbiniz sevgi dolu olsun. Sizden onlara akan şey günün 24 saatinde sadece huzur olsun, mutluluk olsun, huzura ve mutluluğa davet olsun. Siz davranışınızla bu vasıfların sahibi olduğunuzu her an hissettirirsiniz. Eğer gerçekten bu vasıflar sizde varsa. Öyleyse birinin için olmadığını düşünelim. Ama siz böyle bir şeyi kendinize şiar edindiniz, hedef edindiniz. İç dünyanızın da nefsinizin kalbi afetlerle dolu olmasına rağmen adım adım herkese karşı güzel davranışlar sergilemeye başladınız. Nefsinizle devamlı çatışarak. Onlar size kötü davrandığı zaman nefsiniz kabaracak ve sizin de onlara kötü davranmanızı isteyecektir sizden. Ona itaat etmeyin. Ruhunuz ne söylüyor? Daha açık bir şekilde Allah ne söylüyor? Siz ona bakın. İnsanlar sizin kalbinizi kırmış olabilirler. Buna rağmen onları sevebilecek misiniz? İşte insanlık budur. İşte Allah'a yakın olmak budur. Size kötülük yapanları da sevebilmek. Sevgili kardeşlerim, sevgiyi kalbinizin en mutena yerinde saklayın. O sevgi size hayat boyunca meşale olacaktır, ışık olacaktır, nur olacaktır. Allah-u Teala'nın en çok önem verdiği duygu sevmektir. Karşılıksız sevmek. İnsanlardan sevginin karşılığını görseniz de sevmek, görmeseniz de sevmek. Elbette ikincisi zor bir olay. O kişinin sizi sevmediğini görerek, davranışlarından bunu hissederek onu sevmek mümkün mü? Evet, mümkün. Peki bu mümkün olan şey hangi kapıyı açar? Karşı kapıyı o kişinin kalp anahtarıyla açar. O size yanlış davrandıkça, o size küçültücü, sizi küçültücü davranışlarda bulundukça, siz eğer onu sevdiğinizi bunlara hiç aldırmadan ortaya koyabilirseniz mutlak olarak savaşı kazanırsınız. Bu bir savaştır. Bu savaş hayırlarda yarışma savaşıdır. Nefsinize karşı savaştır. Nefsinizin afetleri Allah'ın yolunda tekamül etmekte olan sizleri hep başkaları size yanlış davrandığında aynı hatalı davranışı sizin de onlara karşı sergilemeniz istikametinde teçhiz etmeye çalışırlar. O istikamette sizi kullanmaya çalışır nefsinizin afetleri. Sakın yenilmeyin. Bir başkası mı? O size kötü davranabilir. O Allah'la onun arasındaki bir olgu. Ama siz onun kötü davranışına mukabil aynı kötülükle ona yönelirseniz sizin ondan farkınız kalır mı? Öyleyse siz Allah'ın dostları size yapılan kötü davranışlara da güzel davranışlarla cevap verip onun sizi sevmemesine rağmen Belki nefret etmesine rağmen onu sevmelisiniz ve bu sevginizi hiç çekinmeden göstermelisiniz, ispat etmelisiniz. O zaman siz Allah'ın gerçek kulları olursunuz. Bir ışık olursunuz insanların içinde. Bir nur olursunuz. Karanlık davranışlara, nefsani davranışlara ruhunuzla cevap vermek ya da nefsinizde adım adım biriken faziletlerle cevap vermek. Sevgili kardeşlerim, yavaş yavaş bunun meyvelerini toplamaya başlayacaksınız. Siz sarsılmaz bir kaya gibi olacaksınız. Onlar sizi deneyecekler. Kötü davranacaklar. Daha kötü davranacaklar. Hakaret edecekler. Bunlara karşı onları hala sevebilecek misiniz? İşte anahtar burada. Sevebilmelisiniz. Başlangıçta kendinizi zorlayarak, sonra bunu iç dünyanız zevke çevirecek. Başka insanları sevmek, onlar sizi sevmese de sevmek sizin için bir zevk haline gelecek. Başlangıçta nefsinizin kalbindeki afetler sebebiyle bu hedeflere kendinizi zorlayarak ulaşacaksınız. Ama sonra nefsinizin kalbindeki afetler azaldıkça, onların yerine fazıllar aldıkça, onların büyüme paralelinde iç dünyanızdaki duygular daha güzele, daha güzele, daha güzele değişecek. Davranışlarınız daha çok başkaları için olmaya başlayacak. Herkesi seveceksiniz. İnsanlara nefretle değil, belki yaptıkları yanlışlar sebebiyle acıyarak bakacaksınız. Allah'ın dostluğunu kaybetmeyi sabahlılar diye düşüneceksiniz. Ve onları tekrar Allah'ın dostu olmak konusunda hem davranışlarınızla hem de anlatımınızla yöneltmeye çalışacaksınız. Dikkat edin. Onlar siz değiller. Davranış biçimleri itibariyle kendi nefslerinin emrinde olan insanlar. İlk etapta istediğiniz sonucu almanız mümkün değildir. O istediğiniz sonuç Allah'ın istediği sonuçtur. Kötülüğe karşı iyilik etmek yoluyla insanları başka insanlara iyi davranmaya ulaşan bir noktaya getirmek. Sevgili kardeşlerim, aslında her şey çok güzel. Her şeyin en güzel olduğu bir ortamda yaşamak istemez misiniz? O zaman bütün insanlara kucağınızı açın. Sevgiyle onları bağrınıza basın. Her halinizden onları sevdiğiniz belli olmalı. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın yolunda yücelebilmeniz, başka insanların size bakış açılarını ne kadar değiştirebilirseniz o kadar üst seviyede gerçekleşir. Başlangıçta siz de onlar gibiydiniz. Sizden nefret edenlerden siz de nefret ediyordunuz. Hatta sizden nefret etmediği halde davranış biçimine kızdığınız insanlardan da bu büyük hakikatleri yavaş yavaş zaman içerisinde tatbik sahasına koyduğunuz zaman yılmadan, bıkmadan, usanmadan insanların daha güzele, daha güzele ve daha güzele yönelmelerini temin etmeye çalışmak, bir başka ifadeyle onlar için yaşamak, onları mutlu kılmak için yaşamak, işte hayat budur. Allah'ın bütün insanlara emrettiği hayat budur. Başkaları için yaşamak. Başka insanları mutlu etmek için yaşamak. Bu size ne kazandırır bilir misiniz sevgili kardeşlerim? Her mutlu insanın, her sizin vasıtanızla o andaki o olay sebebiyle mutlu olan kişinin yaşadığı o mutluluğun iki katını siz alırsınız. Hem Allah size huzur verir, hem de ruhunuz ya da devre-i imanın ruhu size mutluluk verir. Etrafınızdaki insanların her birini sevdikçe, onları mutlu kıldıkça güzellikler denizi giderek daha şeffaf, daha berrak bir renk alacaktır. Güneşin ışıklarıyla pırıl pırıl bir kalp denizine sahip olacaksınız. İşte o güneş sizin iç dünyanızda parlayan bir güneştir. Nefsinizin afetlerinin yerini almış olan nurlar, fazıllar, oran giderek büyüyecektir ve nefsinizin afetleri her gün biraz daha azalacak. Fazıllar onların yerini alacak. Giderek daha mutlu, daha mutlu, daha mutlu bir insan olacaksınız. Sakın unutmayın sevgili kardeşlerim. Sizin mutluluğunuz, başkalarına ulaştırdığınız mutluluğun paralelinde yeşerir. İşte tüm gayretinizde bunu tahakkuk ettirmelisiniz. Bilmelisiniz ki başka insanların huzuru, mutluluğu, onların yaşamlarına renk katmak, nur katmak, ışık katmak, o sizin elinizdedir. Davranış biçimlerinizi bu istikamette dizayn etmelisiniz. Dikkat edin ki onların her birine ne kadar mutluluk verebilirseniz, her birinin karşılığında iki katını Allah'tan ve ruhunuzdan veya devrin imamının ruhundan geri alacaksınız. Öyleyse kalbinizi başkalarına açın. Başkaları için yaşayın. O zaman mutluluğun ne olduğunu yaşayabilirsiniz. Başkaları için yaşamaya başlarsanız, Allah'ı her geçen gün daha çok, daha çok ve daha çok sevmeye başlayacaksınız. İnsanları daha çok sevmeye başlayacaksınız. Size ve başkalarına kötülük eden insanlara da iyilik etmeye başlayacaksınız. O zaman o insanların hiç beklemediğiniz bir şekilde sizin davranışlarınızdan etkilendiğini göreceksiniz. Pozitif bir etkilenme. Onların gidecekleri yer cehennemken, eğer iyi bir ilişki kurabilirseniz, o başkalarına nefslerin afetleri sebebiyle kötü davranan insanlara büyük mutluluklar ulaştırabilirsiniz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle geliyor? Bunları gün be gün yaşadıkça huzuru iç dünyanızda kavganın bittiği bir muhteşem dizaynı sergileyeceksiniz. Ve iç dünyanızda bunu yaşayacaksınız. Huzuru. Sevgili kardeşlerim, unutmayın. Nefret etmek için yaratılmadınız. Siz insansınız. Sevmek için yaratıldınız. Allah-u Teala'yı Allah'a ulaşmayı diledikten sonra daha çok sevmeye başlayacaksınız. Ruhunuzu Allah'a teslim edeceksiniz, daha çok seveceksiniz. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim edeceksiniz, daha çok seveceksiniz. Nefsinizi Allah'a teslim edeceksiniz, daha çok seveceksiniz. Mülisi olacaksınız, daha çok seveceksiniz. İradenizi Allah'a teslim edeceksiniz. İrşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle irşat makamının sahibi olacaksınız, daha çok seveceksiniz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın yolunda o kadar güzel tanzim edilmiş ki her şey, sadece onun dizaynına hayran olacağınız, güne ulaşmanız, bunları sizin gözünüzü de ayan beyan yerleştirecektir. Konunun temelinde yatan hedef başkaları için yaşamaktır. İnsanlar kendileri için yaşadıkları cihetle mutsuzdurlar. Hep başkalarının kendilerine bir şeyler yapmasını, bir şeyler vermesini isterler. Halbuki onlar başkalarına bir şeyler vermek üzere harekete geçtikleri zaman Allah'ın bilinmeyen yerlerden o güzel hedefleri gerçekleştirebilmeleri için kendilerine ne kadar büyük yardımlar ettiğini yaşayacaklardır. İdrak edeceklerdir ki

Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki sizler Allah'ın yolcularısınız. Allah için yaşıyorsunuz. İşte bu Allah için yaşamayı başkaları için yaşamakla pekiştirin. Her geçen gün daha sevgili olun Allah'a. Daha çok sevilin. Daha çok huzur içinde olun. Ve bütün güzellikleri yaşayın. O zaman en güzelini yapacaksınız muhakkak. Ulaştığınız yerde diyeceksiniz ki her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor? Biz de sizinle beraber olacağız. Diyeceğiz ki hayır, sana öyle gelmiyor, bize de öyle geliyor. Sevgili kardeşlerim, her şeyin Allah Teala tarafından insanları mutlu kılmak üzere dizayn edildiğini hiç unutmayalım. Her şey insan için yaratılmış. İnsansa Allah için yaratılmış. Sadece bunun için bile Allah için yaratıldığımız için ve bizim dışımızda Allah'ın yarattığı her şeyin bizler için yaratıldığı için yaratılması sebebiyle Allah'a ne kadar çok hamd etmemiz, ne kadar çok şükretmemiz lazım. Öyle değil mi sevgili kardeşlerim? Allah'ın katındaki mahlukatın içinde en değerlisi insandır. Unutmayın, sadece o Allah'ın ruhunu bünyesinde taşır. Allah onu kendi ruhuyla teçhiz etmiştir. Ve başka hiçbir yaratıkta düşünebildiğiniz her şeyi düşünün. Ne melekler, ne cinler, ne hayvanlar, ne bitkiler, hiçbir şey Allah'ın ruhunu bünyelerinde taşımazlar. Bu biz insanlara has bir ayrıcalıktır. Bir nimettir. Allah'a şükretmemiz için en büyük sebeplerden biridir. Tüm gökler, bütün arzlar ve ikisinin arasındaki her şey biz insanlar için yaratılmış. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte bu hedeflere ulaşmanın yolu sevmektir. Şeytan nefret ettirmeye, Allah ise sevdirmeye matuf hedeflere sahiptir. Mutlu olmak istiyor musunuz? Öyleyse sevin insanları. Sevdikçe o güzel günlere ulaşacaksınız ki onlar da sizi sevecekler. Çok sevecekler. Siz onları zaten seviyordunuz, daha çok seveceksiniz. Yani bütün güzellikler art arda yaşanıyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Her şey öylesine güzel ki. Her şeyin en güzel ölçülerde yaşandığı bir dünya hayatı istemez misiniz? Her an mutlu olduğunuz, her an başkaları için ne yapabilirim telaşıyla kalbinizin titrediği, onlar için olmanın o mutlu yaşantısını içinize sindire sindire yaşadığınız bir yeni dünyada yaşamak istemez misiniz sevgili kardeşlerim?

Bu bizim yaşadığımız bu büyük mutluluğu siz de yaşamak istemez misiniz? Biz sizin için yaşıyoruz. Size mutluluğu ulaştırmak için, sizi mutlu kılmak için. Her şeyimizi sizlere adadık. Allah bize verdi, biz de sizlere adadık. Öyleyse her biriniz için bir hedef var. Etrafınızdaki insanlar için, onları mutlu etmek için yaşamak. Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz inşallah. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi çok ama çok ama çok seviyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as-salavat.

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir sohbette birlikteyiz. Sizlerle sohbet etmek için burada bir araya geldik. Evvela sizleri çok ama çok sevdiğimizi belirtmek istiyoruz. Yüce Rabbimize ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır ki bizim kalbimizden nefreti, kini, öfkeyi, bir insanı huzursuz edebilecek negatif sıkıntıların hepsini aldı, yok etti. Öyleyse kalbimiz sizlerin sevgisiyle dolu sevgili kardeşlerim. Kalbimiz Allah'ın sevgisiyle dolu. Sizler için öyle bir gün gelmesi istikametinde dua ediyoruz ki kalbiniz daimi zikre ulaşında %100 nurlarla dolsun. O zaman dünyadaki en mutlu insanlardan biri olduğunuzu göreceksiniz. Acaba neden? Sevgili kardeşlerim, eğer kalbinizde kin yoksa, nefret yoksa, ne vardır? Sevgi vardır. Muhammed vardır. Hem kalbinizde Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem aleyhisselam vardır. Hem de muhabbet. Yani başka insanlara duyulan dostluk, sevgi, yakınlık. O zaman hep bu sözümüzü hatırlayacaksınız. Sevgili kardeşlerim, sevin. Sevmekten başka nefsin afetlerine ait olan hiçbir şeyi nefsinizin kalbinde barındırmamak konusunda bütün gayretinizle çalışın. Bunun en büyük ilacı zikirdir. Kim daimi zikre ulaşabilirse, onun kalbinde afetlerin yeniden teşekkül etmesi mümkün değildir. Daimi zikre ulaşan kişi oradan düşmez. Daimi zikre ulaşan kişinin kalbinde hiçbir karanlık, nefsinin kalbinde kalmamıştır. Sevgili kardeşlerim, ne olur? Herkesi seversiniz. Sizi sevmeyenleri de seversiniz. Mutlaka herkese karşı duyduğunuz sevgi birbirinden farklı boyutlarda olacaktır. Bu, onların davranış biçimlerine göre tayin eder. Sizin elinizde bir şey yoktur. Herkes nefsinin kalbindeki afetlerden ne kadar arınmışsa bizim o kadar sevgimizi kazanır. Sevgili kardeşlerim, arınma ise bedava bir olgu değildir. Zikir adı verilen bir müesseseye bağlıdır. Sadece zikirdir ki Allah'ın katından fazılları sizin kalbinize devamlı ulaştırır. İşte bu Allah kelimesi zikrullah adını alır. Allah'ı zikretmek, burada zikir kelimesinin iki manası da geçerli. Allah'ı zikretmek, Allah'ı hatırlamak demek lügat manası olarak. Ama Allah'ı zikretmek gene lügat manası olarak Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar etmek.
ne olur? Tekrar ettiğiniz sürece Allah'ın katından nurlar gelir göğsünüze. Bu nurlar göğsünüzden kalbinize ulaşır. Ve kalbinizi Allah'ın nurlarının adım adım doldurması olayını yaşarsınız. Nefsinizin kalbinde ne kadar nur birikirse mutluluğunuz sadece o seviyededir. Sevgili kardeşlerim, nefsin afetleri size devamlı huzursuzluk verir. Öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, iptilalar. Bütün negatif dizayn nefsinizin afetlerindedir. Bu afetleri yok etmekle hepiniz görevlisiniz. Neden? Çünkü Allah Teala Allah'ı zikredin diyor. Veskür ismi Rabbike ve tevettel ileyhi tebdila diyor. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Bu Allah'a ulaşmayı gerçekleştirecek kadar bir zikir. Günde 3 saatlik zikir bu konu için yaklaşık olarak yeterlidir. Ve de bunu size zaten Allah sevdirecektir. Ve ruhunuz Allah'a ulaşıncaya kadar hep zikredeceksiniz. Hep demekle kastımız ne? Öyle bir zikir seviyesinde zikre ulaşacaksınız ki bugün de 3 saati falan bulacak. İsteseniz de istemeseniz de zikretmeyi, eğer Allah'a ulaşmayı kalben dilemişseniz Allah size zikri istetecektir. Sevdirecektir. Allah'ın sevdirdiği bir zikir müessesesini gerçekleştireceksiniz. Bu sizin elinizde olan bir şey olmayacaktır. Allah'a milaki olmayı, yani ruhunu Allah'a ilka etmeyi, vasıl etmeyi, ulaştırmayı dileyen herkes bu hedefe, 7-8 aylık bir ömrü varsa mutlaka bu dünya hayatında Allah tarafından ulaştırılır. Bu zikirdir. Zikir adı verilen müesseseyle Allah'ın katından rahmet nurları başlangıçta %2 olarak nefsinizin kalbine girer ve biter. Bunlar öncü kuvvetlerdir. Mürşidinize tabi olmadan evvel gerçekleşir bu olay. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onun göğsünü yarar. Göğsünden kalbine nur yolu açar. Ve o kişi zikir yapacaktır. Zikir yaptığı zaman nefsinin kalbine %2 rahmet nurunu daha mürşidine ulaşmadan evvel Allah gönderecektir. Bu konunun başlangıcıdır. Allah Teala'nın Veskür ismi Rabbike ve tevettel ileyhi tebdila ifadesi, Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek ona dön ifadesi ruha verilen bir emirdir. Ruhun vücudunuzdan ayrılarak Allah'ın zatına ulaşmasını ifade eder. Bu zikrin başlangıcıdır ama sizi Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an bu dilek birinci kat cennetin sahibi kılar. Sonra mürşidinize Allah sizi ulaştıracaktır. Mürşidinizi gösterecektir, hatta size gönderecektir belki. Ve zikrinizi arttıracaksınız. Allah-u Teala'nın
Sizin için tayin ettiği mürşide ulaşıp tabi olduğunuz zaman yeni bir ufuk açılacak önünüzde. Zikir ve bütün ibadetler ruhunuzu Allah'a ulaştırıncaya kadar sizin için vazgeçilemeyen güzellikte size mutluluğu devamlı sağlayan müesseseler olacaktır. Her biri zikir yapmak, namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, kelime-i şehadet getirmek, özellikle zikretmek. Bunların en başında da, başlangıç noktasında Allah'a mülaki olmayı, yani ruhunuzu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemek gelir. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hepiniz için her şeyin en güzeli Allah-u Teala tarafından hazırlanmıştır. Bu ara sıra zikretmenin ötesinde Allah-u Teala يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَزْ اَامِنُ اسْكُرُ اللّٰهَ zikren kesira diyor. Ey amin olanlar, Allah'ı çok zikredin. Ya اَيُّهَا الَّذ۪ينَ, ey onlar ki amenu, amenudurlar. Allah'a ulaşmayı dilemişlerdir. Ve mürşitlerine ulaşmışlardır. Buradaki amenu, mürşidine ulaşan bir müessese. Çünkü Allah'ı çok zikirle zikredin diyor Allah Teala. Zikren, zikirle, kesira, çok. Ya amin üstüne Allah, ya eyyühellezine aminu, ey amin olanlar, amin üstüne, ey amin olanlar, Allah'ı zikredin. Zikren, öyle bir zikirle ki, kesira, çok zikirle. Yani günün yarısından daha çok zikir. Yeter mi? Hayır, yetmez. Öyle bir gün gelecek ki Allah Teala'nın bir başka emrine muhatap olacaksınız. Eskurunallâhe kıyamen ku'uden ve alâ cunûbihim. Öyleyse Allah'ı zikredin kıyamen ayaktayken, kuğudan otururken ve ala cünübihim ve yan üstü yatarken. Neden yan üstü yatmak? Çünkü Allah-u Teala'nın Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a verdiği emir kıbleyi sağa alarak yatmanızdır. Uzandığınız zaman sağınıza döneceksiniz. Sağ tarafınıza dönüp sağ kulağınız yastığın üzerine gelecek. Biraz yastığın üzerinde başınızı kımıldattığınız zaman öyle bir noktaya gelecek ki kulağınız kalp atışlarınızı duyabileceksiniz. Kalp atışları çift atar. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. İşte bu çift atışlarda siz de dilinizi kımıldatmadan içinizdeki, kalbinizdeki sesle Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, dilinizde kımıldatmadan Allah demeyi, içinizden sessiz sesinizle Allah demeyi öğreneceksiniz. Dilinizle kımıldatmadan söylediğiniz bu Allah kelimesi, siz öyle bir gün gelecek ki uykuya daldıktan sonra da devam edecek. Ve bir gün
Bir sabah namazına kalkarken bakacaksınız ki Allah kelimesi tekrar ediliyor kalbinizin atışları istikametinde. Her Allah kelimesinde içinizdeki ses Allah kelimesini tekrar ediyor ve nabzınızın atışlarına paralel bir olgu. Çünkü kulağınızda nabzınızın atışlarını duyuyorsunuz. Dilinizi kımıldatmadan Allah kelimesini tekrar etmeye başlamışsınız. Uyandığınız zaman bunu yakalayacaksınız. İşte daimi zikre ulaştınız. Her şeyin Allah'ın katında bir formülü var. Öyleyse üç türlü, üç kademe zikir. Zikir, çok zikir, daimi zikir. Daimi zikir neyi sağlar? Nefsinizin kalbine kesintisiz bir şekilde yaşadığınız sürece Allah'ın nurlarının, fazılların akmasını, oraya kesintisiz bir şekilde ulaşmasını sağlar. Bunun manası nefsinizin kalbinin tamamen nurlara dolmasıdır. Eksilmesine müsaade etmeyecek olan bir nur nehri nefsinizin kalbine ulaşacaktır. Kesintisiz bir şekilde Allah kelimesi ömür boyu tekrar edilecektir. Daimi zikre ulaşan bir kişinin oradan düşmesi artık normal standartlarda mümkün değildir. Çünkü daimi zikre ulaştıktan hemen sonra Allah-u Teala sizi kısa bir süre sonra tövbe-i nesuha davet edecektir. Bu mensuh olmayan, nasuh olmayan, neshedilmeyen, değiştirilemeyen bir tövbedir. Ve ulelbab iken, ulelbab daimi zikrin sahipleridir. Allah Teala buyuruyor, li ulelbab yeskurunallâhe kıyamen, ku'uden ve alâ cunubihim. O ulelbab için ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur buyuruyor Allah Teala. Öyleyse üç halde bulunabilirsiniz. Ya şimdi bizim gibi böyle oturuyorsunuz, ya ayaktasınız ya da yanüstü yatıyorsunuz. Niçin Allah Teala yanüstü diyor? Kulağınızda, kalbinizin atışlarını hissedebilmeniz için. Ve de bunu usul haline getirdiğiniz zaman otomatik olarak size verilen bir imkanı kullanmış olacaksınız. Her zaman kalbiniz atacaktır hayatta olduğunuz sürece. Eğer yanüstü yatar, kulağınızı biraz yastıkta kımıldatarak uygun noktaya getirirseniz, kulağınızda kalbinizin atışlarını kesin bir şekilde hissetmeye başlayacaksınız. İşte o statüyü bozmadan içinizdeki sesle Allah'ın ismini tekrar ederken

Uyuyacaksınız. Ve söylediğimi hep hatırlayın. Kulağınızda küpe olsun. Bir gün uyandığınız zaman hala zikretmekte olduğunuzu yakalayacaksınız. İşte o sizin için en büyük gündür. Daimi zikre ulaşmak şerefine Allah Teala sizi erdirmiş oluyor. Gerçekleştirdiğiniz zaman bunun zor bir şey olmadığını da göreceksiniz sevgili kardeşlerim. Vazgeçmezseniz hep kıbleyi sağınıza alarak yatarsanız, hep kulağınız yastığın üzerinde olursa, kulaklarınızda kalbinin atışlarını hissettiğinizde ondan sonra kımıldamadan uyuyacaksınız sadece. Bir gün işitemezsiniz, ikinci gün işitemezsiniz. Olabilir, dönmüşsünüzdür, bir şeyler olmuştur. Ama sonra dönmeden uyumayı öğreneceksiniz. Allah Teala vücudunuzu ona göre dizayn edecek. Ve bir ömür boyu daimi zikre ulaştıktan sonra bir ömür boyu daimi zikrin sahibi olacaksınız. Dünyadaki en mutlu insanlardan biri olacaksınız. Bunun arkasında zikir var sevgili kardeşlerim.

Diyorlar ki namaz dinin direğidir. Doğrudur. Gerçekten namaz dinin direğidir. Ama bir direk insanlara bir sığınak teşkil edemez. Bu dinin direğinin etrafına bir çadır kurmanız gerekir. İşte bu çadır zikirdir.

Allah Teala buyuruyor: Utlu uhiye minel kitabi. Onlara kitaptan, Kur'an'dan oku. Ve ekumu salat ve namaz kıl. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a hitap ediyor Allah Teala. İnne salatı tenha anil fahşai vel münkeri. İnne muhakkak ki salatı, namaz tenha nehyeder,

meder anil fahşayi fuhuştan men eder ve münkeri ve münkerden nehyeder. Her ikisi de negatif istikamette kullanılan kelimeler. Fuhuş, Allah'ın yasak ettiği fiillerin hepsini ifade eder. Münker de başkalarına zarar verecek kötü davranışlardır. Aynı zamanda Allah'ın söylediklerini inkar etmek de münker kelimesinin muhtevası içindedir. Nekir. İnne salatı tenha anil fahşai vel münkeri. Muhakkak ki salat münkerden ve fuhuştan men eder. Neden? Çünkü kişi zikir yapıyor. Affedersiniz. Çünkü kişi namaz kılıyor. Namaz kıldığı zaman bir insanın namaz kılarken bir başkasına kötülük edebilmesi mümkün mü? Mümkün değil. Namaz kıldığı sürece namaz kılıyor. Bir görev yapıyor kişi. Namaz kılarken, namaz kıldığı müddet içinde kimseye bir kötülüğü dokunamaz. Allah Teala şöyle bitiriyor ayet-i kerimeyi. Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesi bu. Ve lezikullahi ekber. Ve mutlaka muhakkak ki kesin surette Allah'ı zikretmek, zikrullahi ekber. Hem namaz kılmaktan hem de Kur'an-ı Kerim tilavetinden ikisinden de daha büyüktür diyor Allah Teala Allah'ı zikretmek. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki

Allah Teala bu ilmi bize öğretti. Kur'an'ın tatbikatına baktığımız zaman bundan 14 asır evvel bütün sahabenin bütün Kur'an-ı Kerim uyguladığını görüyoruz. Çünkü onların irşat makamına ulaştıkları kesin. Tevbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala sahabenin irşat kademelerine ulaştığını, bütün sahabenin onlara tabi olunduğunu ifade ediyor. O tabi olanlara tabiin deniyor. Ondan sonra da tebe-i tabiin geliyor. Tabiine tabi olanlar.

Allah Teala diyor ki o sabikunel evvelin var ya, müsabakalarda, hayırlarda yapılan yarışlarda, ön safta gelenler. Onlardan bir kısmı Ensar'dandı, bir kısmı Muhacirindendi, bir kısmı Medine'deki yardımcılar, Ensar, Nasara kökünden geliyor. Nasır yardım. Ensar, yardımcılar, yardım eden kelimesinin çoğulu. Nasır, yardımcı, Ensar, yardımcılar. Bunların bir kısmı Ensar'dı, yardımcılar, yardımcılardandı. Bir kısmı muhacirindendi. Yani Mekke'den Medine'ye göç edenlerden. Mekke'den Medine'ye göç eden insanlar açıkta mı kaldılar? Hayır. Medine'dekiler ellerinde ne varsa onları gelenlerle paylaştılar. İhtiyaçları olsa bile onlara vermeyi tercih ettiler. Bu orada çok mutlu bir dünya kurulmasına sebebiyet verdi. Ensar ve Muhacir'in beraberce çok sayıda orada evler yaptılar. Hepsi hem Ensar'ın hem Muhacir'in birlikte çalışmasının eseriydi. Beraber olmanın, bir olmanın, birbirine yardım etmenin hazzını yaşadılar. İşte Ensar olsun, Muhacir olsun, onlar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi oldular. Ondan sonra onlara, Ensar'a ve Muhacir'e tabi olanlar tabi'in adını aldı. Tabi'ine, yani bu ilk tabi olanlara, tabi olanlara da tebe-i tabi'in deniyor. Tabi'ine tabi olanlar. İşte sevgili kardeşlerim, tabiyet meselesinin gerçekleşebilmesi için bir kişinin tabiyet verebilme noktasına ulaşması gerekir. Yani Allah Teala tarafından irşada memur ve mezun kılınması. Bunun için önce Allah Teala onları tövbe-i nasuha davet edecektir, daimi zikre ulaşanları. Tövbe-i nasuha, tövbe eden kişi muhlis olur. Bu artık dönülmez bir tövbenin sahibi olduğunu ifade eder. Nesedilmesi, değiştirilmesi mümkün olmayan bir tövbe. Ve tövbe-i nasuhun arkası Allah-u Teala'nın o kişinin günahlarını örtmesidir. Başın üzerine kendi nurunu, o kişinin kendisine ait olan ruhu yerleştirilmesidir, nuru yerleştirilmesidir. Ve sonra da o kişinin günahlarını Allah Teala bir defa daha sevaba çevirmesidir. Bu olay tamamlanınca kişinin bu seviyede salah makamında günahlarının sevaba çevrilmesinden sonra Allah Teala o kişiyi irşada memur ve mezun kılındın emriyle irşat makamına tayini söz konusudur. Bu emir Allah'tan alınır. Kişi o seviyede Allah Teala'nın söylediklerini işitebilen, bu istikamette Allah ile konuşabilen bir hüviyet kazanmıştır.
Kimin iradesi Allah-u Teala tarafından teslim alınırsa o kişi irşat makamının sahibi kılınır. Kim tarafından? Allah tarafından. İşte İslam'ın yedi safhası ve konunun zikirle alakaları. Başlangıçta kişi bir dileğin sahibidir. Allah'a ulaşmayı diler. Ondan evvel kişiyi yaşamıyor sayarız. Bu noktada Allah'a mülaki olmayı dileyen bir kişi bütün hedefleri gidecektir. Sevgili kardeşlerim, Osmanlı'yı bir cihan imparatorluğu haline getiren şey işte budur. Ruhun ve için, nefsin ve iradenin Allah'a teslimini gerçekleştirmeyi bütün Osmanlılar hedef ittihaz etmişlerdi. Bu onlar için bir şerefti. Ve bu sebeple insanlar hayırlarda yarıştılar. Osmanlı'nın kurulma ve yükselme devrinde bunlar mutlak olarak gerçekleştirilen hususlardı. Yozlaşma Batı kültürünü alan üst düzey devlet erkanı ile başladı. Padişahlar değişmediler. Onlar atalarının kendilerine verdiği mirası en güzel şekilde devam ettirmekte hep vazifeli adettiler kendilerine.

Kendisi hakkında birçok iftiracıların yalanlar söylediği son padişah Vahdettin.

0: Bir gün türbedarı huzuruna çağırıyor. Diyor ki gel bakayım. Ne oldu sana diyor. Buraya gelmen ve bana bilgi vermen emrolundu. Söyle bakayım bana diyor ne oldu. O da diyor ki ben senin ceddin olan padişahın mezarının bekçisiyim. Ve eşim hamile. Benim de param yok. Ama eşim aşerdi. Şunları almamı benden istedi. Ben de ona serzenişte bulundum. Bunca senedir seni burada bekliyorum. Bana 5 kuruş yardımın olmadı. Ne olur bana gerekeni ver. Padişah Vahdettin diyor ki, işte bu altınlar senin. Ceddin bana bu emri verdi. Ve onun için seni çağırdım. Bakalım hangi ölçüde doğru söyleyeceksin diye de bir imtihana tabi tutuldun. Aynen sözlerin teyit edildi. Şimdi bu altınları al. Hemen gerekeni yerine getir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Padişahı alem olmak bir kuru davaymış. Bir veliye bende olmak hepsinden alaymış diyor. Osmanlı padişahlarından birisi. Bu işte önümüzde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem atından inmiş yürüyor. Ben nasıl at üzerinde gidebilirim diyen kişi. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın muhtevası içinde ceddimizle iftar ederiz. Onlar Allah'ın yeryüzünde hüküm sahibi olarak hem de emir sahibi olarak Allah'a en yakın kullarındandılar. İşte söz konusu olan padişah Yavuz Sultan Selim'di ve türbedar onun türbedarıydı. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey çok mu güzel yoksa bize mi öyle geliyor? Ne diyorsunuz? Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatüh.
1: İnşallah hazırız Berhan.
2: İnşallah efendim. Ellerinize hürmet yapıyorum. Müsaadenizle hızınıza geçiyorum inşallah himmetinizle.
1: İnşallah Allah razı olsun.
2: Muhterem izleyiciler, dinleyiciler ve de sevgili öğrenciler. Senin bir güzel günde, bir eşsiz sohbet öncesinde inşallah yine sizlerle bir aradayız. Az sonra bir eşsiz ve yeni mutluluk sohbetinde daha Muhterem Efendi Hazretleri Doktor İskender Ali Mihir inşallah sizlerle birlikte olacaklar. Ben müsaadenizle Muhterem Efendi Hazretlerine dönmek istiyorum. Muhterem Efendimiz, öncelikle mübarek ellerinizden inşallah sonsuz hürmet yapıyoruz. çok kıymetli dualarınızı diliyor ve bugünkü bu eşsiz ve yeni mutluluk sohbetinizde zatenizi muhterem izleyici, dinleyici ve de sevgili öğrencilerinizle baş başa bırakıyor. Tekrar mübarek ellerinizden sonsuz hürmet ve hasret öpüyoruz inşallah.
1: Allah razı olsun Verhan. El-Fatiha ve as-salavat Allah'a mesal ala Muhammed Eyzübillahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillah İyâke ne'abdu ve iyâke ne'estâin Tâlezzillâ ilâhu tâlih Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekâtühü Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir güzelliği yaşamak üzere beraberiz, birlikteyiz. Asr-ı Hidayet'in bir noktasında bir mutluluk sohbeti yapmak üzere. Başka ne var ki sevgili kardeşlerim? Allah-u Teala bütün kainatları, bütün kainatlardaki insanları, cinleri sadece mutlu olsunlar diye, saadeti yaşasınlar diye yaratmış. Allah'ın hedefi sadece bu. Kur'an-ı Kerim bir saadet mutluluk davetiyesi, bir saadet rehberi ve bir saadet garantisi. Allah-u Teala mutluluğunuzu garanti ediyor. Şu koca yeryüzünde pek az insan mutluluğun hangi şartlarda nasıl elde edileceğini biliyor. Onlar sizlersiniz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Hidayet çağının hidayet içinde yeşerenleri, hidayet içinde tomurcuklananları, hidayet içinde meyve verenleri. İşte onlar sizlersiniz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah var, sizler varsınız ve biz varız. Hamdolsun ki Allah-u Teala bizleri insan olarak yaratmış. Sevgili kardeşlerim, başka bir varlık olarak yaratılabilirdiniz. Ve şu anda bu konuşmayı dinleyemezdiniz. İnsan olmak, bunları anlayabilecek mevkide olmak, mutluluğun anahtarlarına sizi sahip kılar. Mutluluğun anahtarları Allah'tadır. Allah Teala anahtarı indirmiş, elinize teslim etmiş. Alın demiş. Anahtar bu. Anahtar bir dileğiniz. Allah'a ulaşmayı dilemek. İnsanlar var. Hiç olur mu diyorlar. Allah Teala sahabeden bile sadece 10 kişiyi cennetle müjdelemiş. Aşere-i mübeşşere. Cennette tebşir edilen aşere, 10 kişi. İyi ama zaten Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den tebliğe başladıktan itibaren ki 10. yılın sonunda 10 kişi. Ondan sonra sahabenin sayısı tabiatıyla çok fazla arttı. Ve Allah-u Teala hepsinin cennete gireceğini kesinleştirdi. Bütün sahabe, elbette aralarında münafıklar yok. Sadece sahabe. Sahabe kimdir diye sorun sevgili kardeşlerim. Aldığınız cevap sizi şaşırtacak. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i sağlığında görenler diyorlar. Evet, bugünün açıklama yapanları, bu konuda açıklama yapanları öyle söylüyorlar. Hayattayken Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i görmek şerefine erenler, işte onlar sahabe. Acaba sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i görenler mi? Münafıklar görmediler mi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i? Putperestler görmediler mi? Kitap sahipleri görmediler mi? Ümmiler görmediler mi? Şeytana tapanlar da gördüler. Sahabe mi onlar? Doğru cevabı Kur'an-ı Kerim veriyor. Ne diyor? Tabi olanlar diyor. Tabi olanlar. İşte onlar sahabedirler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme o hayattayken tabi olmak şerefine erenler. İşte Yusuf suresinin 108. ayet-i kerimesi. Ben ve bana tabi olanlar olanların bizim hepimizin basiret üzere yani kalbimizdeki basar hasasıyla Allah'ı görerek Allah'a davet ettiğimiz yol işte bu sırat-ı müstakimdir. Bu bizim yolumuzdur. Kimmiş kimmiş? Ben ve bana tabi olanlar diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Allah-u Teala diyor ki de ki benim ve bana tabi olanların Allah'a davet ettiğimiz yol. Yusuf suresinin 108. ayet-i kerimesi. Ya Ali İmran suresinin 20. ayet-i kerimesi ne diyor? Habibim o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki ben ve bana tabi olanlar. Biz hepimiz kendimizi, fizik vücutlarımızı Allah'a teslim ettik. Veçimizi Allah'a teslim ettik. İşte onlar asr-ı saadetin sahipleriydi. Sizler asr-ı hidayetin sahiplerisiniz. Bütün dünyayı ışıklandıracak olan hidayet devrinin içindeyiz. İnsanların hidayeti unuttukları bir nokta. Üçüncü bin yıl, üçüncü milenyum. Bu noktaya dikkatle bakın. Bütün dünyanın hidayetleri öğrenme zamanı. Ruhun hidayetini ve Çin hidayetini, nefsin hidayetini ve iradenin hidayetini. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bizler, yani sizler ve bizler, Allah'a ne kadar çok hamd etsek, şükretsek azdır ki, Allah-u Teala bizi sadece insan olarak yaratmakla kalmamış, emaneti bize teslim etmiş. Emanetin adı hidayet. Hidayet mi? Diyorlar ki hidayet mi? O da neymiş? Biz hidayeti biliyoruz diyorlar. Hidayet doğru yoldur diyorlar. Hele hele diyorsun şu doğru yolu biraz tarif et bakalım. Ne mene bir doğru yol bu? Hiç kimsede cevap yok. Ama Kur'an-ı Kerim'i bir açıyorsunuz, hidayet üzerine sayfalarca ayet var. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sizlerin en belirgin vasfınız, hidayetin davetçileri olmanız. Bu bile sizi şu dünyadaki en mutlu insanların arasına koymaya değil, bu asrın en mutlu insanları olmaya, kılmaya yeter. siz hidayet asrının hidayet davetçilerisiniz. Hidayete, nedir hidayet dediğiniz zaman? Hidayet doğru yoldur diyorlar. Peki diyorsunuz, sırat-ı müstakim nedir? Sırat-ı müstakim de doğru yoldur diyorlar. Ondan sonra da soruyorsunuz tabii. Madem ki sırat-ı müstakim de doğru yol, hidayet de doğru yol, öyleyse hidayet sırat-ı müstakimdir, öyle mi? Cevap yok. Ondan emin değiller. Emin olmaları mümkün değil çünkü bir tanesi gerçekten yol. Sırat-ı müstakim, Allah'a ulaştıran yolun adı. Ruhumuzu Allah'a sırat-ı müstakim üzerinden ulaştırırız. Sırat yol demek, müstakim istikamet üzere olan demek. Nereye istikametlenmiş? Allah'a. Tamam. Sırat-ı müstakim, istikamet üzere olan yolun adı. Orası tamam. Ya hidayet? Hidayet, ruhun Allah'a teslim olması, ruhun hidayeti, fizik vücudun Allah'a teslim olması, fizik vücudun hidayeti, nefsin Allah'a teslim olması, nefsin hidayeti, iradenin Allah'a teslim olması, iradenin hidayeti, tam 28 basamaklık bir vetire. Öyleyse sevgili kardeşlerim, beraberce Allah'a çok hamd edelim, çok şükredelim ki bizler bununla vazifeliyiz. Sizler Mihr Vakfı'nın mensupları, sizler Allah'ın üniversitesinin mensupları, sizler Allah'ın altın çağının, hidayet çağının temsilcilerisiniz. Bugünün havarilerisiniz. Bugünün sahabelerisiniz. Sevgili kardeşlerim, sadece bu bile ne kadar çok mutlu olmanız gerektiğini ifade etmez mi? Niçin varız? Allah için varız. Niçin varız?

ve siz hidayete ermek ve mutluluğu yakalamak üzere varsınız. İşte o hiç ümit edemeyen sahabeye bile sadece 10 kişiye cennet müjdelenmiş. Bizi mi Allah Teala cennetine alacak? Umamam. Bu istikamette bir şeyleri Allah Teala'nın bana vermesini çok uzakta görüyorum diyen bir sürü pesimist insan, karamsar insan yaşıyor dünya üzerinde. Hiç ümitleri yok. Allah mı? O ise garanti etmiş. Diyor ki, ey insanoğlu, duyduk duymadık deme. Kim bana ulaşmayı dilerse diyor Allah Teala, o benim cennetime mutlak olarak girer diyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişinin adı amene olanlardır. Allah'a ulaşmayı dileyenler amene olanlardır diyor Allah Teala. Ve amene olanlar takva sahibi olanlardır. İlk takvanın sahipleri. Aminular takvasının sahipleri. Allah'a ulaşmayı dileyip de takva sahibi olanlar. Ya eyyühellezine aminu tekullâhe. Ey amin olanlar, takva sahibi olun. Vebtegu ileyhil vesilete. Ve Allah'a ulaşmaya vesileyi isteyin. Kimden? Allah'tan. Sevgili kardeşlerim, öyleyse sadece hidayet çağının içinde bulunduğunuz için değil, hidayete davet edeceğiniz için, hidayete vesile olacağınız için, yani başka insanların da mutluluğunda pay sahibi, nasip sahibi olacağınız için mutlu olun. Sizler hidayeti bilenlersiniz. Öyleyse mutluluk hidayetler boyunca artış gösterir. Aminular katında imajiner bir hidayet söz konusudur. Kişi hidayeti sadece düşünüyor ve şiddetle istiyor. Ruhunu Allah'alaştırmayı düşünüyor ve şiddetle istiyor. İstediğini de Allah Teala görüyor. O zaman bu kişi hidayetin başlangıç noktasındadır. Ama bu başlangıç fiziki hidayetin başlangıcı değildir. Hidayetin henüz düşünce safhasına intikal edip arzuya dönüşmesi hali. Öyleyse hidayet nedir? İnnel hüda hüdallah. Ali İmran 73. İnne muhakkak ki, şüphesiz ki el hüda, hidayet, hüdallah, Allah'a hidayet olmaktır, ulaşmaktır. Bakara 120. İnne hüdallahi hüvel hüda. İnne, şüphesiz ki, muhakkak ki, hüdallahi, Allah'a ulaşmak, hüve, işte o, el hüda, hidayettir. Sevgili kardeşlerim, bu ruhumuzun hidayetidir. Hidayetleri birbirine karıştırmayın. Ruhumuzun hidayeti, ruhumuzun Allah'a ulaşması, Allah'ın zatında ifna olup yok olmasıdır. Ama fizik vücudumuzun hidayeti Allah'a ulaşmayı ifade etmez. Fizik vücudumuzun hidayeti Allah'a fizik vücudumuzun teslim olmasıdır. Birinci safhada Allah'a ulaşmayı dilersiniz ve cennetin mutlaka sahibi olursunuz. Evet sevgili

0: Öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sadece bir dilek. Cennetin anahtarı. Birçok zavallı insan, bize tabi olun ha, bize tabi olmayanların hepsi cehenneme gider, sadece bize tabi olanlar cennete girer dediğimizi zannediyorlar. Oysa ki tam aksini söylüyoruz. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemezseniz, biz de dahil olmak üzere, kime tabi olursanız olun, tabi olmadınız diyoruz. Daha başka nasıl söyleyelim ki sevgili kardeşlerim? Acaba ne zaman anlayabilecekler? Ne diyorsunuz bu işe? Diyoruz ki, cennetin anahtarı Allah'a ulaşmayı dilemektir. Hiç kimseye kişi tabi olmadan Allah'a ulaşmayı dilemiş ve ölmüşse o kişi, o kişinin gireceği yer mutlaka cennettir. Ama aynı kişi eğer yaşasaydı mutlaka mürşidine ulaşıp tabi olacaktı. Üstelik de ona mürşidini Allah gösterecekti. Ona verdiği 10. ihsan o olacaktı. Aksi mümkün değil. Kişi Allah'a ulaşmayı diler ama Allah'a ulaşamaz. Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi Allah kendisine ulaştırır. Acaba aradaki farkı anlatabiliyor muyum sevgili kardeşlerim? İşte bunun için mutlu olun. Farklılıkları en ince detaylarına kadar biliyorsunuz. Ve başkalarına öğreteceksiniz gelecek günlerde. Onların da mutluluklarında nasipler olacaksınız. Sizin de çorbada tuzunuz bulunacak, biberiniz bulunacak. Çorbanın malzemeleri sizinle olacak. Sevgili kardeşlerim, eğer bir nebzecik başka insanların mutluluğuna mutluluk katmışsanız, ki çoğunuz bunu birçok defa denediniz, çoğu zaman da başardınız, nasıl bir mutluluk? İç dünyanızda nasıl bir rahatlama hissettiniz? Başkalarının mutlu olmasını temin etmek, dünyadaki en büyük mutluluk işte budur. Allah'ın verdiği mutluluk, saadet hali. Başkalarının mutluluğunda devrede bulunmanız hali. Başkalarının mutluluğunda pay sahibi olmanız, nasipdar olmanız. Onların hedefe ulaşmalarında onlara yardımcı olmanız. Sevgili kardeşlerim, her şeyi bir tarafa bırakın. Siz ki birçok insana Allah'a ulaşmayı dilemelerini söylüyorsunuz. Bu anlattığınız insanlardan bir tanesi Allah'a ulaşmayı dilese, onun kurtuluşuna sebep olsanız, dilediği anda cennete gireceği kesindir. Ne diyordu Allah Teala? Vel Asr suresinde, vel asr innel insane lefî hüsr illellezîne âmenû. Asra yemin olsun ki, hangi asra acaba? Evvela saadet asrına, 14 asır evvela. Sonra yeni bir asra, hidayet asrına yemin olsun ki diyor Allah Teala. İnsanlar hüsrandadırlar ama amene olanlar hariç. Hüsranda olursa ne olur insanlar? Hiç, cehenneme giderler. Öyle mi diyor Allah Teala? İşte müminin 103. Mizanları kurarız kıyamet günü. Kimin günahları sevaplarından fazla olursa onların gidecekleri yer cehennemdir. Ebediyen orada kalırlar. Onlar hüsranda olanlardır diyor Allah Teala. Vel asr ne diyor? asra yemin olsun ki insanlar hüsrandadırlar. Çok büyük bir kısmı. Ama amin olanlar hariç diyor. Allah'a ulaşmayı dileyenler hariç diyor Allah-u Teala. Onlar hüsranda değillerdir. Onların gidecekleri yer cennettir diyor Allah-u Teala. Başka bir açıdan Allah-u Teala diyor ki kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Garanti veriyor Allah-u Teala. Öbür taraftan da Hud suresinin 29. ayet-i kerimesi aynı hususu kesinleştirmiş. Diyor ki orada Hazreti Nuh kavmine, ey kavmim ben bu yanımda bulunan amin olanları yanımdan kovamam. Çünkü onların hepsi Allah'a mülaki olacaklardır. Muhakkak onların hepsi, inne kullanıyor Allah Teala, muhakkak onların hepsi Allah'a mülaki olacaklardır. Ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştıracaklardır. Hidayete ereceklerdir, muhakkak ereceklerdir diyor. Garanti veriyor Allah Teala. E hidayete ererse ne olur Allah Teala? Bir insan hidayete ererse Allah Teala bu konuda ne diyor? Diyor ki kim ruhunu Allah'a ulaştırıp ruhunun hidayetine ulaşırsa o kişi üçüncü kat cennetin sahibi olur. O kişiye, o kişiyi ben kendime ulaştırırım diyor evvela. Kim bana ulaşmayı dilerse mutlaka ben onu kendime ulaştırırım. Bu demektir ki Allah'a ulaşmayı dileyen kişi birinci kat cennetin 10 tane ihsan alır Allah Teala'dan. O 10 ihsanla irşat makamına ulaşıp tabi olan kişi ikinci kat cennetin, bundan sonra ruhunu Allah'a ulaştıran kişi üçüncü kat cennetin sahibi olur. Ve o kişi dünya saadetinin de yarısına ulaşır. Hayır, ulaşmaz. Ulaştırılır. Allah tarafından ulaştırılır. O insan ne yapmıştır? Çağın gereğini yapmıştır. Sadece Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Allah ne yapmıştır? O Allah'a ulaşmayı dileyip de bir adım atınca Allah'a doğru, Allah ona 10 adım atmıştır. Ve 10 tane ihsanda bulunmuştur ona. 10. ihsanı da mürşidini göstermektir. Kişi gidip o mürşide tabi olduğu zaman ikinci kat cennetin sahibi olur. Ruhu da Allah'a doğru yola çıkar. O kişi namaz kılmayı mutlaka sever. O sevmeyecektir. Allah sevdirecektir de ondan. O kişi mutlaka daha tabiyetinden sonraki ilk perşembe günü oruç tutar ve açlık duymaz. Anlar ki sağlam bir ocakta, anlar ki Allah'ın yolunda. Çünkü aynı kişi, çoğu öyledir, evvelce de oruç tutuyorlardı. Hele hele sigara da içiyorlarsa akşama kadar kalbini kırmadık kişi bırakmıyorlardı. Sevgili kardeşlerim, ama tasavvufa adım atan kişi, İslam'a adım atan kişi, tasavvuf İslam'ın, gerçek İslam'ın, Kur'an'daki İslam'ın, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yaşadığı İslam'ın, Hazreti Musa'nın yaşadığı İslam'ın, Hazreti İsa'nın yaşadığı İslam'ın yaşanmasıdır. Hayır, dinler yok. Sadece bir tek din var. Hazreti İbrahim'in Hanif dini, Arapça adıyla İslam dini. Hazreti Musa'nın ve ona tabi olanların yaşadığı din, Hazreti İsa'nın ve onun havarilerinin yaşadığı din, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ve onun sahabesinin yaşadığı din, işte hepsi aynı din, aynı şeriat. Öyleyse dinler yok. Sevgili kardeşlerim, mutlu olmanız için o kadar çok sebep var ki, şu dünyadaki insanların %90'ından fazlasının bilmediği hakikatleri sizler biliyorsunuz. İslam aleminin %90'ından fazlasının bilmediği hakikatleri sizler biliyorsunuz. Hristiyan aleminin, Musevi aleminin %90'ından fazlasının bilmediği hakikatleri biliyorsunuz. Hiçbir din diğerinden farklı değil ki, onlar farklı şeyler öğrensinler, bunlar farklı şeyler öğrensinler. Realite öyle değil. Sadece bir tek din olmuş. Ama asırlar boyunca insanlar kendilerini bir dinin temsilcileri olarak görmüşler ve fırkalara ayrılmışlar. Daha kötüsü, her fırkanın içinde bir grup insan diğer fırkaların düşman olduğunu telkin etmiş ve saldırıya teşvik etmiş. Ve böylece insanlar seferler yapmışlar. Haçlı seferleri. Oysa ki onlar da kendi peygamberleri zamanında İslam'ın yaşadığı şeyleri aynen yaşadılar. Sevgili kardeşlerim, insanların mutluluğunda nasipdar olmak, orada bir pay sahibi olmak, Allah Teala diyor ki, kimin hidayetine sebebiyet verirseniz onun kazandıklarından size de yazılır diyor. Kimin dalaletine sebebiyet verirseniz onun kaybettiklerinden size de yazılır diyor. Öyleyse sizler şu dünyada, bu devirde yaşayan insanlar arasındaki en mutlu insanlarsınız. Siz hidayeti biliyorsunuz. Siz hidayete erdiniz. Başka insanların da hidayete ermesi için onlara yol göstermek sadedinde gerekli ilimle teçhiz olundunuz. Ve her geçen gün ilminiz artacaktır. Ve dürüst olan insanlar sizin ilminize sadece saygı duyacaklardır. Nefsin afetleri yoksa, özellikle bir düşmanlığın sahibi kılınmamışsa insanlar, kendilerinde olmayan bir ilmin sizde, sizlerde mevcut olduğunu teşhis edecek ve buna samimiyetle inanacaklardır. Art niyet sahibi olmayan herkesin yapacağı şey budur. Arkasından da onlar da hidayet üzere olacaklardır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, öğrendiğiniz ve yaşadığınız hidayeti ister ruhunuzu Allah'a ulaştırmış olun, ister sadece Allah'a ulaşmayı dinleme safhasında olun, o da hidayettir. Hidayetin başlangıcındasınız ama cehennemden kurtuldunuz. Sevgili kardeşlerim, kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi mutlaka cehennemden kurtulur. Öyleyse insanlara bu devirdeki en büyük müjdeyi veriyorsunuz. Milyarlarca sene, belki trilyonlarca sene yaşanacak olan bir cennet hayatı, sonsuza dek sürecek olan bir cennet hayatı, bu dünyada yaşayacağınız süre 100 sene olsun. Olmaz ama 200 sene olsun. Ne yazar ki? Orada sonsuz bir hayat var. Milyarlarca sene devam edecek olan bir hayat ve Allah garanti ediyor. Sadece bir tek dileğin karşılığında diyor, benden bana ulaşmayı dileyin, gerisini bana bırakın diyor. Ben sizi zatıma ulaştıracağım diyor. Ruhunuzu bana teslim etmenizi ben gerçekleştireceğim diyor. Siz bir şey yapmayacaksınız diyor. Bunu ben oluşturacağım, ben sağlayacağım diyor Allah Teala. Allah'ın garantisi. Allah'ın sözünde hurf olmaz. İşte siz insanların 14 asırda unuttuğu bu büyük gerçeği biliyorsunuz. Hidayet asrının temsilcileri. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Gönül dolusu selamlar size. Gönül dolusu mutluluklar size. Siz ki başka insanlara mutluluk taşıyıcılarsınız. O hiç bizim cennete gitmemiz mümkün olabilir mi? Biz günahkar insanlarız diyenlere diyeceksiniz ki evet, sizin de cennete girmeniz mümkün. Ne kadar günahkar olursanız olun ama sadece Allah'a ulaşmayı dileyin. Bu sizi Allah'a teslime Allah tarafından ulaştırır. Onlara deyin ki hayır, siz namazı sevmeyeceksiniz. Şu anda sevmiyorsanız o zaman da siz sevmeyeceksiniz ama Allah sevdirecek. Allah sevdirdiği zaman da nasıl sevdiğinizi anlayamazsınız ama seversiniz. Orucu tutarken açlığınızı alacak Allah Teala. Açlık yoksa, susuzluk yoksa, sigara içmek ihtiyacını bile hissetmiyorsanız o zaman farklı bir yerde değil misiniz? O zaman Allah Teala demek ki size orucu da sevdirmiş. Namaz kılmak içinizden bir iştiyak olarak gelecek. Namaz vakitleri gelsin diye iple çekeceksiniz. Cemaat halinde namaz kılacaksınız. O güzelliği yaşayacaksınız. Osmanlılar gibi. Sizler Osmanlı kanı taşıyorsunuz. Dikkat edin. Türk ordusu hangi savaşı, hangi tarihte kazanmışsa arkasında iki tane temel faktör var. Birisi onların Türk olmalarıdır. İkincisi dinlerine sağlam yapışmalarıdır. Sevgili kardeşlerim, Osmanlı İmparatorluğu'nun yükselme devresi boyunca sarayda padişahın yanında daima Allah'ın evliyaları vardı. Yükselme devresinin bittiği yerde ise artık sarayda Allah'ın evliyaları yok. Allah'ın mürşitleri yok. Cinci hocalar var. Ne demek istediğimi anlıyor musunuz? Neden Osmanlı duraklamaya girdi? Neden gerilemeye girdi? Arkasında bu gerçek var. Sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükredin ki sağlam bir zemindesiniz. Yola girenin bir süre sonra kalp gözü açılıyorsa, Allah onlara güzel şeyler gösteriyorsa, Allah'a ulaşmayı dileyen, Allah'ı seviyorsa, nasıl olduğunu bilmediği halde namazı sevmeye başlamışsa, oruç ona hiç zor gelmiyorsa, zekat verebilmeye başlamışsa, verdikçe Allah Teala ona çok daha fazlasını, 700 katını veriyorsa, kişiye Allah'ın koyduğu ibadetlerden hiçbiri zor gelmiyorsa, hele zikir onu bilmediği bir güzelliğe, iç huzuruna ulaştırıyorsa, o zaman bunun arkasında bütün güzellikler saklı değil miymiş? sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, hangi meslekte olursanız olun, o meslekte en iyilerden biri olmak istiyor musunuz? O zaman tasavvuf içinde olun. Ve Allah-u Teala'dan size sadece Allah'a yakınlıkta değil, dünyadaki çalışma hayatınızda da başarı vermesini isteyin. Size yardım etmesini isteyin. Başkalarının alamadığı yardımlarla başka insanlardan farklı yüksek dereceli sonuçlar alacaksınız. Başka insanların ulaşamadığı bir dünya ilminin de sahibi olacaksınız. Çünkü o her şeyin sahibidir. Sizin dileğinize göre size dilediğiniz şeyleri vermeye her zaman hazırdır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, mutlu olmanız için o kadar çok sebep var ki, sizler herkesin öğrenmeye mutlak olarak muhtaç olduğu bir ilmin sahibi kılındınız. Her geçen gün ilminiz ve buna paralel olarak da irfanınız artıyor. O kuru kuruya söylediklerinizi reddedenlere hep acıyorsunuz. Onlar kurtulamayacaklar diye, kendilerine yazık ediyorlar diye. Sevgili kardeşlerim, bu da sizi üstün kılan bir meziyet. Onların karşısında olmayın. Onlardan yana olun. Gerçekten okullarda, üniversitelerde din öğreniyorlar. Ama öğrendikleri din onları kurtaracak olan Kur'an'daki dinden farklı, daha başka bir ifadeyle özellikle eksik. İblis birçok konuyu insanlara unutturmayı başarmış. Kur'an indirilden bu tarafa çok zaman geçmemiş. 1400 yıl. 1400 küsur yıl. Bu süreç içerisinde İblis boş durmamış. Ne iblisin en çok canını sıkan şey? Sizin mutluluğunuz. Hiç tahammül edemez. Kimi mutlu görürse şeytan için bu büyük bir sıkıntıdır. Huzursuz olur. O kişiyi mutsuz kılmak için sebepler araştırmakla geçer ömrü. Unutmayın, son derece zeki bir mahluk. Ve aklınıza gelmeyecek noktalardan size saldırır, o mutluluğunuzu yok edebilmek için. Siz onunla mücadeleyi de öğreniyorsunuz bu ocakta. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'ın bütün güzellikleri sizinle beraber, unutmayın. Sadece insanların mutluluğu için yarışın. Bu aslında sizin mutluluğunuzdur. Başka insanlara ne kadar mutluluk ulaştırabilirseniz, onları ne kadar mutlu kılabilirseniz, siz onlardan daha çok mutlu olursunuz. Onların iki katı. Çünkü başkalarına ulaştıracağınız, daha hayal dünyanızda olan, planladığınız, tasarladığınız mutluluğu siz tasarlarken, Allah-u Teala sizin zamanınızı, aklınızı, enerjinizi, her şeyinizi başka birine mutlu etmek için kullandığınızı gördüğü an, bildiği an işittiği an, üçü de aynı anda tahakkuk eder. Kalbinize bakar, hemen görür. O sizi mutlu kılar. Kendisini mutlu edeceğiniz kişi değil, Allah sizi mutlu kılar. Siz onu, o kişiyi mutlu kılmak istiyorsunuz diye. Daha düşündüğünüz andan itibaren siz mutlu bir insansınız. İşte bunu öğrendiniz her şeyden evvel. Mutlu olmak için başkalarının size mutluluk vermesi gerekmiyor. Mutlu olmanız için sizin başkalarını mutlu etmek için gayret etmeniz söz konusu. Böyle bir dizaynda her şey muhteşem oluyor sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Düşünün. Bu sohbet mutluluk üzerine yazılıyor. Bu sohbet mutluluk üzerine kuruluyor. Allah'ın bütün insanları yarattığı temel hedef. Ne diyor Allah Teala? Biz bütün insanları hanif fıtratıyla yarattık diyor. Ve bir tek din kıldık. Babanız İbrahim'in hanif dini. Başka bir din hiç olmadı diyor Allah Teala. Şimdi dinin standartlarına bakıyorsunuz. Tek Allah'a inanmak birinci şart. Tevhid. Allah yolunda bütün insanların beraber olması. Tevhidin ikinci temeli. Şimdi sevgili kardeşlerim, başkaları size düşman olabilir. Ama siz başkalarına düşman olmayacaksınız. Evvela şunu bileceksiniz ki herkes sizin gibi düşünmek mecburiyetinde değil. Nasıl düşünürlerse düşünecekler. Siz onlara sadece örnek olacaksınız, ibret olacaksınız ve onlara güzellikleri anlatacaksınız. Onları değiştirmek sizin elinizde değil. Ama onlara söylemek, güzellikleri anlatmak o sizin elinizde. Siz başka bir güzelliği öğrendiniz bu ocakta. Neyi öğrendiniz? Başkalarına saygı göstermeyi öğrendiniz. Bugüne kadar yaptığınız başkalarıyla konuşmalarınızda tartışma noktasına ulaşsanız bile hiçbir zaman onlara karşı saygısız bir davranışta bulunmadınız. Onlar size karşı bulundular. Sadece bunu bile düşünecekleri ve yerlerine oturtacakları gün size karşı saygı duyacaklar. Sevgili kardeşlerim, siz onlara Allah'ın gerçeklerini anlatıyorsunuz. Ve konunun en güzel tarafı, siz onlardan yanasınız. Onların sizin yaşadığınız saadeti yaşamaları en büyük dileğiniz. Şeytan bunun farkında olduğu için onların size inanmamasını temin etmeye çalışıyor. Çünkü hakikatlerini görürlerse Kur'an'ın ayetlerle, her bir ayetle ayrı bir doğruyu, unuttukları bir doğruyu yakalarlarsa, o zaman şeytanın tuzağını net olarak göreceklerdir. O iblis değil mi? İslam'ın 7 safhasını da yok etmeyi başarmış. Sevgili kardeşlerim, korkunç bir gerçekle karşı karşıya insanlık. Henüz bilmediler, henüz anlayamadılar ne olduğunu. Ama o gerçek öyle bir gerçek ki İslam'ın 7 safhasının 7'sini de yok etmeyi başarmış iblis. Şimdi fayası meydana çıkıyor diye fena halde içerliyor bu işe. Biliniz ki bu asırda iblisin en büyük düşmanı biziz. Hidayet çağının sahibi. Allah Teala bununla vazifeli kıldı bizi. Öyleyse Hidayetin ne olduğunu dünyanın unuttuğu bir çağda onlara hidayeti anlatmakla vazifeliyiz. Biz de, sizler de sevgili kardeşlerim, kutsal vazifenize dikkatle bakın. Hiç kimse sizin düşmanınız değildir. İnsanlar düşünce yapılarında tamamen hür olmalılar. Herkes dilediği düşüncenin sahibi olabilir. Dünya üzerinde ve bizim ülkemizde de şeytana tapanlar da var. Dilediklerini yapsınlar. Ama onlara bu güzelliği anlatmakla vazifelisiniz. Şeytana tapmanın yanlış bir şey olduğunu onlara anlatmakla vazifelisiniz. Bu zavallı insanlar kan içiyorlar. Bu zavallı insanlar şeytanla temastalar. Şeytan fizik ötesinden onlara bir şeyler ulaştırarak onları kendi tarafına almaya çalışıyor. Ve hayretle bakıyorsunuz, inanamıyorsunuz ama insanlar şeytana tapıyorlar. Sevgili kardeşlerim, insanlar düşünce itibariyle diledikleri şeyi yapacaklardır, yapsınlar. Siz onlara mani olmak için yoksunuz. Siz onlara doğruyu söylemek ve doğruya davet etmek için varsınız. Dikkat edin, ikisi birbirinden çok farklı bir şey. İkisi birbirinden çok farklı. Onların karşısında değilsiniz, onlardan yanasınız. Onları tehlikeden kurtarmak için varsınız. İnsanların çok büyük bir kısmı cennet cehennem mevzularının aslında Kur'an'da geçen sadece birer işaret olduğunu söylüyorlar. Realitede cennet ve cehennem insanın kendi içindedir diyorlar. Yanlış sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala yola çıktıktan sonra bize gösterdiklerini size de gösterecek. Cehennemi de gösterecek, cenneti de gösterecek. Ve kalp gözünüzle göreceksiniz. Göreceksiniz cehennemin de var olduğunu, cennetin de var olduğunu. Sevgili kardeşlerim, iblis insanları parçalara ayırarak birbirine düşman etmenin en büyük mimarıdır kainatta. Sizler de tam onun karşısında olacaksınız. İnsanları birbirine yaklaştırmanın, dost kılmanın ve bir bütün olmanın gayreti içinde olacaksınız. Hiçbir şeyde ısrarcı olmayacaksınız. Güzellikleri anlatmak sizin göreviniz. Anlattığınız zaman tebliğ göreviniz tamamlanmıştır. Sakın onlar sizin gibi düşünmüyorlar diye onlara kızmayın. Onlar aldatılmışlar. İblis insanların büyük kısmını aldatmayı başarmış. Söylüyorum ya, Allah'a ulaşmayı dilemeyi yok etmiş. Mürşide tabi olmayı yok etmiş. Ruhu Allah'a ölmeden evvel ulaştırmayı ve böylece ruhu teslim etmeyi yok etmiş. Fizik vücudu Allah'a teslim etmeyi yok etmiş. Dört safa oldu. Nefsi Allah-u Teala'ya teslim etmeyi yok etmiş. Beş safa. İrşada ulaşmayı yok etmiş. Altıncı safa. Ve iradeyi Allah'a teslim edip bir hakkın takvaya ulaşmayı onu da yok etmiş. İrşat makamının sahibi olmayı da yok etmiş. İslam'dan geriye insanları hidayete erdirecek olan hiçbir şeyi bırakmamış. Bugünün şeriat dizaynına baktığınız zaman şeriatın muhtevasında bunların hiçbirisi yok. O zaman geriye kalan şey şeriat olabilir mi? Birçok insana göre şeriat ellerin kesilmesidir, kadınların çarşafa girmesidir. Bize göre şeriat o değil. Bunlar solda sıfır kalan şeyler. Şeriat saadettir. Bunlar şeriat değil. Ellerin kesilmesi, hırsızlık yapıldı diye kadınların çarşafa girmesi, örtülmesi. Hayır, bunlar şeriat değil. Şeriat nedir biliyor musunuz? Şeriat sizi mutluluğa götüren her şeydir, o kadar. Onun ötesi, insanlar ne isim verirlerse versinler, bizi hiç alakadar etmiyor. Şeriat denilen müessese sizi Allah'ın mutluluğa götürdüğü temel hedeflerdir. Allah'a ulaşmayı dilemek, tabiyet, ruhun ve cin nefsin Allah'a teslimi, irşada ulaşmak ve iradenin Allah'a teslimi. İşte sizi sıfır noktasına alıp da bu noktaya ulaştıran Allah'ın bu silsile içindeki, bu safalar içindeki koyduğu nizam, o şeriattır. Ve sadece ondan yanayız. Geri kalan kesimi şeriat olarak düşünmüyoruz. O kadar ufak parçalar ki düşünmeye değmez. Asılların yanında asli olmayan unsurlar iblis tarafından insanlara esaslar gibi gösterilmiş. Dikkat edin sevgili kardeşlerim. Bir menziller var önünüzde. Ruhunuzu Allah'a teslim etmek, birinci menzil. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim etmek, ikinci menzil. Yani varmanız lazım gelen yerler, hedefler bunlar. Nefsinizi Allah'a teslim etmek, üçüncü menzil. İrşada ulaşmak, dördüncü menzil. İradenizi Allah'a teslim etmek, beşinci menzil. Bu yolunuza gideceğiniz bir vasıta olacak. Diyelim ki bir arabayla yola çıkıyorsunuz. Hedefiniz ruhunuzu ve içinizi, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim etmek. Ama bunları yaparken kullanmanız lazım gelen bir vasıta var. Kiminiz arabayla, kiminiz trenle, kiminiz vapurla, kiminiz uçakla oraya gidiyorsunuz, menzilinize doğru gidiyorsunuz. Kullandıklarınız birer vasıta. İşte iblis o vasıtaları hedef haline getirmiş. Namaz kılmak bu söylediğim şeyleri, teslimleri gerçekleştirmeniz için bir vasıtadır. Zekat vermek bir vasıtadır. Oruç tutmak bir vasıtadır. Kelime-i şehadet getirmek bir vasıtadır. Hacca gitmek bir vasıtadır. Bunların her biri o hedeflere gitmeniz için kapınızın önünde bekleyen arabadır, bindiğiniz trendir, bineceğiniz vapurdur, bineceğiniz uçaktır. Ama hedef değildir hiçbirisi. İşte şer'i nizam dediğiniz zaman bu hedeflere ulaştıracak olan asılları düşünün. Onlar olayın %99'unu ifade eder. Geri kalanlar sadece vasıtadır. Hırsızlık yapılınca ellerin kesilmesi de bir vasıtadır. Kadınların örtülmesi de bir vasıtadır. Hedef değildir. Onlar şeriat değildir. Hedef sizin mutluluğunuzdur. O mutluluk da bunlarsız da olur. Öyleyse sevgili kardeşlerim, sözlerimize dikkat edin. İblis bütün hakikatleri mekanlarından koparıp saptırmış. Ve vasıtaları hedef yapmış. Yani araçları amaç yapmış yeni tabirlerle. Bu zokayı sakın yutmayın. Bunlar iblisin insanlara ulaştırdığı palavralar. İnsanları saptırmayı başarmış bununla. Bugün İslam'ın 5 tane şartı kalmış ve diyor ki iblis insanlara işte bu 5 tane şartı yerine getirin. İslam Allah'a teslim olmaktır. Kim bu 5 şartı yerine getirirse mutlaka Allah'a teslim olur. Yani cennetin sahibi olur, dünyanın sahibi olur. Ne cennetin sahibi olabilirsiniz 5 tane İslam'ın 5 tane şartıyla, ne de dünya saadetinin sahibi olabilirsiniz. Onlar hedef değildir. Onlar vasıtadır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, gene tahmin etmediğimiz kadar kısa bir zaman aralığında zamanımız gene doldu. Çok hızlı geçiyor zaman. Özellikle mutluluktan bahsettiğim zaman. Zaman içinde sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me'as salavat. Allah'a salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Lezzina inamte aleyhim gailin maktubu aleyhim aleyhim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Ve aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatühü. Muhterem Efendimiz, mübarek ellerinizden inşallah sonsuz hürmetle öpüyoruz. Evet muhterem izleyiciler, dinleyiciler ve de sevgili öğrenciler. Böylelikle bir eşsiz ve yeni mutluluk sohbetinde daha muhterem efendi hazretleri Doktor İskender Ali Mihir inşallah sizlerle birlikte oldular. Muhterem efendimiz, Rabbimize sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki böylelikle bir eşsiz ve yeni sohbetinize daha bizleri ulaştırmış oldu. Önümüzdeki diğer sohbetlerinizde Yüce Rabbimizin bizleri tekrar zatenizle birlikte kılması temelleriyle inşallah çok kıymetli dualarınızı diliyor ve mübarek ellerinizden sonsuz hürmet ve hasretle öpüyoruz inşallah.
0: Dua ederiz inşallah. Allah razı olsun.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz mutluluk. Allah Teala insanları mutlu olsunlar diye yaratmış. Gerçekten mutluluk dizaynına baktığımız zaman bir insan Allah'a mülaki olmayı dilemedikçe mutluluğu yaşayamaz. Mutluluk onun için geçerli değildir. Çünkü nefsi şeytanla işbirliği halinde devamlı o kişiyi rahatsız edecektir. O kişi başka insanların kendisine olan davranışları sebebiyle sık sık üzülecektir. Ve aslında bilmeyecektir ki kendisi nefsani davranışların sahibi olduğu için, nefsinin tesiriyle başka insanlara karşı davranış biçimleri sergilediği için, bir başka ifadeyle hep kendisinden taraf olduğu için, başkaları onu pek sevmiyor. O da başkalarını çok sevmiyor. Başkaları tarafından sevilmeyen, diğer insanları sevmeyen bir insan, belki şöyle bir müdafaanın arkasına saklanabilir. Onlar beni sevmiyorlar ki ben onları seveyim. Onlar dediğinizin bir kısmı birbirini seviyor. Ama sizi sevmiyorlar. Düşünün bakalım arkasında ne olabilir? Sevgili kardeşlerim, davranış biçimlerinin başında başkaları değil, siz varsınız. Siz başkalarına nasıl davranırsanız, başkalarından ona paralel davranışlar size ulaşacaktır. Öyleyse insanlar vardır, etraflarındaki herkes onları sever. O sevilen insanlara dikkatle bakın. Arkasında ne olduğunu araştırın. Arkasında şunu göreceksiniz. Sevilen insanlar başkalarını sevdikleri için sevilmektedir. Sevgi mutluluğun azığıdır. Olmazsa olmaz şartıdır. Evvela Allah'ı seveceksiniz. Ne kadar çok severseniz ona o kadar yakın olursunuz. Allah'a en yakın olan kişi onu en çok sevendir. Bu sevgi Allah Teala tarafından o kişinin kalbine konulur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir sualimiz var. Sevmeyenlere bir sualimiz. Ne kaybedersiniz ki? Sevmediğiniz insanları bir an için sevdiğinizi düşünelim. Ne kaybedersiniz ki? Nefsinizin kibir afeti, nefsinizin gurur afeti yara mı alır? Sevgili kardeşlerim, nefsiniz sizin dostunuz değildir. Nefsler afetlerle hangi ölçüde doluysa şeytanın o kadar esiridirler. Şimdi sizinle beraber insanın yaratılışındaki başlangıçtaki dengeyi görelim.
Biliyorsunuz bir nefsimiz var, bir ruhumuz var, bir de fizik vücudumuz var. Ruhumuz bizim değil. Ruhumuz var diyoruz ama aslında Allah'ın bize üflediği bir emanet, sahibine onu iade edeceğiz. Ama başlangıçta ruh bir denge unsurudur. Neden? Ruh muhtevasında %100 pozitifleri taşır. Yani sevgi onlardan bir tanesidir. Nefs de başlangıçta %100 negatifi temsil eder. Çünkü nefsin kalbi %100 afetlerle doludur. Öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, iptiralar, her nevi kötü alışkanlıklar, bunların hepsi nefsin afetleridir. Nefsiniz bu afetlerle %100 dolu olarak yaratılırsınız. Ruhunuz da onların tam zıttı olan hasletlerle dolu olarak mevcuttur. Zaten Allah'ın ruhudur. Öyleyse elbette onun kalbi tamamen güzelliklerle dolu olacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Böyle bir dizaynda hepiniz için bir ibret yok mu? Allah Teala buyuruyor ki biz her şeyi zıttıyla kaim kılarak çift yarattık. İşte afetler, işte hasletler, işte nefsiniz, işte ruhunuz. Yani işte nefsinizin kalbindeki afetler %100 afet, işte ruhunuzun kalbindeki hasletler %100 haslet. Bir de fizik vücudunuz var. Aslında fizik vücudunuz bir yaratıktır. Nefsiniz de bir yaratıktır. İkisi birbirinin zıttı olarak ama aynı görüntüde yaratılmıştır. Fizik vücudunuzda hangi değişiklikler olursa nefsinizde de otomatik olarak aynı değişiklikler oluşur. Şimdi Allah-u Teala'nın denge unsurlarına bakın. Nefsiniz ve ruhunuz arasındaki dengeyi nasıl kurmuş Allah-u Teala? Nefsinizi %100 afetlerle donatmış. Ruhunuz zaten %100 hasletlerle dolu. Ve ne olmuş? 100 ünite negatife karşılık, 100 ünite pozitif. Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkan, yasak ettiklerini işlemeye çalışan nefsinizdeki tüm afetler, ruhunuzda da Allah'ın bütün emirlerini gerçekleştirmek isteyen, yasak ettiği fiilleri asla yapmak istemeyen bir özellik taşır nefsinizin kalbi, ruhunuzun kalbi. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu dengenin yok olması söz konusu olabilir mi? Ruhunuzu Allah'a ulaştırmak mecburiyetinde olduğunuza göre pozitifleri Allah-u Teala sizden ayıracak demektir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi buna hazır olmalıdır. Çünkü Allah'a ulaşmayı dileyen kişi mutlaka mürşit sevgisine ulaşacaktır. Hacet namazını kılacak, Allah'tan mürşidini soracak ve ona mutlaka ulaşacaktır. Bu ulaşma neticesinde ne olur? Bu ulaşma el öpmeyle noktalanır. Peki kişi Allah-u Teala'nın hacet namazını kılıp da kendisine gösterdiği mürşide ulaşıp ve onun önünde el öptüğü zaman ne olur? O kişinin ruhu vücudunu terk eder
ve Allah'a doğru yola çıkar. İşte sevgili kardeşlerim, ortada sadece nefsinizin ve fizik vücudunuzun kaldığı bir noktaya ulaştık. Ruhunuz yok artık. Hacet namazını kılıp mürşidinizi sorup da ona ulaştığınız zaman Allah-u Teala onların kalplerinin içine imanı yazarız ve Allah'ın katından bir ruhla destekleriz diyor. O ruh devrin imamının ruhudur. Kim Allah'a ulaşmayı denemişse onun başının üzerine tabiiyet sırasında ulaşır ve onun ruhuna der ki senin Allah'a ulaşmayı dileme günün, Allah'a ulaşma günün, yevmi talakın, Allah'a milaki olma, Allah'a ulaşma günün geldi. Vücudu terk et. Ruh vücuttan ayrılır ve hangi mürşide tabi olmuşsa onun bulunduğu yerde yere ulaşır. Oradan da devrimin imamının dergahına ulaşır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın bu standardı içerisinde ruhunuz vücudunuzu terk edecektir. İşte bu terk etme devresi içinde nefsiniz var, %100 afetlerle dolu, fizik vücudunuz var,

afetleri Allah'ın zikriyle yok etmeniz demektir. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, nefsiniz %100 afetlerle doluyken Allah Teala size ruhunuzu Allah'a ulaştırmak üzere tabiyetiniz vücudunuzdan ayırdığı zaman nefsinizin kalbi %100 afetlere dolu olarak ortadasınız. Seyri sülük adlı bir yolculuğa çıkarsınız. Ruhunuz Allah'a ulaşıncaya kadar geçen devrede nefsinizin kalbi %51 hasletlerle dolar. Ne olmuştur? Nefsinizin kalbi %100 afetlerle, ruhunuzun kalbi %100 hasletlerle dolu olduğu noktanın bir benzeri noktaya ulaştınız. Fakat nefsinizin kalbindeki değer de böyle. %51, %49'u fazıl nuru olmak üzere, %2 rahmet nuru, %49 artı %51, %2 eder %51. O noktada, ruhunuzun Allah'a ulaştığı noktada, nefsinizin kalbinde %51 nur, %49 afet vardır. İşte burası bir orta noktadır, denge noktasıdır. Ve Allah Teala hepinizi mutlu görmek ister. Mutlu olmanız için lazım gelen her şeyi yapar. Sevgili kardeşlerim, mutluluk dediğiniz zaman bir dünya mutluluğu var. Şu dünyada ne kadar ömür yaşar bir insan? 100 sene yaşasın, 200 sene yaşasın. Adem Aleyhisselam ne kadar yaşamış? 1200 sene yaşamış. 1200 sene yaşasın. Ne yazar? Cennet veya cehennem kesintisiz sonsuza kadar uzanan bir zaman parçasını içeriyor. Sonsuza kadar mutluluk cennette, sonsuza kadar azap, işkence cehennemde. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse insanların Allah'ın söylediklerine neden itibar etmediklerini düşünün. İnsanlar büyük bir hatanın içerisinde. Yarınlarını hiç düşünmüyorlar. Bu dünyada fizik vücutlarının yaşamalarını istedikleri zevkleri içkide arıyorlar, uyuşturucuda arıyorlar. Onlara acımaktan başka ne gelir ki elinizden sevgili kardeşlerim? Mutluluğun ne olduğunu belki hiç yaşayamadan ölecek olan insanlar söz konusu. Onlar da mutluluğun peşindeler. Farkına varsalar da varmasalar da istedikleri şey mutlu olmak. Ama onlar mutlu olamazlar. Belki birkaç dakikalık veya saatlik zevk zannettikleri bir şeyleri yaşarlar. Sonra da o halleri geçince vücutları yıpranmış olarak hayatlarına devam ederler. İşte insanların cennette yaşayacağı zevkleri insanlar veya zehirle bu dünyada yaşamak istiyorlar ve öyle bir zevk yaşandığını düşünüyorlar.

Aslında çok farklı şeyler. Rabbani bir zevkle zulmani bir zevk birbirine eşit olamaz. Rabbani zevkte huzur vardır. Zulmani zevkte huzursuzluk vardır. Ben bunu yaptım, bu içkiyi içtim ama vücudum zehirlenecek. Ben bu beyaz zehiri aldım ama vücudum zehirlenecek diye insanlar hem onu alırlar hem de bir endişenin içerisindedirler. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın dostları, sizler ne kadar Allah'a hamd etsiniz, şükretsiniz azdır ki böyle konularla uzaktan yakından ilişkiniz olmadığı olmayacak. Sizler Allah'ın gerçek anlamda ilahi zevk olarak yaşatmak istediği zevkleri yaşamaya aday olanlarsınız. Allah Teala bu zevkin dünya mutluluğunun yarısını garanti etmiş size. Ruhunuzu Allah'a teslim etmeyi üzerine almış. Siz sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Allah da ruhunuzu kendisine ulaştıracak. Ulaştırdığı zamanki durumunuza bakın. Nefsinizin kalbinde %51 Allah'ın emirlerine itaat eden, yasakladığı suçları işlemek istemeyen kısım olacak. Gene nefsinizin kalbinde %49 Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkan, yasaklarını da yapmak isteyen bir dizayn oluşacak. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah odur ki insana da verilen kulunu en üstün yapmış, her şeyi onun için yaratmıştır. Diyor ki, ey insanlar, bütün göklerde, ey Ademoğulları, bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığım her şeyi sizler için yarattım diyor. Bütün göklerde ve bütün arzlarda Allah Teala ne yaratmışsa yarattığı her şeyi bizler için yaratmış sevgili kardeşlerim, biz insanlar için. Öyleyse her şey insan için. Allah Teala'ya sadece insan olarak yaratıldığımız için bile ne kadar şükretsek, ne kadar hamd etsek az değil mi? O Allah, bizim Rabbimiz, bizi de yaratmış, kainatı da yaratmış. Bugün astronomik hesaplamalar en uç noktalara kadar uzanabilmekte ve bir korkunç gerçek çıkmakta ortaya. En az 100 milyar galaksi olduğu düşünülüyor. Her galakside de en az 100 milyar yıldız. Bunların bir kısmında mutlaka hayat var. Çünkü Allah Teala yerlerdeki insanlar, göklerdeki insanlar ve onların ikisinin arasındaki insanlar diye insanların yerde de gökte de bulunduğunu ifade ediyor. Yerle gök kavramı da ayrı bir kavram. Sevgili kardeşlerim, aslında şuradan baktığımız zaman, yukarıya baktığınız zaman da gök aslı, ya sağınıza baktığınız zaman da gök, solunuza baktığınız zaman da gök. Dünyanın arka tarafında size göre tam karşılığında yaşamış olsaydınız, size göre alt olan yer küre, öbür tarafta yaşayan bir insana göre göklere dönük olacaktı.
Öyleyse Allah Teala'nın biz iki doğunun da iki batının da sahibiyiz demesinden muradının ne olduğunu anladınız. Ekvatordan geçen bir dikmenin dünyayı bir uçtan öbür uca kapladığını, uzandığını düşünün. Bu uçta, benim tarafımdaki uçta bir kişi var. Ona göre sağ taraf, bu taraf doğudur, sol taraf da batıdır. Yani bu taraf doğu, bu taraf batı. Ama dikmenin öbür ucundaki bir adamı düşünün, o bu tarafa bakıyor. Ona göre de doğu bu taraf, batı bu taraf. Sevgili kardeşlerim, işte bir tek dünya, iki tane insan. Biri dünyanın öbür ucunda, bir eksenin tam ucunda, öteki de bu ucunda. Ama buradakine göre doğu ve batı farklı. Tam onun karşıtı olan noktadakine göre doğu ve batı farklı. Birine göre doğu, ötekine göre batıyı oluşturuyor. Onun için Allah Teala buyuruyor, biz iki doğunun da iki batının da sahibiyiz. Sevgili kardeşlerim, o en az 100 milyar yıldızın yüz milyar galaksinin her birinde 100 milyar yıldız en az o kadarı olduğu hesaplandığına göre 6 sıfır birinci milyarda, 6 sıfır da ikinci milyarda bir rakamından sonra 12 rakamlı bir netice çıkıyor. 1000, milyon, milyar, trilyon. Sadece var olan yıldızların sayısı en az 1 trilyon. Affedersiniz 100 trilyon. Çünkü 100 milyar deniyordu. 100 trilyon. Böyle insanın rakamsal değerleri hafızasında hesap etmesi pek mümkün olmuyor. Büyüklüğü tespit edemiyorsunuz. Ama şurası muhakkak ki şu dünyada verilen koskoca gezegenimiz dünya üzerinde bir toz zerresinden başka bir şey değildir. Allah Teala mikro alemin de sahibidir, makro alemin de sahibidir. O dünyaları bir araya getirdiğiniz zaman bir makro alem çıkıyor. İnin insana, oradan mikro aleme inin. Ve de yeni bir dünya ile karşılaşacaksınız. O zaman kainatı yaratan Allah'ın en ufak zerrelerle ayrı ayrı dizayn müessesesinde aynı noktada olduğunu göreceksiniz. Şu sonsuz kainatı yaratan Allah için mikro alem de sonsuz. Sevgili kardeşlerim, insan ortalarda bir yerde yer almış durumda. Gerçekten ne kadar sahibimiz olan, yaratıcımız olan Allah'a hamd etsek, şükretsek azdır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, şu dünyada nefsinizi tezkiye ettiğiniz zaman mutluluğun yarısını yaşarsınız.
daimi zikre ulaşıp da nefsinizdeki afetlerin bütününü yok ettiğiniz zaman mutluluğun da bütününü yaşarsınız. Sevgili kardeşlerim, neden mutsuzluk? Hiç kimse başkaları tarafından mutsuz kılınamaz. Herkes kendisinin mutsuzluğunun mimarıdır. Sevgili kardeşlerim, eğer insanlar bir başkasına zulüm yaparlarsa, o zulmün karşılığını mutlaka ödeyeceklerdir. Ödememek söz konusu değildir. Her şey sıfıra irca edilir. Başkalarına en çok zulmedenler cehennemde en çok zulmedilenler olacaktır. Ya da zulmetmek yanlış bir kelime. Cehennemde en çok cezalandırılanlar olacaktır. Oradaki zebaniler, yani cehennem bekçileri o işkenceleri yapmakla görevlendirilerek ona göre yaratılmışlardır. O işkenceler onların görevleridir. Allah-u Teala bu kağlardan, zincirlerden, kırbaçlanmadan, korkunç derecede sıcak suların kaynar lavaların içine atılmaktan bahsediyor. Derileri yanıp kavrulduğu zaman tekrar değiştirilir diyor. Yeniden yanarlar, tekrar değiştirilir, yeniden yanarlar diyor. O yenmenin acısını yaşatır Allah-u Teala orada. Bu dünyada insanlar öyle insanlar olarak yaşarlar ki ne aradıklarını, niçin dünyaya geldiklerini bilmeden hayatları bitiverir. Allah Teala başka hiçbir sebeple değil. Bütün insanları şu dünyada yarattığı herkesi mutlu olsunlar diye yaratmıştır. Nereden bu kadar emin konuşuyoruz? Allah'a ulaşmayı dilemek farz. Bir, mürşide tabiyet farz. Nefsimizin kalbi buraya kadar kapkara. İki, 14. basamaktayız. 21. basamak, ruhunu Allah'a ulaştıran, mürşidine tabi olup da ruhu yüzünden ayrılan kişi, ruhunu Allah'a ulaştırmıştır. Mutluluğun yarısı. Kim sağladı bunu bize? Allah sağladı. Farz mı? Evet. Ruhumuzu Allah'a ulaştırmamız farz. Mutluluğun yarısını elde etmemizi üzerimize farz kılmış Allah Teala. Başlangıçta biz böyle bir dizayn içindeydik. Dengeyi kurmuş Allah Teala. Ruhumuz var, fizik vücudumuz var. %50 mutlu, %50 mutsuz bir hayat yaşamak üzere dizayn edilmişiz. Ama şeytan negatif tarafa tesir etmek suretiyle o kişiyi nefsinin kalbinin yarısı, affedersiniz, nefsinin kalbi %100 afetlerle, ruhunun kalbi %100 hasletlerle donatılmış olduğu için kişi gene bir denge içerisindedir. Ama burada mutsuzluk söz konusudur. O kişi mutluluğu yaşayamaz. Şeytan onun nefsine devamlı tesir eder.
Allah-u Teala'nın istediği ise nefsinizin kalbindeki bütün afetlerin yok olup ruhunuzun hasletlerinin paralelinde olan fazıların nefsinizin kalbini işgal etmesidir. %2 rahmetle %98 fazıl nuru. Yani nefsinizin yarısı nurla kaplı hale geliyor ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız zaman. Ama son teslim olan iradenin tesliminde nefsinizin kalbi %100, %2'si rahmet nuru, %98'i fazıl nur olmak üzere %100 nurlarla kaplanıyor. Allah'ın bütün dediklerini yerine getiriyorsunuz. Yasak ettiği fiilleri işlemiyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte bir insan başlangıçta da nefsinin kalbinde %100 afetler olduğu, ruhunun kalbinde de %100 hasetler olduğu noktada bir denge içindedir. Ama şeytan o kişiyi devamlı huzursuz etmektedir. Devamlı onu mutsuz etmektedir. Peki o kişinin ruhu vücudundan ayrılınca artık hiç onu mutlu edecek olan bir şey kalmıyor ortada. Nefsi de %100 afetlerle dolu. Bu kişi ruhunu Allah'a ulaştıracağı 7-8 aylık bir zaman parçası içerisinde çok mutsuz olması lazım. Hayır, öyle olmuyor. Tam aksine çok mutlu oluyor. Çünkü Allah Teala şeytanın o kişi üzerinde oluşturabileceği bütün tesirleri yok edecek bir mekanizmayla o kişiyi koruyor. İşte eğer Allah'a ulaşmayı dilerseniz, ruhunuzu Allah'a ulaştırıncaya kadar Allah sizi de mutlaka şeytanın bütün afetlerinden korur, bütün sataşmalarından korur. Dünyadaki en mutlu insanlardan biri olursunuz o 8 aylık devrede. İşte gerçek mutluluğa gidiş bundan sonradır ve bir dik yokuştan mutlaka geçmeyi ifade eder. Sevgili kardeşlerim, bir insan ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman normal standartlarda günde 3 saat, 4 saat zikir yapar. Bu 3 saatlik zikri 18 saate çıkarmak mecburiyetindesiniz ki fizik vücudunuzu Allah'a teslim edebilirsiniz. Nefsinizin kalbindeki afetler azaldıkça, fazıllar arttıkça mutluluğu daha üst, daha üst, daha üst boyutta yaşarsınız. Fizik vücut teslimini gerçekleştiren bir insan, ruhunu teslim ettiği 21. basamaktan çok daha ötededir, 25. basamaktadır. Fizik vücudunu teslim etmiştir. Nefsinin kalbi %80'den fazla nurlarla donanmıştır. O kişi çok daha mutludur ruhunu Allah'a teslim eden insandan. Ve az bir şey kalmıştır daha fizik ulaşmasına. Normal standartlarda bu kişi %80'i aştığı için zikri, nefsinin kalbindeki nurlar, artık o kişi daimi zikre mutlaka ulaşacaktır. Ulaştığı zaman da Allah'tan yeni hediyeler alacaktır.
Evvela tövbe-i nasuha davet edilecektir. Sonra da salah nuru verilecektir. Günahlar örtülecek, sevaba çevrilecektir. Ve kişi dünyadaki en mutlu insanlardan biri olacaktır. Nefsinin kalbinde afet kalmadığı için. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala siz yolunuzun açılmasını dilerseniz yolunuzu açar. Siz talep etmek mecburiyetinde olansınız. Talep ederseniz, öyle diyor Allah-u Teala, talebena, bana talepte bulunun, ve cebena, biz, bize talepte bulunun, biz de size icabet edelim diyor. Bizimizin üzerimize vacip olur diyor. Sizin bizden talepte bulunmanız. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'ın nefsinizin kalbini tamamen nurlarla donattığı bir noktaya ulaşmanızı diliyoruz hepinizin. Her an mutlu olmanızı diliyoruz. Ve bu sizin elinizde. Allah'a ulaşmayı diledikten sonra ruhunuzu Allah'a ulaştırmanız zaten size hiçbir şekilde bir yük getirmez. Hepsini Allah kendisi yapacaktır. Geri kalanında da dik yokuşu tırmanmanızda ve her noktada size yardımcı olacaktır. Yeter ki siz isteyin ve bütün iradi gücünüzle hedeflere ulaşmayı dileyin. Fizik vücudunuzu teslim etmeyi dileyin. Nefsinizi teslim etmeyi dileyin. İradenizi teslim etmeyi dileyin. Allah'tan her zaman yardım alacaksınız. Allah Teala'nın sizi ne kadar çok sevdiğini her kademede biraz daha fazla anlayacaksınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd eder, şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve As-Salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde, bir mutluluk sohbetinde Allah bizleri bir araya getirdi. Sevgili kardeşlerim, mutlu musunuz? Unutmayın, Allah Teala'dan bir talebiniz varsa ona hangi istikamette yapacaksanız yapın, ama şunu bilin: Allah Teala sizden sadece bir tek şey ister, sizin mutlu olmanızı. Başka hiçbir şey istemez. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman mutluluğa ilk adımı atacaksınız. Mürşidinize ulaştığınız zaman mutluluğunuz biraz artacak. Ama Allah'a ulaştığınız zaman dünya saadetinin yarısını yaşamaya başlayacaksınız. Üstelik üçüncü kat cennetinde sahibi olacaksınız. Mutluluksa, cennet mutluluğu diyorsanız, daha Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an cennet mutluluğu başlar. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bir dileğiniz cenneti kurtarmanız için yeterli. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Sonra 14. basamakta mürşidinize ulaşacaksınız. Allah'a ulaşmayı 3. basamakta dileyeceksiniz. Dilediğiniz anda 3. basamaktasınız. 14. basamakta tabiyetiniz 2. kat cennet. Vücudunuzdan ayrılan ruhunuzun nefsinizin kalbini tezkiye ettiğiniz noktada, %51 nurla doldurduğunuz noktada Allah'a ulaşması 3. kat. Dünya saadetinin yarısı, nefsinizin kalbi %51 nurla dolacak ve cennetlerden 3. kat. Garanti. Dünya saadetinin yarısıyla cennet saadetinin 3. katı garanti. Sevgili kardeşlerim, hepiniz Allah'ın garantisi altındasınız. Sizden istediği şey mi? Siz sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Allah'a siz ruhunuzu ulaştırmayacaksınız. Allah sizin ruhunuzu kendisine ulaştıracak. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepiniz için bütün kapılar açık. Allah Teala sizden sadece ve sadece mutlu olmanızı ister. Ve dünya saadetinin yarısını ve 3. kat cenneti de Allah'a ulaşmayı dilediğiniz takdirde garanti eder. Garanti altındasınız. Öyleyse Kur'an-ı Kerim bir saadet davetiyesidir. Bir saadet reçetesidir. Kılavuzudur. Bir saadet rehberidir. Mutlaka kişiyi saadete ulaştırır. Aynı zamanda garantisidir. Allah Teala kim kendisine ulaşmayı dilerse 3. kat cenneti mutlak olarak garanti ediyor o kişiye. İşte Allah'a ulaşmayı dilemek münib olmak demek. Allah Teala diyor ki: Allahu yeştevi ileyhi men yeşayu ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. Ve o seçtiklerinden kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, onları kendisine ulaştırır. Mutlaka ulaştırır. Garanti veriyor Allah Teala. İşte Zümer suresi 56. ayet-i kerime. Allah Teala buyuruyor: Ve ma halaktel insi vel cinni illa liyabudun. Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık diyor. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz birinci kulluktasınız. Ruhunuzu Allah'a ulaştırmak için 14. basamakta mürşidinize ulaştınız. İkinci kulluktasınız, tabi olduğunuz anda. Nefs tezkiyesi o zaman başlar. 21. basamakta 7 gök katını aşan ruhunuz Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatında yok olur. Ve Allah buraya kadarını garanti eder size. Üstelik de daha Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an şeytanlarınıza öyle bir sınır koyar ki şeytan size hiçbir şekilde tesir edemez. Şeytan şu anda bütün insanlığı işletiyor. Neden mi? Herkesle
ayrı ayrı konuşur milyarlarca şeytan ve insanlar o sesin kendi sesleri olduğunu zannederler. Halbuki şeytan tarafından devamlı işletilirler. Şeytanlar tarafından. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar Allah'a ulaşmayı dileyene kadar şeytanın kuludurlar. Evvela Nur suresinin 21. ayet-i kerimesine bakalım. Allah Teala diyor ki, sakın şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa onlar münkerle ve fuhuşla emrolunurlar diyor Allah Teala. Münker, Allah'ın söylediklerini inkar etmekle emrolunuyorlar. İnkar demek, fuhuş da bir kişinin nefsinin afetlerine tabi olması hali. Her biri ayrı bir istikamette fuhuş. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, gelin sözümü dinleyin. Eğer şimdiye kadar Allah'a ulaşmayı dilemediyseniz hemen dileyin. Ne kaybedersiniz? He? Allah'a ulaşmayı henüz dilemediyseniz, dilediğiniz takdirde ne kaybedersiniz? Allah Teala garanti vermiş mi? Vermiş. Söylüyor açık ve kesin bir şekilde Şura 13'te. Allah'ı yeştebi ileyhi men yunib. Allah'ı yeştebi ileyhi men yeşayun. Ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. Ve onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları mutlaka kendisine ulaştırır diyor Allah Teala. Ya masanın böreği. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı hala dilemeyecek misiniz? Bizim dışımızda olanlar, sizlere sesleniyorum, kendinize yazık ediyorsunuz. Allah Teala sizi o kadar çok seviyor ki bir tek dileğiniz sizi kurtarmak için yeterli. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz takdirde mutlaka Allah'a ulaştırılacaksınız. Garanti altındasınız. Öyleyse gördünüz ki Kur'an-ı Kerim bir saadet garantisi. Dünya saadetinin yarısını %51 nur birikimiyle, davranış biçimlerinizin %50'den fazlasını garantili olarak Allah Teala düzelteceğine söz veriyor. Garanti ediyor bunu. Ve sizi 3. kat cennetine ulaştıracağını da, ruhunuzu Allah'a ulaştırdığı zaman nefs tezkiyesi yaptınız demektir. Fatır suresinin 18. ayet-i kerimesine göre orada da diyor ki Allah Teala femen tezekka fe inneme yetezekka li nefsihi ve ilallahil masir. Kim nefsini tezkiye ederse kendisi için tezkiye etmiş olur. Neden? Çünkü Allah ezelde yemin vermiştir nefs tezkiye olacağına dair, arkasından da tasfiye olacağına dair. Ve ilallahil masir diyor Allah Teala ve Allah'a döner. Dönerek Allah'a ulaşır. Allah'a geri dönerek Allah'a ulaşır diyor. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, öyleyse şu dünya yaşanmaya değer bir yer. Bize mi öyle geliyor yoksa? Sevgili kardeşlerim, eğer Allah'a ulaşmayı dilerseniz, yaşadığınız mutluluk sebebiyle ne demek istediğimi hemen anlamış ve idrak etmiş olacaksınız. Yaşayarak. Şu dünya size çok mu sıkıntılı geliyor? Çekilmez bir dünya mı gibi mi geliyor? Gam dolu, keder dolu bir dünyada mı yaşıyorsunuz? Sevgili kardeşim, sen sadece kendine zulmediyorsun. Allah Teala reçeteyi vermiş, neden tatbik etmiyorsun? Diyorsun ki benden daha şu dünyada bahtsız insan var mı? Benden daha mutsuz, benden daha huzursuz kim olabilir ki? O senden daha mutsuz olmadığını düşünen sen, evet sen, neden Allah'a ulaşmayı dilemiyorsun? Dile bakalım da aynı şeyleri söyleyebilecek misin? Pencereleri açıp mutluyum diye haykırmak gelecek içinden. Öyleyse
Sevgili kardeşlerim, sadece Allah'ın ne söylediğini bilmediğiniz için dalalet çukurlarında ömür tüketiyorsunuz. Mutsuzsunuz, huzursuzsunuz. Sıkıntıdasınız. Yetmez. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemediyseniz çok kötü durumdasınız. Neden? Madde bir, gideceğiniz yer cehennem. Madde iki, dalalettesiniz. Madde üç, takva sahibi değilsiniz. Madde dört, şirktesiniz. Madde beş, Allah'ın ayetlerinden gafilsiniz. Madde altı, tağutun yani insan ve cin şeytanların dostusunuz. Madde yedi, tağutun kulusunuz. Allah'ın kulu değilsiniz. Allah'a ulaşmayı dileyene kadar tağutun kulusunuz. Madde sekiz, hüsrandasınız. Madde dokuz, hidayette değilsiniz. Madde on, amelleriniz boşa gitti. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe amelleriniz boşa gider. Ve bütün bunlar ilaveten 11. faktör, Allah'ın ayetlerinden gafilsiniz. Sevgili kardeşlerim, neden bu kadar çok negatif faktörün sahibi oluyorsunuz? Neden Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz? Söylediklerimiz size hiçbir şey ifade etmiyor mu? Mutsuzum diye bütün dünyaya haykırmak geliyordu içinizden. Benden daha mutsuz insan var mıdır bu şu dünyada diye düşünüyordunuz. Huzursuzdunuz, sıkıntılıydınız. Herkesin size düşman olduğunu düşünüyordunuz. Siz de hiç kimseye dost değildiniz. Ve mutsuz ve huzursuz bir insanken mutlu bir insan olabilir misiniz? Kesin. Sevgili kardeşlerim, bu garantiyi biz vermiyoruz. Biz de sizin gibi bir insanız. Ama bu garantiyi veren bizim sahibimiz olan Allah. Biz onun azatsız kölesiyiz. Hazineler mi? Onlar burada bilgisayarın içinde. 7000 saatten fazla mutlaka faydalanmanız lazım gelen dersler var bu bilgisayarın içinde. 7000 saatten fazla. Hangi konuyu istiyorsanız sadece düğmeye tıklayacaksınız. Ve de dinleyeceksiniz. O konunun bütün Kur'an-ı Kerim'deki sır dolu o muhteşem dizaynını. O zaman din adamıyım diye geçinenlerin hangi seviyede olduğunu görmenin hüznünü yaşayacağız sizinle beraber. Bu bizim tüylerimizi diken diken edecek. Bütün insanlara yol gösterdiğini zanneden insanların aslında hiçbir şey bilmediğini, kendileriyle beraber bütün insanları cehenneme sürüklediğini görmenin hüznünü yaşayacaksınız sevgili kardeşlerim. Ve bu sizi çok yaralayacak. Her zaman mı şeytan galip gelecek? Hayır sevgili kardeşlerim. Siz Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an şeytan size artık dokunamaz, hiçbir şey yapamaz. Allah Teala şeytanla aranıza öyle bir zırh çeker ki şeytanın sizin ruhunuz Allah'a ulaşıncaya kadar size hiçbir kötülük yapması artık asla mümkün değildir. Size yaklaşamaz bile. Hep uzakta kalmaya mahkumdur. Eli mahkum. Şu karanfilimi çiğneyim. Sesim tutulmadan. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sizi ne kadar çok sevdiğimizi hala anlamıyor musunuz? Ya hadi biz sizden biriyiz. Ya Allah? Allah'ın sizi ne kadar çok sevdiğini hala anlamadınız mı? Hiçbirinizin cehenneme gitmenizi istemiyor. İnsanları cehenneme atan Allah değil,
insanların bizatihi kendileri. Bakın size iki tane seçenek var. Bir, Allah'a ulaşmayı dilemek, mutlaka cennete gidecek kişi. İki, Allah'a ulaşmayı dilememek, mutlaka cehenneme gidecek. Cennet ve aşağıda cehennem. Öyleyse sevgili kardeşlerim, seçim sizin. Allah Teala size seçtiğiniz istikamette yardımcı olmaz. Eğer cehennem yolunu seçerseniz, kendiniz o yolu seçtiniz, kendi bilginizle cehenneme gidersiniz. Ama Allah'a ulaşmayı dilemeyi seçerseniz Allah'tan mutlaka yardım alırsınız. Sizin bir tek dileğiniz, Allah'a ulaşma dileğiniz, Allah'ın sizin ruhunuzu kendisine ulaştırması için yeterli garantidir. Allah Teala sizin Allah'a ulaşmayı dilediğiniz noktada mutlaka yardımınıza gelir. Artık Allah'ın himayesi altındasınız. Allah'ın koruyucu şemsiyesi altındasınız. Mutlaka Allah size ard arda öyle şeyler verir ki cehenneme gitmenizi imkansız kılar. Daha Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an artık sizin cehenneme gitmeniz mümkün değildir. Allah'a ulaşmayı dilediniz. Çok değil, bir dakika sonra öldünüz. Hiç namaz kılmamışsınız, hiç oruç tutmamışsınız, hiç zekat vermemişsiniz. Allah'ın emirlerinin hepsi hak getiren. Hiçbir pozitif dereceniz yok. Hep derecat kaybetmişsiniz o güne kadar olan ömrünüz boyunca. Öyle bir noktadayken günlerden bir gün Allah'a ulaşmayı dilediniz. Bütün dünyanız aydınlanır sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an bilin ki siz zaten seçilmişlerdensiniz. Çünkü insanların %90'ı Allah-u Teala tarafından seçilir. O seçilenlerin de ancak onda biri, belki de daha azı Allah'a ulaşmayı diler. İşte siz de o bahtlı kullarından birisi olursunuz Allah Teala'nın. Allah derhal sizinle olur. Ve yardımı unutulmaz bir şekilde alırsınız. Hayatınızın en mutlu devresi başlar. Pencereleri açıp mutluyum diye haykırmak geçer içinizden. Nefs tezkiyesine başlarsınız. Nefsiniz tezkiye oldukça ferahlarsınız. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala sizi derhal cennetine hazırlamak için hazırdır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah derhal onunla bir beraberliğin içine girer. O kişinin üzerinde furkanlarını gerçekleştirir Allah Teala. O kişinin gözlerini, kulaklarını, kalbini açar. Ve kalbin içine ihbat koyar. Allah'ın söylediklerini anlayabilecek olan bir mekanizma, bir ilahi kompütür. Allah o kişinin kalbine ulaşır. Kalbinin nur kapısını Allah'a çevirir. Kişinin göğsünü yarar, göğsünden kalbine nur yolu açar. Kişi zikir yapar, Allah'tan gelen rahmet lefazdan rahmet nurları kişinin kalbine ulaşır. Bu nurlar %2'yi bulunca kişi huşu sahibi olur. Ard arda gelen olaylar. Huşu sahibi olan kişinin de hacet namazını kılıp mürşidin sorma yetkisi var Allah Teala'dan. İnsanlar hala Kur'an'ı ikiye ayırmışlar. Tasavvuf veya tarikat diyorlar bir bölümüne. İkinci bölümüne de şeriat diyorlar. Baştan aşağı yanlış bir tecelli. Üstelik onların tarikat dedikleri şey, tarikatın dışında kalanların da hepsinin üzerine farz. Sevgili kardeşlerim, bir bilinçsizlik bütün dünya insanının İslam aleminin üzerine çökmüş. Ama merak etmeyin. Ondan evvel Hristiyanların üzerine çökmüş. Ondan da daha evvel Yahudilerin üzerine çökmüş. Bir süre sonra insanlar dinlerini unutmuşlar.
İşte bundan 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle sahabe İslam'ın 7 safhasında yaşadılar. Yani adına tasavvuf denilen şeyi bütün boyutlarıyla yaşadılar. Tasavvuf sadece Kur'an'ı yaşamaktır. Başka bir şey mi zannediyordunuz yoksa? Sevgili kardeşlerim, saklamayın benden. Yalnız siz değil, herkes öyle olduğunu zannediyordu. Biz bu açıklamaları yapana kadar. Kur'an'ı ikiye ayırmışlar. Bu demişler, burası tasavvuf, burası şeriat. Benim zavallı kardeşlerim, her şey ne kadar kötü olmuş, ne kadar unutulmuş Kur'an, değer verdiğimiz her şey nasıl yok olmuş iblis tarafından. Ah sevgili kardeşlerim, derdim büyük. Bunları herkese öğretecek olan vasıtaların sadece bir tanesine sahibiz. Bir tek uydumuz var daha. Şeytanın taraftarları iki ayrı kutupta en az 7 tane uyduyla çalışıyorlar sevgili kardeşlerim. 7'şer tane uyduyla çalışıyorlar. Ve insanları sadece aldatmakla meşguller. Biz Allah'ın dostları ise şu anda bir tane uydunun hamdolsun ki sahibiyiz. Eğer fırsat bulsalar da bundan evvel iktidarlar, onu da mutlaka yok ederlerdi. Allah'tan ki her türlü resmi evrakın sahibiyiz. Sevgili kardeşlerim, ama kapattılar. Radyomuzu kapattılar. Televizyonumuzu kapattılar. Bir tane daha radyomuzu kapattılar. Yaparlar. Allah'ın dostlarına insanların çoğu düşmandır. Çünkü insanların çoğu şeytanla işbirliği halindedir. Ama bilmezler. Ol mahiler ki derya içredir, deryayı bilmezler. Sevgili kardeşlerim, düşünün. Ve silkinerek kendinize gelin. Ve bana söyleyin. Mutlu olmak istiyor musunuz, istemiyor musunuz? Eğer istemiyorsanız size diyecek sözümüz yok. Ne yapalım? Kendi elinizle kendiniz cehennemi seçtiniz. O zaman buyurun. Ama eğer içinizde mesela siz mutlu olmayı istiyor musunuz? Hı? Eğer istiyorsanız o zaman sevgili kardeşlerim, o zaman bize gelin. Biz o yolları sizlere öğretmek için buradayız. Allah hepinizin mutlak olarak saadete ulaşmanızı ister. İstemeyen şeytandır, iblistir ve onun avanesidir. Ve hepsi onlar, şeytanlar ve cinler münkerle ve fuhuşla emrederler. Ama siz siz olun, aklınızı başınıza toplayın ve düşünün. Ben deyin, mutlu olmak istiyor muyum, istemiyor muyum? Sonra da bize sorun. Ama sahiden mi? Ama gerçekten mi? Yani ben Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilersem, gerçekten Allah-u Teala beni kendisine ulaştırır mı? Üçüncü kat cenneti bana gerçekten verir mi? Hiç beni sıkmadan verir mi? Evet. Size hiç sıkmadan verir. Her şeyi o temin edecek. Size namaz kılma zevkini Allah verecek. Allah size namazı sevdirecek. Bir. Allah size orucu sevdirecek. Namaz kılarken zevk alacaksınız namaz kılmaktan. Allah ile beraber olmak size zevk verecek. Oruç tutarken açlık hissinizi alacak Allah Teala. İftar sofrasına oturduğunuz zaman iştahınızı yeniden açacak. Sevgili kardeşlerim, Allah size zikri sevdirecek. Zikir sizin için bir zevk olacak.
size nefs tezkiyesi yaptıracak. Yani nefsinizin kalbine %51 oranında nur yerleştirecek. %49 fazıl, %2 rahmet. Ve mürşidinize ulaşıp tabi olduğunuz an vücudunuzu terk eden devrin imamın ruhu başınızın üzerine geleceği için yerini ona terk eden ruhunuz, sizi terk eden ruhunuz ana dergâhı ulaşacak. Oradan gök katlarına çıkanlarla beraber birinci kata kadar çıkmaya başlayacak. Sonra ikinci kata kadar çıkmaya başlayacak. Sonra üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci kat ve yedinci katın soldan sağa 7 tane alemi ve indi ilahi 7. alem, indi ilahinin en yüksek noktası Sitretül Münteha. En son, kainatın en son, en üst noktasındaki ağaç. Sevgili kardeşlerim, eğer resimden birazcık anlıyorsanız, eğer bir gün o ağacı görürseniz, o kadar güzel renklerin dünyada hiçbir ağaçta bulunmadığını göreceksiniz, hayran olacaksınız. O sitreye, müntehadaki ağaca, sitretin müntehaya. Öyle bir yeşiller topluluğunu dünya üzerinde hiçbir zaman ne bir tabloda yakalayabilirsiniz ne de genel görüntüde. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Zor mu? Hayır, hiç zor değil. Eğer hedefiniz Allah'a ulaşmaksa, ermiş evliya olmaksa, herkes günahlarının hüviyeti ne olursa olsun, herkes ermiş evliya olabilir. Çünkü siz Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an Allah Teala derhal üzerinizde Rahim Esması ile tecelli eder. Yusuf Suresi 53. ayet-i kerime. Ben nefsimi beraat ettiremem diyor. Ve ma uberru nefsi. Ben nefsimi beraat ettiremem. İlla innen nefse le emmaretin bisui. Muhakkak ki nefs kötü olanla, kötülükle emreder. Emmare nefstir o. Kötülük emreden nefistir. İlla ma rahime Rabbi. Ama Rabbimin Rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç diyor Hazreti Yusuf. Ne demek bu Allah'ın Rahim esmasıyla tecelli etmesi? Allah'ın iki tane esması var. Aslında 99 tane ama şu anda konumuz iki tane. Rahim esması, Rahman esması. Rahman esması bütün insanlık için geçerlidir. Allah'ın Rahim esması ise sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler için geçerlidir. Unutmayın, Allah Teala hep şuraya, kalbinize bakar. Acaba bir gün siz de Allah'a ulaşmayı dileyecek misiniz diye. Dilerseniz neden kalbinize bakıyor? Derhal kalbinize Rahim esmasıyla tecelli edeceği için. Allah Teala Rahim esmasıyla tecelli ederse ne olur? Görmeyen gözleriniz görmeye başlar. İşitmeyen kulaklarınız işitmeye başlar. İdrak etmeyen kalpleriniz idrak etmeye başlar. Neyi? Allah'ın bu aleme ait olan güzelliklerini, Allah ile olan lüzumlu ilişki kurulduktan sonra nasıl bir mutluluğun yaşanacağını. Mutlu olmanız için aslında her şey hazır. Sizin bundan haberiniz yok sevgili kardeşlerim. Aramıza henüz katılmayanlara sesleniyoruz. Mutlu olmak mümkün mü? Sadece bir dilekle Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Hepsi o kadar. Geri kalanını siz yapmayacaksınız. Allah yapacak. Kim diyor bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım.
Allah'ın garantisi oraya kadar sevgili kardeşlerim. Ama size zikri sevdiren, namazı sevdiren, orucu sevdiren, ibadetlerin hepsini sevdiren, sizi mutsuz bir insanken, dünyanın en mutsuz insanı sanıyorken kendinizi mutlu bir insan yapacak olan O'dur, Allah'tır. Yapar mı? Evet yapar. Biz yaşadık, etrafımızdakiler yaşadı. Hepimiz biliyoruz, %100 eminiz. Allah Teala diyor ki Allah'ın sözünde

Bunlar deyimler. Ama bunları yaşayabilirsiniz. Gerçekten unutmayın sevgili kardeşlerim. Allah sizinle beraber. Allah sizi mutlu kılmak üzere var. Hepiniz onun dostusunuz. Veya daha başka bir ifade kullanmak daha doğru olur. Dostu namzedisiniz. Çünkü Allah'a ulaşmayı dinemeden Allah'ın dostu olamazsınız. Ama potansiyel olarak siz Allah'ın dostu sayılırsınız. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe şeytan sizin üzerinizde hüküm fermadır. Üzerinizde hep sizi kandırarak, sizi mutsuz etmek için her türlü yolu dener. İnsanların üzerine cinleri saldırtır büyücüler. Aslında hepsi şeytanın emrindedirler. İnsanların üzerine huzursuzlukları büyüyle gerçekleştirirler. İnsanlara zulüm yapmaktan zevk duyarlar. İblis ne yaparsa yapsın cehenneme gideceğini biliyor. Bir de bunun için daha alt kat cehennem yok zaten. En alt cehenneme gidecek. Yani ne yaparsa yapsın, hangi kötülüğü yaparsa yapsın zaten gideceği yer orası. En kötüsü cehennemin. Onun için çok rahat bir şekilde bütün insanlara zulüm yapmak için hayatını kullanıyor. Kıyamete kadar devam edecek olan o sonsuz uzunluktaki hayatını. Sevgili kardeşlerim, kıyamete kadar devam edecek olan diyorum ama kıyametten sonra da yaşayacak iblis. Cehennemde sonsuza kadar yaşayacak. Kıyamet gününde öldükten sonra tekrar dirilecek. Cehennemde sonsuza kadar yanmak üzere. Sevgili kardeşlerim, sorabilir miyim? Neden mutsuzsunuz? Neden reçeteyi alıp tatbik etmiyorsunuz? Daha kolay bir şey var mı? Sadece bir tek dileğiniz. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Şuradan kalbinizden bir dilek. Dilinizde de ya Rabbi ben sana ulaşmayı diliyorum. Ya Rabbi beni kendine ulaştır. Ruhumu sana ulaştırmamı temin et. Sana ulaştırmakta bana yardımcı ol. Ben ruhumu ölmeden evvel sana ulaştırmak istiyorum. Şimdi bir kısmınız bana soracak. Biliyorum. İyi ama ruhum vücudumu terk ettiği zaman ben ölmez miyim? Hayır, ölmezsiniz. Siz öldüğünüz için ruhunuz vücudunuzu terk eder. Allah'a ulaşmayı dilememişseniz ruhunuz vücudunuzdadır. Öldüğünüz zaman manyetik alanlar sona ereceği için bir kutup nefsinizi çekemez, ikinci kutup da ruhunuzu çekemez. Ve bu sebeple nefsinizde, ruhunuzda, vücudunuzu öldüğünüz zaman terk eder. Ama ya daha evvel ruhunuz Allah'a ulaşmışsa, o zaman öldüğünüz zaman ruhunuz geri gelir. Tekrar Allah'a geri dönmek üzere. Azrail aleyhisselam ve onun melekleri tarafından geri gönderilmek üzere. Sevgili kardeşlerim, her şey Allah-u Teala tarafından sizin mutluluğunuza göre tanzim edilmiş. Allah-u Teala sadece ve sadece sizin mutlu olmanızı diler. Dünyada dünya saadetini yaşamanızı, ahirette ahiret saadetini yaşamanızı. Nedir mutluluk? Mutluluk bir uyum halidir. Mutluluk kesintisiz bir uyum halidir. Sulh ve sükun halidir. Mutluluk, üç dünyanızda, üç aleminizde birden olması lazım gelen bir uyum halidir. İç dünyanızda mutlu olacaksınız, dış dünyanızda mutlu olacaksınız, Allah ile olan ilişkilerinizde mutlu olacaksınız. İç dünyanızda nefsinizle ruhunuz arasındaki kavgayı bitirerek,

savaşı bitirerek mutlu olacaksınız. Dış dünyanızda başka insanlarla olan kavgayı bitirerek mutlu olacaksınız. Allah ile olan ilişkilerinde Allah'ın emirlerinin hepsini yerine getireceksiniz. Yasak ettiklerini işlemeyerek de, Allah'ın emirlerini yerine getirerek de mutluluğu yaşayacaksınız. Sadece mutluluğu. Öyleyse her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle geliyor sevgili kardeşlerim? Buradan baktığımız zaman sadece mutluluk görünüyor. Gözlüklerimiz öyle. Sevgili kardeşlerim, biliniz ki tebliğ hepinize yapıldı. Hiç kimse tebliğin dışında değil. Size en az 3 defa söylendi ki ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı mutlaka dilemelisiniz. Dilemezseniz gideceğiniz yer cehennemdir. İşte tebliğ bu kadar. Bu tebliği dikkate almayan, yerine getirmeyen kişi bu dünyada mutsuz bir hayatı yaşamak üzere kendini hazırlasın. Zaten insanlar hep şikayet eder sadece. Ama bilmedikleri için, kendine düşenin ne olduğunu bilmediği için insanlar Allah'a ulaşmayı dilemezler. Oysa ki bilmemeleri de aslında sadece unutmalarından kaynaklanıyor. Yoksa herkese tebliğ yapılmıştır. Allah'a ulaşmayı dileyin ha, yoksa gideceğiniz yer cehennemdir mutlaka denmiştir. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, İç dünyanızda kavga olduğu için iç dünyanızda, iç aleminizde mutsuzsunuz. Kimle kim arasında? Nefsinizle ruhunuz arasında. Nefsiniz mi? Nefsinizin kalbi %100 afetlerle doludur. Öfke, kin, haset, kıskançlık, isyan, iptilalar, düşmanlık, nefret vesaire vesaire. 19 grup afet. Ruhunuzsa onların zıttı olan bütün güzelliklerle kaplanmıştır. Nefret mi? Nefsinizde, ruhunuzda sevgi var. Nefsinizde isyan mı var? Ruhunuzda itaat. Nefsinizde cehalet, ruhunuzda ilim. Nefsinizde cimrilik, ruhunuzda cömertlik. Bütün güzellikler ruhunuzda, bütün çirkinlikler nefsinizde. Başlangıçta geceyle gündüz bir arada devreye giriyorsunuz. Nefsinizin kalbi %100 afetlerle dolu. Karanlıkla temsil ediliyor afetler. Kapkaranlık bir nefs kalbiniz var. Yıldızsız bir gece ne kadar karanlıksa o kadar karanlık. Ve ruhunuzda %100 nurlarla dolu, %100 aydınlık. %100 aydınlıkla %100 karanlık, karayla beyaz birlikte size tecelli ediyor. Eşit şartlar altındasınız. Denge kurulmuştur. %100. Kötülük ve iyilik, karanlık ve aydınlık. Güneş ve gölge, sıcak ve soğuk. Sevgili kardeşlerim, nefsinizin kalbi kapkaranlıktır doğuşunuzdan itibaren. Baştan aşağı kötülüğe dönüktür. Peki ruhunuz, o da baştan aşağı iyiliğe dönüktür. Öyleyse özellikleri ne? Nefsiniz Allah'ın yasak ettiği bütün fiilleri mutlaka işlemek ister. Allah'ın emrettiklerini ise asla işlemek istemez. Afetler bunlar. %100 afetlerle dolu bir nefsle hayata gelirsiniz. Ya ruhunuz? Oysa onun tamamen aksi, nefsinizin tamamen aksi. Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmeye programlıdır. Yasak ettiği fiilleri ise asla işlememeye. Öyleyse birinin talebi ötekinin mutlaka reddedeceği bir husustur. İkisi için de geçerli.
İşte böylece aklınız fizik vücuda neyi yapmasını emrederse o emrettiği şey birine mutlaka ters gelecektir. Nefsiniz ve ruhunuz arasında devamlı bir diyalektik kavga iç dünyanızda devamlı sizi huzursuz edecektir. Birinin talebi diğer tarafından mutlaka reddedilecektir. İçinizde hep kavga olacaktır. Neden mutsuzsunuz o zaman? Şundan mutsuzsunuz. Çünkü nefsinizin kalbi baştan aşağı afetlerle dolu olduğu için nefsiniz Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemek isteyecek. Ruhunuz da mani olmaya çalışacaktır buna. Ruhunuz Allah'ın emrettiği her şeyi yapmak isteyecek. Nefsiniz de ona mani olmaya çalışacaktır. Böylece iç dünyanızda kesintisiz bir çatışma hali vardır. Sürfe sökün yoktur, devamlı kavga vardır. Her an kavgada olduğunuz için mutsuzsunuz, huzursuzsunuz sevgili kardeşlerim. Nerede kavga varsa, nerede kaos varsa insanlar orada mutsuzluğu yaşarlar. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın dizaynına dikkatle bakın. Sizleri Allah Teala en güzele davet ediyor. Eğer Allah'ın emrine itaat eder de Allah'a ulaşmayı dilerseniz bir tek dilek. Tekrar soruyorum. Neden dilemiyorsunuz? Ne kaybedersiniz ki? Ama bakınız Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman neler oluyor? Daha dilediğiniz anda küfürden kurtuluyorsunuz. Dalaletten kurtuluyorsunuz. Takva sahibi oluyorsunuz. Mümin oluyorsunuz. Allah'ın cennetine girmek için ehil oluyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilediniz. Dilediğiniz anda 7 saniye sonra sizin için cehennem kapıları kapanmıştır. Allah'a ulaşmayı gerçekten şuradan kalbinizden dilediyseniz. Sakın kendinizi ben Allah'a ulaşmayı diledim diye aldatmayın. Dilemişseniz derhal belli olur. Siz namazı ansızın sevmeye başlarsınız. Zikri sevmeye başlarsınız. Allah'a ulaşmayı dilediyseniz sizin için bütün ibadetler angarya olmaktan çıkar, zevk haline gelir. Kim namazı zevkle kılıyorsa o mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemiş birisidir. Ona dikkatle bakın, o mutludur. Ama diğerleri mutlu değillerdir. Sakın geçici zevkleri mutluluk zannetmeyin. O zevk yaşanır, yaşandıktan sonra biter. Kişi gene eski mutsuz hayatına geri döner. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilerseniz bütün negatif faktörler sizi terk eder. Dilemeyen adamın durumuna bakalım. O kişi takva sahibi değil. Bir, o kişi şirkte. İki, o kişi küfürde. Üç, o Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi tağutun kulu. Dört, tağutun dostu. Beş, gideceği yer cehennem. Altı, hüsranda. Yedi, amellerin hepsi boşa gitmiş. Sekiz,
Hidayette değil. 9. Gideceği yer cehennem. 10. Bu kişinin amelleri boşa gitmişler onda. Öyleyse hem tağutun dostu hem tağutun kulu. İki ayrı ayet-i kerime birinde tağutun dostu olduğunu söylüyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin ötekinde tağutun dostu olduğunu söylüyor. Tağutun dostu ve tağutun kulu. Tağut insan ve cin şeytanlar demek. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'ya hamd edin, şükredin ki Allah Teala sizleri seviyor. Her an kurtulmanızı bekliyor. Sadece bir tek dilekle Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz, o kadar. Dilediğiniz anda Allah Teala üzerinize derhal rahim esmasına tecelliye başlar. Bu tecelli görmeyen gözlerinizi görür hale getirir. İşitmeyen kulaklarınızı işitir hale getirir. Ve kalbinizi idrak eden bir hale getirir. Ve şu inançların sahibi olursunuz. Bir, Allah'a inanıyorsunuz. Bir, iki, Allah'a insan ruhunun ölmeden evvel ulaşmasına inanıyorsunuz. Üç, bunun üzerinize farz kılındığına inanıyorsunuz. Dört, eğer Allah'a ulaşmayı dilerseniz, Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de verdiği söz üzere, sizi mutlaka kendisine ruhen ulaştıracağına kesin şekilde inanıyorsunuz. İşte bunlara inanan kişi mutlak olarak kurtuluşa ermiştir. Allah Teala mutlaka onun üzerinde rahim esmasını tecelli edecektir. Ona furkanlar verecektir. Ne olur furkanlar verirse? O kişinin kapalı gözleri açılır. O kişinin görme hastasının üzerindeki gıçavet açılır. O kişinin gözlerindeki hicab-ı mestüre açılır. Kulaklarındaki vakra açılır. İşitme hastasındaki mühür açılır. Kalbindeki mühür açılır. Kalbindeki ekinet alınır. Kalbine ihbat konulur bu kişinin. Bu 7 tane işlem yapılırken her biri için o kişinin amel defterinde kazançhanesine rakamlar konur sevgili kardeşlerim. Ve böylece kişinin sevapları günahlarını mutlak olarak aşar. Çünkü günahların hepsi örtülür. Mutlaka sevabı vardır. Hiç sevabı olmayan bir insan hiç yaşamamıştır. Öyleyse kişinin günahları mutlaka o noktada örtüleceği için o kişi mutlak olarak sevapları günahlarından fazla olan birisi olacaktır. Bu kişi mutlaka cennete girer. Girer mi? İşte bakınız müminin 102 ve 103 cennete ve cehenneme girecek olan insanları ifade ediyor. Müminin 102, o kişi kıyamet günü mizanlar kurulur. Kimin sevap tartıları ağır gelirse onlar takva sahipleridir. Allah takva sahiplerini sever diyor Allah Teala. Takva sahiplerinin gideceği yerin cehennem olduğunu görüyoruz. Ali İmran 15'te. Yine Ali İmran suresinin 195. ayet-i kerimesinde takva sahiplerinin bir defa daha cennete gideceğini söylüyor Allah Teala. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi neden sevapları günahlarından fazla olan kişidir? Çünkü Allah Teala onun günahlarını örtmüştür. Öyleyse
O kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer. Peki Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi dilemiyorsa mutlaka onun günahları sevaplarından fazladır. Neden? Çünkü o kişi Allah'a ulaşmayı dilemediği cihetle bütün amelleri boşa gider. Allah'a ulaşmayı dilemediği için bütün amelleri boşa gider. O kişi hüsranda kalır. Hüsranda olanların bütün amelleri boşa gitmiştir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, neden Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz? Şuranızdan, kalbinizden sımsıkı bir dilek, sıcacık bir dilek Allah'a ulaşacak. Allah Teala hep kalbinize bakar. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda işitir, bilir ve görür. Derhal Rahim Esma tecelliye başlar. Başladığı anda siz gören, işiten, bilen bir insan olursunuz ve verdiği furkanlarda da bütün günahlarınız örtülür. Dilediğiniz andan 7 saniye sonra sizin sevaplarınız mutlaka günahlarınızı aşmıştır. Bu noktadan sonra gideceğiniz yer mutlak olarak cennettir sevgili kardeşlerim. Allah Teala'nın sizleri ne kadar çok sevdiğini hala anlamadınız mı sevgili kardeşlerim? Hiçbirinizden vazgeçmiyor. Hep bekliyor Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz diye. Dilediğiniz an olay bitmiştir. Mutlak olarak Allah'ın cennetine gireceksiniz. Dünya mutluluğunun da yarısını mutlaka garanti ediyor. Çünkü sizi mürşidinize ulaştıracak, nefs tezkiyesine başlatacak, zikir yapmayı sevdirecek. Bu sebeple severek zikir yapacaksınız. Nefsinizin kalbindeki nurlar da %50'yi aşacak. Aştığı zaman nefsiniz tezkiye olmuştur. Her %7 fazla birikiminde Allah'a doğru yaptığı yolculukta gök katlarını birer birer aşan ruhunuz 7. defa %7 nur birikimiyle, fazla birikimiyle 7. gök katına çıkacak. 7 tane alem geçip Sitetül Münteha'ya ulaşacak. Oradan da Allah'ın zatına ulaşacak. Allah'ın zatında ruhunuz yok olacak. İşte burası ruhunuzun Allah'ın zatında yok olduğu yer. İşte burası dünya saadetinin %51'ine sahip olduğunuz yer. İşte burası üçüncü kat cennetin sahibi olduğunuz yer. Ne karşılığı? Bir hiç karşılığı. Sadece bir tek şey yaptınız. Allah'a ulaşmayı dilediniz. Geri kalan her şeyi Allah yaptı. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah sizi bu kadar çok seviyor. Öyleyse hadi ne duruyorsunuz? Arzları yerler ve gökler kadar olan cennetlere koşuşun diyor Allah Teala. Hadi koşuşun. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir sohbetinde birlikteyiz. Sizleri çok ama çok seviyoruz. İşte kalp kalbe, gönül gönüle bir beraberlik daha başlıyor sevgili kardeşlerimiz. Sizler sevgiyi öğrendiniz. Sizler dininizi öğrendiniz. Dinin birçok alanlarda asli unsurlarını kaybettiği bir devrede siz dini Kur'an-ı Kerim'in bütününden öğrendiniz. İnsanlar Kur'an-ı Kerim'in muhtevası içinde en açık şekilde yer alan hidayeti unutmuşlardı. Allah Teala bize hidayeti öğretti. Biliyorsunuz ki Allah Teala bize 19 ciltten oluşan 8530 sayfalık Kur'an-ı Kerim'i yazdırdı. Dünya üzerinde böyle 19 ciltten oluşan 8500 sayfalık bir Kur'an-ı Kerim Allah'ın yardımıyla bizim tarafımızdan sadece gerçekleştirilebildi. Her konunun derinliğine girmeyi Allah-u Teala nasip kıldı ve bize hidayeti öğretti. Hidayet neye dönüşmüştü? Allah-u Teala diyor ki innel hüda hüdallah. İnne muhakkak ki hüda, hidayet hüdallah. Allah'a ulaşmaktır. Allah-u Teala buyuruyor ki inne hüdallahi hüvel hüda. İnne muhakkak ki hüdallahi Allah'a ulaşmak hüve işte o el hüda, hidayettir. Bu kadar açık ve kesin bir şekilde Kur'an-ı Kerim'de yer alan kavram bu ayetlerin Türkçe'ye çevrilmesinde bütün Kur'an-ı Kerim meallerinde hidayet doğru yoldur diye değerlendirilmiş. Sevgili kardeşlerim, hidayet yol değildir. Ayette ne doğru kelimesi var, ne yol kelimesi var. Hidayet, insan ruhunun hayattayken Allah'a ulaşması işlemidir. Kendi kendine gerçekleşmez. Kişi bunu dileyecektir. Açacaktır ellerini Allah-u Teala'ya. Ya Rabbi, hidayet erenler nasıl sana ruhlarını ulaştırmış, onların ruhları sana erdiği için hidayet ermişlerse, ben de onlar gibi ruhumu sana şu dünya hayatını yaşarken ölmeden evvel teslim etmek istiyorum. Benim de ruhumu kabul edici Allah'ım, benim de ruhumu kendine ulaştır. Ben de bunu dileyenlerden biriyim. Allah-u Teala böyle bir dileği herkesten bekler. Böyle bir dileğin sahibi olan insanlar ancak hidayete ulaşabilirler. Daha ötesi, böyle bir dileğin sahibi olan insan mutlaka hidayette olur. Dilek, hidayette olmak için yeterlidir. Hidayette olmaksa cennete girmek için yeterlidir. İnsanlar ya sonsuz bir cehennem azabının içine düşecekler kıyametten sonraki devrede ya da muhteşem bir cennet hayatı yaşayacaklar. Ve cennetle cehennemi birbirinden ayıran köprü bir dilekle ayrılıyor. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi mutlaka cennete girer. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin de gideceği yer cehennemdir. Sevgili kardeşlerim, bu kadar önemli mi? Evet, bu kadar önemli. Hidayetin başlangıç noktası bir dilektir. Ya Rabbi, ben de ruhumu sana şu dünya hayatını yaşarken ulaştırmayı diliyorum. Beni de hidayete erenlerden, ruhlarını Allah'a ulaştıranlardan kıl. İşte bu kadar sevgili kardeşlerim. Bunu dilediğiniz anda birinci kat cennetin sahibisiniz. Sadece bir dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana dünya hayatını yaşarken ulaştırmak istiyorum. Öyleyse sevgili kardeşlerim, her şey çok güzel değil mi? Bir tek dilekle birinci kat cennetin sahibi olmak, sonsuz cehennem hayatından sadece Allah'a ulaşmayı dileyerek kurtulmak. Bu kadar mı? Hayır, burada bırakmıyor mükafatını. Allah Teala bize mürşit sevgisi veriyor. Mürşidimizi gösteriyor. Ve ona karşı bir sevgi, büyük bir sevgi duyarak mürşidimize koşuyoruz. Tabi oluyoruz. Tabiyeti gerçekleştiren gene Allah. Çünkü içimize mürşit sevgisini koyan O. Tabiyetimizi gerçekleştirmişiz. Ondan sonra ölmüşüz. Kıyametten sonra gideceğimiz yer ikinci kat cennettir. Ne olur? Tabi olursak ruhumuz vücudumuzdan ayrılır. Ve Allah'a doğru yola çıkan erenlerin kafilesine katılır. Erenler dediğim sonunda erenler olacaklardır. Ermek üzere yola çıkanların kafilesine katılır. Sevgili kardeşlerim, insan ruhu biz istesek de istemesek de mutlaka Allah'a erecektir. Ama bir küçücük farklılık var. Ya dünya hayatını yaşarken biz ruhumuzu Allah'a ulaştırmayı dileyerek 7-8 aylık bir ömrümüz varsa Allah tarafından ruhumuz Allah'a ulaştırılacak. Ve sanki biz onu Allah'a ulaştırmışız gibi kabul edilerek ona göre mükafatlandırılacağız. Bunun karşılığı bir tek dilek. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah Teala diyor ki, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Allah dalalette olanları bırakır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır. Hidayete erdirir. Öyleyse hidayete erdiren kimdir? Allah'tır. Hidayet nedir? Hidayete ermek insan ruhunun Allah'a ulaşmasıdır. Bu ruhun hidayetidir. Bunun muhtevası ruh Allah'a ulaşır, Allah'ın zatında yok olur, yani Allah'a teslim olur. Sonra fizik vücudun hidayeti gelir. Şu fizik vücudumuzu da Allah'a teslim etmek mecburiyetindeyiz. Üzerimize farz kılınmış. Ve büyük kardeşlerim, kim ruhunu teslim ettikten sonra fizik vücudunu da Allah'a teslim ederse, ki bu bir dik yokuştur, neden dik yokuştur? Çünkü bir insan günde bir iki saatlik bir zikirle, hadi biraz daha ilave edelim, günde 3 saatlik bir zikri gerçekleştirebildiği zaman ruhu mutlaka Allah'a ulaşır. Tabii böyle bir sonuca ulaşmak, mürşide tabiyetten sonra gerçekleşmek kaydıyla. Onlara ver gerçekleşmesi zaten mümkün olmaz. Sevgili kardeşlerim, zikir yapmak bir zevktir. İnsan büyük bir huzur içinde bu görevi gerçekleştirir. Huzur veren Allah'ın isminin tekrarı mıdır? Hayır, bu tekrarın vücuda getireceği sonuçtur. Çünkü kim Allah'a ulaşmayı denedikten sonra Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah diye sesli veya diye sessiz ya da dilini bile kımıldatmadan içinden Allah kelimesini arda arda tekrar ederse, üçü de Allah'ın katından o kişinin göğsüne nurların gelmesini temin eder. Ve Allah-u Teala'nın istediği şey, kapkaranlık olan manevi kalbimizin Allah'ın nurlarıyla tamamen dolmasıdır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onun kalbinin %51'ini, yani yarısından biraz fazlasını nurla doldurmayı garanti ediyor. Diyor ki, ben yapacağım. Siz sadece bana ulaşmayı dileyeceksiniz. Ben sizin ruhunuzu kendime ulaştıracağım. Ve siz yapmışsınız gibi mükafatlandıracağım. Bana ulaşmayı dilediğiniz zaman birinci kat cennetin sahibi olursunuz. Ben sizi mürşidinize ulaştırırım, mürşid sevgisi veririm, hacet namazını kıldırırım ve mürşidinize tabi olduğunuz zaman ikinci kat cennetin sahibi olursunuz. Yetmez. Mürşidinize tabi olduğunuz zaman vücudunuzdan ayrılan ruhunuzu Allah'a doğru, bize doğru yola çıkan kafileye ben katarım. Ve de o kafileyle bana ulaşan ruhunuzu hidayete erdiririm. Sizi hidayete erdiririm. Ruhunuz, kimin ruhu diyor Allah Teala bana ulaşırsa, o kişi hidayete ermiştir. Kim bana ulaşmayı dilerse, artık o kişi dalalet üzere değildir, hidayet üzeredir. Ama hidayete ermemiştir. Onu, ona mürşid sevgisi vererek, mürşidine biz ulaştırırız diyor Allah Teala. Ve kimi mürşidine ulaştırırsak, o tabi olduğu anda ikinci kat cennetin sahibi olur. Bundan sonra ölse, kişi kıyametten sonra ikinci kat cennete girecektir. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah onun ruhunu 7-8 aylık bir devre zarfında kendisine ulaştıracaktır. O kişi ruhunu Allah'a ulaştırmayacaktır. Allah onun ruhunu kendisine ulaştıracaktır. Ve ona üçüncü kat cenneti nasip kılacaktır. Ne yapmıştır kişi? Kişi bir dileğin sahibi olmuştur. Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Ne olur Yüce Allah'ım, benim de ruhumu sana ulaştır. Ben de senin ermiş evliyalarından olayım. İşte bu kadar sevgili kardeşlerim. Allah'ın ermiş evliyasından olmak. Evliya, veliler demek. Veli'nin lügat manası dost. Burada veli Allah'ın dostu istikametinde kullanılıyor. bir insan hayatındaki en güzel şeylerden birisi Allah'ın velisi olmak, Allah'a dost olmak ve böylece Allah'ın dostluğunu kazanmak. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ı sevmek, Allah'a ulaşmayı dilemeye ulaştırır insanı. Ve kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, mülaki olmak, ilka olmak demek, ulaşmak demek. İlka fiili

içerisinde bir mahluk olan biz insanlar mutluluğu yakalamış oluruz. Ruhumuzu biz Allah'a ulaştırmayı dileyince mükellefiyet Allah'a geçer. O diyor ki kim bana ulaşmayı dilerse ben onun ruhunu kendime ulaştırırım. Mutlaka yapar. O kişiye 7-8 aylık bir ömür vermişse sevgili kardeşlerim, bu ömrün içerisinde Allah-u Teala mutlaka o kişinin ruhunu kendisine ulaştıracaktır. İyi ama kişinin bu hedefe ulaşabilmesi için namazlarını kılması gerekmiyor mu? Evet, kişiyi namaz kılmayı zevk haline getirme standartlarına ulaştıran Allah olacaktır. Kişi namaz kılmaktan büyük zevk duymaya başlayacaktır. O kişi bu yolculuk sırasında oruç tuttuğu zaman oruç onun için açlık teşkil etmeyecektir. Allah Teala ona açlığı duyurmayacaktır. Oruçlarını büyük bir huzur ve huşu içinde tutacaktır. Ve de açlığı hissetmeden iftara yaklaşacaktır. İftar zamanı Allah Teala ona iştah verecektir. Sevgili kardeşlerim, Allah ile dost olmak bir ayrıcalıktır. Dikkat edin ki sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler bu şerefe nail olurlar. İnsanlar istedikleri kadar İslam'ın 5 şartını yerine getirsinler. Eğer Allah'a ulaşmayı dilememişlerse bu söylediklerimizden hiçbirisi gerçekleşmez. Ama ne yapmış iblis? İnsanlara bir fit sokmuş. Ruh vücuttan ayrıldığı takdirde insan ölür demiş. Ve bizim saflar da buna inanmışlar. Sevgili kardeşlerim, ruh vücuttan günde yüzlerce defa ayrılabilir ve tekrar ruh vücudunuza geri döner ama siz bunu hissedemezsiniz bile. Öyleyse ruhun bu kendi cephesindeki hükümranlığı, dilediğini yapabilme serbestliği kişi tarafından hissedilemez. Sonuçları Allah'a aittir. Ruh dilediği an vücuttan ayrılır. Kainatın dilediği noktasına en kısa sürede ulaşabilir. Her tarafı dolaşır. Tekrar döner, vücuda girer. Ruh, kimin vücuduna girmişse onun kalıbını alır. Tam o kişinin görüntüsündedir. Öyle ki ruhunuzu gördüğünüz zaman ve nefsinizi gördüğünüz zaman ikisi arasındaki farkı anlayamazsınız. Ne zaman aynada kendinizi görüyorsanız rüyanızda, siz o sırada nefsinizdesiniz ve berzah alemindesiniz. Yani ölmüş olanların nefslerinin kıyamete kadar yaşayacakları alem. O alemin adı berzah alemi. Sevgili kardeşlerim, bir insan için

hem zahiri alemde fizik vücudun hayatıdır, hem berzah aleminde nefsin hayatıdır, hem de Allah'a olan ilişkilerinizde Allah'a doğru yolculuk yapan ruhunuzun hayatıdır. Allah'a doğru yola çıkan ruhunuzdur. O yolculuğu Allah-u Teala size gösterirse, sizinle beraber olanların hepsi birer ruhtur. Ve her katta ayrı bir işlem söz konusudur. Birinci katta sadece çimenler üzerinde bir secde söz konusudur. Her katta farklı bir olay. İkinci katta su arınma havuzlarında tamamen suyun içine batırılarak su arınma işlemi gerçekleştirilir. Sevgili kardeşlerim, böylece katları birer birer yükselen ruhunuz, her katta ayrı bir olayı yaşayacaktır. Üçüncü katta bir köşk mescidin üst katında ve alt katında secdede olur insan ruhları. Burası gerçekten bir köşke benziyor ve o köşkün içinde secde yapılıyor.

Orada bir buz kalıbına benzeyen bir nurdan çıkan ışıkla bütün insanların ruhları o buz kalıbına benzeyen fosfor yeşili, çok açık yeşil renkteki ışınla aydınlanırlar ve onların bütün derileri çatlar. Sonra bu çatlakların iyileşmesi söz konusu olur. Ama bu yeşil renge bürünmek, fosfor yeşili, çok açık, beyaza çok yakın bir yeşil renk. Böylece derilerin çatlaması bütün ruhlarda mutlaka gerçekleşir. Bu noktadan sonra Cebrail Aleyhisselam'ın kürsüsünde kişiye hilat giydirilir. Kafkasların savaş elbiselerine benzeyen bir elbise giydirilir. Ve onun eline Cebrail Aleyhisselam tarafından kılıç verilir. Kılıcı yukarıya doğru kaldırarak oradan yukarı doğru yükselir ruh. Bir sonraki kat tek karanlık kattır. Her taraf kapkaranlıktır. İnsan vücudunun şeklini almış olan bir kapıdan çevresi, çeperi, insan vücudunun, son oradan çıkan insan vücudunun şeklini almış olan bir kapıdan dışarıya ışık ulaşır. Geri kalan her yer kapkaranlıktır. Sevgili kardeşlerim, her katta farklı bir olay yaşarsınız. Allah Teala bunları size gösterdikçe ona sonsuz hamd ve şükredersiniz. Ömrünüz Allah'a hamd etmekle ve şükretmekle ve Allah'ın size verdiği bu yükümlülüklere en üst seviyede Allah'a yaklaşma, Allah'a ulaşma dileğiniz giderek artarak devam edersiniz. Her şey çok mu güzel yoksa bana böyle geliyor diye sormak defalarca aklınıza gelir. Her şey çok güzeldir. Ta ki vuslata eresiniz. Ta ki ruhunuz Allah'a ulaşsın. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala sizi seviyor mu diye bir sual hep aklınıza gelmeli. Eğer bunları yaşıyorsanız, Allah Teala'nın sizi sevdiği kesindir. Ve de mutlaka sonuca ulaştıracaktır. Yani ruhunuzu Allah kendisine ulaştıracaktır. Beşinci katta Beytül Makdes'in aslında, altıncı katta Beytül Haram'ın aslında secde edeceksiniz diğer insanlarla birlikte. Ve nihayet yedinci gök katına ulaşacaksınız. Der hücrelerine. Herkesin karşısındaki kudret denizinde altıgen hücreler kişinin karşısındadır. Herkes kendi hücre dizisinin yani yarınını
bir altıgen temsil etmektedir. Ondan sonraki günü daha sonra gelen bir altıgen kapı temsil etmektedir. Daha sonraki gününü ondan sonra gelen bir altıgen temsil etmektedir. Böylece önünüzde devam eden herkesin önünde kendine ait altıgen dizi birbiriyle tam bir imtizaç halinde, birleşme halinde herkesin önünde şekillenir. İşte hani Allah'ın ermişlerinden bir kısmı yarın olacak olayları söyleyebilir, öbür gün olacak olayları söyleyebilir. Onlar o altıgenden girerek yarın veya öbür gün ne olacağını önceden görenlerdir. Daha olaylar cereyan etmemiştir ama öyle cereyan edecektir. Allah Teala'ya göre zaman çoktan bitmiştir. Çünkü insanlar bilirler ki cehenneme girenler de bellidir. Cennete girecek olanlar da bellidir. Allah'a göre kıyamet çoktan kopmuştur. Herkesin hayat bilimi belli olmuştur. Kiramen katibin melekleri iki grup halinde olan kişiye görünmüştür. Birinci grup o kişinin fizik vücudunun filmini çekenlerdir. İkinci grup o kişinin o fiilleri işlerken düşüncelerinin filmini çekenlerdir. Ve de iki film birden oynadığı zaman ne çıkar ortaya? O kişinin neyi düşünerek, neyi yapmayı tasarlayarak hangi olayı vücuda getirdiği kesin bir şekilde tespit edilir. Kişinin buna bir itirazı olamaz. Çünkü kendisi bunu görecektir. Ve hangi hedefe ulaşmak üzere ne yaptığını kabul etmemesi mümkün olmayacaktır. Her olay bize her saniye ya derecat kaybettirir ya da derecat kazandırır. Ben hiçbir şey yapmıyorum, kimseye bir kötülüğüm yok. Ama şu anda namaz da kılmıyorum. Bu sebeple derecat kazanmıyorum. Ama hamdolsun ki kaybetmiyorum da diye düşünen kişi bilsin ki eğer o sırada zikir yapmıyorsa derecat kaybediyor. Çünkü Allah Teala zikri, çok zikri farz kıldığı gibi daimi zikri de farz kılmıştır. Eskür ismi Rabbike kıyamen ku'uden ve ala cunubihim. Ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de Rabbinin ismini zikret diyor Allah Teala. Feskurunallâhe, feskurunallâhe kıyamen ku'uden ve alâ cunubihim. Öyleyse ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikret buyuruluyor. Herkes üç halin üçünde de Allah'ın ismini zikretmek zorundadır. Bu üzerine farzdır. Öyleyse kim zikretmiyorsa zikretmediği zaman derecat kaybettiği kesindir. Sevgili kardeşlerim, Allah'tan yardım dileyin. Daimi zikre ulaşmak için. Derecat kaybeden insan
Derecat kaybetmesine rağmen eğer Allah'a ulaşmayı diledikten sonra ölmüşse birinci kat cennete mutlaka girer. Eğer bir insan Allah'a ulaşmayı diledikten sonra mürşidine tabi olmuşsa ve ölümü ondan sonra vücut bulmuşsa o insanın ikinci kat cennete gireceği kesindir. Eğer ruhunu Allah'a ulaştırdıktan sonra ölmüşse üçüncü kat cennetin sahibidir. Ne dedik? Ruhunu Allah'a ulaştırdıktan sonra. Evet, hiç kimse ruhunu kendisi Allah'a ulaştıramaz. Allah onun ruhunu kendisine ulaştırır. Bu da Allah'ın bütün insanlara en büyük hediyesidir. Bir tek dileğin karşılığı bu hedefe Allah tarafından ulaştırılmakla Yüce Rabbimiz tarafından ödenir. Bu bir mükafattır. Biz insanlara düşen sadece Allah'a ruhumuzu ulaştırmayı dilemektir. Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin ruhunu kendisine ulaştırmayı taahhüt etmiştir. Diyor ki talebena ve cebena. Benden talep edin, ben icabet edeyim. Diyor ki kim bana ulaşmayı dilerse ben onun ruhunu kendime ulaştırırım. İşte Allah dalalette olanları bırakır. Ama onlardan kim bana ulaşmayı dilerse, Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır diyor Allah Teala. Sadece bir dilek Allah'ın o kişiyi kendisine ulaştırması için yeterlidir. Sevgili kardeşlerim, görüyor musunuz? Bir insan için sadece bir tek dilek, Ya Rabbi ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum demek. Bundan sonra geçecek olan 7-8 aylık bir devre, o kişinin üçüncü kat cenneti elde etmesi için yeterlidir. Bunu Allah Teala hediye olarak veriyor. Kainatta en çok sevdiği mahluku olan, bu sebeple ruh üflediği insan adı verilen mahlukuna hibe ediyor. Karşılıksız veriyor. Sen diyor sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ben seni kendime ulaştıracağım. Ve bunun neticesinde de sanki sen bana ruhunu ulaştırmışsın gibi mükafatlandırılacaksın. Eğer bana ulaşmayı dileyip de ölürsen birinci kat cennetimin sahibisin. Eğer mürşidine seni ulaştırmışsan, tabi olmuşsan, ruhu vücudundan ayrıldıktan sonra ölmüşsen ikinci kat cennetin sahibisin. Eğer ruhunu bana ulaştırdıktan sonra ölmüşsen üçüncü kat cennetin sahibisin. Bu benim sana hediyemdir diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bir sohbeti daha burada tamamlamayı bize nasip kıldığı için Allah'a sonsuz hamd ve şükürler ederek sohbetimizi inşallah tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatuhu.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir mutluluk sohbetinde inşallah birlikteyiz. Konumuz mu? Mutluluk. Öyleyse mutluluk İki ayrı cepheden mütalaa edilmesi lazım gelen bir kavramdır. Birisi dünya mutluluğu, bu dünyada elde edilir, güç elde edilir ama bu dünyada yaşanır. İkincisi cennet mutluluğu, çok kolay elde edilir ama kıyametten sonra yaşanır. Öyleyse şu cennet mutluluğuna bakalım. Sadece bir sıralama yapacağız. Allah'a ulaşmayı dilediniz, üçüncü basamaktasınız, birinci kat cenneti kazandınız. 14. basamakta mürşidinize ulaştınız, tabi oldunuz, ikinci kat cenneti kazandınız. 21. basamakta ruhunuz Allah'a ulaştı, üçüncü kat cenneti kazandınız. Allah'ın garantisi burada tamamlandı. Siz Allah'a ulaşmayı dilediniz. Allah da sözünü getirdi. Sizi kendisine ulaştırdı. Ve olay burada tamamlandı. Sonra fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiniz 25. basamakta. Dördüncü kat cennetin sahibisiniz. Nefsinizi Allah'a teslim ettiniz 27. basamakta. 5. kat cennetin sahibisiniz. 28. basamağın 4. kademesinde irşada ulaşıyorsunuz. 6. kat cennetin sahibisiniz. 5. kademesinde ise iradenizi Allah'a teslim ediyorsunuz. 7. kat cennetin, adın cennetinin sahibisiniz. İrşad makamında sahibisiniz. İşte cennet saadeti. Allah'a ulaşmayı diler dilemez cennet saadeti sizin sevgili kardeşlerim. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse cennet saadetinin mutlaka sahibi olur. Ve söylediğimiz gibi 7 safhada 7 kat cennetin her birisi sizin olacaktır. Peki dünya saadeti ne mene bir şeydir? Cennette neden insanlar mutludur? Çünkü orada sulh ve sükun vardır. Kavga bitmiştir. Cennette olan herkes birbirinin can dostudur, gönül dostudur. Tam bir anlaşma içerisinde herkesin birbirine sevgiyle ve hürmetle davrandığı bir dizaynda, bir bütün hizmetler grubu, hürlerin ve gılmanların hizmet ettiği uzun sofralar söz konusu. Sofralar masa hüviyetinde. Misafirler ve dünyadaki yiyeceklerden çok daha güzel, muhteşem yiyecekler hepsi orada Allah'ın cennetinde. Sizler için sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren birinci kat cennetin sahibisiniz. Tek bir dilek ve sonuç. Ama dünya saadeti o kadar kolay elde edilen bir şey değil. Dünya saadetinin standartlarına hadi gelin beraberce girelim. Dünya saadeti nasıl bir saadettir? Neden insanlar mutsuz? Hiç sordunuz mu kendi kendinize sevgili kardeşlerim? Neden siz mutsuzsunuz? Arkasında sakın başkalarını aramayın. Siz mutsuzsunuz. Çünkü siz kendinize zulmediyorsunuz. Her zulmeden kişi mutsuzluk denizinde yüzmeye çalışan bir zavallıdır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, mutluluk varken neden kendinizi mutsuzluğa mahkum ediyorsunuz? Neden?
Dünya saadeti bir sulh ve sükun halidir. Yani kavganın bittiği bir yer. İç dünyanızdaki kavganın bittiği, dış dünyanızdaki kavganın bittiği, Allah ile olan ilişkilerinizdeki kavganın bittiği, bir dünya hayatının size nasıl mutluluk verdiğine beraberce gireceğiz bu akşam. Mutluluk nedir? Mutluluk bir sulh ve sükun halidir. Kavganın bitmiş olması halidir. Madde bir. Mutluluğun birinci faktörü. Mutluluk bir sulh ve sükun halidir. İkinci faktörü kesintisiz bir sulh ve sükun halidir. Yani üzücü olaylar mutlu olan bir kişinin üzerinde kolay kolay tesir icra edemezler. Ölümler, dünyaya ait sıkıntılar Allah'ın dostlarını tedirgin edemez. Çünkü Allah Teala onları manevi açıdan mutlaka kuvvetlendirmiştir. Ve de olaylar onlar üzerinde negatif bir tesir sahası oluşturamaz. Sevgili kardeşlerim, demek ki mutluluğun birinci faktörü bir sulh ve sükun hali olması, ikinci faktörü devamlılık. İnsanlara dersiniz ki sizi Allah'a davet ediyoruz. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. O da diyecek ki sonra mutlu olacaksınız. Cevap, ben zaten mutluyum. Ona sorun, acaba bu dünyada sevdiğiniz birçok insan vardır. O sevdiklerinizden biri ölürse ne hissedersiniz? Üzülürüm diyecek. İşte Allah'a mutluluğa ulaştırdığı insan üzülmez. Allah Teala onun üzüntüsünü derhal alır. Bir defa o kişiyi gösterir. Onunla her zaman beraber olur. Onun ölmediğini net olarak bilir. O üzülmez. Öyleyse ben zaten mutluyum deyin insanlara, falanca olay sizi üzer mi deyin, üzdüğünü görecektir, itiraf edecektir. Feşmeken olay gene üzülecektir. Öyleyse mutluluk kesintisiz bir sulh ve sükundur, kesintisiz bir mutluluktur. Birinci özelliği sulh ve sükun hali oluşu, kavganın bittiği bir yerde bulunması insanın, kavgaları bitirdiği bir yerde bulunması. İkincisi de kesintisizlik, devamlılık. Ya üçüncüsü? Üçüncüsü, üç dünyanızda birden yaşanması mutluluğun. İç dünyanızda mutluluk, yani nefsinizin afetlerinin bütünüyle yok olması hali, kavganın böyle bir bitişi. Dış dünyadaki mutluluk, başka insanlarla kavganızın bitmesi. Burada bir şeye dikkat edin, onların kavgası devam edebilir. Onlar sizi belki hiçbir zaman sevmeyeceklerdir. Olabilir. Ama siz onları seveceksiniz. Sevgili kardeşlerim, nefsinin afetleri tamamen yok olmuş olan bir insan, etrafındaki insanlara en güzel davranışları sergiler. Bu sebeple etrafındaki insanlarla olan ilişkilerinde
Strese yer hiçbir zaman açılmayacaktır. Kapı açılmayacaktır. O kişi çevresindeki insanları asla bir negatif etkenle etkilemeyecektir. Onları üzmeyecektir. Onlara ibret almak için hatalarını, ibret almaları için hatalarını söyleyebilir. Belki bu davranış biçimi onları bir an için üzebilir. Ama konuyu etraflıca düşündükleri zaman hangi maksatla söylendiğini yerlerine oturttuklarında üzülmeleri değil, kendilerine yapılan ihtarlar dolayısıyla sevinmeleri gerektiğini anlayacaklardır. Sevgili kardeşlerim, dış dünyanızda da sulh ve sükunun oluşması konunun ikinci cephesidir. Nefsinin afetlerini tamamen yok etmiş olan bir insanın dış dünyasında da kavga otomatik olarak biter. Üçüncü cephe Allah ile olan ilişkiler. Bir emirler cephesi var, bir de yasaklar cephesi var. Hem emirler cephesinde hem de nehiler cephesinde, yasaklar cephesinde bütün emirlerin yerine getirilmesi, yasak edilen hiçbir fiilin işlenmemesi sebebiyle sulh ve sükun. Gördünüz mü? İç dünyanızda da mutlusunuz, dış dünyanızda da mutlusunuz, Allah ile olan ilişkilerinizde de mutlusunuz. Mutlusunuz demekle olmaz. Neden mutlusunuz sualinin cevabını vereceksiniz. Neden mutlusunuz? Hadi kim söyleyecek bana? Neden bir insan iş dünyasında mutlu olur? Bunun cevabını vermek için mutsuzluktan başlamamız lazım. Neden mutsuzuz? İnsanlar neden mutsuz? Mesela siz neden mutsuzsunuz? İç dünyanızda ne var? İş dünyanızda devamlı birbirine çarpışmakta olan iki tane kuvvet var. Birisi ruhunuzun hasletleri, ikincisi nefsinizin afetleri. Nefsinizin afetleri Allah'ın bütün emirlerine mutlaka itaatsizlik etmek isteyen, mutlaka onları gerçekleştirmek, yapmak istemeyen bir özellik taşır. Gene nefsinizin afetleri, Allah'ın yasak ettiği fiilleri ise mutlaka işlemek ister. Öyleyse Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemek isteyen, emirlerini ise asla gerçekleştirmek istemeyen bir nefs afetleri dizisinin sahibisiniz. Nefsinizin kalbi %100 afetlerle doludur. Ruhunuzsa %100 hasletlerle doludur. Ruhunuzun hasletlerine gelince Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yapmak ister ruhunuzun hasletleri. Yasak ettiği fiilleri de hiçbir zaman işlemek istemez. Ruhunuzun programlanması bu istikamette %100 hasletlerle doludur. Hasletler Allah'ın bütün emirleri konusunda hazırdır. Mutlaka onları yerine getirmek ister. Yasaklarını ise asla işlemek istemez. Vücudunuzu kumanda altında idare eden sisteme akıl diyoruz. Akıl herkese eşit standartlarda tevdi edilir. Ama insanın beyin yapısı bu sistemin, aklın emirlerini hangi ölçüde uygulama kapasitesindeyse o kadar uygulayabilir. Yani insanlardaki hafızanın, zekanın, aklın, muhakeme kabiliyetinin,
düşünme kabiliyetinin birbirinden farklı olması size verilen aklın farklılığından vücuda gelmez. Aklın kullandığı uzuv sizin beyninizdir. Aklınız, Allah'ın size de eşit seviyede verdiği akıl, sadece beyninizi kullanarak size kumanda edebilir. Öyleyse muhakeme kabiliyetiniz beyninizin bir dosyasıdır. Hafıza kabiliyetiniz beyninizin başka bir dosyasıdır. Zekanız bir başka dosya, mantığınız bir başka dosya. Her an olaylar görülür ve hafızaya alınır. Her an yüzlerce fotoğraf çekiliyor, sizde dosyalanıyor. Beyniniz bu özelliklerin sahibi olarak yaratılmıştır. Ama herkes bir anne babadan doğmuştur. Herkes de farklı bir beyin yapısı söz konusudur. Bu sebeple insanlar arasında hafızanın, zekanın, muhakeme kabiliyetinin, mantık kabiliyetinin, davranış biçimlerini düzenleyen sistemin dağılımı birbirinden farklıdır. Bunun için farklı davranış biçimleri sergiler insanlar. Zalim insan vardır. Allah'ın yolunda her şeyini feda eden, kimseye zulmetmeyen insan vardır. Zeki insan vardır, aptal insan vardır. Hafızası güçlü olan insan vardır, zayıf olan insan vardır. Aslında bunlar hep aklınızın kumanda ettiği sistem içerisindeki sizin beyninize ait olan varlıklar. Dikkat edin ki vücuduna göre beyin miktarı, beyni en büyük olan insandır. Hani insanlar maymundan gelmiş derler ya sevgili kardeşlerim. Böyle bir palavranın hiçbir geçerliliği olmadığını sadece beyinden bile anlamak mümkün. Bir insanın vücuduyla beyni arasındaki oran, yani insan beyninin vücuduna oranı, bir maymunun beyniyle vücudun oranı arasındaki dengeye bakarsak eğer tam 5 kattır. Yani bir insanın beyni vücuduna nazaran bir maymunun beyninden 5 kat daha büyük, daha ağırdır. Öyleyse neden bahsediyoruz sevgili kardeşlerim? Akli dizayn beyninizin bir muhtevasıdır. Ve akıl beyninize kumanda etmek suretiyle vücudunuzu kullanır. Bu vücut size şu zahiri alem adı verilen içinde bulunduğumuz alemde görmeyi, işitmeyi, hissetmeyi yani yaşamayı sağlamak için verilmiştir. Bir vasıtadır sadece. Onunla görünürsünüz ama sizi idare eden kuvvet akıldır. Fizik vücudunuz siz değilsiniz. Fizik vücudunuz size verilmiş bir örtüdür. Bir vasıtadır. Bu dünyayı, zahiri alemi görerek, işiterek, dokunarak 5 duyunuzla öğrenmeniz içindir. Yetmez. Daha sonra aynı vasıfları kullanarak gayba da hissetme, görme, duygulanma açısından ulaşacaksınız. Allah Teala'nın kalp gözünüzü açmasıyla gaybı görebileceksiniz.
öyle bir güne ulaşırsanız, iradenizi de Allah'a teslim ettiğiniz bir güne, o zaman Allah'ın zatını da görmeniz mümkün olacaktır. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki Allah'a karşı sadece hayranlık duyabilirsiniz. Öyleyse başlangıçta devamlı kavga halindesiniz. Mutsuzluğunuzun arkasında temel faktör budur. Kavga. Nefsiniz Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemek ister ve bunu başlangıçta mutlaka başarır. Allah'ın emrettiklerini de yapmak istemez. Vücudunuzun ne yapması lazım geldiğini emreden akıldır. Eğer akıl Allah'ın emirlerinin uygulanmadığı, yerine getirilmediği, yasak ettiği fiillerin ise serbestçe işlendiği bir ortamda gelişmişse, şuur kazanmışsa, o zaman Allah'ın emirlerine karşı gelmek o akıl içinde gayet tabii bir olgudur. Herkesin yaptığı o dizaynı o da gerçekleştirecektir. Allah'ın yasaklarını işlemek konusunda nefsten gelen taleplere evet diyecektir. Ruhun çırpınmaları boşa gidecektir. Ama nefsle ruh arasında daima bir zıddiyet oluşacaktır. Nefsin istediğini ruh istemeyecektir. Emirler cephesinde nefs ne istiyordu? Allah'ın emrini yerine getirmemek. Ruh ne istiyordu? Allah'ın emrini mutlaka yerine getirmek. Öyleyse birbirine zıt iki kardeş içinizde yaşıyor, nefsiniz ve ruhunuz. Allah'ın yasakları, nefsiniz yasağı işlemek istiyor, ruhunuz da istemiyor. Gene zıtlık. Öyleyse aklınız hangi emri verirse versin bu iki varlıktan birine mutlaka ters düşecektir. Ya Allah'ın yasak ettiği fiili yapmanızı isteyecektir. Ruha yapmanıza meydan verecektir, yapmanızı sağlayacaktır. Ruha ters düşecektir. Ya da Allah'ın emrettiği bir şeyi yapmanızı isteyecektir. Bu sefer de nefse ters düşecektir. Burada isteyecektir dediğimiz şey, aklınız bunu istediği zaman beyninize kumanda etmek suretiyle mutlaka gerçekleştirir. Gerçekleştirecektir anlamını almalısınız buradaki sözümüzü. Allah'ın bir emrine itaati emretmişse akıl, fizik vücut aklın emrini otomatik olarak gerçekleştirecektir. Emirlere itaat etmek diye bir şey fizik vücut için mümkün değildir. Beyinden çıkan sinyaller, sinirler vasıtasıyla vücudun her tarafına ulaşırlar ve de beyinden gelen sinyal neyi emretmişse vücut itaatsiz olmamak üzere, hiçbir şekilde itaatsizlik etmeden aklın verdiği, beyin vasıtasıyla gönderdiği sinyali gerçekleştirir. Öyleyse bu uzuvlarda itaatsizlik söz konusu olabilir mi? Evet, bir felç halinde uzuv emirlere itaat edebilecek olan vasıflarını kaybeder. Öyleyse yapınıza dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. 70 trilyon hücreden oluşuyorsunuz. Yaklaşık olarak 70 trilyon hücre. Her bir hücrenizde 23 çift kromozom var. Yani 46 tane kromozom. 23 tanesi diğer 23 tanesiyle karşıt kromozomlardır. Karşıt sarmallardır. Bu
dezoksiribo nükleik asit sarmalları vücudunuzun esasını teşkil ederler. Herkesin genetik yapısı kendi sinyallerine sahiptir. 23 çift kromozomun her birisi 20 binden fazla parçacık oluşturur. Yapı taşı oluşturur. Proteinler, enzimler vesaire. Aynaya baktığınız zaman kendinizi bir tane kişi olarak görürsünüz. Oysa ki bu rakamları birbiriyle çarparsanız 46 çarpı 70 trilyon çarpı 20 bin katrilyon rakamıyla karşılaşacaksınız. İşte siz o kadar ayrı parçada temsil oluyorsunuz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse Allah'ın emrine itaat etmemek konusunda akıl size emrini verdi. Namazın vakti girdi, kılmadınız. Veya zikir yapmanız gerekiyordu, yapmadınız. Birine iyi bir davranışta bulunmak varken kötü bir davranışta bulundunuz. Her birisi sizin mutsuzluğunuzun bir sebebidir. Neden ve nasıl? Çünkü ne zaman Allah'ın bir emrine karşı çıkarsa aklınız veya yasak ettiği bir fiili işlemek emrini verirse fizik vücuda, aklın beyin vasıtasıyla vücuda verdiği emirler hiçbir itirazla karşılaşmaksızın mutlaka yerine getirilir. Yani uzuvlarda itiraz hakkı mevcut değildir. Beyinden gelen sinyal aynen yerine getirilir. Ne olmuştur kişi? Allah'ın emirlerine aykırı bir şey yapmıştır ve yasak ettiği bir fiili işlemiştir. Allah'ın emrine itaat etmemiştir. Yasak ettiği fiili de işlemiştir. İşlerse ne olur? Allah o kişinin fizik vücuduna azap eder. Yeter mi? Yetmez. Ruh da o kişinin nefsine huzursuzluk verir, sıkıntı verir. İster bir emir çiğnensin, ister yasak edilen bir fiil işlensin, netice daima budur. Azap müessesesi gelecektir. Azap huzursuzluktur, sıkıntıdır, üzüntüdür, bir başka ifadeyle mutsuzluğun bir parçasıdır. Ama kişi hep nefsine tabi olacağı için, hep nefsinin emirlerini yerine getireceği için, Allah içki içme diyor, kişi içki içeceği için, Allah kumar oynama diyor, kişi kumar oynayacağı için, Allah'ın yasak ettiği fiilleri, işleme dediği fiilleri işleyeceği için, her seferinde bu kişiye Allah azap edecektir. Ruh da nefse ayrıca huzursuzluk verecektir. Kişi huzursuz ve mutsuz olacaktır her olayın arkasından. Bu nefsle ruh arasındaki kavga da kişiyi ayrıca huzursuz edecektir. Evvela kavga karar verirken bir kavga olur. Nefs ve ruh içinizde daima çatışırlar. Duyarsınız. Sessiz sesleri içinizde duyarsınız. Seslerden birisi Allah'ın emrini yerine getirmeyi ister. Diğeri de ona itiraz eder. Bu
sizin iç dünyanızdaki muhakemeyi oluşturur. Karşılıklı bir ikna etme müessesesi sizinle ruhunuzla nefsiniz arasında devam eder gider. Ya Allah'ın talebiyle şeytanın talebi, ruhunuzun talebiyle nefsinizin talebi daima birbirine zıt olacaktır. Bunlardan sadece bir tanesini işlemeniz için aklınız size emir verir. İşte bu emir negatifse, Allah'ın yasak ettiği bir emri işleme konusundaysa veya emrettiği bir şeyi yapmamanız konusundaysa arkası mutlaka azaptır. Bir defa daha başlangıçta ruhunuzla nefsiniz bir kavga geçireceklerdir. Ruh da ısrar edecektir. Allah'ın emrinin yerine getirilmesi konusunda, nefs de ısrar edecektir yerine getirmemesi konusunda. Tağut, insan ve cin şeytanlar nefsin afetlerinin yanında yer alırlar. Allah ve Allah'ın dostları da ruhun hasletlerinin yanında yer alırlar. Ama iç dünyanızda daima kavga vardır. Kavga varsa kaos vardır. Kaos varsa anlaşmazlık vardır. Anlaşmazlık varsa orada mutluluk yoktur. Orada huzursuzluk vardır, sıkıntı vardır, mutsuzluk vardır. Hüzün vardır, üzülme söz konusudur. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse iç dünyanızda kavga sebebiyle mutsuzsunuz. Nefsinizin istediği başka, ruhunuzun istediği başka ve içinizdeki bu iki faktör sözlerle birbiriyle devamlı kavga halindedirler. Bu içinizdeki iki sesi net olarak işitirsiniz. Ve bu kavga sebebiyle evvela huzursuz olursunuz. Sıkılırsınız. İçinizde kavga vardır, kaos vardır. Bu ciddi bir sıkıntı sebebi oluşturur. Yeter mi? Hayır, yetmez. Fiili işlediğiniz zaman, Allah'ın yasak ettiği bir fiili veya emrettiği bir fiili gerçekleştirmediğiniz zaman gene bir hüzün kaplar içinizi, gene sıkılırsınız bu sefer. Allah Teala size azap verir. Ruhunuza, nefsinize sıkıntı verir. Öyleyse mutsuzsunuz. Mutsuz olmanızın arkasında sadece Allah'ın emirlerini dinlememeniz gelir. Allah'ın yasaklarına riayet etmemeniz gelir. Bu alemdeki mutsuzluğunuz, iç dünyanızdaki anlaşmazlıklar, dışa davranış biçimi olarak yansır ve davranışların bir evvelinde tartışma sırasında nefsinizle ruhunuz kavgadadır, huzursuz olursunuz. Bir de olaylar tamamlandıktan sonra size azap edileceği için ve ruhunuzun nefsinize sıkıntı vermesi sebebiyle huzursuz olursunuz. Siz mutlu bir insan olamazsınız. Bu iç dünyanızdaki mutsuzluktur. Bunların gerçekleşmesi halinde de huzursuzluğunuz devam eder. Peki bir insan dış dünyasında neden mutsuzdur? İç dünyadaki mutsuzluk Allah'ın emirlerine itaat etmemekten, yasaklarını işlemekten önceki safhada iç dünyasındaki kavga sebebiyledir. Ve dış dünyasında olayın şu veya bu şekilde şekle bağlanması kişiyi
dış dünyasında da huzursuz edecektir. Başka insanlara bir kötülük yaptığı zaman, ondan bir kötülük dokunduğu zaman dış dünyasında da kişi mutsuz olacaktır. Başkalarına kötülük ettiği zaman mutsuz olacaktır. Yeter mi? Hayır, yetmez. Başkalarına kötülük ettiği zaman mutsuz olması neticeyi sağlamıyor. Bu yaptığı kötülük başka insanların ondan intikam alması için fırsat kollamasına sebebiyet verecektir. Böyle bir fırsat onların eline geçerse o kişiler mutlaka intikam alacaklardır. Kişi başka birine bir kötülük ettiği zaman Allah Teala mutlaka ona azap edeceği için, ruhu da nefsine sıkıntı vereceği için kişi bir defa bu noktada başkasına o kötülüğü yaptığı noktada mutlaka üzülecektir. Sonra kötülük yaptığı kişi bu kişiden intikam almak sevdasına düşecektir. Ve de intikam almak için fırsat kollayacaktır. Fırsatı yakaladığında intikamını alacaktır. Bu kişi ise o suçu işlediği zaman Allah Teala'nın aldığı cezayla zaten üzülmüştür. Başkasını üzecek bir davranışın arkasından Allah onu azap etmiştir, üzülmüştür. Ruh da nefse huzursuzluk vermiştir. Kişi gene üzülmüştür. Daha olay vücuda geldiği zaman, karşısındaki kişi ondan intikam aldığı zaman bu kişi bir defa daha üzülür. Kendisinin ona kötü davrandığı için, kendisine kötü davranılarak ondan intikam alınması kendi hatasını hep iblis ona göre

Ondan intikam alması ard arda gelen üzüntü konularıdır, huzursuzluk konularıdır. Kısaca mutsuzluk sebepleridir. Yeter mi? Hayır, yetmez. Bu kişinin nefsi var. İntikam alan kişi ona bir kötülük etmiştir. Onun fikri yapısına göre. Kendisinin ona daha evvel yaptığı kötülüğü falan o hesaba katmaz. O bana der kötülük yaptı, ben de ona yapacağım. Ve kötülük yapmak konusundaki kararını verene kadar iç dünyasında yeniden bir tartışma olayı. Eğer intikamını alabilirse yeniden bir üzüntü. Neden? Çünkü karşısındakine bir kötülük etmiştir. Allah onu azap edecektir. Ruhu da nefsine huzursuzluk verecektir. Eğer intikamını alamazsa ne olur? Alamazsa nefsindeki intikam afeti sebebiyle intikamını alamamak dolayısıyla kişi gene huzursuz olacaktır. İç dünyasında da huzursuz, dış dünyasında da huzursuz. Öyleyse neden insanlar mutsuz, neden mutsuzsunuz sevgili kardeşlerim? Eğer bu söylediğim dizaynı yerli yerine oturtursanız, sebepler açıkça karşınızdadır. Neden mutsuz olduğunuza dikkatle bakın. Şimdi gelelim Allah ile olan ilişkilerinizde emirler ve nehiler. Allah'ın emrini yerine getirmiyorsunuz. Allah Teala emir vermiş, namaz kıl diyor, oruç tut diyor, zekat ver diyor, kelime-i şehadet getir diyor, zikir yap diyor. Hiçbirini yerine getirmiyorsunuz. Getirmeyince Allah Teala size sebebini hiç anlayamadığınız bir huzursuzluk veriyor. Bu Allah Teala'nın size Allah'ın emirlerini yerine getirmediğiniz için verdiği cezadır. Evvela o dış dünyanızdaki olaylar gerçekleşmeden evvel iç dünyanızda mutlaka bir tartışma ortamı vücuda gelir. Allah güzellikleri emreder, ruhunuz güzellikleri emreder. Nefsin ise şeytanın tesirindedir, çirkinlikleri emreder. Evvela bu tartışma sebebiyle de iç dünyanızda huzursuz olmuştunuz zaten. Şimdi dışarıdaki işlevlerde, başka insanlarla olan ilişkilerinizde mutsuzsunuz. Ve Allah ile olan ilişkilerde yine mutsuzsunuz. Allah'ın emirlerini yerine getirmiyorsunuz. Allah azap ediyor size, ruhunuzun nefsine huzursuzluk veriyor. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işliyorsunuz dış dünyanızda. Allah Teala gene size huzursuzluk veriyor, sıkıntı veriyor. Allah'ın yasaklarını işlediğiniz için, Allah'ın emirlerini yerine getirmediğiniz için huzursuzsunuz, sıkıntı içerisindesiniz. İşte sevgili kardeşlerim, insanlar sebebini bilmeden bir hüznün kendilerini kapladığını hissederler. İşte bu hüzün o kişilerin iç dünyasındaki, dış dünyasındaki ve Allah ile olan ilişkilerindeki negatif faktörler sebebiyle oluşur. Anladınız mı sevgili kardeşlerim? Neden mutsuzsunuz? Öyleyse mutlu olmak istemez misiniz? Eğer isterseniz gereğini yapın. Allah'a ulaşmayı dileyin. Allah size 7 tane Furkan versin. Bütün günahlarınızı örtsün. Allah'ın cennetini hak edin. Ondan sonra da irşat makamına ulaşın. Tabiyetinizi gerçekleştirin. Ruhunuz vücudunuzdan ayrılsın. Allah'a doğru yola çıksın. Zikrinizi yapın.

Nefsinizin kalbine giren rahmet, kalbine kadar giden rahmet, faz ve salavat nurlarından önce rahmet nuru %2 kalbinize girsin. Sonra fazıllar nefsinizin kalbinin adım adım doldurulmasına geçsin. İrşat makamınıza, makamına ulaşmanızdan itibaren nefs tezkiyesine başlayacaksınız. Zikir adı verilen bir müesseseyle nefsinizin kalbindeki afetler adım adım yok olmaya başlayacak. Ve yok olan her noktaya hasletlerin bir benzeri olan fazıllar girecek. %1, %2 rahmetin ötesinde fazıllar nefsinizin kalbinde toplanmaya başlayacak. Fazıllar Allah'ın bütün emirlerine mutlaka itaat eden, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellik taşırlar. Ama akıl kumanda edeceği için her zaman duruma hakim değildirler. Ve nefsinizin kalbindeki fazıllar adım adım birikecektir. Böylece afetler iman kelimesinin etrafında toplanan fazıllar kadar azalacaktır. Nefsinizin kalbindeki her %7 fazıl birikiminde ruhunuz Allah'a doğru bir yolculuk yapacaktır. 21. basamakta 7 defa %7 fazılla nefsinizin %51 aklanması oluşacaktır. %2 rahmet, %49 da fazıl birikimiyle nefsinizin kalbindeki afetler %51 azalacaktır. Buraya dikkat edin sevgili kardeşlerim. Şeytan sadece afetlerinize kumanda edebilir. Bunun için de gayret göstermesi gereksizdir. Çünkü şeytanın talebi Allah'ın emirlerine karşı gelmenizdir. Yasak ettiği fiilleri işlemenizdir. Nefsiniz de buna göre programlanmıştır. Şeytan tarafından gelen bütün talepleri onlar mutlaka değerlendirip gerçekleştirmek isterler. Aslında olay bu kadar basittir. Ve ruhunuzdaki hasletler buna şiddetle karşı çıkacaklardır. Önce savaş nefsinizin afetleriyle ruhunuzun hasletleri arasındadır. Ama ruhunuz vücudunuzu 14. basamakta terk eder. Ve Allah'a doğru yola çıkar, 21. basamakta da Allah'a ulaşır. Onun yokluğunda ise savaş nefsinizin afetleriyle fazıllar arasında cereyan eder. Rahmet ve fazıllar arasında cereyan eder. Ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız zaman denge kurulmuştur. Nefsinizin kalbinde %51 rahmet birikimi gerçekleşmiştir. %49 afet kalmıştır. %100'den %49'a düşmüştür afetleriniz. Böyle bir dizaynda ne olur? Nefsinizin kalbinde bir denge unsuru kurulur. Şöyle bir denge. Davranış biçimlerinizin yaklaşık olarak yarısı doğrudur, yarısı yanlıştır. Yarısını nefsinizin afetlerinin tesiri altında, yarısını ruhunuzun hasletlerine paralel olan fazıların dizaynı içerisinde gerçekleştirirsiniz. Öyleyse burada karanlık alacakaranlığa dönüşmüştür. Nefsinizin kalbi yarı yarıya nur olmuştur. %51 nurla ruhunuz Allah'a ulaşmıştır. Bundan sonra zikriniz zaten buraya kadar giderek artmıştır. 33 bin zikirde ruhunuz Allah'a ulaşır. Zikriniz giderek daha çok artacak. Nefsinizin kalbindeki nurlar daha çok birikecektir. Nefsinizin kalbindeki bu birikim %81'i bulduğu zaman fizik vücudunuz da Allah'a teslim olur. Mutluluğunuz, dünya mutluluğunuz %81'e ulaşmıştır. Nefsinizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman
Nefsinizin kalbi %98 fazıl, %2 de rahmetle %100 dolmuştur. Afetlerin hepsi kapı dışarı edilmiştir. Bu noktadaki davranış biçimlerinize gelin beraberce bakalım. Nefsinizin kalbi artık %100 hasletlerden oluşmuştur. Yani buradaki muhtevaya baktığınız zaman Allah neyi emretmişse nefsiniz de mutlaka onu yapmak ister ve gerçekleştirir. İç dünyanızdaki ruhunuzla nefsiniz arasındaki kavga, yani ruhunuzun hasletleriyle nefsinizin afetleri arasındaki kavga, ruhunuz vücudunuzdan ayrıldığı zaman bitmiştir. Ama nefsinizin fazıl ve rahmet topluluğuyla nefsinizin afetleri aynı noktada dengeye gelmiştir. Kavga nefsinizin içinde devam edecektir. Ve her geçen gün azalan bir kavganın muhatabı olacaksınız. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğiniz zaman nefsinizin kalbi %81 nurlarla dolacaktır. Daimi zikirde ise %100 hasretlerle dolacaktır. Burası Allah'ın bütün emirlerini yerine getirdiğiniz, yasak ettiği hiçbir fiili işlemediğiniz bir nokta. İş dünyanıza bakıyoruz, neden mutlusunuz? Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyorsunuz, yasak ettiği hiçbir fiili işlemiyorsunuz. Nefsinizin kalbinde tam bir sulh ve sükun var. Kavga bitmiş. Yerini sulh ve sükuna terk etmiş ve siz iç dünyanızda kavga bittiği için mutlusunuz. Sulh ve sükun bütün boyutlarıyla oluşmuş. Peki dış dünyanızda ne oluyor? Nefsinizin afetleri bittiği için artık kimseyle bir kavganız yok. Kimseye üstünlük taslamıyorsunuz. İnsanlar sizin davranışlarınızdan rahatsız olmak şöyle dursun, her davranışınız onları artık mutlu edecek bir seviye kazanmış. Her olayın arkasından duyabildiğiniz şey sadece o olayın size verebildiği mutluluktur. Öyleyse burada bir muhteşem dizayn oluşacak sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu dizayn içerisinde mutlu olacaksınız. Bütün emirleri yerine getiriyorsunuz. Yasak ettiği hiçbir şeyi işlemiyorsunuz. Nefsinizin bütün afetlerinin yok olduğu noktada olay budur. Dış dünyanızda hiç kimsenin kalbini kırmıyorsunuz. Hiç kimseye kötü davranmıyorsunuz. Dolayısıyla onlarla sizin arasındaki ilişki dış dünyanızda muhteşem bir ilişki. Ve onlar sizden mutlaka memnunlar, mutlular. Siz de onlardan memnunsunuz. Dış dünyanızda da kavga bitmiş. Dış dünyanızda sulh ve sükuna ulaşmışsınız. Allah ile olan ilişkilere gelince, Allah'ın yasak ettiği hiçbir fiili işlemediğiniz için daima huzur içinde yaşıyorsunuz. Allah'ın emrettiklerinde mutlaka gerçekleştirdiğiniz için her seferinde Allah-u Teala ve ruhunuz, Allah-u Teala size mutluluk veriyor. Sevgili kardeşlerim, iç dünyanızda kesintisiz bir mutluluğa ulaştınız. Dış dünyanızda kesintisiz bir mutluluğa ulaştınız. Allah ile olan ilişkilerinizde de kesintisiz bir mutluluğa ulaştınız. Çünkü İç dünyanızda da dış dünyanızda da Allah ile olan ilişkilerinizde de kavga bitti. Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyorsunuz. Yasak ettiği hiçbir fiili işlemiyorsunuz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu dünya mutluluğudur. İşte dünya mutluluğu ayaklarınızın altında. Siz sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Geri kalanını, dünya mutluluğunun yarısını sağladığınız noktaya kadar Allah gerçekleştirecek. Ondan sonra Allah-u Teala'ya tevekkül edeceksiniz. Onu vekil tayin edeceksiniz kendinize. Fizik vücudunuzu, arkasından da nefsinizi Allah'a teslim edeceksiniz ruhunuzdan sonra. Ve mutluluğunuz, dünya mutluluğunuz her geçen gün artarak
daimi zikre ulaştığınızda sonsuz olacak. Her an iç dünyanızda da dış dünyanızda da Allah ile olan ilişkilerinizde de mutlu bir insan olacaksınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Konuyu inceleyin. Nerede takılırsanız bize ya e-mail atın ya telefon edin, sorun. Ya da konferanslarımıza iştirak edip orada sorun. Neredeyseniz biz orada bir konferans vermeye hazırız. Siz şartları hazırlayın, biz konferansı verelim. Neredeyseniz biz oradayız. Bütün suallere mutlaka orada cevap veririz. Allah her şeye kadirdir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salam ve salam.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükürleriz ki bir defa daha bir gönül sohbetinde birlikteyiz. Sizlerle yarenlik etmek üzere her şeyden bahsedebiliriz. Bütün konular bizim. Ama biliyorsunuz ki bize Allah'tan bahsetmek isteriz. Allah'tan ve Allah'ın insanlarla olan ilişkisinden. Öyleyse bu açıdan konuya baktığımız zaman Allah bizden istediği şeyin sadece bizim mutluluğumuz olduğunu görürüz. Sevgili kardeşlerim, hepiniz ama hepiniz bilin ki mutlu olmak üzere yaratıldınız. Allah Teala insan adı verilen bu mahlukunu mutluluğu bütün boyutlarıyla yaşayabilecek bir özellikte yaratmış. Ama bunu yaparken bu yaratığına irade adı verilen bir güç ulaştırmış. İrade. Biliyorsunuz ki üç irade var. Bir, ilahi irade, Allah'ın iradesi. İki, sünnetullah. Yani kainatı kontrol altında tutan Allah'ın vücuda getirdiği bir muhteşem kompütür sistemi. Bir muhteşem bilgisayar. İsterseniz ona Allah'ın bilgisayarı deyin. Her zerreyle ilişkilidir. Her kar tanesiyle, her yağmur tanesiyle ayrı ayrı meşgul olan, hepsini kontrolü altında tutan bir muhteşem dizayn. Sünnetullah. Buna külli irade diyoruz. Bütün irade yapılar oraya tabidir. Allah'ın iradesi hariç. Öyleyse külli irade kainattaki her zerreyi kontrol altında tutan bir muhteşem dizayndır. Cüz'i irade veya kişisel iradeye geldiğimiz zaman o sizin iradenizdir. Dilediğiniz gibi kullanma yetkisinin sahibisiniz. Neticelerine katlanmak üzere. Ya Allah'ın doğrularını, sizi mutlu edecek olan güzellikleri gerçekleştirirsiniz. Hem bu dünyada mutlu olursunuz, hem mutlaka Allah'ın cennetine girersiniz. Ya da yanlış bir dizayn içinde yaşarsınız. Allah'a ulaşmayı dilemezsiniz, o zaman hem bu dünyada mutsuz olursunuz, hem de ahirette, kıyametten sonraki devrede sonsuz bir cehennem azabı yaşarsınız. İşte sevgili kardeşlerim, seçim sizin. Nasıl dilerseniz öyle yapmakta serbest bırakmış Allah Teala sizi, ama neticesine mutlaka siz katlanacaksınız. İşte iki yıldan birincisi, hem bu dünyada mutsuzluk, hem de ahirette mutlaka cehenneme gitmek. Ve iki yıldan ikincisi, hem bu dünyada mutlu olmak, hem de cennetin en güzel noktalarında sonsuza kadar bir mutlu ömür geçirmek. Ne diyorsunuz sevgili kardeşlerim? Tercihiniz. İki tarafta insanlar için yaratılmış. Bir, aklı başında olan insanlar Allah'ın kendileri için bir dost olduğunu, bir sevgili olduğunu
idrak eden, aklı başında insanlar, Allah beni o kadar çok seviyor ki benim kötülüğümü mümkün değil istemez. Öyleyse Allah beni en güzele ulaşmak için yaratmış, en güzel Allah'ın zatıdır. Ruhumuzu Allah'ın zatına ulaştırmak için yaratılmışız. Yani bir emanet var içimizde. Şu anda bizde yok ama vardı. Bu emanet ruh adını alıyor. Hepimize üfürülüyor Allah'ın ruhu. Ve Allah Teala diyor ki ben aklım ermez diyor. Ben emanetimi geri isterim diyor arkadaş. Emanetimi bana iade edeceksiniz diyor. Bununla hepinizi vazifeli kıldım. Ne diyorsunuz? Eğer Allah'a ulaşmayı dilemediyseniz henüz, bu emanet sizin içinizde. Hani sesler duyarsınız içinizde. Bir ses Allah'ın emirlerini yerine getirmeniz konusunda mütemadiyen sizi ikaz eder. İşte o Allah'ın sesi. Bir ses de Allah neyi emretmişse onu yapmamanızı sağlamaya çalışır. Arkasından duyacağınız huzursuzluk onu çok memnun eder. O da iblis, şeytan. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bazen ruhunuz ve nefsiniz aynı standartlarda konuşur iş dünyanızda. Ama şunu kesin olarak bileceksiniz. Allah mı? O sadece sizin mutluluğunuzu ister. Başka sizden hiçbir şey istemez. Allah'a ne yapabilirsiniz ki sevgili kardeşlerim? Ne bir iyilik, ne bir kötülük yapamazsınız. O bu açılardan erişilmezdir. Hiçbir şeye ihtiyacı olmayandır, ganidir. Ama biz öyle miyiz sevgili kardeşlerim? Biz insanız, bir yaratıkız. Aranızda böyle gururlanan, kibirlenen birileri varsa onlara söylüyorum. Sadece ve sadece bir yaratıksınız. Hani biz insanlar robotlar yapıyoruz ya, siz hepimiz düşünen, kendi iradesiyle hareket edebilen robotlarız netice itibariyle. Sadece bir yaratıkız sevgili kardeşlerim. Şu insan vücudu var ya, şu insan vücudunda Allah'ın oluşturduğu o muhteşem dizayna baktığınız zaman Allah'a hayran olmamanız mümkün değil. ...70 trilyon hücreden oluşuyorsunuz. Her hücrenizde mitokondriler var. Devamlı elektrik enerjisi üretiyorlar. Hamdolsun ki insanlar artık elektrik enerjisini hizmetlerinde kullanıyorlar. Ama Allah'ın o kadar çok bilinmeyeni var ki bizlerde oluşturduğu, daha onları kullanamıyoruz. Sevgili kardeşlerim, şu fizik vücudunuz var ya, size verilen bir kalıp. Dünya adı verilen bu gezegende, zahiri alem adı verilen bu alemde hissedebilmeniz için, yaşayabilmeniz için size verilen bir emanet bu fizik vücut. Her gece nefsiniz bu vücudu terk eder. Ve bir yerlere gider. Bundan ya haberdar olursunuz ya da olmazsınız. Birçok kişi rüyalarını hatırlar ve belki de rüyalarında uçar da. Ama bunun sadece bir hayal olduğunu düşünür. Çünkü gerçek hayatı bu dünyadaki hayatıdır. Oysa ki nefsinizin de bir hayatı var.
siz uykuya daldığınız noktada başlayan, uyandığınız noktaya kadar devam eden ikinci bir hayat. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala sizi o kadar çok seviyor ki istediği tek bir şey var, sizin mutlu olmanız. Hiçbirinizden bunun dışında hiçbir şey istemiyor. Zaten ona ne verebilirsiniz ki sevgili kardeşlerim? O Allah, sizi yaratan, öyle bir yaratışla yaratmış ki bu tanrısal bir yaratış. Biz insanlar da akıl sahibiyiz. Allah Teala bizlere de akıldan ihsanda bulunmuş. Düşünebiliyoruz. Ama bu düşünen varlık sadece bir yaratık. Kendi iradesi olan bir yaratık. Yani mahluk. Halik mi? Halik sadece o. Allah. Allah halik yani yaratan. Biz de mahlukuz. Yaratılanız. Sevgili kardeşlerim, Allah'a hiçbir şey yapamazsınız. Ne bir iyilik, ne bir kötülük. Ama Allah için çalışırsanız, bu sizi mutluluğa ulaştıracağı için Allah bundan memnun olur. Şu kainatta yaşayan insanlar ne kadar mutlu olurlarsa Allah bundan o kadar memnun olur. Mutsuz olurlarsa o kişiler için Allah Teala üzülür. Onların da mutlu olmasını istediği için. Ama ne var ki hepimize cüz'i iradeyi vermiş, al demiş bu irade senin. Dilediğin gibi kullanabilirsin. Yalnız demiş sonuçlar var ortada. O sonuçlara mutlaka muhatap olursun. Yani sana verdiğim ruhu, veçi ve nefsi dilediğin gibi kullanmakta serbestsin. Ama aslında ruhu kullanamazsın. Sadece o sana verilen, sana doğruları söyleyecek olan bir emanettir. Çünkü ben diyor ruhunu hasletlerle donattım diyor. 19 grup haslet. Bu hasletlerin en önemlisi sevgi. Sevgiyle yoğurmuş Allah Teala ruhunuzu. Nefsinizde ise nefret var. Kin var. Düşmanlık var. Haset var. İsyan var. İptiralar var. Bütün negatif faktörler nefsinizde toplanmış. Ve işte dünya savaşınız nefsinizdeki afetleri faziletlerle değiştirmek. Düşmanlık mı var? Onun yerine dostluğu koyacaksınız. Kin mi var? Sevgi gelecek. Nefret mi var? Sevginin bir başka bölümü sempati gelecek. Yani insanları seveceksiniz sevgili kardeşlerim. Her şey en güzel standartlarda Allah-u Teala tarafından şekillendirilmiş. Bir yapıyla yaratılmışsınız. Bu yapının gereği Allah-u Teala'nın istediği şekilde yerine getirilirse siz bu dünyada mutlu bir insan olursunuz. Mutlaka cennetinde üst katlarında bir yerde bir yeriniz olur.
Böyle bir konuda Allah-u Teala'nın hep kılavuzunuz olmakta devam edeceğini de bilmelisiniz. Hiçbir zaman sizi bırakmaz. Her zaman son yaşadığınız ana kadar hep bekler. Belki bu kulum da bana ulaşmayı diler de kurtuluşa ulaştırır, benim yardımımı sağlar diye düşünür. Sevgili kardeşlerim, sizin mutlu olabilmeniz için Allah-u Teala'nın mutlaka size yardım etmesi lazım. Ama Allah-u Teala size, siz Allah'ın yardımını dilemedikçe yardım etmez. Bu Allah'ın kanunudur. Öyleyse Allah'ın yardımını nasıl dileriz? Çok basit bir formülü var. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Buradan dilinizden değil, buradan kalbinizden dileyeceksiniz. Allah'a ulaşma dileği, bu kalbinizden Allah'a ulaştığı an Allah yardım elini uzatır. Ne diyor? Diyor ki, biz insanlardan seçeriz. O seçtiklerimizden kim bize ulaşmayı dilerse, onu kendimize ulaştırırız. Öyleyse, peki ama Allah-u Teala beni seçmiyorsa, benim ne kabahatim var mı diyorsunuz? Kabahatliyseniz, ancak kabahatliyseniz seçilmezsiniz. Öyleyse ne demek istiyoruz? Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın temel emri, ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a iade etmek, emaneti sahibine tevdi etmekle mükellefsiniz. Nisa 58'de Allah-u Teala diyor ki, اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُعَدُّ الْاَمَانَاتِ اِلَى اَهْلِهَا. Allah emanetleri onların ehline, sahibine tevdi etmenizi, teslim etmenizi yani emreder diyor. Bu emanetlerden birincisi ruhunuzdur. Allah'tan size verilen bir emanettir. Ve şu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaştırılması emrediliyor, teslim emrediliyor. Zümer 54 ve Eniyübü İlâ Rabbikum ve eslemu lehum min kablen yetiyekümün azabı üzerinize azap gelmeden önce, kabir azabı gelmeden önce Allah'a yönelin, Allah'a ulaşmayı dileyin ve ona, Allah'a teslim olun diyor Allah-u Teala. Teslim olmak ruhunuzun teslimi, teslim olmak fizik vücudunuzun teslimi, teslim olmak nefsinizin teslimi, teslim olmak iradenizin teslimi. Hepsini istiyor ama biliyor musunuz sevgili kardeşlerim, o cennet cennet dedikleri yere gidebilmek için sadece bir tek dileğiniz Allah'a kafidir. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an kurtuldunuz sevgili kardeşlerim, cehennemden. Daha diler dilemez Allah-u Teala, hep kalbinize bakan Allah-u Teala, kalbinizdeki bu talebi, Allah'a ulaşma talebini işitir, bilir ve görür. Derhal harekete geçer, Rahim esmasıyla tecelli eder. Allah'ın Rahim esmasıyla, Rahim ismiyle tecellisi sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler üzerindedir. Sadece onlara, Allah'a ulaşmayı dileyenlere Rahim esmasıyla tecelli eder Allah-u Teala. Bütün insanlara Rahman esmasıyla tecelli etmektedir. Herkesin rızkını garanti etmiştir Allah-u Teala.
herkesin en güzele ulaşabilmesi için Allah Teala herkese yardım etmeye hazırdır. Ama bir şartı var. Diyor ki, benim için serbest iradeniz, cüz'i iradeniz, kişisel iradeniz son derece önemli. Siz isteyeceksiniz diyor. Siz bana ulaşmayı dileyeceksiniz. Eğer dilerseniz mutlaka ben sizi kendime ulaştırırım, ruhunuzu kendime ulaştırırım. Böylece emanetinizi geriye kabul etmiş olurum. Geriye almış olurum. Öyleyse hiç unutmayın, bir emanetiniz var, Allah'ın emaneti. O emaneti sahibine iade etmekle, tevdi etmekle görevlisiniz. İşte bunun için harekete geçtiğiniz an, yani Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an, siz cehennemden kurtuldunuz, birinci kat cennet sizindir. Sadece bu dileğin sahibi olabilirseniz kurtulacaksınız. İyi ama benim bundan haberim yok diyemezsiniz. Mutlaka söylediklerimizi şu veya bu şekilde duymuşsunuzdur. Allah'a ulaşmayı dilemek mecburiyetindesiniz sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı dilemek mecburiyetindesiniz. Başka bir alternatifiniz yok. Allah'a ulaşmayı dilemek asli göreviniz. Ya dilersiniz, mutlaka Allah'ın cennetine girersiniz. Sonra da dünya mutluluğunda yaşarsınız. Çünkü Allah Teala Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi için cennet saadetinin üçüncü katına kadar garanti ediyor. Dünya saadetinin de yarısını garanti ediyor. Siz diyor bana ulaşmayacaksınız. Ben sizi kendime ulaştıracağım. Siz mutluluğu elde etmeyeceksiniz. Ben size mutluluğu vereceğim. Ama bir göreviniz var diyor, bana ulaşmayı dilemek mecburiyetindesiniz. İşte sevgili kardeşlerim, Allah'a inanıyorsunuz, öyle değil mi? Eğer bizi dinliyorsanız Allah'a inanıyorsunuz. Eğer aranızda inanmayanlar varsa onlara kendilerine bakmasını tebliğ ederiz. Kendilerine bakmalarını öneririz. Tavsiye ederiz. ...70 trilyon hücreden oluşuyorsunuz. Her hücrenizde 23 çift dezoksiribonükleik asit sarmalı var. DNA sarmalı. Sağ sarmallar ve sol sarmallar. 23 tane sağ sarmal, 23 tane de sol sarmal. Ve her bir kromozomunuzun içinde 20 binden fazla yapı taşı var. Yanlış duymadınız. 20 binden fazla. Öyleyse bu muhtevada bütün bu
sahip olduğunuz şeylerin aslında elektronlardan oluştuğunu da hesaba katın. Mikro aleme girdikçe Allah'a olan hayranlığınız artacaktır. Görüyorsunuz ki Allah'a inanmayan ateist kardeşlerim, görüyorsunuz ki güneş bir merkezi yörüngede, bir merkezi sistem içerisinde ama o da seyir halinde. Bu güneş sistemlerinin çizdiği yörüngeye Kur'an-ı Kerim felek diyor. Felekler. Etrafındaki bütün gezegenleriyle beraber bizim güneş sistemimiz de bir felekte dönüyor. Güneş kımıldamaz, biz onun etrafında döneriz. Doğrudur. Ama bize göre doğrudur. Yani biz güneş sisteminin etrafında döndüğümüz için o bize göre kımıldamaz. Bizimle ilişkisi açısından sabit durumdadır. Olduğu yerde döner. Bizim dünyamız onun etrafında döner diğer gezegenlerle birlikte. Bizim dünyamızın etrafında da ay dönmektedir. Ama sistemin hepsi birden bir felekte güneşimizle, güneşin etrafında dönen bütün o diğer gezegenlerle hepimiz birlikte bir felekte daireler çizeriz. Öyleyse acaba nasıl olmuş bütün bunlar? Bir güneş var ortada. Bu güneşin etrafında gravitasyon sebebiyle, yer çekimi sebebiyle eliptik bir yörüngede dönen, her biri ayrı bir yörüngede dönen birçok gezegen. Mikro alemdeki gravitasyon, affedersiniz, makro alemdeki gravitasyon, mikro alemde manyetik alana dönüşüyor. Sevgili kardeşlerim, onun yaratması değil mi? Allah'a inanmayan kardeşlerim, o makro aleme bir göz atın bakalım. Kendi kendine 2,5 milyar Samanyolu, 2,5, her Samanyolu'nda da yaklaşık 2,5 milyar yıldız kendi kendine oluşabilir mi? Ya siz? Düşünün bakalım, vücudunuzdaki immün sistemi, müdafaa sistemini bir düşünün. Zamanımızda birçok mikrop ve virüs hücrenin içine gizlice girip bir enzimi kullanarak immün sistemin savaşçılarının kendilerini görmesini engelliyorlar. Bunu yapabiliyorlar. Öyleyse mikro alemde devamlı savaşlar var iç dünyanızda. Siz bir canlı organizmasınız. Tıbbın bundan sonraki ilerlemesi antibiyotikler, ilaçlar falan değil sevgili kardeşlerim. Bundan sonraki hareketi
bu mikroorganizmaları, mikropları ve virüsleri sadece immün sisteminizin, vücudunuzu koruma sisteminizin tanımasını temin etmek, o kadar. Öyle bir koruyucu sistemle mücehhessiniz ki hiçbir mikrop T lenfositleriyle karşı karşıya geldiği zaman onu geride, onu yenemez, yenmesi mümkün değildir. Allah vücudu yaratırken ona göre bir müdafaa mekanizması koymuş. Mikropların ve virüslerin zaman içerisinde kendilerini müdafaa edebilmeleri sadece ondan saklanmakla mümkün. Karşı karşıya geldiklerinde hiçbir mikrobun veya virüsün T lenfositlerini yenebilmesi mümkün değil. Öyleyse sevgili kardeşlerim, içinize o koruyucu sistemi kim yerleştirmiş acaba? Nasıl oluyor da sizin vücudunuzun katliyonda birini ifade eden bir müdafaa ordusu iç dünyanızda mevcut kılınmış? Her şey bilinçli bir stratejinin tabii sonuçlarını içeriyor. Rakamı gelin beraberce kararlaştıralım. 70 trilyon hücre, 46 çift, 23 çift kromozom, 46. 50 diyelim, çarpalım. 70 kere 50. Üç bin beş yüz trilyon ediyor. Fazla yaptık ya, o zaman daha fazla indirelim biz de. 3500 trilyon olmasın, 3000 trilyon olsun. 3000 trilyon, 3 katrilyon. Her bir DNA sarmalının içinde 20.000 tane yapı taşı var. 10.000 tane olsaydı 4 sıfır ilave etmemiz gerekiyordu. 2 ile çarpıp ondan sonra 4 tane sıfır koyacağız. Neticede biz insanların sayısal dengesiyle düşünebileceğimiz olan bir büyüklük oluşturuyor mu bu? Hudutlarımızın çoktan dışına çıktık. Katrilyon rakamı bu katrilyonun 10.000 katı. 10 katrilyon, 1000 katrilyon olsa onun başka bir ismi var. İsmin ne olduğunu bile bilmiyoruz. Sevgili kardeşlerim, bir tane enzim bu 20.000 tane yapı taşından sadece bir tanesi. Bu bir tek enzim virüslerin ve mikropların kendilerinin T lenfositleri tarafından tanınmasına engel olabiliyor. Acaba olayı birazcık gözünüzde tahayyül edebiliyor musunuz? Siz bir kainatsınız. Allah'a inanmayan sevgili kardeşlerim, siz de bir kainatsınız.
aynaya baktığınız zaman bir kişi olarak görüyorsunuz kendinizi. Her gün milyarlarca hücreniz yeniden yok oluyor, ölüyor ve yerine yenisi yaratılıyor. Değişmeyen sadece beyin hücre sayınız. Eğer alkol alıyorsanız onun da o azalması normal standartlara mümkün olmayan beyin hücrelerinizde azalma vücuda getiriyor. Sadece alkol. Neden Allah-u Teala alkolü yasak etmiş? Anlıyor musunuz? Bu standartlarda sevgili ateist kardeşlerim, kendi kendinize var olduğunuza inanabilecek misiniz? Samimiyetle bana söyleyin. Şimdi söyleyin, Allah var mı yok mu? Bunlara cevap verebilir misiniz? Misali sizden verdik. Kendinizden verdik. Eğer birazcık da bilmeyle meşgulseniz, tabun ard arda artık gerçek yolunu bulduğunu göreceksiniz. Bundan sonraki safhada hastalıklarla savaş, ihtiyarlıkla savaş, bütün negatif faktörlerle savaş artık mikro alemde cereyan edecek. O yaratan öyle bir yaratmış ki insanoğlunu, onun içindeki immün sistem o vücudun bütün özelliklerini korumaya yeterli bir güç olarak verilmiş kendisine. Ama mikro alemdeki düşmanlar da uyumuyor. Onlar da o gücü nasıl bertaraf edecekleri konusunda devamlı çözüm arıyorlar ve yakaladıkları ilk enzimle bunun tatbikatına giriyorlar. Sevgili kardeşlerim, enzimler, proteinler, bu mikropların ve virüslerin kullandığı statüye dikkatle bakın. Her biri Allah'ın yaratışındaki o şahane dizaynı bizlere gösteriyor. Ne diyorsunuz? Ateist kardeşlerim, erişilebilir mi? Yeri gelmişken size bir kıssa anlatalım. İmam-ı Azam Ebu Hanefi'nin başından geçen bir olay. Orada camide bir ateistle İmam-ı Azam Ebu Hanefi Hazretleri karşılaşacak. Birisi Allah'ın varlığını, öteki de yokluğunu ispat edecek. Ama İmam-ı Azam o gün geç kalmış camiye. Yarım saat, bir saat, iki saat geç kalmış ve o süre içerisinde zamanında oraya gelmiş olan ateist konuşuyor. Diyor ki, görüyorsunuz işte, benim ilmimi herkes bilir. Herkes bu sebeple, benim ilmim sebebiyle bana saygı duyar. O da aslında Allah'ın yokluğunu ispat edeceğim için korkusundan buraya gelemedi. Ve bu minvaldeki sözlerini iki saat boyunca hep söylemiş. Neyse, iki saat sonra, belki daha sonra, iki saatten de daha geç bir vakitte İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri yorgun bir halde camiden içeri girmiş, soluk solağa ve sormuş o ateist ona, nerelerde kaldın ey Servinazım demiş. Bizden korktuğun için, mağlup olacağından çekindiğin için gelmedin öyle değil mi demiş. O da demiş ki, hayır demiş, ondan değil. Maceramı dinleyin demiş cami içindekilerine. Şu son yağan yağmurlar demiş, bizim taraftaki
yakayla bu tarafa ayıran köprüyü götürmüş. Ve köprüye geldiğim zaman baktım ki köprü yok. Yıkılmış. Ama demiş, gerçekten inanılması güç bir şey Allah-u Teala bana gösterdi. Görünmeyen eller başladılar karşı ormandaki ağaçları kesmeye. Göremiyorum diyor bir şey ama ağaçlar kesiliyor. Sonra kesilen ağaçlar kereste haline getirildiler diyor, muntazam bir hale getirildiler. Sonra diyor bu ağaçlar, bu keresteler kesilerek bir köprünün parçalarını teşkil ettiler. Ve diyor benim gözümün önünde adım adım bir köprü inşa edildi. Ve diyor işte bu 2-3 saat gecikmenin sebebi o. O köprünün üzerinden geçerek hamdolsun ki camiye gelebildim. Ateist gülüyor. Yahu diyor kardeşim, senin bu sözüne diyor çocuklar bile güler diyor. Kimi kandıracağını zannediyorsun diyor bu yalanlarla. Hiç diyor kendi kendine bir köprü inşa edilebilir mi? İmam-ı Azam Ebu Hanefi diyor ki, duydunuz değil mi diyor ne söylediğini? Hiç kendi kendine bir köprü inşa edilebilir mi diyor dedi. Ama diyor, acaba bir köprünün bile kendi kendine oluşamayacağı

vücuda gelmiyorsa, yapılamıyorsa, sevgili kardeşlerim, sevgili ateist kardeşlerim, kendinize yazık ediyorsunuz. Ankara'da bir doktor ateist kardeşimizle zannediyorum bir saatlik falan bir konuşma yapmıştık. Konuşma tamamlanmadan doktor kardeşimiz kalktı, ben dedi gidiyorum. Biz de dedik ki neden daha sözümüz bitmedi? Hayır dedi, devam ederseniz eğer ateistlikten vazgeçmek mecburiyetinde kalacağım. Ama diyor bunu istemiyorum. Sevgili kardeşlerim, bunlar bizim sözlerimiz değil ki. Biz size Allah'ın hakikatlerini anlatıyoruz. Ve inkar edilmesi mümkün olmayan hakikatler. Kendi kendine bir güneşin oluşması, kendi kendine gezegenlerin oluşması, kendi kendine 2,5 milyar galaksinin oluşması, her birinde 2,5 milyar yıldız mevcut olması kendi kendine olabilir mi? Ya mikro aleme baktığınız zaman ne diyeceksiniz? Siz kendiniz bir kainatsınız. Nasıl olur da bunlar tesadüfen oluşabilir? Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, biz inanmayanları hadi bir kenara bırakalım. Onlar da inanacaklardır. Kıyamet günü nereye gideceklerse orada göreceklerdir hakikati. Ama daha evvel zaten öldükleri zaman her şey ayan olacaktır. O zaman üzülmeyecekler mi acaba? Neden ben bu iblisin tuzağına düştüm? Neden Allah'ın bana olan emirlerini yerine getirmedim? Ne oldu bana? Neden mutsuz bir dünya hayatı yaşadım? Neden cehennemi hak ettim diye bu kardeşlerimiz üzülmeyecekler mi? Sevgili kardeşlerim, bizim sözümüz size. Siz mutlu olmaya layıksınız. Çünkü Allah'a ulaşmayı dilediniz. Ne olacak mı diyorsunuz yani? Ben Allah'a ulaşmayı dilediysem ne olacak? Ne mi olacak? Bakın ne olacak. Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki bize ulaşmayı dileyin, takva sahibi olun ki Allah size furkanlar versin ve size sizin günahlarınızı örtsün. Sonra da size mağfiret etsin diyor. Ne demek istiyor acaba? O kadar belli ki ne demek istediği. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah derhal anında onun kalbindeki o talebi işitir, bilir ve görür. Derhal rahim esması tecelliye başlar. Tecelli kör olan, sağır olan, dilsiz olan, idraksiz olan bütün insanları Allah konusundaki hakikatleri, manevi hakikatleri öğrenmeye ulaştırır. Ne yapar Allah Teala? Bütün insanların gözlerinde hicab-ı mestura adlı bir engel var. İrşat makamını irşat makamı olarak görmekten onları men eden. Bütün insanların kulaklarında bir engel var vakra. İrşat makamının sözlerini işitmelerine mani olan. Bütün insanların kalplerinde ekinnet var. İrşat makamının söylediklerini idrakten insanları engelleyen.

bütün insanların görme hastaları icabet adlı bir perdeyle örtülü. Bütün insanların işitme hastaları mühürlü. Bütün insanların idrak hastaları mühürlü. Hepsini açıyor Allah Teala. Allah'a ulaşmayı kim dilemişse bütün engelleri hem uzuvların üzerinden hem de hastaların üzerinden kaldırıyor Allah Teala. Ve kişi ondan evvel bir ölü kabul ediliyor Allah Teala tarafından. Kör, sağır ve dilsiz olan bir ölü. Ve o ölü hayata getiriliyor Allah Teala tarafından. İşiten, bilen ve idrak eden birisi oluyor. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunları verirken her biri o kişinin günahlarından bir kısmını yok ediyor. Her bir verdiği Furkan'la, yani doğruyu yanlıştan ayırma yeteneğiyle, görme suretiyle, işitme suretiyle, idrak etme suretiyle, doğruyu yanlıştan ayırt edebilen Furkanlar vererek Allah Teala o kişiyi hedefe ulaştırıyor. Ne yapıyor Allah Teala? O kişiyi idrak eder bir hale getiriyor ve günahlarını da örtüyor. Günahlarını örtmek ne anlama gelir? Hiç. Kişinin cennete girmesini garanti eder. Çünkü Allah Teala şartını koymuş. Sadece kazandığı dereceler, kaybettiği derecelerden fazla olan insanlar Allah'ın cennetine girer. Sevgili kardeşlerim, kıyamet günü Mahkeme-i Kübra oluşacak. Herkes Mahkeme-i Kübra deyince Allah Teala her kulunu karşısına alacak. Ey kulun, söyle bakalım, şimdi hangi günahları işledin? Neden işledin? İşlemeseydin olmaz mıydı? Falan gibi suale çekecek kişiyi. Hayır, böyle bir şey yok sevgili kardeşlerim. Mahkeme-i Kübra yok mu? Var. Böyle bir şey yok. Mahkemeye çekilmeyecek miyiz? Çekileceğiz ama böyle değil. Allah'ın koyduğu bütün sistemler sadece ona hayran olabileceğiniz bir özellik taşır sevgili kardeşlerim. Ne yapmış Allah Teala? Hepimize bir sürücü, bir de şahit olmak üzere iki tane kiramen katibin meleği tahsis etmiş. Herkes doğduğu andan itibaren bu meleklerle beraberdir. Ölünceye kadar o kişinin bütün hayatı üç boyutlu olarak, hologram olarak filme alınır. Hepinizin hayatı şu anda filme alınıyor. Ve Allah'ın emrettiği şeyleri yaptığınız zaman, yasak ettiği fiilleri de işlemediğiniz zaman pozitif dereceler kazanırsınız. Yapmadığınız zaman, Allah'ın emirlerini yerine getirmediğiniz zaman negatif dereceler kazanırsınız. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlediğiniz zaman gene negatif dereceler kazanırsınız. Hayat filminizin sağ tarafına yeşil rakamlarla kazandığınız dereceler, sol tarafına kırmızı rakamlarla kaybettiğiniz dereceler yazılır. Hayatınızın her saniyesinde ya derecat kaybedersiniz ya kazanırsınız. Ben şu anda namaz kılmıyorum, ibadet etmiyorum ama kimseye de bir kötülüğüm yok. Öyleyse derecat kazanmıyorum, tamam, ibadet etmediğim için, ama derecat kaybetmiyorum da. Kaybediyorsunuz sevgili kardeşlerim. Çünkü Allah Teala daimi zikri farz kılmış omuzlarınıza. Şu anda zikretmiyorsanız derecat kaybediyorsunuz. Kimseye kötülük yapmasanız da şu anda derecat kaybediyorsunuz. Öyleyse hayatınızın filmi her saniye ya derecat kazanmanızı ya da kaybetmenizi muhtevasını alır. Cehenneme gidecek olanlar
günahları sevaplarından fazla olanlar, kaybettikleri dereceler, kazandıkları derecelerden fazla olanlardır. Cennete girecek olanlar da kazandıkları dereceler fazla olanlardır kaybettiklerinden. Öyleyse bu kadar mı? Hayır, bu kadar değil. Kiramen katibe melekleri aynı zamanda düşüncelerinizin de filmini alırlar. Gene üç boyutlu olarak. Çünkü görüntülerle düşünürsünüz. Düşüncelerinizle mutlaka filme alınır. Yani vücuda getirdiğiniz her olay, başkasına verdiğiniz her zarar, o zararı kasten mi verdiniz yoksa bilmeden mi oluşturdunuz? Bunun kesin çehresini çizmek mecburiyetindedir. İşte kiramen katibi meleklerinin hayat filminizde düşüncelerinizi alması bu kasıt unsurunu, tahmit unsurunu %100 doğru ölçebilen bir sistemi vücuda getirir. Ve kiramen katibi meleklerinin elindeki o mizanlar her suçun veya her güzel davranışın ait olduğu derecatı net olarak gösterir ve hayat filmine işler. Kıyamet günü hepiniz öleceksiniz. Eğer ölmüşseniz daha evvel, kıyamet günü dirilmiş olacaksınız, mahşer meydanında toplanmış olacaksınız ve sura birinci üfürüşünde öleceksiniz. Ve zaman geriye doğru gitmeye başlayacak. Zaman geriye doğru gitmeye başladığı için yeniden dirileceksiniz. Kıyamet günü sura birinci üfürüşünde. İkinci defa üfürülecek ve bir defa daha öleceksiniz. Yepyeni bir yaratılışla yeniden aynı yaşta yaratılmak üzere, kadınlarda, erkeklerde aynı yaşta olmak üzere yeniden yaratılacaksınız. Bu da sura üçüncü üfürme. O zaman mahşer meydanından indi ilahiye ulaşacaksınız. Hepinizin hayat filmleri sizi otomatik olarak kendisine davet edecek. Hayat filminizi gözleyeceksiniz. Ve hiçbir şeye itiraz etmeniz mümkün değil. Çünkü bütün bu olayları siz vücuda getirdiniz. Ve kaybettiğiniz dereceler, kazandığınız derecelerden fazlaysa gideceğiniz yer cehennem. Kazandığınız dereceler fazlaysa gideceğiniz yer cennet. Daha siz Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda ne kadar büyük günahların sahibi olursanız olun, o günahların hepsinin bir anlamı kalmaz. Çünkü hepsi günahlarınızın örtülür. Yaşat makamına ulaştığınız zaman o örtülen dereceleriniz de sevaba çevrilir. Sevgili kardeşlerim, anlıyor musunuz? Allah'a ulaşmayı bir dilemenin sizlere neler kazandırdığını. Öyleyse kendi kendinize sorun, mutlu olmak istiyor musunuz? İstemiyor musunuz? Eğer istiyorsanız, bilin ki Allah Teala sizi mutlaka dünya saadetinin yarısına ulaştırır. Nefsinizin kalbindeki afetlerin yarısından fazlasını yok ederek, davranış biçimlerinizin yarısından fazlası Allah'ın beğendiği davranışlar, size mutluluk veren davranışlar haline gelmesini temin eder. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sizinle, sizlerle yarınlık etmek, Allah'tan bahsetmek, her şeyden bahsetmek, hepsi ayrı bir zevk, ayrı bir güzellik. Sizleri çok sevdiğimizi sakın unutmayın. Hepiniz sevdiklerimizsiniz. İnsan olarak yaratıldınız, sevilmeye layıksınız.
Öyleyse sevmiyorsanız sevmeyi öğrenin. Mutluluk orada. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah sizi mutlaka cennetine almak ister. Bunun için de bir tek dileğiniz yeterlidir. Allah'a ulaşmayı dilemek. Öyleyse dilemeyenlere sesleniyorum. Neden Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz? Kendinize yazık etmiyor musunuz? Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha. Me'as salavat. Allah'a salli ala Muhammed.

0: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Hadi gelin sizinle beraber bir yolculuğa çıkalım. Bu yolculuk boyunca yarenlik edeceğim. Yarenlik biliyorsunuz bak manasını. Dostça, yakın bir konuşma. Yarenliğin temelinde hep Allah vardır. O yardır. Yarenlik de yarla alakalı konular demek. Sevgili kardeşlerim, şu anda biz sizinle beraber dünyadan ayrıldık. Orada insanlar bırakın birbirlerini yemeye devam etsinler. Ama biz Allah ile beraber olalım bu akşam. Bütün dünyayı, bütün problemleri arkamızda bırakalım. Dil dili olalım, el ele olalım, gönül gönül olalım. Allah'la beraber olalım. Hı? Ne dersiniz? Buradan çok güzel görünüyor her şey. Oradan da öyle mi? Çok büyük mutluluk duyduğum bir konu var. Şu anda siz dünyanın neresinde olursanız olun, ben size ulaşabiliyorum. Eğer bir bilgisayarınız varsa, internete de bağlıysa, tamam, yarenlik için alırsınız. Yalnız güzellikleri düşünün. Ruhunuzun hasretlerini, bir an için tamamen sizi kapladığını düşünelim. Ne olmuş? Şu olmuş. Düşmanlığın, kinin, hasetin, intikamın hepsinin yerini sevgi ve onun arkadaşları almış. Herkese karşı yalnız sevgi duyduğunuzu düşünün bir an için. Probleminiz kalır mıydı? Eğer yalnız seviyorsanız, onlar sizi sevseler de seviyorsanız, sevmeseler de seviyorsanız, size hakim olan sevgiyse, o zaman geriye ne kalır ki? Ondan sonra artık düşmanınız olmaz. Siz kimseye düşman olamazsınız. İşte Allah-u Teala'nın zikir adı verilen bir müessesesi var. Allah'ın adını Allah, Allah, Allah, Allah diye ard arda söylemek. Ne yapar? Eğer 10 tane insanla mürşidinize ulaştıysanız, Allah'a ulaşmayı bilediyseniz, ondan sonra deneyin gitsin. Çünkü her yaptığınız zikirler, nefsinizin kalbindeki afetler, öfke, kin, intikam, düşmanlık, hepsi adım adım yok olacaktır. Yerlerini sevginin, dostluğun ve başkalarına hizmet etmeye aşkının geldiğini göreceksiniz. Kısaca sizi mutlu edecek olan her şey sizinle beraber olacak. Şeytan insanlara hep almakla, bir şeyler elde etmekle mutlu olacakları itibarını vermeye çalışır. Oysa ki sevgili kardeşlerim, o varı olanlar ne olur? Diyelim ki siz öyle bir varlıklı kişisiniz ki 100 tane apartman daireniz var. Bir tane yazlık daireniz olabilir, bir tane kışlık. Sonra mı? Hepsinde birden oturamazsınız. 98 tanesini kiraya vereceksiniz. Sonra mı? Ondan sonra seyredin siz gümbürtüyü. Her ay acaba bu ay hangi kiracı parayı vermez? Kimin mahkemeye vermek mecburiyetinde kalırım? Kim bana acaba bu parayı vermeyeyim de ona şöyle şöyle oyunlar yapayım diye neler düşünüyor?
1: Böyle demez misiniz zannediyorsanız?
0: Bir deneyin. Bırakınız 100 saniye. Şöyle 4-5 tane daireniz olsa da bir deneyin bakalım. O kiracılarla uğraşmaya başladığınızdan itibaren mahkemelerde sürünmeye başladığınızdan itibaren alacaklarınızı tahsil edeceksiniz diye şu para dinlen baş belasının sizi nerelere sürüklediğini o zaman anlayacaksınız. Her kiracı ayrıldıkça onun bıraktığı harabiyatı evinizi öyle bir kullanmışlardır ki harap etmişlerdir. Acaba aldığım kiralar bunu karşılar mı diye düşünmenin ötesinde acaba aylıklarımı muhtemelen zaman tahsil edebilecek miyim diye ayrı bir düşünce sizi hep sıkıntıya sokar. Düşünün, servetiniz çoğaldıkça başınızın derdi de çoğalır. Ferahlamak şöyle dursun, her geçen gün hafakanlar bu artırdı. Şimdi bütün bunlardan sıyrıldığınızı, onunla Allah Teala'yla dost olduğunuzu düşünün. Onunla dostsunuz. Aranızdan su sızmıyor. Sizi seviyor. Kim olursanız olun sizi sever. Siz onu sevdikçe, daha çok sevdikçe, daha çok sevdikçe o sizi sizin belki her seferinde bin katınız daha çok, daha çok, daha çok sever. Bir ünite Allah-u Teala'yı seviyorsunuz, o sizi bin ünite sever. 2 ünite sevmeye başladınız, 2000 ünite oldu ki. 3 ünite sevmeye başladınız, 3000 ünite oldu. Sonsuz bir sevginin sahibidir. Sevgi gibi mutlu eden bir şey var mı acaba sevgili kardeşlerim? Bir düşünün. Sevgiyi unutan o kapkara yüreklerin, kalplerin insanları öldürdüğünü düşünün. Para için insanları onların hayatlarını sıfır sayarak öldüren bir sürü insan var dünya üzerinde yaşayan canavarlar. Eğer onlar da Allah-u Teala'yı tanısalardı o zaman bunların hiçbiri olmayacaktı sevgili kardeşlerim. Hep Allah'ın unutulduğu yerde bataklıklar ve mutsuzluk vardır. Allah'ı yok saydığınız noktada siz bir hiçsiniz. İşte ne yazık ki insanların çoğu bu güzellikleri hiç yaşamadan bu dünyada bir ot gibi bir hayat geçirirler ve bir gün ölüp giderler. Ancak ölürken, ölüm anında Allah-u Teala kalbileri açar da kalp dilinizi göreceğiniz şeyleri o gün ona gösterirse o kişiye, o kişi hayatının bir boş balon olduğunu görecektir. Şu dünyada neye sahip olursa olsun. İşte o zamanki dünyanın en zenginlerden birisi Firavun. Allah-u Teala diyor ki Kur'an-ı Kerim'de ölürken diyor ona dedik ki hadi açtık keşfini. Gör bakalım şimdi hakikatleri. Allah-u Teala diyor ki o kadar hakikatleri görünce Allah'a dedi ki Ya Rabbi beni tekrar yeryüzüne gönder. Ben sana ne kadar asi bir kul olmuşum. Ben kendimi Allah diyenlere takdim ettim. Ama şimdi artık hakikati gördüm. Beni tekrar yeryüzüne gönder. Bak senin istediğin gibi bir kul oluyor muyum, olmuyor muyum? Allah-u Teala diyor ki, ne zaman diyor, keşfi açarsak, ölüm sırasında onlar için bir daha dönüş yoktur. Firavun'a dedik ki diyor Allah-u Teala, ey Firavun, sen ki kendini Allah ilan ettin. Seni
2: şimdi bulunduğun, şu ölürken bulunduğun secde vaziyetinde böyle bırakacağım. Hiçbir uzvunu çürütmeyeceğim. Binlerce yıl gelecek nesiller hep kendini Allah diyen bu senin gibi bir zalimin bana secde ettiğini görecekler. Senden sonra binlerce yıl kıyamete kadar bu böyle devam edecek. Vücudunu hiç çürütmeyeceğim diyor Allah-u Teala. Ve Firavun'un cesedi bugün British Museum'da secde vaziyetinde. Hiçbir uzvunda en ufak bir noksanlık yok. Sanki dün ölmüş gibi Firavun. Bütün alemlere ibret olmak üzere Allah-u Teala onu secde vaziyetinde insanların görmesi için orada müzede bulunuyor. Sevgili kardeşlerim, bir de aksini düşünün. O eğer Allah'ın bir dostu olsaydı ne olurdu ki? Yunus gibi bir şey olurdu. Ne diyor Yunus? Artık diyor ben onu dost tuttum diyor. Allah'tan bahsediyor. Ondan diyor neden korkayım? Onu sadece severim. Sevgili kardeşlerim, seven sevdiğine koşar. Korkan korktuğundan kaçar. Hep sizlere telkinler yapılır. Allah'tan korkun, Allah'tan korkun, Allah'tan korkun diye. Allah korkulan bir Allah olmak istemiyor. Sevilen bir Allah olmak istiyor. Kendisine koşulan bir Allah olmak istiyor. Sizlerin hayırlarda koşuşmanızı istiyor. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın kanunları var. Siz birinci grubu teşkil ediyorsunuz. Tek başınıza siz. Sizin dışınızda ne kadar insan yaşıyorsa onlar da ikinci grubu teşkil ediyorlar. İkinci grup mu? Allah. Sonra mı ne olur? Sizinle diğer insanların arasında birleşik kapları usulü bir sistem caridir. Siz etrafınızdaki insanlara ne verirseniz Allah'ın kanunları size onu aynen iade eder. Yani sizden çevrenize mutsuzluk akıyorsa, davranış biçimleriniz başkalarını rahatsız ediyorsa, siz de huzursuz olursunuz. Siz başkalarına ne verirseniz, toplum bilmediğiniz bir yerden size mutlaka onu iade eder. Bu yüzden insanların bir kısmı mutludur, bir kısmı mutsuzdur. Öyleyse mutluluğun yolu bir şeyler elde etmekten geçmiyor, bir şeyler vermekten geçiyor. İnsanlara hangi mutluluğu ulaştırabilirsiniz? O kişiden değil, başka insanlardan size mutlaka o geri dönecektir. Herkes verdiği neyse onu geri alır. Allah'ın kurduğu kanun böyle. Öyleyse siz başka insanları memnun etmek üzere harekete geçtiğiniz andan itibaren Allah'ın mutluluk oluşturucu faktörleri harekete geçer. Diyelim ki bir saatlik bir sürenizi A için harcadınız. Onu mutlu etmek için düşünmeye başladınız. Ben buna onu memnun edecek olan acaba ne yapabilirim? Şu düşünce var ya bu kadar. Ben onu mutlu etmek için acaba ne yapabilirim? Bunu düşündüğünüz andan itibaren siz mutlu bir insansınız. Dikkat edin. O düşündüğünüz kişiyi henüz mutlu etmediniz. Zaten size mutluluğu verecek olan o mutluluğu ulaştıracağınız kişi değildir. Ona o mutluluğu ulaştırana kadar siz Allah-u Teala tarafından mutlu edileceksiniz. Ne zaman bir başkasını huzurlandırmak, memnun etmek, onun mutlu olmasını temin etmek için düşünmeye başlasanız, düşündüğünüz andan itibaren bu apsis ve ordinal eksenleri var ya, o eksenin, yatay eksenin üzerinde bir yerlerdesiniz. Orası pozitif alem, Allah'ın dünyası, Allah'ın krallığı. Allah'ın aleminde, pozitif alemde yaşarsınız. Her saniyenizi huzurla, zevkle geçirirsiniz. Ne zamana kadar? O düşündüğünüz, onu memnun edecek olan şeyi o kişiye teslim edebildiğiniz zamana kadar. Bu süreç içerisinde siz mutluluğu yaşarsınız. O mutluluğu size veren o kişi değildir, Allah'tır. Yetmez, o kişiye ulaştırdığınız şey, siz niye sahibiyseniz, onu mutlu etse de siz mutlu olursunuz, mutlu etmese de siz mutlu olursunuz. Çünkü niyet İslam'da, kainatta, amelden daima üstündür. Her zaman Allah niyetinize bakar. Niçin yaptınız? Kendi kendinizi de aldatamazsınız, Allah'ı da aldatamazsınız. Öyleyse şu eskilerin dediklerine bakın. İyilik yap, denize at, balık bilmezse Halik bilir. Halik bilir. Bilmekle kalsa iyi. Bilir ve size onun iki kat mükafatını da verir. Şimdi düşünebiliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Etrafınızdaki herkes, neler varsa, kimler varsa etrafınızda, her birisi sizin için bir mutluluk kapısıdır. Her birine bir saatinizi harcasınız sabahtan itibaren. 10 saat boyunca 10 kişiye mutluluğu götürmeye çalışsanız, başarsanız da başaramasınız da 10 saat süreyle siz mutlu bir insansınız. Onlara bu güzellikleri ulaştırdığınız zaman onlar da mutlular. Düşünün, 10 saatlik bir zaman süresi içerisinde 10 kişiye saadet ulaştırmak için, onları mutlu edebilecek olan bir şeyler yapmak için çırpındınız. Allah'ın size verdiği aklı, zamanı, parayı, size ne verdiyse, sizin için değerli olan neyse, kendinize ait olan her şeyi kullanarak başka birinin mutluluğuna adadınız. Bunun manası ne biliyor musunuz? Bunun manası siz Allah'ın katında kıymetli bir insansınız. Çünkü siz başkalarına huzursuzluk vermek için yaşamıyorsunuz. Siz başkalarını mutlu etmek için yaşıyorsunuz. Onların mutluluğu için çırpınıyorsunuz. İşte bu çırpınışınız var ya, bu Allah için yeterlidir. Başarsanız da mutlu bir insansınız, başaramasanız da mutlu bir insansınız. Şimdi düşünün, etrafınızda 10 kişi var. 10 saat süreyle her birine birer saat harcadınız. Hepsine bir memnuniyet verecek şey yapmaya çalıştınız. Bunun gayreti içinde oldunuz. 10 saat boyunca dünyadaki en mutlu insansınız. Eğer daimi zikrin sahibi olsaydınız aynı mutluluğu yaşayacaksınız. Eğer daimi zikrin sahibi değilseniz ama bunu yapıyorsanız daimi zikrin sahipleriyle aynı seviyedesiniz. Ve 10 kişinin her birine tattırdığınız mutluluğun iki katını Allah tarafıyla yaşatır. Öyleyse o kendilerini memnun ettiğiniz davranışlarınızla onları memnun ettiğiniz o 10 kişi var ya, her birinin ortalama mutluluğunun tam 20 katını yaşarsınız her gün. Düşünebiliyor musunuz? İnsanın kendisini başka insanların mutluluğuna adaması ne demek? Allah-u Teala tarafından çok seviliyorsunuz demek. Onun vazgeçmeyeceği, hangi şartlar içinde olursanız olun, vazgeçmeyeceği bir insan olmak demek. Bu söylediğimiz alem Allah'ın alemi. Eğer daimi zikirde değilseniz bir üçgen içinde yaşarsınız. Bir kenarını Allah'ın teşkil ettiği, bir kenarını doğumuzun teşkil ettiği, üçüncü kenarını da istediğiniz hayırların teşkil ettiği bir üçgen. Ya daimi zikirdeyseniz bir kare içinde yaşarsınız. Gene bir kenarını Allah, bir kenarını ruhunuz, bir kenarını istediğiniz hayırlar, tamam. Ve dördüncüsü, dördüncüsünde dördüncü kenarda nefsiniz. Çünkü nefsiniz de ruhu niyetine girdi. Bir kare, mutluluk karesi. Her tarafı buran buran mutluluk dolu bir dünya hayatı sevgili kardeşlerim. Bunun ötesi mi? Ötesi şu. Eğer siz kendinizi başkalarına adarsanız, kendinizi düşünecek olan vakti bulamazsınız. Yani üzülemezsiniz. Olaylar etrafınızda nasıl cereyan ederse etsin, sizi onların etkisi altına almasına Allah mani olur. Yeter ki siz kendinizi başkalarının mutluluğuna adayın. Diyeceksiniz ki, hayır ben öyle yapmak istemiyorum. Şeytanın söylediği gibi davranacağım. Başkaları ben neden iyilik edecekmişim? Başkaları bana iyilik etsinler. Ben ancak başkalarına haklarını bildiririm. Kim bana posta koymaya kalkarsa onun hakkından gelirim. Bunun cezasını ona ödetirim. Şimdi diyelim ki etrafınızdaki insanların her birine haklarını bildirmekle meşgulsunuz. Nerede yaşıyorsunuz biliyor musunuz? Şeytanın içlerinde yaşıyorsunuz. Bir kenarını şeytanın, bir kenarını nefsinizin afetlerinin, üçüncü kenarında işlediğiniz seyyiatin, kaybettiğiniz derecelerle ölçülen, işlediğiniz seyyiatin oluşturduğu bir çirkinlik üçgeni. Ne zaman birisinin haddini bildirmeyi düşünmüşseniz, davranış biçiminiz o kişiyi özellikle üzmek için dizayn edilmiş. Gayeniz başka bir insana haddini bildirmek. Gayeniz onu üzmek. Onu sıkıntıya sokmak. Böyle bir ortamda siz o kişinin yaşadığı huzursuzluğun iki katını yaşarsınız. Şimdi tablonun tersini çizelim. Birinci tabloda gün ışığında bir insan var Allah ile beraber. Başkaları, herkes ondan memnun. Herkes onunla birlikte saadeti yaşıyor. O kişi çevresindeki herkese iyilik taşımakla meşgul. Onları mutlu etmeye hayatını adamış. Şimdi ikinciye bakalım. Bu karanlık çevreli bir insan. Herkese bir kötülük yetiştirmekle meşgul. Saygı görmek istiyor. Zannediyor ki bunun için mutlaka başkalarının kendinden daha aşağıda olduğuna onlara ispat etmek mecburiyetinde. Bunun için herkesten bir şeyler konusunda istifade etmek mecburiyetinde. Bir şeyler almayı bir marifet zannediyor. Eline geçenleri, başkaları kendisini saysın diye bir merdiven yapmak istiyor. Nefsinin kibir afeti övülmeyi istiyor. Pohpohlanmayı istiyor. Ve ancak başkalarının kendisinden daha aşağıda olduğunu ispat edebilirse onlardan saygı göreceğini düşünüyor. Herkese sadece onların üzüleceği şeyleri yapmakla meşgul. İşte dünyadaki en mutsuz insanlar bunlardır. Ve hayatları hep şeytanın karanlık dünyasında mutsuzluk, ve hocasılık içinde geçer. Hayatlarını bu yolda harcarlar ve bitirirler. Dünyadaki bütün güzellikler hiçbirisi onlara ait değildir. Onlar sadece sonsuzlardır. Bu insanlar üstelik de çok akıllı olduklarını düşünürler. Yetmez. Demin söylediğimiz kendilerini başkalarının mutluluğuna harcayan insanlar için de enayi derler. Onlara göre asıl olan almaktır. Asıl olan aldatmaktır. Çok dünya malının sahibi olmaktır. Öyle olunca mutlu olacaklarını zannederler. Ömürleri boyunca mutluluğun bir adım ötesine geçemezler. Sevgili kardeşlerim, ne zaman siz Allah'la beraberseniz, ne zaman Allah da sizinle beraberse, işte o zaman mutlusunuz. Ve Allah sadece, dikkat edin sözüne, Allah sadece ruhunuzun hasletleriyle hareket ettiğiniz sürece sizlerle beraberdir. Bir başka ifade kullanalım. Hayır işlediğiniz sürece. Ne zaman nefsinizin afetleri sizi önüne katmış götürüyorsa, o zaman nefsinizin afetleriyle hareket ediyorsunuz. Sizinle beraber olan başka bir varlık, İblis. Birincisinde Allah'ın ülkesindesiniz, ikincisinde şeytanın ülkesindesiniz. İşte konumuzun en hazin noktasına ulaştık ki, İblis insanlardan çoğunu aldatıp mutlaka tuzağını düşürür. İnsanlar da zannederler ki, mal varlıkları büyüdükçe mutlu olacaklar. Bilmezler ki her artan mal varlığı o yeni ilavelerini de düşünmeye zorlayacaktır o kişiyi. Zamanı hep o sahip olduğu şeyleri nasıl devam ettireceğini, onları nasıl daha çok arttıracağını düşünerek geçer. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam döneminde sahabeden birisi diyor ki, ey Allah'ın Resulü, bu kardeşlerimin bazılarının sürüleri var. Ben de bir sürü sahip olmak istiyorum. Bana yardım eder misin? Peygamber Efendimiz Aleyhisselam diyor ki, ederim tabii diyor. Ederim de diyor, bu sahip olduğun şeylerin seni Allah'tan uzaklaştırmasından korkarım. O da diyor ki, hiç korkma. Beni Allah'a çok yakın bulacaksın. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam diyor, madem köyde istiyorsun, dua edeyim diyor. Ediyor. Allah Teala o kişiye sürü veriyor. Her gün biraz daha artıyor sürüsü. Bir süre sonra sabah namazlarına o kişi gelmez oluyor. Bir süre sonra akşam namazlarına, bir süre sonra bütün namazlara. Her geçen gün zengin olan bu kişi sahabe arasında mutsuzluğun bir timsali olarak yaşamış. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala size mutluluğu yaşatmak için her zaman hazırdır. Yeter ki bilin mutluluğun ne olduğunu. Mutluluk şeytanın düzenine göre sizlere söylediği şey değildir. Hiçbir zaman olmaz. Dernek her zaman almaktan daha mukaddestir. Kişiyi mutlu edebilen şey almak değildir. Vermektir. Öyleyse insanların mutluluğu söz konusu olmalı. Böyle bir düzende hepiniz Allah-u Teala'ya çok şükretmelisiniz ki etrafınızda kardeşleriniz var. Düşünün, kimlerle beraberseniz, her gün kimlerle karşılaşıyorsanız, ne olur her birine onu mutlu edecek olan bir şeyler söyleseniz.
1: onlarla biraz meşgul olsanız, onlarla bir güzelliği yaşasanız, güler yüzünüzle onları teşhir eden, benimseyen, onları seven bir kişi olarak onların gönüllerinde taht kursanız, ne kaybedersiniz ki? Etrafınızdaki her kişi sizin mutlu olmanız için Allah-u Teala tarafından size verilmiş olan bir hediyedir. Her birini harcadığınız, onları memnun edecek olan zaman parçası, sizin her birinizin en az onların iki katı kadar memnuniyeti, mutluluğu yaşayacağınız bir ifade taşır. Öyleyse etrafınızdaki insanlar kim olurlarsa olsunlar, her birisi sizin için Allah-u Teala tarafından özel surette oraya konulmuş olan bir mutluluk vasıtasıdır. İnsanlar var. Ben eşimle geçinemiyorum diyor. Ben talebeler var. Öğretmenimle geçinemiyorum diyor. Öğretmenler var. Ben talebelerimle geçinemiyorum diyor. Bu insanlara sorarsanız eğer herkes kendine kötü davranıyor. Onlara böylesini her zaman siz sorun. Peki sen iyi olduğuna emin misin deyin. Demişler ki senin deli olduğunu söylüyorlar. Ne diyorsun bu işe? O da diyor ki hayır diyor, ben deli değilim, benim abim deli. Peki diyorlar senin akıllı olduğun için söyledi. Abim diyor. Şimdi böyle bir dizayn içerisinde kendini akıllı sanan milyarlarca mutsuz insan yaşıyor bu dünya üzerinde. Onların deyimiyle bir sürü de enayi. Ama işe bakın, enayiler mutlu. Sevgili kardeşlerim, bütün güzellikler sizi bekliyor. Şu dünyaya Allah-u Teala sizi mutlu olmanız için getirdi, var etti. İnsanın yaratılışında Allah'ın bir tek hedefi var. İnsan adı verilen, kainatta en üstün yarattığı bu mahlukunun mutlu olması. Niçin yaratmış sizi? Kainatın sahibi olasınız diye, kainata varis olasınız diye. Sizden başka yarattığı her şeyi neden acaba Allah-u Teala yalnız sizin için yarattı? En çok sizi sevdiği için. En çok sizleri seviyor. İnsanı seviyor. İnsan kadar kıymetli bir varlık yok. En kıymetli sizsiniz. Siz insansınız. Bütün kainat sizin için yaratıldı. Siz mi? Siz de Allah için yaratıldınız. Öyleyse hepiniz Allah'ın sizden başka yarattığı bütün mahlukatla Allah arasında bir köprüsünüz. Allah'ın sizden başka yarattığı bütün mahlukatla Allah arasında bir köprü. Her şey sizin için yaratıldı. Her şeyin kendisi için yaratıldığı siz Allah için yaratıldınız. Öyleyse Allah'ın katında ne kadar kıymet ifade ettiğinizi düşünün. Mutlu olmak sizin de hakkınız. Hanginiz kendinizi mutsuz hissediyorsa, şu dünyada benden daha mutsuz insan yok diye düşünüyorsa, onlara sözünüz. Kendinize dikkatle bakın. Neredesiniz? Yolun neresindesiniz? Neden şükretmiyorsunuz? Böyle dediğimiz zaman insanlar diyorlar ki neyine şükredeyim ki diyorlar. Bana ne vermiş ki şükredeyim? Yani eğer Allah-u Teala onlara dünya malını verirse o zaman şükredecekler. Yoksa hayır. Allah bana ne vermiş ki nesine şükredeyim? Sevgili kardeşlerim, şükretmek ve küfretmek iki ayrı davranış biçimidir. insanlar Allah'ın yolunda olmadıkları sürece şükretmezler. Hiçbir zaman Allah'ın kıymetini bilmeden bir dünya hayatı yaşayacaklardır. Hiç mutluluğu tadamadan bir ot gibi yaşayıp şu dünyadan çekip gideceklerdir. Kendilerinin mutluluk için yaratıldığını hiçbir zaman öğrenemeden bu dünyada yaşayacaklar ve sonra yok olacaklardır. Ne diyorsunuz sevgili kardeşler? Kendilerine yazık etmiyorlar mı bu insanlar? Şu dünyada mutlu olmak varken ve sadece kendisini başkalarına adayarak mutlu olmak varken, dikkat edin, aslında Allah'a adamış oluyorsunuz kendinizi. Neden öyle söylüyorum? Çünkü başka insanlara ulaştırabildiğiniz, onları memnun eden her davranış biçimi mutlaka sizin mutluluğunuzdur. Sizi mutlu kılmanın vesilesidir. Mutlu olmanızın arkasında onlar var. Öyleyse şu kainattaki en kıymetli varlık türü olan bir insan olarak yaratıldığınızı unutmayın. Siz bir insansınız. İnsan olarak yaratıldınız. Başka bir ifadeyle mutlu olmak için yaratıldınız. Ya bileceksiniz, eğer öyle olabilirsiniz, sahabe gibi kalbiniz tezgin olursa, başka insanlar için yaşamaya başlarsanız, o zaman anlayacaksınız sözlerimizin değerini. Pencereleri açıp haykırmak gereksinizden mutluyum diye. İşte tasavvuf budur. Dünya olaylarının negatif tesirinden 100 üzerinden 100 kurtulmak da sonuçlanır. Dünya olayları İnsanların çoğunun şeytanın emrinde, başkalarına mutluluk vermek şöyle dursun, hep başkalarını mutsuz etmek için yaşayan avuç suratlı insanlar, karanlık çevreli insanlar, hedef edilmişler başka insanların mutluluğunu engellemeye. Sevgili kardeşlerim, İblis her şeyi öylesine ters bir açıdan insanlara kabul ettirmiş ki insanların bütün mutluluk yollarını tıkamayı başarmış. İşte insanlar mutsuz, huzursuz ve onları mutluluğa getirecek olan bütün yolları iblis tıkamayı başarmış. Biliyor musunuz, her yerde transandantal meditasyon, yoga, ilim olarak kabul edilmiş. İnsanları mutluluğa getirecek olan bu varlıklar, okullarda, hastanelerde, İlmin birer vasıtası olarak insanları mutsuzluğa götürmekle meşgul, götürmek istikametinde kullanılıyor. Sevgili kardeşlerim, buna karşılık insanları gerçek anlamda mutlu edecek olan zikir müessesesi bir düşman gibi kabul ediliyor. İblis insanlara bunu, yani zikri, onları mutluluğa getirecek olan bir vasıta olarak değil, mutsuzluğa getirecek olan bir sıkıntı aracı olarak gösteriyor. Buna karşılık insanlarda stresi oluşturacak olan transandantal meditasyonla yoga tıp ilmi tarafından da ilim kabul ediliyor. Sevgili kardeşlerim, bu insanlar yani okült sistemin sahipleri, okültizmin şeytani ilimlerin sahipleri şu anda 8 tane uydudan dünyaya, dünyanın her tarafına yayın yapıyorlar. İnsanlara meditasyon öğrenip bir de insanlardan bunun için para alıyorlar. Yani insanları mutsuzluğa ulaştırmak için paralı bir öğretim metodu. Sevgili kardeşlerim, bizler size mutluluğu anlatmak için hayatımızı bu konuya vakfetmişiz. Dünyadaki bütün engeller karşımıza dikilmiş. Her tarafta sizlere mutluluğu anlatamamamız için engeller oluşuyor. Radyolarımız kapatılıyor, televizyonlarımız kapatılıyor, uydumuz kapatılıyor. Ellerinden gelse bizim Bilgisayar Üniversitesi'nde kapatacaklar. Ama hiç Allah'ın sesi susar mı sevgili kardeşlerim? Allah Teala her şeyi öylesine güzel dizayn etmiş ki bu mutluluğu yaşayamayan insanlar her zaman yaşayanlara düşman olmuşlar. Konunun daha hazin yönü, mutluluğu yaşayanlar her zaman mutlu olan insanların %10'unu aşamamış. Hangi peygamber zamanında olursa olsun, hangi ülkede, hangi resul var olmuşsa, ki şu anda bütün ülkelerde resuller var, o ülkelerin hepsinde mutluluğu yaşayabilenler her zaman %10'un altında olmuş. Sevgili kardeşlerim, bu söylediğim şeylere dikkatle bakın. Allah Teala sizin sadece mutlu olmanızı ister. Kur'an-ı Kerim her şeyden evvel bir saadet davetiyesidir. Allah Teala bütün insanlara takva sahibi olun diyor. Bütün insanlara bana kul olun diyor. Bütün insanlara mümin olun diyor. Bütün insanlara bana yaklaşın diyor. Dost olun diyor. Beni sevin diyor. Arkasında ne var? Arkasında Allah'ın geceleri hedefi olan mutluluk var. Ve insanların çoğu bu mutluluğun

takva sahibi olmanızı, Allah'a kul olmanızı, Allah'a teslim olmanızı, hidayete ermenizi Allah Teala niçin farz kılmış hiç düşündünüz mü sevgili kardeşlerim? Çünkü bu teslimiyet 21. basamakta ruhunuzu Allah'a teslim etmenizle, 25. basamakta fizik vücudunuzu Allah'a teslim etmenizle, 28. basamakta, 27. basamakta nefsinizi Allah'a teslim etmeniz ile 28. basamağın 5. mertebesinde iradenizi de Allah'a teslim etmeniz ile devam eder. Her teslim bir evvelki mutluluktan daha üst seviyede bir mutluluğu sizin yaşamınıza mutlak zemin hazırlar. Ve Allah-u Teala'ya iradenizi teslim ettiğiniz zaman dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olacaksınız. Nefsinizde hiç afet kalmamış olacak. İradenizi de Allah'ın iradesine bağlamış olacaksınız. O zaman Allah Teala sizi irşat makamına tayin edecek. Ruhunuzla, nefsinizle, nefsinizle insanları hayra davet edeceksiniz. Mutluluğa davet edeceksiniz. O mutluluğu yaşayan bir insan olacaksınız. İşte Hazreti Tecelli orada ki Allah bütün insanların mutlu olmasını istiyor. Şeytan da bütün insanların %90'dan fazlasının her zaman mutlu olmasını başarmış. Bir insan hayatının bir noktasında bir şeyden memnun olur. Sonra yine yüzünden içine döner. Sevgili kardeşlerim, bu falanca olaydan memnun olmak mutluluk değildir. Mutluluk devamlı bir beklemedir. İç dünyanızda mutlu olacaksınız. Bu kesintisiz bir sus ve sükun halini yaşamanız da mümkündür iç dünyanızda. Nasıl gerçekleştirebilirsiniz? Nefsinizle ruhunuz arasındaki kavgayı bitirerek. Gerçekleştirmenin yolu nefsinizdeki bütün afetleri yok etmek. Yok ettiğiniz gün ruhunuzun hasretlerinin eşidi olan faziletler nefsinizin afetlerinin yerini alacaktır. O zaman ne olacaktır? Ruhunuz nasıl Allah-u Teala'nın bütün emirlerine itaat ediyorsa, yasak ettiği hiçbir şeyi asla işlemiyorsa, nefsinizin afetleri de artık yoktur. Nefsinizin hasretleriyle mücadelesiniz. Faziletleriyle. Faziletler gelip nefsinizin kalbini bütününe işgal ettiği zaman, nefsiniz de Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek isteyecek. Yasak ettiği hiçbir fiili asla işlemeyecektir. Yani evvelce nefsinizle ruhunuz arasında kavga varken, savaş varken, şimdi suf ve sükun hakim olmuştur nefsinizin kalbine. İç dünyanızda mutluluğu yaşıyorsunuz. Nefsinizle ruhunuz arasındaki kavgayı bitirdiğiniz için. İç dünyanızda suf ve sükun olmuştur. Neden baştan kavga vardı içinizde, savaş vardı? Çünkü nefsinizin afetleri Allah neyi emrettiyse onları yapmamak istiyorsunuz. Ruhunuzun hasretleri ise Allah neyi emretmişse onları mutlaka yapmak istiyordu. Öyleyse hem yaratılış yapıları farklı, birbirine ters, hem de davranış biçimleri bu yapının gereği olarak birbirine ters. Her zaman kavga içinde olan bir iç dünyanız vardı. Allah neyi yasak etmişse nefsiniz mutlaka onları işlemek istiyordu. Allah neyi yasak etmişse ruhunuz asla onları işlemek istemiyordu. Akıl karar merceği, nefsiniz akla müracaat ediyor. Allah'ın yasak ettiği fiili işlemek için ruhunuz akla müracaat ediyor. Allah'ın yasak ettiği fiili işlememek için karar aklınızda. Eğer aklınız Allah'ın emirlerinin hiçe sayıldığı, yasak ettiği fiillerin normal kabul edildiği, işlenmesinin normal kabul edildiği bir

alemde şuur kazanmışsa, o zaman yasak fiili de her zaman işleyeceksiniz. Allah'ın emrettiklerini de yapmak istemeyeceksiniz. Çünkü nefsiniz duruma hakim ve bu sebeple hep huzurlu olacaksınız. İşte insanların iç dünyalarında mutlu olmasının arkasında bu var. Ne zaman ki daimi zikre ulaşırsınız, ne zaman ki nefsinizin bütün afetlerini yok edersiniz, yerine ruhunuzun hasretlerini yerleştirirsiniz. O zaman iç dünyanızdaki kavga biter. Sus ve sükun hasıl olur. Ruhunuz da nefsiniz de Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek ister. Ruhunuz da nefsiniz de Allah'ın yetiştirdiği fiilleri işlememek ister. İşte iç dünyanızda kavga bitmiştir. Sus ve sükun sizi sarmıştır. Kim daimi zikre ulaşırsa bu büyük mutluluğa mutlaka ulaşır. Peki ya dış dünyanız? Nefsinizdeki afetler size hakim olduğu sürece hep bir tekim insanların davranışları size batar. Onlardan hoşlanmazsınız. Onları düşman bellersiniz. Fırsat bulundukça siz de onlara kötü davranmak istersiniz. Onların bu kötü davranışları sebebiyle. Sevgili kardeşlerim, bir gün daimi zikre ulaştığınızda nefsinizin kalbindeki öfke, kin, düşmanlık, haset, nefret yok olacaktır. Onların yerlerini sevgi ve sevginin yakın kardeşleri alacaktır. Nefretin yerini sempati alacaktır. Düşmanlığın yerini dostluk alacaktır. Ve sevmek değil, sevmek size hakim olacak. O zaman başka insanlara kötü davranamazsınız. Nefsinizin kalbinde afetler yoksa başka insanlara kötü davranamazsınız. Davranamazsınız, onların hiçbir zaman kalbini kırmayacaksınız demektir. Kalbiniz mücehin olduğu noktadaysa, sizi düşmanca hareketleriyle, kötü niyetleriyle eskiden meşgul eden insanlar, artık sizi hiç meşgul etmeyecektir. Onlar diledikleri kadar kötü insanlar olsunlar. Size düşman olsunlar. Siz onlara düşman olamazsınız. Mutluluğunuz da zaten bunun arkasında saklıdır. Ne zaman dış dünyanızda daimi zikrin sahibi olarak kavgayı bitirebilmişseniz, artık insanlar sizin düşmanınız değilse, sözüne dikkat edin, onlar size düşman olabilirler. Ama siz onlara artık düşman olamıyorsanız, onlar sizi öldürmek isteseler bile düşman olamıyorsanız, o zaman sizin için dış dünyadaki kavga bitmiştir. Yerini mutluluğun simgesi olan, yegane ölçüsü olan sus ve sükun almıştır. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Nerede kavga varsa, nerede kaos varsa, harp varsa, muharebe varsa, savaş varsa, orada huzursuzluk vardır, belirsizlik vardır. İnsanlar mutsuzdur, mutsuzdur, mutsuzdur. Ama nerede bir sulh ve sükun ortamı kurabilirsiniz? İnsanlar birbirinin karşısında değil, yanındaysa, birbirlerine yardımcıysa, işte öyle bir cemaat onlar mutluluğundan zetebilir. Orada dış dünyada kavga bitmiştir. Dış dünyanızı da sülh ve sükûne kavuştunuz. İşte mutluluğun ikinci şartı. Devamlı bir dış dünya mutluluğu, başka insanlarla kavganın bitmesi.
devamlı bir iç dünya mutluluğu neyse ruh arasındaki kavganın bitmesi ve nihayet mutluluğun üçüncü boyutu Allah ile olan ilişkilerinizde mutluluk. Allah'ın emirlerinin %100 yerine getirildiği, yasak ettiği hiçbir fiilin asla işlenmediği bir hayat yaşayacaksınız. O zaman Allah ile olan ilişkileri, ilişkilerinizde şeytanı yenik düşürdünüz demektir. Şeytan sizin gazoz harcınız oldu demektir. Neden mi? O size gene Allah'ın emrettiği şeyleri yapmamak için zorlayacaktır. Size tesir etmeye çalışacaktır. Ama her seferinde yenilmeye mahkumdur. Neden? Çünkü nefsinizin kalbinde onun size tesir edebileceği afetler daimi zikretmeyle yok olmuş. Tutunabileceği hiçbir zavallı olmayan bir zavallı mahluk olup çıkar şeytan. Hep size yenilmeye mahkumdur. İster Allah'ın emrettiği bir şeyi yapmamak için sizi zorlasın, başarması mümkün değildir. İster Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlemenizi istesin, başarabilmesi mümkün değildir. Her seferinde eli mahkum yenilecek. İşte Allah Teala onun için ulul elbaba sizin için kısasta hayır vardır diyor. Ya ulul elbab diyor. Ne kısası bu? İblis onlar daimi zikre gelinceye kadar hep onlara yanlışlıklar yaptırmış tabii. Allah'ın emirlerini yerine getirmelerine mani olmuş, yasak fiilleri işlemelerine sebebiyet vermiş. Hep onlara her seferinde bir tokat atmayı başarmış iblis. Ama ulul elbab olduktan sonra, daimi zikrin sahibi olduktan sonra, nefslerinde afet kalmadıktan sonra, o insanlara şeytan gene Allah'ın yasak ettiği fiilleri işletmeye çalışmış ama hiç yüzünü başaramamış. Emrettiği şeyleri yaptırmamak için gayret etmiş, onları da başaramamış. Ne oluyor sonuçta? Ondan evvelki hayatları boyunca şeytanın kendilerine attığı her tokatın bedelini ödetiyorlar şeytana. Onlar şeytanı her olayda tokatlıyorlar. İşte kısas neydi? Size atılan bir tokata aynı şiddeti bir tokatla karşılık vermek. Peki ulul elbab başka insanlarla böyle bir alışverişin içine girebilir mi? Asla. Neden? Çünkü onlar daimi zikrin sahipleri. Allah'ın bütün emirlerini yerine getirdiler. Yasak ettiği fiilleri asla işlemezler. İşte ulul elbabın kısası o kısastı ki o kısas şeytana yapılmış. O güne kadar şeytanın onlara yaptığı her türlü zulmün karşılığını şeytana ödetmek. İşte böyle bir dünya. Mutluluk dünyası. Burada gerek emirler cephesinde, gerek nehiler yani yasaklar cephesinde Allah ile olan ilişkilerimizde şeytanı hep yenik düşünmek sonsuz bir saadete sizi mutlaka ulaştıracaktır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her şey öylesine güzel ki bu güzellikleri yaşadığınız zaman o zaman pencereyi açıp bağırmak gereceksiniz, ben mutluyum diye herkesin mutlu olmasını isteyeceksiniz. Ama göreceksiniz ki insanların çoğu mutlu olamayacaklar. İblis onları tuzağa düşürmek için her türlü hileyi kullanır. Öylesi de bunu gelen anlamda insanların çoğunda mutlaka başaracaktır. Belki bunun bir istisnası da ikinci asrı saadet olacaktır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, biliyorsunuz sizlere doyum olmaz. Saatlerce, günlerce anlatsam sizlere doyamam.
sizler bizim hayatımızın bir parçasısınız. Bizimle berabersiniz. Kalp kalbe, gönül gönüle, el ele Allah'ın yolunda bir yolculuk yapıyoruz sizlerle Allah'a doğru. Sözlerime o sizi seviyor, çok seviyor diye başlamıştım. Ve sözlerimi gene öyle bitiriyorum. O sizi seviyor. Bilemeyeceğiniz kadar çok seviyor. Ve sizin de onu sevmenizi ve mutlu olmanızı istiyor. Biliniz ki Allah'ın hepinizin istediği şey sadece ve sadece sizin mutlu olmanız sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah sizden başka hiçbir şey istemez. Her sizin için söylediği şey sizin mutluluğunuzu arttırmak ve sizi güzele ulaştırmak için. Sözlerimizi burada inşallah tamamlıyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Sizinle sohbete gene doyamadan zaman bitiyor. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara, cennet saadetine ve dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Hepinizi Allah-u Teala Zülcelalhayn noktasına ulaştırsın. Hem dünya saadeti hem cennet saadeti sizlerin olsun sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Can dostlarım, gönül dostlarım, El Fatiha ve As-Salavat, Allah'a salavat.

0: Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatuh.
1: Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatuh. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde sizlerle birlikteyiz. Sizlerle birlikte olmak bir büyük mutluluk sevgili kardeşlerim. Sizler için konuşmak, size hitap etmek ve bu hitabette Allah'tan bahsetmek, Allah'ın çok büyük bir lütfu keremi. Hepinizi çok ama çok sevdiğimizi söylemekle sözlerimize başlamak istiyoruz. Sevgili kardeşlerim, bizler sevginin doruklarında yaşaması lazım gelen insanlarız. Allah Teala bize sevgiyi öğretti. Allah Teala bizi bu devrin imamı kıldı. Belki bu konuda tereddüde olanlar vardır. Sevgili kardeşlerimiz, kim bir tereddüdün sahibi ise o kardeşimiz o abdesti alıp mutlaka Allah'tan bizi sormalıdır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala her şeyin sahibidir. Allah'ın bütün insanlardan bir onları ulaştırmak istediği isteği var. Biliyorsunuz ki dinimiz İslam dinidir. İslam kelimesi ve teslim kelimesi aynı kökten geliyor, silim kökünden geliyor. Yani dinimiz teslim dinidir. Allah'a ruhumuzu teslim etmemiz emrolunuyor. Bir, fizik bedenimizi, şu vücudumuzu teslim etmemiz emrolunuyor. İki, nefsimizi teslim etmemiz emrolunuyor. Üç, irademizi de teslim etmemiz ve Allah'ın iradesine tabi olmamız da emrolunuyor. Öyleyse Allah Teala dinimize niçin İslam dini adını vermiş? İşte bu hedefleri bizlere farz kıldığı için. Ruhumuzu da Allah'a teslim etmemiz farz. Fizik vücudumuzu da teslim etmemiz farz. Nefsimizi de teslim etmemiz farz. Ve irademizi de Allah'a teslim etmemiz farz. Hiç kimse Allah Teala'nın kendisine sağlayacağı doğrularla yaşamayı daimi zikrin sahibi olursa her an Allah'ın emrinde olacağı için sadece Allah'ın yaptırdıklarını yapabilir. Bu sebeple bunu söylüyoruz. Üstüne basarak, altını çizerek söylüyoruz. Allah Teala herkesin mutlu olmasını ister. Şimdi bütün mahlukatı beraberce düşünelim. Bütün bu mahlukat arasında, Allah'ın yarattığı bu mahluklar arasında halk ettiği, yarattığı insanlar için, her şey için Allah Teala onların hedeflere ulaşmasını istiyor. Canlı olanlardan insanlar ve cinler bir takım hedeflere ulaşmak mecburiyetindeler. Biz insanlar için Allah Teala ruhumuzu Allah'a teslim etmemize, bir, fizik bedenimizi Allah'a teslim etmemize, yani vücudumuzu Allah'a teslim etmemize, iki, nefsimizi Allah'a teslim etmemize, üç, ve irademizi Allah'a teslim etmemizi Kur'an-ı Kerim'le, ondan evvel İncil'le, ondan evvel de Tevrat'la istiyor. Sevgili kardeşlerim, birçok insan, Hristiyanlar ve Museviler, onlar yoldan ayrılmışlardır. Onlar gavurdur tarzında ifadeler kullanırlar ama sevgili kardeşlerim, yakından inceledik Tevrat'ı da İncil'i de ve gördük ki Kur'an-ı Kerim'imizde mevcut olan 7 safa ve 4 tane teslim Tevrat'ta da var, İncil'de de var. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bizi dünya sulhü için vazifelendirdi. Böyle bir dünya sulhünün gerçekleşebilmesi onların, bizim dışımızdaki dinlerin araştırılmasıyla gerçekleşebilir. Ve bu araştırmayı yaptığımız zaman 7 safa ve 4 teslimin Tevrat'ta da mevcut olduğunu gördük, İncil'de de mevcut olduğunu gördük. Yeter mi? Yetmez. Hazreti Musa da bir peygamberdir. Hazreti İsa da bir peygamberdir. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de bir peygamberdir. Onlar peygamberler. Ve peygamberlik müessesesi, yani nübüvvet, nebilik, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte son bulmuştur. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hatemin nebiyin olduğunu söylüyor. Yani nebilerin onunla hitam bulacağı, sona ereceği ifadesi var. Yani Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz son nebidir, son peygamberdir. Nebilik, peygamberlik müessesesi onunla son bulmuştur. Üç peygambere Allah-u Teala şeriat kitabı indirmiştir. Hazreti Musa'ya Tevrat'ı, Hazreti İsa'ya İncil'i, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e Kur'an-ı Kerim'i, üçü de Allah tarafından indirilmiştir. Değişen ritüeller, insanların yüzlerce sene sonra yeni bir peygambere kavuşması sebebiyle normal bir seyir takip etmiştir. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah-u Teala'nın istediği şey sadece bu insanların mutluluğudur. Allah-u Teala ister ki herkes mutlu olsun. Herkes huzur içinde yaşasın. Herkes birbirini sevsin. İnsanlardan diğer insanlara sevgi selleri aksın. Sevgi ulaşsın ki onlar da sevgiyi ulaştıranı sevsinler. Allah'ın emri her istikamette sevgiye dayalı sevgili kardeşlerim. Nefret, nefret şeytanın bir tuzağıdır. İnsanların nefs tezkiyesi ve tasfiyesi yapmamaları halinde mutlaka nefslerindeki afetler onları başka insanlarla çatışmalara iter. Ve şeytanın da istediği budur. Herkesin birbiriyle çatışma halinde olması, anlaşmazlık içinde olması ve herkesin birbirinden nefret etmesi. Peki Allah Teala ne istiyor? Herkesin birbirini sevmesini istiyor. Birbiriyle kardeş olmalarını, dost olmalarını istiyor. Birbirlerine her açıdan yardım etmelerini istiyor. huzur içinde yaşamalarını, herkesin, etrafındaki herkese mutluluk saçmasını istiyor. Yaşadığımız dünyaya baktığımız zaman insanların çoğunun birbiriyle anlaşma içinde olamadığını görüyoruz. Sevgili kardeşlerim, bizler Allah Teala'nın indinde mutluluk araması lazım gelen mahluklarız. Allah Teala bizleri vücuda getirmek üzere insan adı verilen bir canlıyı vücuda getirmiş, oluşturmuş. Ve bu insan adı verilen mahluk, Allah'ın halk ettiği, yarattığı bu mahluk, bütün dünyaya Allah'ın güzelliklerini ulaştırsın diye yaratılmış. Burada dünya dediğimiz zaman milyonlarca gezegenden sadece bir tanesinden bahsediyoruz. Dünyamız. Kainatta dünyanın dışında da birçok gezegende hayat olduğunu biliyoruz. Sevgili kardeşlerim, elbette Allah Teala oradaki hayattaki insanlara da din adı verilen bir kültürü öğretti. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah Teala'nın istediği şey açık ve kesin. O istiyor ki herkes mutlu olsun. Herkes huzur içinde yaşasın. Ve herkes öğrensin ki insanlar en kolay bir şekilde mutlu olmak istiyorlarsa başka insanları mutlu ederek bunu sağlayabilirler. Çünkü kime ne kadar mutluluk ulaştırabilirseniz o kadar Allah Teala sizi de mutlu kılar. Ve etrafınızda 10 kişi varsa o 10 kişinin her birine A kadar mutluluk ulaştırabilseniz Allah Teala sizi 10 A kadar mutlu kılar. Sevgili kardeşlerim, insanlar için Allah'ın hedef gösterdiği şey budur. O insanların mutluluğudur. Huzur içinde yaşamalarıdır. Allah Teala mutlu olmanızı istiyor. Mutlu olmanınsa en kolay yolu mutlu etmektir. Kanun ne? Kime ne kadar mutluluk verebilirseniz aynı miktarda mutluluğu siz yaşarsınız. Öyleyse etrafımızda ne kadar çok insan varsa hepsini mutlu etmeye çalışmalıyız. Başaramasak bile bu mutlu etmeye çalışma sırasında biz mutlu oluruz. Sevgili kardeşlerim, evvela Allah-u Teala'ya insan olarak bizleri yarattığı için hamd etmeliyiz, şükretmeliyiz. Hem manevi açıdan hamd etmeliyiz, hem de zahiri açıdan şükretmeliyiz. Sevgili kardeşlerim, öyleyse görevimiz bütün insanları mutlu etmeye çalışmak. Madem ki Allah Teala kanunu böyle koymuş, kime ne kadar mutluluk verirseniz siz de o kadar mutlu olursunuz. Kime ne kadar mutluluk verirseniz siz de mutsuz olursunuz. İşte Allah Teala'nın istediği şey buysa ve bunu gerçekleştirdiğimiz zaman bunun mutlak olarak tam Allah'ın söylediği gibi mevcut olduğunu yaşıyorsak, o zaman neden başkalarını mutsuz edelim ki Allah da bizi mutsuz etsin? Yapmamız lazım gelen şey açık ve kesin değil mi sevgili kardeşlerim? Başka insanları huzur içinde yaşatmayı vazife edinelim. Ne kaybederiz? Eğer gayretimiz başka insanlara mutluluk vermek istikametindeyse, bunu başarsak da mutlu oluruz. Başaramasak da gayret ettiğimiz için mutlu oluruz. Ama başarmanın mutluluğu çok daha üst seviyede bir mutluluk olur. Sevgili kardeşlerim, hepiniz için söz konusu olan budur. Kahvemizden bir fırt çekerek daha da mutlu olmak mümkün. Sevgili kardeşlerim, demek ki Allah Teala insana da verilen mahlukunu toplum mahluk olarak yaratmış. İnsanlar toplum oluşturuyorlar. Herkes kendi kabiliyeti istikametinde bir şeyler yapıyor. Bir faaliyette bulunuyor. Herkesin kendi kabiliyetiyle ortaya koyduğu şey başka insanların bir ihtiyacını karşılıyor. Ayakkabı imal eden bir ayakkabıcı başka insanların ayakkabı ihtiyacını temin ediyor. Kumaş üreten bir kumaşçı insanların giyim ihtiyacını temin ediyor. Gıda maddeleri üreten bütün gıda maddeleri üreticileri insanların yiyecek ihtiyacını temin ediyor. Bu sayıyı çok üst seviyelere çıkarmak mümkün. Çünkü insanların her türlü ihtiyacı söz konusu. İşte böyle yaparak Allah Teala neyi sağlamış oluyor? Para adı verilen bir muhtevayı Allah Teala'ya devreye sokmakla her değişimin, değiştirmenin demek daha doğru olur. Parayla o yaptığınız hizmetin veya ürettiğiniz malın başkaları tarafından kullanılması sizin için onunla bütün ihtiyaçlarınızı karşılayabileceğiniz bir nesnenin size verilmesini temin ediyor. Adı para. Öyleyse neyin karşılığı ne oluyor? Herkesin aynı anda farklı bir ihtiyacı olabilir. Bu eşyanın tabiatına son derece uygun bir sonuç. A, ayakkabıya ihtiyacı varsa ayakkabı alacaktır. Ve elbiseye ihtiyacı varsa elbise alacaktır. Gömlek alacaktır. C, gıda maddeleri istiyorsa onu alacaktır. Herkes Allah'ın kendisine nasip ettiği parasını, ihtiyaçlarını temin etmek istikametinde harcayacaktır. Sonuca baktığımız zaman, sonucun çok güzel olduğunu görüyoruz sevgili kardeşlerim. Allah Teala'nın bu baptaki insanlara sunduğu imkanlara baktığımız zaman her tarafta adeta her şeyin insan için yaratıldığını görüyoruz. Bu bizim dünyalarımızda insanlar için Allah Teala'nın bir lütfu keremi. Sevgili kardeşlerim, şu fani dünyada bir gün mutlaka hayatımızın sona ereceğini bilerek arkamızda başka insanların bizlerden mutlu olduğunu ifade ettikleri güzel bir hatıralar dizisi bırakmak istemez misiniz? O zaman Allah'ın emirlerini yerine getireceksiniz. Yasaklarına uyacaksınız. Yasak ettiği fiilleri işlemeyeceksiniz. İşlememeye azami gayret edeceksiniz. Ve hayatınızı başka insanları mutlu etmek için kullanacaksınız. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın istediği işte bu kadar. Başka insanları huzur içinde yaşatmak için, onlara mutluluk vermek için yaşamak. Neden önemli? Çünkü her birine verdiğiniz mutluluk kadar siz mutlu olacaksınız. Öyleyse A kadar mutluluğu 10 kişiye vermişsiniz, siz ona kadar mutlu olursunuz. B kadar mutluluğu ne kadar kişiye vermişseniz siz de o kadar mutlu olursunuz. Sevgili kardeşlerim, her mutluluğu yaşadığınızda düşünün. Acaba ne yaptınız ki Allah Teala sizi mutlu kıldı? Mutlaka Allah'ın size emrettiği işlerden birini yapmışsınızdır ya da yasak ettiği fiillerden işleme imkanı bulmanıza rağmen kendinizi men etmeyi başarmışsınızdır. Öyleyse Allah Teala hiç kimseye fenalık etmenizi istemiyor. Kimseyi rahatsız etmenizi istemiyor. İnsanlara üzüntü vermenizi, onları huzursuz kılmanızı istemiyor. Bunlardan kendinizi korursanız, başkalarını huzursuz edecek, onlara sıkıntı verecek şeyleri gerçekleştirmezseniz, hedeflerinizi tam aksine başka insanları mutlu edecek bir formüle yerleştirebilirseniz, o zaman sevgili kardeşlerim, sizler her an mutlu insanlar olursunuz. İnsanları mutlu etmek, mutlu olmanın anahtarıdır. Kapı açılmadıkça içeri giremezsiniz. Kapıyı açansa odur. Mutluluk kapısını açan şey başka insanlara mutluluk vermektir. Etrafınızda her an insanlar var. Evinizde, dışarıda, iş yerinizde, her yerde insanlar var. Onları mutsuz edecek nefsani davranışlarda bulunmak yerine onları mutlu etmeyi hedef ittihaz etmek ve bütün gayretinizle herkesi mutlu etmek için çalışmak, bu Allah-u Teala'nın temel emridir. O zaman siz Allah'ın asli görevini yerine getirmiş olursunuz. Asli göreviniz nedir? Sonucu söyleyelim. Asli göreviniz mutlu olmaktır. Başkalarını mutlu etmeden böyle bir hedefe ulaşamazsınız. Sevgili kardeşlerim, sizin hoşunuza giden bir şeyi yapmanız başka insanları mutlu edici bir husussa Allah katında geçerlidir, derecat kazanırsınız. İki türlü davranış biçiminiz var. Etrafınızdaki insanları mutlu eden davranış biçimleri derecat kazanırsınız. Etrafınızdaki insanları mutsuz eden davranış biçimleriniz derecat kaybedersiniz. Öyleyse insan olarak Allah-u Teala'ya çok hamd etmeliyiz, şükretmeliyiz. Neden? Bizleri insan olarak yarattığı için. Sevgili kardeşlerim, düşünün ki Allah-u Teala yarattığı kim bilir kaç bin cins yaratık içinde sadece insana ruhundan üfürmek lütfunda bulunmuş. Ve bizler insan olarak yaratıldık. Öyleyse Allah'ın ruhunu taşıma şerefine de onu Allah'a, Allah'ın emri üzerine teslim etmemizle devam etti. Yaşadık hayatı ama gördük ki ruhumuzu Allah'a teslim ettiğimiz zaman mutlu olduk. Sonra fizik vücudumuzu teslim ettiğimiz zaman çok daha fazla mutlu olduk. Nefsimizi teslim ettiğimiz zamansa ondan da çok daha fazla mutlu olduk. İrade teslimi ise Allah'a külliyen teslim olmaktır, tam teslim olmaktır. Bu ise hepsinin üzerinde en büyük mutluluktur. Öyleyse sevgili kardeşlerim, daha Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren insanın mutluluğa adım atışı söz konusudur. Bunu yaşayabilmek, mutluluğu yaşayabilmek Allah'ın bir nimetidir. Onun hepiniz için hedef gösterdiği statüyü, acaba niçin başkalarına bağladığını nasıl yorumlarsınız? Herkesin kendine göre bir yorumu vardır. Ama bizim mutluluğumuzun temelini başkalarını hangi ölçüde mutlu ettiğimiz kanunu vücuda getirir. Onun için hani o ne kadar küfte oka ekmek diyoruz ya, ne kadar çok etrafımızdaki insanlara mutluluk verirsek o kadar çok biz mutlu oluruz. Çünkü her mutlu ettiğimiz kişi iç dünyasında bu mutluluğu yaşadığı için o da bizi mutlu etmek sadedinde bir şeyler yapacaktır. Nasıl birisi bir başkasına kötülük ettiği zaman o başkası da bir intikam duygusuna kapılır. Aynı kötülüğü ona yapmak ister. Tıpkı bunun gibi kimden bir iyilik görürsek o iyiliğin altında kalmak istemeyiz. Biz de ona bir iyilik yapmak isteriz ki ödeşelim, içimiz rahat etsin. İşte etrafındaki herkese sadece mutluluk vermek üzere yaşayan bir insan, onların hepsinden kendisine mutluluğun geri döndüğünü görecektir. Bu ise dünya hayatının en büyük nimetidir. Ne kâ küfte, o kâ ekmek. Ne kadar mutluluk vermek, o kadar mutluluk geri almak. Bütün insanlar kendilerine yapılan güzel bir davranışın altında kalmak istemeyeceklerdir. Normal statü budur. Bunun dışında insanlar yok mu? Olabilir. Ne yazar? Biz ona güzel davrandık, derecatımızı kazandık ama o bize güzel davranmıyormuş. Güzel davranmaması bizi rahatsız edecek bir davranış değilse problem değil. Bizim için bir derecat kazanmak söz konusu değildir. Ama sevgili kardeşlerim, etrafımızdaki insanlardan kim bize bir kötülük yapıyorsa, o zaman o bu yaptığı kötülük sebebiyle derecat kaybeder. Bizse o bize kötülük etti diye derecat kazanırız. Öyleyse sevgili kardeşlerim, ne kadar yaşarsınız bu dünyada? 100 sene yaşadığınızı kabul ederim. 100 seneyi bile aştığınızı kabul ederim. Ne yazar? Hepimiz öleceğiz. Hiç kimse için dünya baki değil. Hepimiz Allah-u Teala'nın ecel emri geldiği zaman öleceğiz. Ve sevgili kardeşlerim, arkamızda sadece yaptığımız iyilikler, güzellikler, başkalarına ulaştırabildiğimiz mutluluklar bizim için bir mutluluk vesilesi olacaktır. Başkalarını mutlu etmekle mutlu olacağız. Allah'a ibadet etmekle mutlu olacağız. Bir gün inşallah Allah Teala sizlere de Allah'la konuşmak yetkisini verir. Bu konuda yapmanız lazım gelen şey, zikrinizi daimi zikre ulaştırmak konusunda elinizden gelen bütün gayreti sarf etmektir. Ne kadar çok zikrederseniz, nefsinizin kalbi o kadar çok afetlerden kurtulur. Daimi zikir ise afetlerin sıfırlandığı bir noktayı ifade eder. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bu dünya üzerinde yarattığı her şeyi insan için yaratmıştır. Öyleyse hayatınızın iç dünyanızdan geçen talep üzere mutlu bir şekilde devam edebilmesi, sizin başka insanlarla olan ilişkilerinizde onlara verebileceğiniz mutluluk seviyesiyle paraleldir. Evvela başkalarına mutluluk vermek sizin için mutlak bir huzuru ve mutluluğu ifade eder. Çünkü etrafınıza ulaştırabileceğiniz mutluluk ne kadarsa, her birine verdiğiniz mutluluk kadarını Allah-u Teala size de yaşatır. O zaman ne kadar çok iyilik yapabilirsek, başkalarını ne kadar çok mutlu edebilirsek, biz de o kadar çok mutlu oluruz. O zaman iki türlü davranış biçiminin sonuçlarına bakıyoruz. Bir, biz zalim bir insanız. Başka insanlara zulüm yapıyoruz. Onları üzüyoruz. Ama biz de üzülürüz sevgili kardeşlerim. Kime ne kadar zulüm yaparsak, kimi ne kadar mutsuz edersek, Allah Teala aynı mutsuzluğu bize de yaşatır. Allah'ın kanunu hiç değişmez. Öyleyse şimdi bu konunun öbür tarafına bakalım, madalyonun öbür tarafına bakalım. Ne görüyoruz? Başkalarına ne kadar mutluluk ulaştırabilirseniz, onların toplamı kadar mutluluğu siz yaşarsınız. 10 kişiye A kadar mutluluk ulaştıran bir kişi 10 A kadar mutluluk kendisi yaşayacaktır. Sevgili kardeşlerim, bütün insanların bunu kendilerine hedef ittihaz ettiklerini düşünelim. Ne kadar güzel bir hedefe ulaşmış oluruz. Her an başkalarını mutlu etmek imkanına sahipsek, her an Allah için yaşıyorsak, her an mutluluğu yaşayan birisiyizdir. O zaman Allah'ın emrini yerine getirmiş olmuyor muyuz? O zaman her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor diyen biz olmayacak mıyız? Görevimiz çok açık ve kesin. Etrafımızda her an insanlar var. Her an birilerini mutlu etmek için güzel davranışları sarf etmek, oluşturmak imkanının sahibiyiz. Her seferinde biz mutlu olacağımıza göre neden bunu yapmayalım ki sevgili kardeşlerim? İşte burada durun, burada şeytan devreye girer. O sana ne iyilik yaptı ki sen ona iyilik ediyorsun? O sana şöyle şöyle şöyle yanlış davranışlarda bulunmadı mı? Seni üzmedi mi? Sen ona niçin iyilik edecekmişsin? Madem ki o sana kötülük etti, sen de ona kötülük et. İşte şeytanın bütün insanlara ulaştırdığı şey budur. Allah Teala ne emrediyor? O sana kötülük mü etti? Sen ona örnek olmalısın. Senin örnek olman ise onun yaptığı kötülüğe güzel bir davranışla, hatta onu mutlu edecek olan bir davranışla cevap verebilmen. Asıl o zaman o kişi düşünecektir. Ben ona şöyle şöyle şöyle çok kötü davranışlarda bulundum. Ama ondan bana geri dönen şey hiç benim ona yaptığım gibi olmadı. O bana her zaman beni mutlu kılan davranışlarla cevap verdi. O zaman kişi düşünecektir. Neden? Benimle onun arasında ne fark var? İşte farkı o zaman anlayacaktır. Ben demek ki şeytana tabi olmuşum ki ona kötülük etmişim. O ise hep Allah'a tabi olduğu için benim kötü olan davranışlarımı da Allah'a tabi olmanın gerektirdiği beni mutlu edecek davranışlarla cevap verdi. Sevgili kardeşlerim, neden başkalarına örnek olmayalım? Onlar ne yaparlarsa yapsınlar, hesabını onlar Allah-u Teala'ya verecekler. Unutmayalım ki onların bize verdiği her zarar, bizi rahatsız eden her davranışı bize sadece Allah katında derecat kazandırır. Öyleyse her şey oluştuğu anda karşılığını almıştır. Bizi mutsuz eden her davranış bizim için derecat kazanmaya sebebiyet veren Allah'ın bir nimetidir. Sevgili kardeşlerim, bu hususu sakın unutmayın. Allah için yaşayın. Allah için başkalarını mutlu etmeye çalışın. Gayretiniz bu istikamette olduğu sürece mutluluğu hiç tükenmeden bir ömür boyu yaşarsınız. Ve başka insanları mutlu ettikçe mutluluğunuzun arttığını görürsünüz. Ne mutlu başkalarını mutlu eden insanlara sevgili kardeşlerim. Onları örnek alalım. Onlar gibi olalım. Onlar gibi huzur içinde yaşayalım. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın huzurunda hepinize mutluluk vermek üzere bir gayretin sahibi olduk. Hangi ölçüde başardığımızı siz takdir edeceksiniz. Ama biz bütün insanların kölesiyiz. Allah'ın da kölesiyiz ve Allah da bize sadece mutlu etmeyi öğretti. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
2: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha sizlerle yüce Rabbimiz bizleri birlikte kıldı. Sevgili kardeşlerim, bugün Osmanlı İmparatorluğu'nun 712. kuruluş yıl dönümü. 27 Ocak 2011. Osmanlı İmparatorluğu, Cihan Cumhur Osmanlı İmparatorluğu, adaletin ve Allah'a yaklaşımın sembolü olan Osmanlı İmparatorluğu. Sevgili kardeşlerim, Osmanlı Allah'a en yakın insan topluluğunu temsil eder. Yüzlerce yıl süren Osmanlı İmparatorluğu'nun dizaynına baktığımız zaman Allah'ın hep önde olduğunu görürüz. Hangi padişah gelmişse mutlaka onunla beraber bir lala olurdu. O Allah'a en yakın insanlardan biri olurdu. Görevi neydi? Görevi çocukluktan itibaren padişah namzedini

caminin bir hocası söz konusuydu. O çevredeki bütün insanlar o caminin hocasına çok açık bir şekilde itaat ederlerdi. Bütün camilerin yanı başında mutlaka bir para konulacak yer olurdu. Oraya parası olanlar mutlaka para koyarlardı. Paraya ihtiyacı olanlar da oradan alırlardı. Burada bugünün gözleriyle oraya baktığımız zaman bugün yaşanması çok güç bir olayla karşı karşıyayız. Oradan para alanlar sadece kendilerine lazım olduğu kadarını alırlardı. Geri kalanını tekrar oraya koyarlardı. O gün elinde başkalarına vermek üzere parası olanlar mutlaka oradaki deliğe, taştaki deliğe paralarını koyarlardı ve hiç eksik olmazdı para. Sevgili kardeşlerim, Osmanlı güvenin bütününü temsil ediyordu. İnsanlar Allah'a dünyadaki en yakın insanlardı. Belki ayrı tarikatlar ama asker bir tarikatın, Bektaşi tarikatının sahibiydi. Saray erkanı bir başka tarikatın sahibiydi. Halk çeşitli tarikatların sahipleriydi. Ama herkes tarikattandı. Tarikattan olmak Osmanlı'da bir şerefti. Hala öyle olması lazım diye düşünüyoruz. Tarikat demek insanı Allah'a teslim eden bir tarik, bir yol demek. İşte bugün de çeşitli tarikatların varlığını görüyoruz. Bu çeşitli tarikatlar Allah için çalışıyorlar. Allah için varlar. Tıpkı ataları gibi Allah için bütün güzelliklere koşuyorlar. Sevgili kardeşlerim, tarikat mensubu olmak bedava bir olay değildi. Tarikata girmek için mutlaka bir takım vasıfların sahibi olmak gerekirdi. Çeşitli tarikatlar ayrı ayrı grupların hedef aldığı tarikatlardı. Ve her tarikatın başında o tarikatın bir piri mutlaka mevcuttu. Saraya baktığımız zaman sarayda özellikle devleti idare edecek olan görev alacak hüviyette olanların özel bir eğitime tabi tutulmaları söz konusuydu. Mutlaka bir pir, bir mürşit

onları terbiye ederdi. Sevgili kardeşlerim, her açıdan Osmanlı ibret alınacak bir ülkeydi, bir devletti, bir kuvvetti. Allah'a en yakın insanların, dünyada Allah'a en yakın insanların oluşturduğu bir bütünlüğü temsil ediyordu. Osmanlı İmparatorluğu 1299'dan bu tarafa büyük görevler üstlenmişti. Dürüstlük, doğruluk, Allah'a yakınlık Osmanlı'nın temel göstergeleriydi. Sevgili kardeşlerim, ayrı ayrı tarikatların içinde bulunmak hiç kimse için bir farklılık ifade etmiyordu. Hepsi Allah için çalışıyordu. İnsanlar için Osmanlı dediğimiz zaman adaletin en büyük ölçülerde tezahür ettiği bir devlet söz konusuydu. Osmanlı ülkenin birçok yerlerinde kervansaraylar kurmuştu. Bu kervansaraylar yolcuların veya geçim sıkıntısı çekenlerin kalabilecekleri 3 ay süreyle mutlak olarak yemek, yatmak ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri bir ücret alınmayan muhteşem dizaynı içeriyordu. Çevredeki zeytinliklerden alınan, o zeytinlerin satılmasıyla alınan para kervansarayların devamını temin ediyordu. Üç aya kadar bir süre herkes kervansarayda kalmak imtiyazının sahibiydi ve kervansaraylar hiçbir zaman insanların giremeyeceği kadar kalabalık olmadı. Sadece ihtiyacı olanlar oraya gittiği için. Sevgili kardeşlerim, Osmanlı deyince dürüstlüğün, Osmanlı deyince hidayetin, Osmanlı deyince Allah sevgisinin en büyük boyutta yer aldığı bir devir aklımıza geliyor hep. Bütün insanlar için Allah-u Teala hedefler tayin eder. Herkesin ne zaman, nerede öleceğini Allah-u Teala zamanın başında bilir. İşte doğumdan ölüme kadar geçen süreç içinde yaşamak. Bu yaşam, Allah'a ne kadar yakınsanız sizi o kadar mutlu eder sevgili kardeşlerimiz. Osmanlı mutlulukların en üst noktasını yaşardı. Hiç kimse Osmanlı'da aç kalmazdı. Mutlaka onların gıdasını temin edecek olan yerler her zaman hazırdı.
İnsanlar çalışmaktan yılmazlardı. Her mesleğin kendisine has bir tebaası vardı. Bütün insanlar ayrı ayrı kürelere de olsa hepsi tabiiyeti yaşarlardı. Osmanlı'nın Müslüman halkı çok büyük bir yüzdeyle tasavvuf erbabıydı. İşte bu tasavvuf müessesesi tabi olan bir insanın ruhunun mutlaka vücuttan ayrılmasını ve Allah'a doğru yolculuğa çıkmasını temin ettiği cihetle hepsi Allah'ın yolundaydılar. Ve yola çıkan ruh o kişinin manevi çalışmalarıyla tabiyetle beraber vücuttan ayrılan ruh Allah'a doğru bir yolculuğa çıkar ve kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa ruh mutlaka Allah'a ulaşırdı. Ne olurdu? Bu insanlar ermiş evliya olurdu. Nereye ermiş? Allah'a ermiş. Neleri ermiş? Ruhları ermiş. İşte Allah'a ölümden sonra mutlaka dönecek olan ruhu ölümden sonra değil, bu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaştırmak. İşte o herkesin kolayca gerçekleştirebileceği ama bütün insanları cehennemden kurtarıp mutlaka üçüncü kat cennete kadar ulaştırabileceği bir müesseseydi. İnsanların tabi olduktan sonra 7-8 aylık bir ömrü varsa, mutlaka o kişinin ruhu Allah'a ulaşacaktı ve o kişi Allah'a ulaşmayı dileyip de ölse birinci kat cennetin sahibi olarak ölecekti. Eğer yaşar da Allah'tan mürşidini sorar, mürşidine ulaşırsa, ondan sonra ölürse ikinci kat cennetin sahibi olarak ölürdü. Zaten yaşarsa 7-8 aylık bir devre içinde ruhu mutlaka Allah-u Teala'ya ulaşırdı. Onlar da üçüncü kat cennetin sahibi olurdu. Sevgili kardeşlerim, bu bütün Osmanlı için bir muhteva teşkil ederdi. İslam kesimi bunları mutlak olarak gerçekleştirmekle vazifeli sayardı kendisini. Ve de zaten Allah Teala ne diyordu? Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Öyleyse Allah Teala da mutlaka sözünü tutuyordu ve Allah'a ulaşmayı dileyen bu insanları ruhen Allah'a ulaştırıyordu. Allah Teala ruhunun bir emanet olarak verildiğini söylüyor ve ruhunu geri istiyor. Allah'ın istediği bu dünya hayatında ruhu Allah'a teslim etmek. Allah'ın istediği fizik vücudu Allah'a teslim etmek ruhun arkasında. Allah'ın istediği nefsi Allah'a teslim etmek. Allah'ın istediği iradeyi de Allah'a teslim etmek. İşte Allah'a ulaşmayı dilemekten iradenin teslimine kadar geçen safhalar 7 ayrı muhteva taşıyor. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiiyet, ruhun Allah'a ulaşması, 3. Fizik vücudun teslimi, 4. Muhlis olmak. 5. Nefsin teslimi. 5. Nefsin teslimi. 6. Muhlis olmak. 7. İradeyi Allah'a teslim etmek. Teslimlere baktığımız zaman ruhun ve için, nefsin ve iradenin
Allah'a teslimini görüyoruz. İşte Osmanlı'da aşağı yukarı herkes tasavvuf mensubuydu. Çeşitli tarikatlar çeşitli grupları oluşturuyordu. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın dizaynı içerisinde insanlar her şeyi en güzel şekilde dizayn edebilirler. Yeter ki Allah'ın emirlerine itaat etsinler. Allah'ın emirlerinin muhtevasında kalsınlar. İnsanlar için Osmanlı İmparatorluğu boyunca hep mutluluk söz konusuydu. Adaletsizliğe toplum müsaade etmezdi. Sevgili kardeşlerim, her açıdan dünyanın ilgisini çeken ve hayran olunan atalarımız da Osmanlılar. Dürüstlükleri üzerine kitaplar yazılmıştır. Sevgili kardeşlerim, tasavvuf müessesesinin birer erbabıydı. Halktan birisi bir dükkana giriyor ve dükkandaki dükkan sahibiyle konuşuyor. Bana diyor bir defter ver. Bir defter satın alıyor. Bakkal da diyor ki ne yapacaksın o defteri diyor. O zat diyor ki ben bu deftere Allah'ın evliyasını yazacağım, velilerini yazacağım, velilerin ismini. Adam defteri veriyor, diyor ki beni de yaz. Dükkandan çıkan adama kasap sesleniyor beni de yaz diye. Manav sesleniyor beni de yaz diye. Esnafın her birisi arkadan sesleniyorlar beni de yaz diye. Bunun manası ne sevgili kardeşlerim? Hiçbirisi orada değildi. Bu iki kişi konuşurken, defter alırken, defteri sahibinden alırken ötekiler orada değildi. Ama hepsinin aynı anda haberi oluyor. Allah-u Teala haber veriyor onlara. Ve birer birer dükkanlarından çıkıp arkasından bağırıyorlar beni de yaz diye. Sevgili kardeşlerim, işte onlar bizim atalarımızdı. Onlar Allah'a en yakın insanlardı. Allah'a yakın olmak gerçek anlamda bir mazhariyettir. Allah'a yakın olmak mutluluğun temelidir. Hani bir laf var ya, ne kağı küfte, o kağı ekmek. Ne kadar Allah'a yakınsanız o kadar mutlu olursunuz. Ne kadar Allah'a yakınsanız, negatif faktörlerden Allah sizi o kadar uzaklaştırır. Sevgili kardeşlerim, insanlar içki içerler, orada bir şeyler beklerler, mutluluk. Halbuki mutluluğun yolu içki içmekte değil ki sevgili kardeşlerim, mutluluğun yolu Allah'ın yolunda olmakta. Kim Allah'ın yoluna girerse o kişi mutluluğu mutlak olarak yaşar. Peki her Allah'ın yoluna girdiğini zanneden kişi girmiş midir? Hayır.
Allah'ın yoluna girenler kendileri hissederler, yaşarlar. Hayattan zevk almaya başlamışlardır. Namaz kılmak onlar için bir doyumsuzluktur, bir zevktir. Zikir yapmak, daimi zikre kadar ulaşan bir güzel muhtevayı onları sevdirmiştir. Onlar başkalarına yardımı severler. Onlar Allah için yaşarlar. Onlardan kimseye zarar gelmez. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki, Allah-u Teala tarafından, Allah-u Teala, Allah'a ulaşmayı dileyenin kalbini mutlak olarak %51 oranında temizler. Bu Allah'ın sözüdür. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım buyuruyor Allah Teala. Öyleyse bunu yapacak ki kişi nefs tezkiyesini yapsın. Yani nefsinin kalbi %49 artı 2, %49 rahmet, %2 de fazl birikimiyle %51 nur birikimine ulaşsın. Yani nefsinin kalbinin yarısından fazlası nur olsun. Bu herkes için Allah Teala tarafından garanti ediliyor. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım ifadesi bunu açık ve kesin bir şekilde ispat ediyor hepimize. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'ı sevmek, Allah için yaşamak, Allah için hedefe gitmek, bunların hepsi Allah'ın bir nimeti. Allah Teala ne istiyor bizden? İstediği şey bizim Allah'a teslim olmamız. Neden acaba dinimize İslam dini deniyor? İslam kelimesi silim kökünden gelir. Teslim kelimesi de silim kökünden gelir. İşte İslam, kimdir İslam? Allah'a teslim olan kişi İslam'dır. Nesini teslim etmiş? Allah'a ruhunu teslim etmiş. Sonra daha öteye geçmiş, fizik vücudunu teslim etmiş. Sonra daha öteye geçmiş, nefsini teslim etmiş. Sonra muhlis olmuş. Sonra iradesini de Allah'a teslim etmiş. İşte bunlar teslimin yukarıya doğru giden kademelerde sıralanmasıdır. Ama görülüyor ki İslam tam ismine uygun olarak teslimlerden ibarettir. Öyleyse bunlarda, bu teslimlerde ruhun teslimi meselenin başlangıcıdır. Fizik vücudun tesliminde kişinin ruhun teslimindeki %51 nur birikimine zaten sahip olmuştu kişi. Burada fizik vücudun tesliminde bu rakam %51'e ulaşır. Nefsin tesliminde %100'e ulaşır. İradenin tesliminde aynı %100 devam eder ama muhteva değişir. Bir kişinin iradesini Allah'a teslim etmesi, Allah tarafından idare edilmeye başlaması demektir. Allah tarafından yönetilmeye başlaması demektir. O kişi kendinden bir şey yapamaz. İradesini Allah'a teslim eden bir kişi kendinden bir şey yapmak yetkisinin sahibi değildir. Allah ona ne yaptırırsa sadece onu yapabilir ve bu onun için doyulmaz bir zevktir. Neden zevktir? Çünkü nefsinde hiç afet kalmamıştır. Allah'ın idaresinde olmak ise, Allah'ın yaptırdıklarını yapmak ise, her an Allah ile ilişkide olmak demek. Allah ne yaptırırsa onu yapmak, Allah ne söyletirse onu söylemek.
Sevgili kardeşlerim, her devirde bunu gerçekleştirebilen insanlar mutlaka vardır. Kıyamete kadar da olacaktır. Bütün insanlar için varılması lazım gelen hedef budur. Ruhu, veçi yani fizik vücudu, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek. Dört tane teslim. Ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. Safalar, dört tane teslimi oluşturacak olan safalar. Hiç kimse Allah'a ulaşmayı dilemeden onun ruhu Allah'a ulaşamaz. Birinci teslim gerçekleşemez. Kişi Allah'a ulaşmayı dileyecek. Allah Teala ona mürşit sevgisi verecek. Kişi hacet namazını kıldığında mürşidini görecek. Mutlaka gösterir Allah Teala. Kim Allah'a ulaşmayı dilemişse o kişi hacet namazını kılıp Allah'tan mürşidini sorduğu takdirde Allah'ın o kişiye mürşidini göstermemesi mümkün değildir. Eğer göstermiyorsa o kişi talebini gerçek anlamda tahakkuk ettirememiştir. Yapması lazım gelen şey son derece basittir. Tekrar hacet namazını alacak. Allah'tan mağfiret dileyecek ve Allah'tan mürşidini soracaktır. Ya Rabbi diyecektir. Ben de mürşidimi istiyorum. Biliyorum ki ben mürşidime tabi olamazsam benim ruhum sana ulaşamaz. O zaman ben ermiş evliya olamam. Ama ben çok istiyorum ermiş evliya olmayı. Onun için ey yüce Allah'ım, ben bu gece gene hacet namazını kılacağım. Gene sana soracağım. Kim benim mürşidim? İşte kişi hacet namazını kılar ve Allah'tan mürşidini sorarsa mutlaka neticede Allah Teala ona mürşidini gösterecektir. O zaman yapması lazım gelen şey mürşidi nerede olursa olsun, Hint'te, Yemen'de de olsa gidip onu bulmak ve ona tabi olmak. İşte kardeşlerim, Allah Teala insanlardan bir tek şey istiyor. İnsanların mutlu olmasını. İstediği o tek şey her an mümkün. Bütün insanlar için mümkün. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi mutlaka Allah'a kendisini ulaştıracak olan birisini Allah'ın kendisine gösterdiğini görecektir. Ne yapacaktır? Mürşidinin kim olduğunu hacet namazını kılıp Allah'tan soracaktır. Boy abdesti alacaktır. Hacet namazını kılacaktır. Ve Allah'tan mürşidini soracaktır. Eğer kişi gerçek anlamda kalben Allah'a ulaşmayı dilemişse Allah Teala'nın o kişiye mürşidini göstermemesi mümkün değildir. Eğer göstermiyorsa o zaman o kişi gerçek anlamda Allah'a ulaşmayı dilememiştir, dileyememiştir. Tekrar dilemesi gerekir hacet namazını kılıp, boy abdesti alıp hacet namazını kılıp tekrar dilemesi gerekir. Ve gerçek anlamda kalben Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişiye Allah Teala mürşidini mutlak olarak gösterecektir. Sevgili kardeşlerim, yaşamak bir mutluluktur. Yaşamak bir huzurdur. Yaşamak bir sevgi selidir. Bu selin içinde boğulmak söz konusu değildir. Mutlaka o sel sizi dağlar aşırtıp Allah'a ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, o kadar basit ki Allah Teala'nın ifadesi kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Yani
Bana sizin bana ulaşmayı dilemeniz yeterli diyor. Sizdeki bütün vasıfları ben bana ulaşabileceğiniz bir formasyona mutlaka ulaştıracağım. Ben sizi kendime ulaştıracağım. Sizi bana ulaşacak bir vasfa, vasıf kazandırarak bir yeni hüviyete sokacağım. Siz zikir yapmaktan zevk alacaksınız. Namaz kılmaktan zevk alacaksınız. Siz dünyada yaşayan insanların en mutlularından birisi olacaksınız. Çünkü bana doğru yola çıkmış olacaksınız. Böyle söylemiş oluyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, yaşamak gerçekten güzel bir şey. Bir ömre değer. Ömür, Allah'ın dostuysanız, ard arda yaşayacağınız mutluluklar sebebiyle dünyadaki en mutlu insanlardan biri olarak sizi yaşatır. Ölene kadar huzur içinde yaşayıp gidersiniz. Herkesi seversiniz. İnsanlardan çok nadir insanlar sizi sevmezler. Onların da ne yazık ki kalpleri kapkaranlıktır. Allah'ın yoluna girmedikleri için, tasavvufu yaşamadıkları için. Onları sadece acırsınız sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'nın bütün insanlar için hedef gösterdiği şey tam dinimizin ifadesi olan teslimdir. Önce bir insan ruhunu Allah'a teslim eder ki Allah-u Teala bunu garanti ediyor. Kim bana ulaşmayı yani ruhunu bana ulaştırmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Yani ben onun ruhunu kendime ulaştırırım. Bu Allah'ın garantisidir. Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de bu husus tamamen gerçek anlamda yer almıştır. Sevgili kardeşlerim, dinler deyince her dinin sahibi diğer dinlerin sahiplerini küçümser. Hadi canım sen de onlar kafirdir der. Ama sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala bize üç kitabında muhtevasını gösterdi ve üç kitaplı dininde de yani indiriliş sırasıyla Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de 7 safa ve 4 teslimi Allah-u Teala bize teker teker göstererek yazdırdı. 7 safa ve 4 teslim Tevrat'ta da var, İncil'de de var, Kur'an-ı Kerim'de de var. Öyleyse dinler yoktur. Sadece Hazreti İbrahim'in Hanif dini vardır. İşte bu din bir başka adıyla İslam dinidir. Yani Allah'a teslim dinidir. Neyin teslimi? Ruhun teslimi. Neyin teslimi? Fizik vücudun teslimi. Neyin teslimi? Nefsin teslimi. Neyin teslimi? İradenin teslimi. 4 tane teslim ama 7 safa. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiiyet, ruhun Allah'a ulaşması, teslimi, fizik vücudun teslimi, nefsin teslimi, 5, mucis olmak 6, iradenin teslimi 7. Sevgili kardeşlerim, o zaman siz de söylemez miydiniz acaba bu hedeflere ulaşmış olsaydınız, her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor diye? Her şey öylesine güzel ki sevgili kardeşlerim. Öyleyse ne duruyorsunuz? Koşun. Allah'a koşun. Allah'ın sizi ulaştırmak istediği o hedeflere koşun. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, sizlere sesleniyorum. Cennete girmenin yolu bir tek dilekle garanti edilmiştir Allah Teala tarafından. Eğer siz kalpten bir dilekle Allah'a ulaşmayı dilerseniz mutlaka
Allah'a ulaşırsınız. Allah sizi kendisine ulaştıracaktır. Bu konuda garantisi var. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizin sonsuz mutluluklara ulaştırılmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz. Hepinizi çok ama çok sevdiğimizi bir defa da tekrar ederek El-Fatiha ve As-Salavat. Allah'a salli ala Muhammed.

0: Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Allah hepinizden razı olsun.
1: Aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatühü. Efendimizin inşallah mübarek evinizden zorlu dönüş ediyoruz. Ve inşallah efendimiz takdimi gerçekleştireceğiz müsaadeniz olursa.
2: İnşallah Allah razı olsun.
1: İnşallah efendim. Hemen geçiyorum efendim.

0: Muhterem izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz ve de sevgili öğrenciler. Benim inşallah yine sizlerle birlikteyiz ve az sonra Muhterem Efendimiz tasavvuf doktoru İskender Alimehir bizim sohbetiyle yine sizlerle birlikte olacaklar ve sizlerle yine bir güzel birliktelik gerçekleştirecekler. Efendim müsaadenizle Muhterem Efendimiz'e dönmek istiyorum şimdi. Muhterem Efendimiz, ellerinizden inşallah sonsuz ümit ediyoruz. Ve çok kıymetli dualarınızı bekliyor. İnşallah bu anda zaten bizi muhterem izleyici, dinleyici ve de sevgili öğrencilerimize başka tebrikliyoruz. Tekrar mübarek elinizden son sözümü tekliyoruz inşallah.
1: Allah razı olsun Berhan. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, hepinize sesleniyorum. Buradan, Amerika'dan. Bir defa daha beraber olmanın mutluluğunu yaşamışsınız sizlerle. Maksadım kısa bir zaman süresinde sizlerle yarenlik etmek. Sevgili kardeşlerim, burada her şey en güzel standartlarda devam ediyor. Geçmişe doğru baktığım zaman yola çıktığımızdan bu tarafa köprülerin altından ne kadar çok sular aktığını görüyorum. Sevgili kardeşlerim, sizlerle beraber olmanın, sizlerle kalp kalbi olmanın, kalplerimizin birbirine ısıtmasının, aydınlatmasının, nurlandırmasının, başladığı yıllardan bu yıla çok zaman geçti aradan. ...1976 yılına kadar biz eğitildik. ...1963... ...1976... ...konuşça. ...1976'dan... ...bu tarafa... ...sizlerle... Başka bir hüviyette beraber olduk. Sizlere anlatacak çok şeyimiz var sevgili kardeşlerim. Bunun huzurunu, mutluluğunu hep yaşamışımdır. Sizlerle beraber olmak, sizlere çok şeylerden bahsetmek. Biliyor musunuz? Hiçbir şey tesadüf değildir. Ben 1933 doğumluyum. Yani 35'indeyim. Vakıflar Bankası'na müfettişlik yapıyorum. İstanbul'da Fener Yolu Şubesi'ni teftiş ediyorum. Kapının içeri yaşlı bir zat girdi. Benden daha yaşlı sevgili kardeşlerim. 75 falan vardı diye düşünüyorum. Geldi benim masama. Ve dedi ki ben dedi seni cehenneme kabul ettim dedi. Sen de beni dedi dayılar kabul ediyor musun? İşte tasavvuf hayatının başlangıç noktası. Ona dedim ki elbette. Allah razı olsun demedim ne yazık ki o zaman. Böyle bir kelimeye alışık değildim. Ama o dedi. Benim onu elbette mutluluk yarım ile dayalı kabul etmem, onu Allah razı olsun demesine sebebi etmem. Ve cebinden iki tane şeker çıkardı. Kağıtlı şekerler var. Yani bayramlarda alırız, çocuklarımıza veririz falan. Onlardan. Sonra da Allah'a konuk dedi ve gitti. Sene 1963. Sonra mı ne oldu? Ertesi gün tekrar geldi. O gidince ben sormuştum şubenin o sıradaki müdürüne. Bu dediğin yüzat kimdir bu dönemde, bu yaşında? Dedi ki bana, o dedi bunun adı Dayı Bey dedi. Bütün senaryolu bunu senin dedi. Kalanca tarikattan da dolayı. Ve buralarda onu tanımayan yoktur. Herkese iyilik yapmaya hayatını adamıştır. Herkes tarafından çok sevinir. Senaryonun Dayı Bey dedi onlara. Ertesi gün o da tekrar geldi. Ve hadi gel yürüyelim dedi, senin dedi meseleyi çözelim. Ben ona hiç meselemden bahsetmemiştim. Ne meselesi falan diye sorduysam da bana hiç aldırış etmeden yürümeye başladı. Ben de arkasından onu takibe başladım. Beraberce çok güzel bir binanın önünde durduk. Etrafı bütün bahçeyle binanın. Bahçenin üstünde bir küçük saray gibi. O zamanki General Çelik Eşya Fabrikası'nın sahibiymiş. O içeride bulunan zat. Dayı Bey önünde, ben de arkada içeri girdiğimiz zaman o eski yazılı bir kitabı okuyordu. Dayı Bey'i gördüğü zaman olağanüstü bir saygıyla yerinden kalktı, ellerini açtı onun ve çok hürmetkar bir şekilde Dayı Bey'in emrini bekledi. Dayı Bey dedi ki, senin arkada dedi müştemilat var bir tane dedi. Eskiden bahçıvanların falan kalıyormuş dedi. Orasını dedi, bu yerine dedi, bu akşam bir kere teslim et dedi. Sonra da Dayı Bey, Allah sana seni, çıktı gitti. Ben kaldım mı orada sevgili kardeşlerim? Af diledim ev sahibinden dedim, özür dilerim dedim. Beyefendi ben Dayı Bey'i dün tanıdım. Bugün de ne yapacağından hiç haber vermeden beni buraya getirdi. Ben dedim sizden daha yeni tanışıyoruz ama siz bana evinizi vereceksiniz. Evet dediğinizi göre ona. Ben dedim beni hiç tanımıyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, Azat bana dedi ki, senin seçtiğine göre de sen de bundan sınav.

Gerçekten ev bulamama gibi bir problemim vardı. O problem beni o devrede epey üzüyordu. Teftişler genellikle bir ay, iki ay gibi sürelerde sürdüğü için geçici bir süre içinde kimse pek ev vermek istemiyordu. Bir problemdi yani benim için. Birçok yerlere başvurmama rağmen netice alamamıştı. Ve böyle gelip o meseleyi çözdü yani. Sonra biz oraya ulaştık. Orada Fener Yolu Şubesi'nin teftişi boyunca orada kaldık. Ev sahipleriyle çok iyi bir dostluk kuruldu o süreç karşısında. İşte benim tasavvuf hayatım böyle başladı. Her şey çok güzeldi sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Neden güzeldi? Çünkü ertesi akşam devre elinde 3 tane mum, biraz kesme şişler, bir tane tane limon bulunan bir paket getirdi bize. Ve kapıdan paketi bırakıp ayrıldı. O akşam Fener yolunda elektrikler söndü. Biz birinci mumu yaptık. Elektrikler yanmadı. İkinci mumu da birinci mumdan yandık. Hiç yaktık, hiç çekilmeden. İkinci mum bitti. Elektrikler yanmadı. Biterken biz üçüncüsünü de yaptık. Sevgili kardeşlerim, üçüncü mum söndüğü an elektrikler yandı. O ana kadar ardarda gelen olaylardan tesir almaya başlamıştım ben. Hayatımda din adına daha evvel hiçbir şey yapmayan birisiydim. Sonra ne oldu? Ertesi gün bankaya geldiğinde ben dedim ki akşam dedim tesadüfen dedim ışıklar kesildi dedim üçüncü mumu derken üçüncü mumu kesildiğin zaman ışıklar yandı değil mi dedi. Evet dedi. Yeğenim dedi o dedi tesadüf değildi dedi. Benim o zamanki mantığıma göre bu imkansız bir şeydi. Ve açık açık fikrimi söyledim. O da dedi ki bunun ne olduğunu öğrenmek istiyorsan dedi. Bak dedi karşıki binanın şu katından gösterdiği dairesini bana. Gerçekten Vakıflar Bankası'nın karşısındaki apartmanın 3. katında mıydı, 4. katında mıydı? Şimdi hatırlayamıyorum o katı. Gelirsen dedi sana orada bunun ne olduğunu, bunun adı tasavvuftur dedi ne olduğunu sana anlatırım. Ondan sonra ben artık bir gün gittim oraya. Ve hayatım ansızın değişti. Birçok güzellikler arda arda bize ulaşmaya başladı. Sevgili kardeşlerim, tasavvuf mensuplarını o zaman atlarına derviş derlerdi. Tekkede kalırlardı bu insanlar. Onların süfli, insanlara faydası olmayan, bedavadan geçinmek isteyen zavallı insanlar olduğunu düşünürdüm. Bize çocukluğumuzdan beri bunu öğretmişlerdi. Öyle tekkelerde, mekkelerde yaşayan derviş mermiş dedikleri adamlar kötü insanlardır. Onların insanlara zarar veren tüfeğli
Bedavadan yaşayan insanlar olan dışında hiçbir özelliği yoktur. Öyle derlerdi. Yani hepimizi buna inandırmışlardı. Sonra mı ne oldu? Sonra dayı bey bana ilk meşidim tasavvufu öğretti. Cidden bile her şeyin çok güzel oldu. O zamana kadar farklı bir yapının sahibiydi. Çok okudum. Ve ukala birisi. Herkese tartışırdım. Ve her tartışmadan mutlaka galip çıkmak için her şeyi yapardım. Tabii öyle olmam için çok okumam gerekiyordu. Öyle yapardım. Mesleğimde iyi birisiydim. Etrafındakiler beni severler miydi? Hayır, sevmezler. Çünkü başkalarından daha farklı bir kariyeri ortaya koyabilmek için standartların dışında bilgileri edinerek üst boyutta bir raporlar dizisi verirdim onlara. Bizim teftiş heyeti reisi bir gün bana dedi ki sen bunları nereden öğreniyorsun? Sevgili kardeşlerim, iktisattan bahsediyorum, yanlış anlamayın. Teftiş heyeti reisiyle olan konuşmamız iktisat konusu, ülkenin iktisadi standartlarının nasıl değişeceği, ne yapılması lazım geldiği falan filan. Ve hangi kitapları okuduysa hepsinin adını algılandan. Ondan sonra onunla aramızda Alaaddin geldi, Allah rahmet eylesin. Bir tatlı şey başladı. Öğrendikçe daha çok bir detaylara giriyordu. Ve her şeyin nasıl gelişmesi lazım geldiği konusunda o yıllarda, 63'lü yıllardan bahsediyorum daha, birçok şeyi beraberce düşünmüştük, konuşmuştuk. Her geçen gün ufku genişliyordu. Sevgili öğrenciler, sonra mı ne oldu? O zamanlar mazeri müdürü olan bir zat vardı. Benim tepki şoförleri sadece şubelerin standartında değildi. Onun ötesinde Yüksek Denetleme Kurulu'ndan birçok bilgiler alıp raporları yeni bir dizayn içinde sunmaya başlamıştım. Ve doğrusunu söylemek lazım gelirse bu raporlar genel müdürlüğü de tenkit ediyordu. Ve o zaman vazife müdürü olan bu zat bize fena halde içerliyordu. Sonra mı? Sonra teftiş hayatımız bitti. Müdür olduk. Bandırma müdürlüğü, Tokat müdürlüğü, ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde bir master imkanı doğdu. Biz de o imkana kavuşabilmek için bizi Ankara'ya tanıtmak istedik. Müdür malumu falan da yapabilirsiniz dedik. Müdürlük falan bizim için önemli değil.
Olmadı. Dediler ki genel müdür muhabirine telefonu. O bu konuyu söylesin sana ne yapılması lazım verdiğini. Genel müdür muhabirine telefon ettim. Baktım bizi o çok seven eski mahkeme müdürü genel müdür muhabiri olmuş. Daha ben Ankara'ya dahil ister istemez hiçbir zaman dedi buraya gelemezsin. Eğer dedi Ankara'ya gelmek istiyorsan o zaman işinden istifa et. Git kendinin başının çaresine bak. Sevgili kardeşlerim, Devlet Planlama Teşkilatı'na geçişimiz böyle oldu. Bankacı dediler birisi lazımmış onlara. İşte oradaki 29 tane araştırmanın sahibi olan biz böyle başladık Devlet Planlama Teşkilatı'nda. Teşvik ve Uygulama Dairesi'nde görev. Ama sayı benim ömrü çok uzun değildi. 10 yıl sonra rahmetli oldu. Rahmetli olmadığına ver son sözü bir şey. Niçin sen beni değil de ben seni buldum? Biliyor musun dedi. Hayır bilmiyorum dedi. Senin benim cevabını öğreneceğin yıllar 30 sene sonraki 40 sene sonraki yıllar dedi. Vazifenin ne olduğunu bilmiyorsun dedi. Ve sonra dayı bey rahmetli oldu. Sonra mı? Sonra biz planlama teşkilatından ayrıldık. Bir fizibil telefonları hazırlama müessesesi kurduk. Orada çalışan bir kardeşimiz bize Orta Doğu'da bitirmişti, master yapıyordu. Bizde de staj yapıyordu. Ve bana dedi ki sizin için dedi birini düşünüyorum dedi. Manevi bir destek olması için size ve gidip ona soracağım dedi. Bir de dedi ki çok iyi edersin. Bu kardeşimiz gitti sordu ve geldi dedi ki o değilmiş dedi. Sizin meşhidiniz o değilmiş dedi. Siz dedi hacet namazı kılacaksınız. Ben dedim ki bu hacet namazı nasıl kılınıyor? Öğretti bana hacet namazını. Hacet namazını kıldık ve Ankara'da bir kişinin bulunduğu yer gösterildi. Ve oraya gittik sevgili kardeşlerim. Orada 2 saat süreyle hep bekledim. Herkesin işleri görülüyor, gidiyorlar. Ben de orada bekliyorum. Nihayet şeytan da devamlı beni zıtlıklıyor. Sen Allah'tan bir şeyler duyduğunu zannediyordun. Hadi bakalım işte şimdi 2 saattir buradasın. Neden kimse seninle meşgul olmuyor? Gibi laflar söylüyor bunu. Dediler ki Zeki Hoca içeriden seni çağırıyor. Kim dedim bu Zeki Hoca? Git içeri görürsün dediler. Girdik içeriye ve Zeki Hoca bir meşhur değildi. Ama bizim meşhure götürecek olan kişiymiş. Ve Allah Teala'nın emrettiği gibi gittik. Nerede? Adıyaman'da. Oradaki meşhure tabi olduk. Sonra Allah Teala bize rüyalarımızda gösterdiği kişinin onun babası Şeyhattin Hakim Hüseyin Hazretleri olduğunu öğrendik. Sonra da ona tabi olduk. Adıyaman menzildeki meşhure.
Muhammed Vahşad Efendi. İşte böyle sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Sonra ne? Sonra sizlerle beraberiz.

Biz buradayız, siz oradasınız ama kalplerimiz beraber. Allah-u Teala'nın hepimize sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek bu kısacık hastalığımızı, yarenliğimizi, Allah-u Teala'nın makbul kılması dileklerimizle sözlerimizi hatırlatmak bitirmek istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a emanet olun.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Allah razı olsun.
1: Kıymetiniz Eyşan ve Müterim Efendimiz, mübarek evlerinizden sonra sünnet ediyoruz. Evet, Müterim izleyiciler, dinleyiciler, evlisekili öğrenciler, böylelikle bir eşsiz bir kere daha Yüce Rabbimiz, bizlerimizi kıldı Müterim Efendimiz. Tasavvuf Fakırı İskender Ali Bekir ile birlikte olmayı. Müterim Efendimiz, bizler evlerinizden inşallah sonra sünnet ediyoruz. Ve önümüzdeki birliktelerde, sohbetlerimizde, Rabbimizin hep zaten bize birlikte kılması dilekleriyle dualarınızı bekliyoruz. Allah razı olsun diyoruz ve inşallah mübarek gelenizden tekrar sonsuz sünnet ediyoruz Muhterem Efendimiz.
0: Allah razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatühü. Tekrar edin efendim.
0: Allah razı olsun. Allah razı olsun.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz mu? Hasbihal, konumuz mu yarenlik, konumuz mu mutluluk? Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi öylesine seviyoruz ki, hepinizin için Allah-u Teala'dan istediğimiz şey sadece sizin mutluluğunuz. Allah'ın hepinizden istediği şey gene sadece sizlerin mutluluğu sevgili kardeşlerim. Ama ülkesinin %90'ından çok daha fazlası mutsuz olan bir ülkede yaşıyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, insanlar mutluluğun ne olduğunu bilmiyorlar. İnsanlar kitaplardan öğrendikleri din öğretisinin gerçek olduğunu zannediyorlar. Kur'an'ı bir tarafa bırakmışlar. İnsanların asırlardan beri yazdığı yazılarla Kur'an'ı arkalarına atmışlar ve onunla amel etmiyorlar. Kur'an mutluluğun simgesidir. Eğer dinlense, o zaman insanlar İslam'ın 7 safhasını yaşayacaklar. O zaman mutluluğu kademe kademe bütün boyutlarıyla yaşayacaklar. O zaman herkes mutlu olacak. Sevgili kardeşlerim, mutluluk bir zenginlik işi değildir. Mutluluk insanlara onlardan üstün olduğunuzu ispat etmeye çalışıp mutsuz olacağınız bir dizaynı içermez. İnsanlara hizmet ederek onların mutluluğuna sebep olarak onlara mutluluk vermeye kendinizi adamanızla gerçekleşen bir muhteşem dizaynı ifade eder mutluluk. Allah'ın hepiniz için hedef gösterdiği şey mutluluktur sevgili kardeşlerim. Allah'ın hedefi hepinizin mutlu olmasıdır. Hep mutsuz olduğunuza dair mektuplar geliyor bize. Arkasında ne var biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Sadece tasavvufu yaşamamanız. Yani tasavvuf nedir? Kur'an'daki İslam'dır. Kur'an'daki İslam'ı yaşayamamanız. Kur'an'daki İslam nedir? 7 safa ve 4 teslimden oluşan Osmanlı'nın 7 iklim 4 bucağı gibidir. 7 safa ve 4 tane teslim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinize dikkatle bakın. Her şey, yani geminin iskeleden yola çıkması sadece sizin bir tek talebinize bağlıdır. Şuradan kalbinizden sıcacık bir talep ulaşacak Allah-u Teala'ya. Ya Rabbi diyeceksiniz, ben ruhumu ölmeden evvel sana ulaştırmak istiyorum. Bu zaten senin bize farz kıldığın bir husus. Ne olur Allah'ım beni de kabul et. Nasıl şu binlerce evliyan, ermiş evliya olmuşlarsa, ruhlarını sana ulaştırmışlarsa, sen de bunu Kur'an'da emrettiğine göre, işte ben sana senden diliyorum bunu. Sana yalvarıyorum Yüce Allah'ım. Beni de o ermiş olan evliyan gibi kıl. Benim de ruhum sana ulaşsın ben hayattayken. İşte sevgili kardeşlerim, bunu kime anlatırsanız, kime söylerseniz, o insanın böyle bir hedefe yönelmesi için bir gayretin sahibi olmalısınız.
etrafındaki insanların birer birer Allah'a ulaşmayı dilemeleri, onların mutlu bir topluluk oluşturmasını ifade eder. O topluluğun içinde de dileyenler vardır, dilediğini zannedenler vardır ve de dilemeyenler vardır, dilediklerini söylemektedirler. Hepsi bütünün birer parçasıdır. Bir mozaikten bahsediyoruz, ayrı ayrı karelerden oluşur. Herkes mozaiğin bir karesini oluşturur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, mutlu olmayı istiyor musunuz, istemiyor musunuz? Eğer istiyorsanız yapacağınız şey son derece açık. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Dilemezseniz mutluluğu yaşayamazsınız sevgili kardeşlerim. Hangi şartların içinde olursanız olun, sahip olduğunuz şeyler çok olabilir ama mutluluğa asla sahip olamazsınız. Mutluluk Allah'a ulaşmayı dilemekle başlayan bir vetiredir. Dilemeyen bir insanın Allah'a ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemeyen bir insanın mutlu olması hiçbir şartta mümkün değildir sevgili kardeşlerim. O insan hiçbir şekilde mutlu olamaz. Saadet bu dileğin arkasındadır. Saadet bu kapının arkasındadır. Bu kapı açılmadıkça, kişi Allah'a ulaşmayı dilemedikçe mutluluk dünyasına hiç kimse giremez. Allah'a ulaşmayı dilemek mutluluğun kapısıdır. Nefsinizin afetleri yok oldukça mutluluk şehrinin içinde ileriye doğru gideceksiniz. İlerleyeceksiniz. Merdivenleri birer birer çıkarak daha üst boyutta, daha üst boyutta, daha üst boyutta mutlulukları yaşayacaksınız. Allah Teala hepinize bir garanti vermiş Kur'an-ı Kerim'de. Kim diyor? Bana ulaşmayı dilerse ruhunu ölmeden evvel bana ulaştırmayı dilerse ben diyor o kişiyi mutlaka kendime ulaştırırım diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, öyleyse yapmanız lazım gelen şey belli değil mi? Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Bu dilek sizi üç merhaleye taşır. Hayır, siz gayret ettiniz diye değil. Siz sadece Allah'a ulaşmayı dilediniz diye. Allah Teala sizi birinci merhalede gören, işiten ve idrak eden birisi haline getirir ve sizi mürşidinize ulaştırır. Bu mutluluğun birinci safhasıdır. Mürşidinize ulaşıp da tabi olduğunuz andan itibaren mutluluğu daha artan bir insan olacaksınız. Çünkü nefsiniz tezkiye edilecek. Yani nefsiniz kendisini oluşturan %100 afetleri adım adım devre dışı bırakmaya, kapı dışarı etmeye başlayacak. Kalbinizin kapısından dışarı. Öyleyse zikir adı verilen bir ibadet sizin Allah'a ruhunuzu ulaştırmak için temel hedefinizi teşkil eder. Zikriniz ilk %7'yi aşan bir fazıl birikimini, fazıl nurları birikimini nefsinizin kalbinde gerçekleştirdiği zaman sizden ayrılıp Allah'a doğru yola çıkmış olan ruhunuz zemin kattan birinci gök katına ulaşır. İkinci defa %7 nur birikiminde ikinci kata ulaşır. Üçüncü defa %7 nur birikiminde üçüncü kata ulaşır. Dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katları aşan ruhunuz Allah'ın zatına ulaşır ve Allah'ın zatında yok olur. Burası 22. basamaktır. Üçüncü basamakta insanoğlu Allah'a ulaşmayı diler.
Veya dilemez, dilemezse hep ikinci basamakta kalacaktır. Dilemezse gideceği yer mutlak olarak cehennemdir. Herhalde cehenneme gitmeyi istemezsiniz, öyle değil mi? Öyleyse bizi ilk defa dinleyenler, yapmanız lazım gelen şey son derece basit. Başarmamanız mümkün olmayan bir şey. Mutlaka başarıya ulaşacağınız, Allah'ın kesin teminatında olan bir husus. Siz Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Geri kalanını Allah gerçekleştirecek. Siz Allah'a ruhunuzu ulaştırmayacaksınız. Allah sizin ruhunuzu kendisine ulaştıracak. Öyleyse ruhunuz bir emanettir. Sizin ruhunuz değildir o. Allah'ın ruhudur. Sizde bir emanettir. Sizde bulunduğu sürece sizin ruhunuz hüviyetinde görünür. Ama Allah'ın söylediğini unutmayın. Secde suresi 9. ayet-i kerime ve nefaha fihi ruhihi diyor Allah Teala. Biz ona, insana ruhumuzdan, ben insana ruhumdan üfürdüm diyor. Sonra ona fuatler verdim diyor. Görme, işitme ve idrak etme hastalarını verdim diyor Allah Teala. Öyleyse size üfürülen ruh sizin ruhunuz değil, Allah'ın ruhu. Ama sizde bulunduğu sürece o sizin ruhunuzdur. Aynı zamanda gene Allah'ın ruhudur. Çünkü onu sahibine, Allah'a ulaştırmakla vazifelisiniz sevgili kardeşlerim. Hepinizin üzerinde düşen bir temel vazifedir bu. Ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmak, bu temel borcunuz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan bu dizayna dikkatle bakın. Bir dileğiniz, şuradan kalbinizden Allah'a ulaşan, ya Rabbi ben ruhumu şu dünya hayatında yaşarken sana ulaştırmayı diliyorum. Nasıl binlerce, on binlerce evliyan asırlar boyunca bu güzelliği yaşamışsa, ruhlarını Allah'a ulaştırıp ermiş evliya olmuşlarsa, ben de öyle olmak istiyorum yüce Allah'ım. Beni de onlardan biri yap. Ne kaybedersiniz ki sevgili kardeşlerim? Bizim dışımızda olanlara sesleniyorum. İçimizdekiler zaten Allah'a ulaşmayı dilediler. Mutluluğun ne olduğunu ruhları Allah'a ulaşıncaya kadar geçen devrede enine boyuna yaşadılar. Bu nokta 3. basamaktan 22. basamağa kadar devam eden bu süreç sizin gayretinize vabeste olan bir husus değildir. Allah bunu garanti etmektedir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala diyor ki: Allahu yeştebi ileyhi men yeşâ'ı ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. Ve onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, sadece onları kendisine ulaştırır diyor. Ama onları mutlaka kendisine ulaştırır diyor. Öyleyse sizden Allah-u Teala'nın beklediği şey Allah'a ulaşmanız değildir. Allah'a ulaşmayı dilemenizdir. Sizin göreviniz Allah'a ulaşmayı dileyinceye kadar şu kadarcık bir görevdir. Geri kalanı Allah'a ulaşmanız, bütün o geri kalan faktörleri Allah gerçekleştirir. Şimdi birisi çıkıp bize rahatlıkla şunu söyleyebilir: tamam, çok güzel, hay Allah razı olsun. Ama nefsini tezkiye etmedikçe ruhun Allah'a ulaşamaz diyen sen değil misin? Bize bu suali soracaktır. Biz de diyeceğiz ki gayet tabii, evet biziz. Biz diyoruz ki, Allah'ın söylediğini size tekrar ediyoruz ki, sen sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksin.
Allah senin ruhunu Allah'a ulaştıracak. Ama nefs tezkiyesi yapmadığın takdirde ruhun Allah'a ulaşmaz. İşte gördün mü? Demek ki benim nefs tezkiyesi yapmam lazım ki Allah benim ruhumu Allah'a ulaştırsın. Öyleyse Allah'a ulaştırmayacak, gene ben ulaştıracağım. Hayır, sen ulaştırmayacaksın. Sen zikir yapmayı sevmeyen birisin. Ama Allah Teala sana zikri mutlaka sevdirecek. Zikirden hoşlanan birisi haline getirecek seni. Efendim ben oruç tutmayı başaramıyorum. Oruç tuttuğum zaman hastalanıyorum. Oruç tutmasam olmaz mı? Allah Teala mürşidine tabi olduğun günden itibaren her hafta perşembe günleri sana oruç tutturacak ve açlık hissettirmeyecek. O zaman kendi kendine sormalısın. Hani ben oruç tuttuğum günler açlıktan perişan oluyordum. Ne oldu bana? Allah'a ulaşmayı denedim. Her perşembe oruç tutuyorum. Allah Teala bana açlık hissettirmiyor. Ya işte böyle sevgili kardeşlerim. Allah Teala'yı hayatınızda fonksiyonel olarak yaşamak ister misiniz? Hiç beklemediğiniz bir şekilde Allah Teala'nın size hangi ölçülerde yardımcı olduğunu yaşamak ister misiniz? O zaman Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Efendim ben zikir yapmasını sevmiyorum. Zikir yapmasam olmaz mı? Evvela bu sualin cevabı hayır olmaz. Mutlaka zikir yapacaksın. Ama ilavesi var. Abi benim aziz kardeşim, can dostum, gönül dostum, sevgili biraderim ya da sevgili hemşirem, kız kardeşim, sevgili evlatlarım, eğer siz Allah'a ulaşmayı dilerseniz o sevmediğiniz zikri Allah'ın size ne kadar çok sevdirdiğini göreceksiniz. Beyaz çarşafın altına girdiğiniz zaman, beyaz örtünün altına virdinize başladığınız zaman dünyanın en mutlu insanlarından birisi siz olacaksınız. Ve oradaki belki bir saat, belki iki saat size dünyanın en mutlu devresi olarak geçecek. Biliyor musunuz? İnsanların kalp gözleri açılırsa ilk açılış yeri orasıdır. Virt. 7 tane 25 defa uzun uzun estağfurullah çekmek, 7 tane Fatiha okumak, sonra da gök katlarını birer birer açtığını yaşamak. Sevgili kardeşlerim, o kadar güzel şeylerden bahsediyoruz ki bu güzel şeyleri neden yaşamıyor bu insanlar? Bunu ancak bunları yaşadıktan sonra anlayabiliyor insan. Yaşamadan biz de anlamıyorduk. Bütün güzellikler Allah'la beraber olmakta. Sonra da bir olmak. Allah Teala'nın size her açıdan yardımcı olacağını göreceksiniz. Neyi sevmiyorsunuz? Orucu. Allah Teala size açlık çektirmez, sizden açlığı alır. Oruç tuttuğunuz zaman açlık hissetmezsiniz. Zaten gerçekten Allah'a ulaşmayı dilediniz mi? Kalbinizden bir dilek Allah'a ulaştı mı? Yoksa ulaşmadı mı? Bunu o talebide bulunduktan sonra, o talebi yaptıktan sonra, o isteği Allah'a ulaştırdıktan sonra siz kendiniz yaşayacaksınız. Eğer o sevmediğiniz zikir size zevk vermeye başlamışsa Allah'a ulaşmayı dilediniz. Sevmediğiniz namaz bir zorunluluk olmaktan çıkıp bir zevk haline geldiyse siz Allah'a ulaşmayı dilediniz. Ama hayatınızda hiçbir değişiklik olmadıysa, namaz gene omuzlarınız üzerinde bir yükse,
aman şu borç, namaz borcu üzerinden atılsın da bir an evvel rahatlayayım diye namaz kılıyorsanız, namaz kılmak sizin için bir angaryaysa, aynı vasfı devam ettiriyorsa, hayır sevgili kardeşim, sen Allah'a ulaşmayı dilememişsin. Öyleyse ölçü de sizde, talep de sizde. Halep oradaysa, arşın burada. Bu kadar bin insan bu güzelliği yaşadılar ve aramızdalar ve mutlu insanlar. Öyleyse siz neredesiniz? Neden Allah'a ulaşmayı dileyip de bu mutluluğu yaşamıyorsunuz sevgili kardeşlerim? Bu yol sadece mutluluk yoludur. Allah Teala sizleri o kadar çok seviyor ki hepinizden sadece mutlu olmanızı ister. Ve mutluluğunuzu da bu talebin ötesinde garanti eder. Nereye kadar? Yarıya kadar garanti eder. Geri kalanında sizin gayretiniz önemli bir rol oynayacaktır. Sevgili kardeşlerim, cennet cennet dedikleri şey sizin için önemliyse, o zaman mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemek mecburiyetindesiniz. Dilemezseniz bu mutluluğu yaşayamazsınız. Saadet sizin için ulaşılmaz bir ütopya olur ve öylece kalır. Ama sevgili kardeşlerim, eğer Allah'a ulaşmayı dilerseniz, her birinin ulaşılabilir hedefler olduğunu göreceksiniz. Allah'ın garantisi ne zamana kadar? Emanetini geriye alıncaya kadar. Bu konuda hepinize Allah Teala kesin garanti veriyor. Kim diyor? Bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. İşte ayet-i kerimeyi söyledik. Öyleyse hepinizin üzerinde düşen görev ne? Üzerinizde düşen görev ya da zevk diyelim adına. Çünkü bu görevi yerine getirdiğiniz zaman büyük bir zevk duyacaksınız bundan. Huzur duyacaksınız. Allah'a çok hamd edecek, çok şükredeceksiniz. Çünkü aksi varit değildir. Kim Allah'a ulaşmayı gerçekten dilemişse, böyle bir talebin gerçekten sahibi olmuşsa, Allah'ın o kişinin ruhunu kendisine ulaştırmaması mümkün değildir. Mutlaka o kişinin ruhunu Allah kendisine ulaştırır. İyi ama kişinin ömrü vefa etmemiş. Allah'a ulaşmayı dilemiş, sonra ölmüş. İyi ya, öldükten sonra ruhun nereye girecek zannediyorsunuz? Allah'a ulaşmayacak mı? Evet, ama Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin ruhu Allah'a gene ulaşacak. Ama o kişinin cennete girmesi mümkün olmayacak. Gerçekten öyle, haklısınız. Bir kişi Allah'a ulaşmayı dilemezse ve böyle ölürse, o kişi dünya üzerinde ne yaparsa yapsın, ne kadar çok derecat kazanırsa kazansın, o kişinin amelleri boşa gider ve de mutlaka günahları olduğu için amelleri boşa gittiği cihette günahları sevaplarından fazladır. Gideceği yer mutlak olarak cehennemdir. Peki ya siz? Sizin için öyle değil. Siz Allah'a ulaşmayı dilerseniz, dilediğiniz zaman Allah bütün günahlarınızı örtüyor. Mutlaka sevaplarınız günahlarından fazla olan birisi oluyorsunuz. Allah'a ulaşmayı diledi bir insan, Allah talebi, her dileyenin, kalpten dileyenin talebini mutlaka kabul eder. Zaten istediği şey o. O talepte bulunsunlar da bu insanların hepsini kendime kul edeyim, bana ulaştırayım, kendime ulaştırayım. Allah'ın temel hedefidir. Bütün insanlardan bunu ister ve de sadece o talebin sahibi olan kişi cehennemi bitirmiştir. Mutlaka cennetlik olmuştur. Neden? Çünkü bütün günahları örtülür. İki ayrı dizayn, iki ayrı sonuç. Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah'a ulaşmayı diliyorlar, bütün günahları örtülüyor. Allah'a ulaşmayı dilemiyor kişi, onun da
sevaplarını Allah Teala yok ediyor. Amelleri boşa gidiyor. Allah'a ulaşmayı dilemediği sürece amelleri boşa gidiyor. Bu kişi Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürse amelleri boşa gitmiştir. Gideceği yer mutlaka cehennemdir. Öyleyse bu kadar kesin mi? Bu kadar kesin. Bir dilek mutlaka üçüncü kat cennet, mutlaka Allah'a ruhun ulaşması. Öyleyse iki ayet-i kerimeyi gelin beraberce karşılaştıralım. Birinci ayet-i kerime Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesi. Allah Teala diyor ki ey ameni olanlar, yani iman edenler, inananlar, takva sahibi olun. İnanan bir kişinin inanması onu takva sahibi kılmaz. Hiç kimse inanıyor diye Allah Teala'ya takva sahibi olmaz. İnananlardan inanıyor ki Allah'a ulaşmayı dileyecek kişi. Allah'a ulaşmayı dileyenler sadece onlar takva sahipleridir. Ne diyor Allah Teala? Rum 31. Münibine ileyhi ve yettekuhu. Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve böylece ona karşı takva sahibi ol. Yani Allah'a ulaşmayı dilemezsen takva sahibi değilsin diyor Allah Teala. Ulaşmayı dilemeyenlerin şirkte olduğunu söylüyor. Fırkalara ayrılmış olduğunu söylüyor. Bütün fırkalardakilerin hepsinin ellerindekiyle ferahlandığını, gidecekleri yerin cehennem olduğunu, şirkte olduklarını söylüyor. Sadece bir tek grup kurtulacak, Allah'a ulaşmayı dileyerek takva sahibi olanlar. İşte sizin için de yapılması lazım gelen şey bu kadar kolay, bu kadar basit. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Dileyen insan için ne olur? Enfal 29 bu sualin cevabını veriyor. Ey inananlar, Allah'a mülaki olmayı dileyin. Allah'a yönelin. Takva sahibi olun. Allah'a yönelerek takva sahibi olun. Takva sahibi olun ki Allah size furkanlar versin ve bütün günahlarınızı örtsün. Kişinin durumuna göre Allah Teala ya 3 furkan veriyor ya 7 furkan veriyor. Ama mutlaka o kişinin bütün günahlarını örtüyor Allah Teala. Ne olur günahları örtülürse, kişinin günahları örtülürse o kişinin mutlaka sevapları vardır. O zaman bu kişi sevapları günahlarından daha fazla olan bir insan olacaktır. İşte sevapları günahlarından daha fazla olan bir insan olmak, bu hepinizin hedefi olmalı. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Ve sadece bir dilekle oluyor. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an, Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesi gereğince Allah Teala günahınızda ne kadar günah varsa o kadar günahın aynı miktarını sevap hanesine kaç tane furkan verirse o furkanlar adedine bölerek gerçekleştirir. Yani ya 3 furkan verir, 3'te 1'ini her seferinde verir ya da 7 furkan verir, 7'de 1'ini her seferinde verir. Ama mutlaka sevap hanenize günahınızdaki kaybettiğiniz derecatın aynı kaydolunur. Evvelce sevaplarınız günahlarınızı örter. Günahınız hiç kalmadığı için mevcut sevaplarınız sizi sevapları günahlarından daha fazla olan bir insan haline mutlak olarak getirir. Hiç sevabı olmayan bir insan hiç yaşamaz. Böyle bir şey mümkün değildir. En azından ona birileri kötü davranışlarda bulunmuşlardır. Bu ise o kişiye mutlak olarak derecat kazandırır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, cennete ulaşmak bu kadar kolay bir şeyken insanlar, Allah'ın bu hakikatlerinden habersiz olan zavallı insanlar ve zavallı din adamları uğraşırlar, dururlar. Cennete gideceklerinden de hiçbir zaman emin olamazlar. Çünkü Allah'ın kanunlarını bilmiyorlar. Bir din öğretisi düşünün ki Allah'ın bütün güzelliklerini, yaşamanın standartlarını tamamen unutmuş. Bir din öğretisi düşünün ki Allah'a ulaşmayı dilemek
bu din öğretisinin içinde değil. O zaman kişi takva sahibi değil, Allah'a ulaşmayı dilememişse, o zaman kişi şirkte. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi Allah'ın ayetlerinden gafil. 3. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi gideceği yer cehennem. Sevgili kardeşlerim, konunun temeli, giriş kapısı şeytan tarafından yok edilmiş ve arena, insanların arayış içinde olduğu dizayn öyle bir labirentler sistemine dönüştürülmüş ki bir insanın o labirentlerde doğru yolu bulup da Allah'a ulaşmayı dilemesi artık yok olmuş. Ve özellikle insanlar asırlardır başka insanları Kur'an-ı Kerim'i incelemekten men etmişler. Kur'an-ı Kerim'i siz anlayamazsınız. Onu anlayanlar bak kitaplar yazmışlar. O kitapları okursun, dinini öğrenirsin. İşte biz o kitapları okuduk ve dinimizi öğrendik derler. Biz de böyle söyleyenlere sorarız. Hay Allah razı olsun, ne iyi etmişsin, çok iyi yapmışsın da aziz kardeşim bir sual sorabilir miyim? Sen Allah'a ulaşmayı diledin mi? Ne demek Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilemek? Böyle bir şey yok Kur'an-ı Kerim'de. Bize Kur'an'ı öğrenenler öğretti. O öğrendiği ilmi, onların öğrettiği ilimle sana sesleniyoruz. Sen yanlış yoldasın arkadaş. Sen şeytanın temsilcisisin. İyi de aziz kardeşim, eğer sen Allah'a ulaşmayı dilemezsen, küfürdesin, dalalettesin, şirktesin, gideceğin yer cehennem, bunlardan haberin yok. Sana bunları öğretenlerin de haberi yok. Öyleyse bugün din öğrenenler de, kendilerine din öğretilenler de beraberce cehenneme doğru yol alıyorlar. Ve biz insanlara Allah'ın doğrularını öğretememenin hüznünü yaşıyoruz. Eğer bunları bize Allah öğretmeseydi, bizim de bunlardan haberimiz hiçbir zaman olmayacaktı. Sevgili kardeşlerim, acaba anlatabiliyor muyuz derdimizi? Bir din öğretisi dünya üzerinde hakim ve bu din öğretisi sevgili kardeşlerim, insanları cehennemden kurtaracak olan esaslara sahip değil. Bu esaslardan sadece bir tanesinden bahsediyoruz. Allah'a ulaşmayı dilemek. Bu yoksa geri kalanların hiçbirisi oluşmaz. Kişinin cehennemden kurtulması mümkün değildir. Neden mümkün değildir? Çünkü o kişinin amelleri boşa gider. İşte Kehf suresinin 105. ayet-i kerimesi. Kim Allah'a mülaki olmayı, yani ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı inkar ederse ve Allah'ın ayetlerini inkar ederse, küfrederse, onların amelleri boşa gider diyor Allah Teala. Cehenneme gidenler hüsrandadır diyor Allah Teala ve bu hüsranda olanların cehennemde ebediyen kalacakları ifade ediyor Mümin'in 102'de, 103'te. Ve Zümer suresinin 65. ayet-i kerimesinde Allah Teala Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin hüsranda olduğunu söylüyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler hüsrandadır diyor. Onların amelleri boşa gider diyor. Hüsranda olanların amelleri boşa gider diyor. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insanın amelleri boşa gider. Onun ameli yok hükmündedir. Amel defterine yazılmaz mı? Yazılır. Ama o kişinin
hayatı boyunca orada sadece bir görüntü olarak kalır. Kişi hayatının son nefesinde dahi Allah'a ulaşmayı dilemiş olsa Allah Teala bütün amellerini kayıtlı olarak hesaba katacak. Ama o kişi Allah'a ulaşmayı dilemezse amel defterindeki o rakamlar boşa gitmiştir. Amelleri boşa gitmiştir kişinin. Bu sebeple gideceği yer cehennemdir. Bu sebeple Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu söylüyor. Öyle insanlar vardır ki cennetlik amel işlerler ama gidecekleri yer cehennemdir. Öyle insanlar da vardır ki cehennemlik amel işlemişlerdir ama gidecekleri yer cennettir. Ne demek istiyor? Bir kişi birçok suçu işlemiş, günah üstüne günah kazanmış ve de yahu demiş böyle böyle söylüyorlar Allah'a ulaşmayı dileyen bütün günahları örtülürmüş. Ben de Allah'a ulaşmayı dileyim. Bakarsın Allah Teala benim de günahlarımı örter. Ben de Allah Teala'nın cennetine giderim. İşte bu düşüncenin sahibi olan kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an onun bütün günahları örtülür. Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesi gereğince mutlaka sevaplar olduğu için bu kişi Allah'a ulaşmayı dileyene kadar hiç amel yapmamış olsun. Bir sürede günah işlemiş olsun, tonla günahı olsun. Bu günahını Allah Teala mutlaka örter ve o kişiyi Allah'ın mutlaka cennetine ulaştırır. Peki bu kişi ruhu Allah'a ulaşmadan Allah'a ulaşmayı diledi ama mürşidine ulaşamadan öldü. Ulaşsaydı ruhu vücudundan ayrılacaktı, Allah'a doğru yola çıkacaktı. O zaman ölecekti kişi. Belki Allah'a ulaştıktan sonra ölecekti. Zaten üçüncü kat cennetin sahibi olacaktı. Ama bu kişi Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Hiç ameli de yok. Gideceği yer mutlaka cennet. Çünkü Allah onun bütün günahlarını örtecektir. Örtünce de sevapları günahlarından fazla olacaktır. Aa, hani bu kişinin ruhu Allah'a ulaşacaktı? Ulaşacak tabii. Bu kişi ölecek. Mürşidine ulaşmadan evvel öldüğü için ruhu Allah'a doğru yola çıkmadan ölecek. Ama ölüm melekleri gene onun ruhunu Allah'a ulaştıracaklar. Ama o kişi ruhunu Allah'a ulaştıramadan ölmesine rağmen o kişinin fizik vücudu kıyamet günü cehenneme girdikten sonra cehennemde cezalandırılmadan mutlaka oradan çıkacak ve Allah'ın cennetine ulaşacaktır. Bu kişinin ömrü ondan sonraki sonsuz ömrü cennette geçecektir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'ın dizaynı öyle bir dizayn ki Allah bütün kolaylıkları insan adlı en çok sevdiği mahlukuna lütfetmiş. Ve de onun mutlak ölçüler içerisinde saadet içinde yaşamasını istiyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın dizaynına dikkatle bakın. O hepinizin mutlaka cennetine girmesini istiyor. Bunun için de inanılmaz derecede kolay bir sebep koymuş Kur'an-ı Kerim'ine. Bir tek dilek biz insanları mutlaka cennete ulaştırıyor. Allah Teala insanı o kadar çok seviyor ki onun serbest iradesiyle bir karar verebilmesi, ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemesi Allah için o kadar kıymetli ki bir kişi sadece böyle bir talepte bulundu diye başka hiçbir şey yapmadan ölse hiçbir derecatı olmasa pozitif yani derecat kazanacak o bir şeyler yapmamış olsa bile başkalarının ona yaptığı kötülükler sebebiyle kazandığı derecatlar var muhakkak. Olmaması mümkün değil sevgili kardeşlerim. Cemaat halinde yaşayan insanlar mutlaka başkalarından zarar görürler. Yani bir insan hangi şartlar içinde ölürse ölsün o kişinin pozitif derecatı olmadan ölmesi mümkün değildir. Kendisi hiçbir amelde bulunmasa bile
başkalarına iyilik ederek bir şeyler kazanmış olabilir. Veya kendisine kötülükte bulunanlar sebebiyle mutlaka derecat kazanmıştır. İşte bir sonuca gidiyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala hepinizi çok ama çok seviyor ve mutlaka Allah'ın cennetine ulaşmanızı istiyor. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın dizaynı açık ve kesin. Mutlaka bir talebi içeriyor, ihtiva ediyor. Herkes ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilemek zorunda. Böyle bir dilek yoksa kişinin kurtuluşu da yok. Sevgili kardeşlerim, bu söylediklerimiz Kur'an'ın olmazsa olmaz gerçekleridir. İnsanlar Kur'an'ı bilmiyorlar ve Kur'an'ın karşısına Ehl-i Sünnet vel Cemaat alimlerini çıkartıyorlar. Diyorlar ki bunca alim senin söylediğinin tersini söylüyor. Bunca alim diyor ki kalbinde zerre kadar iman olan günahlarının cezasını cehennemde çektikten sonra cennete girecektir. Onlara söylememiz lazım gelen şey açık ve kesindir. Allah'ın öğretisi Kur'an'dır. Ve Allah Teala Kur'an'da 29 tane ayet-i kerimede cehenneme girenlerin, cehennemde cezalanmak üzere cehenneme girenlerin oradan asla çıkmalarının mümkün olmadığını, ebediyen orada kalacaklarını söylüyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın söylediklerine dikkatle bakın. Allah'ın söyledikleriyle din adamlarının söyledikleri nerede birbirlerine ters düşüyorsa orada tercih etmek mecburiyetinde olduğunuz şey Kur'an'dır. 14 asırdan beri bir harfi bile değişmeyen Kur'an. Bizimle aşık atanlar, bizi kimliğimizle tanıyamayanlar, onlara söylemeniz lazım gelen bir tek şey var. Dikkat edin deyin. Biz hepimiz sahabenin yaşadığı hayatı bu devirde yaşayanlarız. Onlar bundan 14 asır evvel Kur'an'daki 7 safayı da yaşadılar. Allah'a ulaşmayı dilediler. Hepsi diledi. Hepsi kainatın en büyük mürşidine, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a tabi oldu. İkinci safa. Hepsi ruhlarını Allah'a ulaştırdı, hidayete erdi. Hepsi fizik vücutlarını Allah'a teslim etti ve muhsinlerden oldu. Hepsi nefslerini Allah'a teslim etti, ulul-albab oldu. Hepsi İrşad oldu, muhlis oldu ve hepsi iradelerini de Allah'a teslim etmek suretiyle irşad makamına tayin oldular. Hepsi Allah'ın tayin ettiği mürşitler oldular. Öyleyse bize karşı olanlara sevgili kardeşlerim, açık ve kesin olarak şunu söylemelisiniz. Sizler
diyeceksiniz. İslam'ın bu yedi safhasından şu ana kadar haberdar mıydınız? Gerçekten ehl-i sünnet ve cemaat alimlerinin söylediği ilimle bir alan çiziyorsunuz kendinize. Bu alanın içinde ne Allah'a ulaşmayı dilemek var, ne mürşide tabiiyet var, ne ruhu Allah'a ulaştırıp teslim etmek var, ne fizik vücudu teslim etmek var, ne nefsi teslim etmek var, ne muhlis olmak var, ne de iradeyi Allah'a teslim edip irşat makamının sahibi olmak var. Hiçbirisi yok. Üstelik Allah-u Teala'nın dediği emaniye kitaplara tabi oluyorsunuz. Allah Teala diyor ki onlar kitabı Kur'an'ı bilmezler. Onlar sadece zandan bahsedenler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah yolunda dizaynınıza iyi bakın, yerli yerine oturtun. Sevgili kardeşlerim, muhtevaya dikkatle bakın. Öyleyse her açıdan Allah'ın dizaynına dikkatle bakın. Allah hepinizin mutlu olmasını mutlak olarak ister. Allah Teala hepinizin mutlu olmasının standartlarını verir. Neyle verir? İndirdiği Kur'an-ı Kerim'le verir. O Kur'an-ı Kerim ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e indirilmiştir. 14 asırdan beri bir tek harfi bile değiştirilememiştir. Ve biz onun muhtevasına tabi olanlarız. Ve kimler kendilerine ilim gelmediği halde alimlerin ilimleriyle yazdıkları kitaplarla amel ediyorlarsa onların bilgilerine Allah Teala emaniye adını veriyor. Bakara suresinin 87. 78. ayet-i kerimesinde ve korkunç bir trajedi oynanıyor sevgili kardeşlerim. Kur'an unutulmuş. Allah'a ne kadar çok şükretsek, hamd etsek azdır ki sevgili kardeşlerim, Allah bize Kur'an'ı öğretti. Allah'a ne kadar çok hamd etsek, şükretsek azdır ki Allah Kur'an'da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ve sahabenin neleri yaşamış olduğunu bize öğretti Kur'an ayetleriyle. Allah'a gene sonsuz hamd ve şükür olsun ki Allah Teala bizlere onların yaşadığı yedi safhanın yedisinin de Kur'an'da farz olduğunu ispat etti, öğretti. Öyleyse İslam'ın yedi safhası da farzdır Kur'an-ı Kerim'de. Bir, bütün sahabe yedi safhanın yedisini de yaşamıştır. Adına sahabe dediğimiz kişiler, bunların hepsini yaşayanlardır. Sakın sahabe ile münafıkları birbirine karıştırmayın. Bizim din öğreticileri her şeyi Kur'an-ı Kerim'e göre değil, o din adamlarının öğrettiği veriler içerisinde kabul etmişler ve o Kur'an-ı Kerim'deki ilimle din adamlarının söylediklerini hiç karşılaştırmamışlar. Ve kim onlara Kur'an-ı Kerim ayetleriyle giderse, hayır senin söylediğin doğru değil, biz bunu ehl-i sünnet ve cemaat alimlerinden öğrendik,
Doğrusu budur diyorlar. Doğrusu o değildir. Sevgili kardeşlerim, doğrusu Allah'ın indirdiği Kur'an-ı Kerim'dir. O Kur'an-ı Kerim bize söylüyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabenin İslam'ın yedi safısının yedisini de Kur'an'da farz olduğu cihetle yaşadıklarını, yedi safanın yedisinin de farz olduğunun Kur'an-ı Kerim'de mevcut olduğunu ve bütün sahabenin de bunları Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le yaşadığını söylüyor. Öyleyse bizim dışımızda olanlar bizi yargılarken bu büyük hakikati hiç unutmayın. Siz bizi yargılamakla Kur'an-ı Kerim'i, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i ve Allah'ı yargılıyorsunuz. Şu anda dünya üzerinde biz nadir topluluklardan biriyiz. Kur'an'ın bütünüyle amel eden ve İslam'ın yedi safısının yedisini de yaşamakta olan ve hepinizi Kur'an'a ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yaşadığı, sahabenin yaşadığı İslam'a davet edenleriz. Sizin unuttuğunuz İslam'ı. İşte böyle söyleyeceksiniz sevgili kardeşlerim. O zaman onlar dinlerini yeniden gözden geçirmek mecburiyetinde olacaklar. Zaten bu devrin özelliği o. Bize diyecekler ki sen bize yeni bir dinle mi geliyorsun? Bunu şu anda diyorlar. Yeni bir dinle gelmiyoruz. Bizim de cevabımız o. 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle sahabenin yaşadığı dini size öğretmekle vazifeliyiz. O din adamlarına deyin ki siz neden kendinizi yargılamıyorsunuz? Onun bütün söyledikleri Kur'an-ı Kerim hakikatleri değil mi? Bu yedi safanın yedisi de üzerinize farz değil mi? Neden yaşamıyorsunuz? Bu yedi safanın yedisinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le bütün sahabe yaşamış değil mi? Ayet ayet ispat ediyor Kur'an-ı Kerim bunu. Öyleyse siz Allah'ın din öğrettiği, Kur'an-ı Kerim ayetlerini öğrettiği ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ve sahabesinin yaşadığı hayata Kur'an'la sizi davet eden bir kişiyi suçluyorsunuz. Onu sahtekarlıkla itham ediyorsunuz. İşte sevgili kardeşlerim, o etrafınızdaki aleyhimizde laflar söyleyenlere bunları teker teker anlatmalısınız sevgili kardeşlerim.

gördük ki bütün sahabe başlarında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olmakla onun yaşadığı Kur'an'daki İslam'ı yaşamışlar. Ve bugün hamdolsun ki biz senin yoluna, Kur'an'ın yoluna, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin davetine, insanları davetle mükellef olan tek kişiyiz. Bu görev Allah Teala tarafından bize verildi. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, onların elinde itiraz edebilecekleri hiçbir şey yok ve ne kadar hazin bir tecelli ki din adına ahkam kesen bütün bu din adamları İslam'ın ne olduğundan haberdar değiller. Daha kötüsü gidecekleri yer cehennem. Onları cehennemden kurtarabilecek olan tek kişi Allah'ın bu ilmi öğrettiği biziz. Onları Kur'an'a, Kur'an'daki farzlara, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ve onun sahabesinin yaşadığı Kur'an'daki yedi safhadan oluşan, üzerimize farz kılınan İslam'a davet ediyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, yakın gelecekte bütün ışıklar yanacaktır. İnsanların kafasına ve kalbine Allah'ın nurları mutlaka ulaşacaktır. Karşılaştıracaklardır söylediğimizi. Bunların hepsinin farz olduğunu göreceklerdir ve kendilerine soracaklardır. Bunlar farzsa ve biz bu farzları yaşamıyorsak, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabesini bu farzlara çağırmışsa, hepsi yaşamışlarsa, o zaman biz dinimizi yaşamıyoruz demektir. İşte bu fikre din adamlarımız çok kısa bir zaman parçası içinde ulaşacaklardır. Hala hakkımızdaki sadece iftiralara bakarak bizim hakkımızda hüküm verenler konunun esasını incelemek gereğini duymuyorlar. Duymadıkları için de hem kendilerini hem de tesir sahasında bıraktıkları insanları cehenneme mahkum ediyorlar. Sevgili kardeşlerim, onların kurtulmaları için Allah-u Teala'ya dua ederiz. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. El-Fatiha me as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Selamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler. Allah hepinizden razı olsun. Sizlerle inşallah mutluluk konusunda bir defa daha Allah-u Teala

bizleri birlikte kıldı. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın hepinizden istediği bir tek şey var. Sizlerin mutluluğunuz. Onun dışında Allah Teala sizlerden hiçbir şey istemiyor. Evet. Neler düşündüğünüz belli. Diyorsunuz ki amma istemiyor ha. Namaz kılın diyor, oruç tutun diyor, zikir yapın diyor. Kelime-i şehadet getirin diyor, hacca gidin diyor. Bir sürü emir vermiş. Öyleyse hani bizden başka bir şey istemiyordu? Sevgili kardeşlerim, gerçekten istemiyor. Sizden sadece mutlu olmanızı istiyor Allah Teala ve bu mutluluğun Allah Teala'nın dizaynında bir farklı hüviyeti var. Biliyor musunuz? Eğer Allah'ın sizlere nimet olarak verdiği şeyleri değerlendirebilseniz, bu saydıklarımın hepsinin sadece doyulmaz zevkler olduğunu yaşayacaktınız. Bir an için düşünün sevgili kardeşlerim, kalp gözünüz açılmış. Namaz kılıyorsunuz. Karşınızda duvar olması lazım. O duvarı aşmışsınız. Gök katlarını görebiliyorsunuz. Allah'ın size gösterdiği güzellikleri görüyorsunuz. Renkleri görüyorsunuz. O zaman namaz sizin için bir angarya olabilir mi? Namaz kılmanın gerçekten bir zevk olduğunu yaşayacaksınız. Sanki ayaklarınız yerden kesilmiş de boşlukta namaz kılıyormuş gibi hissedeceksiniz kendinizi. Allah'ı düşündükçe mutluluğunuz giderek artacak. Namaz kılarken, oruç tutarken, zekat verirken, nefsini tezkiye ve tasfiye etmeyenlerin yaşadığı huzursuzlukları siz yaşamayacaksınız. Her birisi sizi ayrı bir mutluluk denizine ulaştıracak. Ve gerçekten göreceksiniz ki Allah Teala ibadetlerin her birini başka bir açıdan size huzur vermesi için, mutluluk vermesi için farz kılmış. Ama bunları zevk olarak yaşayamazsınız eğer Allah'a ulaşmayı dilememişsiniz. O zaman namaz size bir angarya olarak gelir. Oruç tutmak büyük bir açlık hissini oluşturur. Zekat vermek, niye ben kendime ait olan bir parayı başkasına veriyormuşum diye size sıkıntı verir. Hacca gitmekse bir işkence gibi görünür. Zikir yapmak mı? O da neymiş dersiniz? Çünkü siz o devrede İslam'ın beş şartını tatbik ettiğinize göre zikir sizin defterinizde yazmıyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, aslında bunların her birisi bir ayrı büyük zevki oluşturur. Bütün ibadetler sizin mutlu olmanız için bir sebeptir sadece. Allah Teala o ibadetlerle size fiziğin ötesini yaşatmak ister. İşte böyle bir dizaynda Allah ile olan ilişkilerinize dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. O Allah ki sizden sadece bir tek şey ister. Sizin mutlu olmanızı. Evvela şunu açık ve kesin olarak ortaya koyalım. Kim
mutlu olmak istiyorsa, hiç kimse o kişinin mutlu olmasını engelleyemez. Çünkü kişiye mutluluğu verecek olan insanlar değildir, Allah'tır. Sevgili kardeşlerim, mutlu olmak Allah'ın emirlerini yerine getirmekten geçer. Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimse mutlu olamaz. Belki de bizi ilk defa dinleyenler diyecekler ki, yani Allah'a ulaşmayı dinlemekle mutluluğun ne alakası var? Nereden çıktı şimdi bu? Allah'a ulaşmayı dilemedikçe insan mutluluğun kapısından içeriye giremez. Allah'a ulaşmayı dilemek mutluluğun kapısıdır. O eşikten geçmedikçe hiç kimse mutlu olamaz. Allah'ın ortaya koyduğu 7 tane safa, Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide ulaşıp tabi olmak, ruhu Allah'a ulaştırmak, fizik vücudu Allah'a teslim etmek, nefsi Allah'a teslim etmek, irşada ulaşmak ve iradeyi Allah'a teslim etmek, İslam'ın, Allah'ın kainattaki yegane dininin 7 tane safhasını oluşturur. Bu 7 tane safhanın her biri daha üst seviye mutluluğu ifade eder. Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan ruhunu Allah'a ulaştırdığı 21. basamağa kadar mutluluğu üst boyutta yaşayan birisidir. Ondan evvelki hayatıyla bunu mukayese ettiği zaman mutluluğun ne olduğunu sadece öğrendiğini değil, yaşadığını kişi net olarak hisseder. Mutluluk, kişinin iç aleminde mutluluk, dış aleminde mutluluk, Allah ile olan ilişkilerindeki mutluluk olarak üç safhada mütalaa edilir. Mutluluk, kavganın bittiği yerde oluşur. Kavga varsa huzur oluşamaz. Uyum oluşamaz. Kavga varsa uyum yoktur. Uyumun olmadığı yerde kavga sadece vardır. Kavganın bitmesiyle uyum sağlanır. Huzur kavganın bittiği yerde başlar. Ondan evvel daima sıkıntı vardır, huzursuzluk vardır. Kavganın tabii icablarıdır bunlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, mutluluk kesintisiz bir huzur halidir. Mutluluğun birinci ayağı. Bu huzur halinin hem iç dünyanızda, hem dış dünyanızda, hem de Allah ile olan ilişkiler sahasında oluşması şarttır. İç dünyanızda sülfe sükunu yaşayacaksınız, nefsinizle ruhunuz arasındaki
kavga bitecek. Dış dünyanızda sülh ve sükûnü yaşayacaksınız. Sizin başka insanlarla olan kavganız bitecek. İyi ama başka insanlar benimle kavga ediyor diyeceksiniz. Olabilir. O onların problemi. Ama siz onlarla kavga etmeyeceksiniz. Ve Allah ile olan ilişkilerinizde sülh ve sükûnün oluşması. Orada dikkatle durun sevgili kardeşlerim. Allah ile olan ilişkilerinizde sülh ve sükûnün oluşması. Hem emirler cephesinde cereyan edecektir. Allah'ın bütün emirlerini yerine getireceksiniz zevkle. Hem de yasaklar cephesinde oluşacaktır. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemeyeceksiniz. İçinizden böyle bir talep de gelmeyecek. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinize dikkat edin. Ne emirler cephesinde, ne yasaklar cephesinde bir probleminiz kalmaması söz konusudur. Neden kalmaz? Çünkü daimi zikrin sahibi olan bir insan emirlerin hepsini çok büyük bir zevkle gerçekleştirecektir. Çünkü daimi zikrin sahibi olan bir insan için namaz da, zikir yapmak da, zekat vermek de, oruç tutmak da büyük mutlulukları yaşatır. Bu kişi oruç tuttuğu zaman açlık hissetmez. Sofraya oturduğu zaman o zaman iştahının açıldığını hisseder. Ama açlık onu hiçbir zaman rahatsız edecek bir boyuta ulaşamaz. Allah Teala onu hep tok tutar. Sofraya oturduğu zaman iftar sofrası noktası hariç. O zaman iştahlı birisi olarak sofraya oturur. Sevgili kardeşlerim, o zaman her şeye zevk olmuyor mu? Eğer iç dünyanızda kavgayı bitirdiyseniz, yani nefsinizin afetlerinin hepsini, topunu daimi zikirle yok ettiyseniz, o zaman nefsinizle ruhunuz arasındaki kavga sona ermiş olmuyor mu? Kavga bittiyse orada sülh ve sükun oluşur. Kaos, kavga, huzursuzluk verici bir unsurdur. Kavganın bittiği yerde huzur başlar. Öyleyse bu mutluluk nerede başlar? Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman başlar. Hedefi nedir? Nefsinizdeki afetlerin yok olması. Allah Teala size bir söz vermiş. Diyor ki, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. İşte Allah Teala'nın bu ulaştırma keyfiyetine baktığımız zaman Allah'ın verdiği sözü mutlaka yerine getirdiğini görüyoruz. Üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı diliyorsunuz. O derhal size 7 tane Furkan'la cevap veriyor. Kör, sağır ve dilsiz bir insanken, bütün insanlar öyledir başlangıçta, gören, işiten ve idrak eden bir insan hüviyetine ulaşıyorsunuz. Böylesine güzel bir dizaynı yaşıyorsunuz. Ve Allah bütün günahlarınızı örtüyor. Daha bu aşamada birinci kat cennetin sahibi oldunuz. Allah Teala bu konuda size söz veriyor. Sizin göreviniz sadece Allah'a ulaşmayı dilemek
Allah'a ulaşmanız da sizin göreviniz değil. Allah'ın üzerine aldığı bir vazife. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse onları Allah kendisine ulaştırır. Yani o kişilerin ruhlarını Allah kendisine ulaştırır. Allah'a insanın fizik vücudu ulaşmaz. Nefsi de ulaşmaz. Sadece ruhu ulaşır. Ve ruhu kendisine ulaştıran o Allah'tır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şeyin en güzel olduğu bir ortamdan bahsediyoruz. Bu güzelliği bütün boyutlarıyla yaşamadıkça insan olmanın hakkından yararlanamazsınız. Bir insan iç aleminde de dış aleminde de Allah ile onun ilişkilerinde de mutluluğu yaşamak için yaratılır. Eğer yaşamamışsa o kendisine verilen ekmeği eliyle iten birisidir. Nimeti eliyle iten birisidir. Düşünün ki inanılmayacak kadar kolay bir sebeple mutluluğu yaşamaya başlarsınız. Allah'a ulaşmayı dilemek, hepsi bu kadar. Ama dilediğiniz zaman her şeyin ansızın çok güzele döndüğünü göreceksiniz. Şeytanın size hükmedemediğini yaşayacaksınız. Allah Teala şeytanla aranıza bir zırh çeker. Şeytan o günden itibaren size katiyen tesir edemez sevgili kardeşlerim. Öyleyse bu istikamette yaşayacağınız şey çok açık ve kesin olarak mutluluktur. Allah ile olan ilişkileriniz sizleri bir yerlere ulaştıracaktır. Mutluluk sahillerine. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse şeytanın o kişiyi rahatsız etmesine, onu negatif açıdan etkilemesine, onu Allah'ın yolundan uzaklaştırmasına Allah hiçbir zaman müsaade etmeyecektir. Böyle bir şey şeytan için imkansızdır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın koruması altına girer, mutlaka ruhunu Allah'a ulaştırır. Dileyen herkes mutlaka ruhunu Allah'a ulaştırır. Eğer hayatta ise yaşarken ulaştırır. Eğer Allah'a ulaştıktan sonra, ulaşmayı diledikten sonra ölürse ruhu gene Allah'a ulaşır. Ama hangi kademede öldüyse o katın cennetine gider. Bir kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman, dilediği andan itibaren cehennem onun için yoktur. Mutlaka cennete gidecektir. Dilediği an o kişi birinci kat cennetin sahibidir. Hiç ameli olmasa da mutlaka birinci kat cennetin sahibi olur. Kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi, o kişinin birinci kat cennete ulaşması için kâfi sebeptir. Birinci kat cennet. Kimler gider birinci kat cennete? Sevapları günahlarından fazla olan herkes birinci kat cennete mutlaka gider. Eğer bu kişi mürşidine ulaşmışsa, ikinci kat cennete girer. Bu kişinin ruhu Allah'a ulaşmışsa, üçüncü kat cennete girer. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım,
duanızın Allah'a ulaştırılması sizin işiniz değil, Allah'ın işi. Allah Teala Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki Allahu yeştebi ileyhi men yeşayı ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediği kişiyi kendisine seçer. Ve o seçtiklerinden her kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır. Öyleyse Allah'ın kendisine ulaştırması. İşte üçüncü olay ruhun kişinin ölmeden evvel Allah'a ulaşmasıdır. Eğer bir kişinin Allah'a ulaşmayı diledikten sonra 5-6 aylık bir ömrü varsa mutlaka Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Kişinin Allah ile olan ilişkilerine baktığımız zaman mutluluk adı verilen müessesenin o kişi için hazırda beklediğini bilmesi lazım. Ben Allah'a ulaşmayı dilersem mutlaka Allah benim ruhumu kendisine ulaştırır hipotezine mutlaka bir sonuç olarak bakması gerekir. Bu başlangıcıdır konunun ama aynı zamanda sonudur. Yani ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır. İşte böyle bir dünyada yaşıyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala sizi o kadar çok seviyor ki bir tek dileğiniz Allah'ın sizi kendisine ulaştırması için yeterli. Rad suresinin 27. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki Allah dilediğini dalalette bırakır. Ama kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır. Kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse yani Allah onları mutlaka kendisine ulaştırır. Öyleyse Allah'ın dalalete bırakmayı dilediği kişiler kimdir? Çok açık bir şekilde belli ki Allah'a ulaşmayı dileyenleri Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırdığına göre Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Onlar da dalalette olmayı hak etmişlerdir. Allah onları dalalette bıraktığı için dalalette değildirler. Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için dalalettedirler. Dileseler diledikleri an dalalette olmaktan kurtulacaklar. Birinci hidayetin sahibi olacaklar. Öyleyse mutluluk dediğiniz şey bir uyum hali ise iş dünyanızda bu uyum için ne lazım? Şimdi gelin beraber ona bakalım. Bir insan ruh, nefs ve fizik vücut olmak üzere 3 tane vücuttan oluşur. Fizik vücudumuz halk edilmiştir, yaratılmıştır. Nefsimiz sevva edilmiştir, dizayn edilmiştir. Allah Teala diyor ki ve nefsin ve ma sevvaha. O nefse ve onu sevva edene. Ve lekat halakna insanı min salsalin min hamin mesnun diyor Allah Teala. Biz muhakkak insanı hamin ve mesnun olan salsalinden yarattık diyor Allah Teala.
ıslak ama organik özelliği olan bir balçıktan yarattı diyor. Veya o balçığa organik özelliğini veriyor Allah-u Teala.

Ve insan için söz konusu olan şey Allah'ın yolunda bütün güzellikleri yaşamaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Her şey öylesine güzel ki Allah Teala o kişiyi bir sülh ve sükun devresine ulaştırır. O kişinin nefsi %100 afetlerle doludur. Ama ruhu %100 hasletlerle doludur. Afetler Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkan, yasak ettiği bütün fiilleri işlemek isteyen bir özellikle yaratılmışlardır. Hasletlerse Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellikle yaratılmışlardır. Ve iki zıt kuvvet bir aradadır. İç dünyanızda iki karşıt kutup, nefsiniz ve ruhunuz her an kavga halindedir. Çünkü Allah neyi emretmişse nefsiniz yapmak istemez, ruhunuz yapmak ister. Allah neyi yasaklamışsa ruhunuz onu yapmak istemez, nefsiniz de yapmak ister. Öyleyse ikisinin talebi daima birbirinin zıttıdır. Hem emirler cephesinde zıttıdır, hem de yasaklar cephesinde zıttıdır. Bu sebeple iç dünyanızda devamlı, kesintisiz bir diyalektik kavga hüküm sürmektedir. Kavga olduğu için mutsuzsunuz. Yeter mi yetmez? Bir insan nefs tezkiyesi yapmayınca hep nefsinin afetlerine tabi olacaktır. Başka insanlara zulmedecektir. Aslında bu aynı zamanda kendisine de zulümdür. Çünkü başka insanlara yaptığı her zulüm derecat kaybetmesine sebebiyet verecektir. Derecat kaybeden kişi kendisine de zulüm etmiştir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte Allah Teala'nın dizaynı içerisinde insanoğlu Allah'a ulaşmayı dilemedikçe mutluluğu yaşayamaz. Ama dileyen kişi için mutluluk mutlaka teşekkür edecektir. Nasıl teşekkür edecektir? Allah Teala o kişinin nefsindeki afetleri azaltacaktır. Nasıl azaltacaktır? Kişi mürşide tabi olduğu anda kalbine iman yazılacaktır. Bu iman kelimesi o kişi için önemli bir kelimedir. Çünkü kalbine yazılan iman kelimesi kişi zikir yaptığı takdirde kalbine ulaşacak olan Fazıl ismindeki nurların karşıt kutbunu temsil eder. Fazıllar bir manyetik alanı temsil ederler. İman kelimesi de onun zıttı olan manyetik alanı temsil eder. Birisi artı birisi eksi kutuptur. Bu sebeple birbirlerini çekerler. Bu sebeple kişi zikir yapmaya başladığı anda %100 kapkaranlık olan o kişinin kalbi Allah'ın rahmetinin, fazlının ve salavatının o kalbi işgal etmesi sebebiyle bütün karanlıklar kapı dışarı edilir. Zikir, Allah'ın zikri, eğer o kişi Allah'a ulaşmayı dilemişse birinci kat cenneti sahip olmuştur. Ama mürşidine ulaşıp tabi olmuşsa, tabiyetinden sonra ölürse ikinci kat cennetin sahibidir. Bu kişi bu noktadan sonra nefs tezkiyesine başladığı zaman nefs tezkiyesi onun vücudunda farklı bir sonuç oluşturur. Bu kişi zikir yaptığı zaman Allah'ın katından gelen rahmetle fazl ve rahmetle salavat o kişinin göğsüne gelir. Göğsünden Allah'ın açtığı yarıktan geçerek Allah'ın yardığı yarıktan geçerek nefsin kalbine ulaşır.
nefsin kalbinde %2 rahmet birikimi sağlanır evvela mürşide ulaşmadan. Mürşide ulaştıktan sonra da fazıllar girmeye başlar kalbe. Ve fazıllar iman kelimesinin tersi olan manyetik alana sahip oldukları için nefsin kalbinde iman kelimesinin etrafında toparlanmaya başlarlar. Gelirler, Allah katına gelirler ve iman kelimesinin üzerine gelirler. İman kelimesine yapışırlar. Ve orasını işgal etmeye başlarlar. Fazıllar Allah'ın nurlarıdır. Allah'ın her dediğini yapmak isteyen, her emrini yerine getirmeye çalışan, yasak ettiği fiillere asla işlemek istemeyen bir özelliğin sahipleridir. Ruhun hasletlerinin vücuda getirdiği ortamda ruhun hasretleri Allah'ın her emrini mutlaka yerine getirmek isterler. Yasak ettiği fiilleri asla işlemek istemezler. İşte Allah-u Teala'nın kalbimize gönderdiği rahim esmasıyla tecelliden sonra göğsümüze, göğsümüzden kalbimize gönderdiği rahmet, faiz ve salavat isimli nurlardan fazıllar Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirmek isteyen, yasak ettiği hiçbir fiili asla işlemek istemeyen bir özellik gösterirler. Öyleyse böyle bir özelliğin dizaynına baktığımız zaman orada kavganın bittiği bir yer göreceğiz. O kişinin kalbindeki kavga ne zaman biter? Daimi zikre ulaştığı zaman biter. Çünkü o zaman nefsin kalbinin %100 hasletlerin eşidi olan fazıllar kaplar. Fazıllar kişiyi faziletli insan yapmak için Allah'ın gönderdiği nurlardır. Fazilet kelimesi, fazıl kelimesi aynı kökten gelir. Fazilet, fazlın sahibi olan bir kişinin dizaynını gösterir. Fazlın sahibi olan kişi Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellik taşır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın dizaynına baktığımız zaman şöyle bir muhteva görüyoruz. O kişi nefsinin kalbindeki afetler azaldıkça faziletleri, fazılları artan birisidir. Nefsinin kalbinde ne kadar fazıl birikirse o kadar afet dışarıya atılmıştır. Kişinin nefsinin kalbindeki fazıllar %2 rahmetten sonra ilk %7 fazılla birlikte insan ruhu birinci gök katına ulaşır. İkinci defa %7 fazıl birikimi insan ruhu ikinci gök katına ulaşır. Üçüncü defa %7 fazıl birikimi insan ruhu üçüncü gök katına ulaşır. Dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci defa %7 nur birikiminin sonunda nefsin kalbindeki nurlar %49 fazıl, %2 de rahmet olmak üzere %51'i bulur. Bu nokta ruhun Allah'a ulaşma noktasıdır. Bu nokta nefsin kalbinde şeytanın hakimiyetinin yarıdan aşağı düşme noktasıdır. Başlangıçta şeytan nefsinizin bütün kalbine hükmediyordu.
Allahlaşmayı dilediğiniz andan itibaren bu hegemonya sona erdi. Ruhunuz Allah'a ulaşana kadar şeytan size hükmedemez. Burası daha Allah'a ulaşmak üzere yola çıktıktan sonra henüz Allah'a ulaşmadığınız bir nokta. Ne zaman 7. defa %7 nur birikimi, fazıl birikimi sağlanırsa %51 nur birikimiyle ruhunuz Allah'ın zatına ulaşır. Bu noktada o kişi ruhunu Allah'a ulaştırmıştır. Ermiş evliya olmuştur. O kişinin nefsinin kalbinde %51 nur birikimi gerçekleşmiştir. Ve bu sebeple artık şeytan duruma hakim değildir. Başlangıçta nefsimizin kalbinin %100'üne hükmeden iblis, Allah'a ulaşmayı dilediğimizden itibaren artık bize hükmedemez. Nefsimizin kalbinde %51 nur birikene kadar şeytanın bize hükmetmesi mümkün değildir. Çünkü Allah Teala kişiyi koruyor. Şeytanın ona saldırmasını, onu tesir altına almasını, onu Allah yolundan sapıtmasını engelliyor Allah Teala. Kişi Allah'a ulaşmayı dilediği için. Bu engellemenin ulaştığı yer ruhumuzun Allah'a ulaştığı ve teslim olduğu yerdir. Bu noktaya kadar Allah'ın mutlak yardımını alan kişi bu noktadan itibaren bu mutlak yardımı artık alamaz. Allah'ın verdiği söz yerine getirilmiştir. Sözü neydi? Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım diyordu. Kişi Allah'a ulaşmayı diledi. Allah'a da ulaştırdı. Ama bu adam namaz kılmayı sevmiyordu. Allah ona namaz kılmayı sevdirdi. Ama bu adam oruç tutmayı sevmiyordu. Allah onun açlık hissini tamamen aldı. Oruç tutmayı sevdirdi. Bu kişi zikir yapmayı sevmiyordu. Zikir yapmayı sevdirdi. Bütün ibadetlerini yerine getiren ve ruhunu Allah'a ulaştırmak için kendine düşen bütün vazifeleri yapan birisi var artık ve bunları zevkle yapıyor. Ve eskiden yanlış düşüncelerin sahibi olan bu kişi artık doğru düşüncelerin sahibi. Allah'a ulaşmayı diliyor ve bu istikamette bir gayretin sahibi. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki Allah'ın bütün güzellikleri biz insanlar için ve sadece Allah'a ulaşmayı dilediğimiz için Allah Teala bizi kendisine ulaştırdı. 21. basamaktayız. Allah'a ulaştığımız noktada 3. kat cennetin sahibiyiz. Allah'a ulaşmayı diledik, 1. kat cennetiyiz. 11. basamakta, affedersiniz, 14. basamakta mürşidimize ulaştık, tabi olduk. 2. kat cennetin sahibiyiz. Ruhumuz vücudumuzdan ayrıldı, Allah'a ulaştı. 21. basamak, 3. kat cennetin sahibiyiz. Biz hiçbir gayretin sahibi olmadan Allah Teala bizi 3. kat cennetine ulaştırır. Bütün ibadetleri bize sevdirerek ve zevkle onları yerine getirmemizi sağlayarak Allah bizi kendisine ulaştırır. Ama burada bir tehlike artık başlar. Allah'ın koruyucu kalkanı kalkmıştır. Kişi bundan sonra şu inançla hareket edecektir.
Allah-u Teala bana söz vermişti, ruhumu kendisine ulaştıracağına dair, eğer ben Allah'a ulaşmayı dilersem. Ve bunu gerçekleştirdi. Öyleyse şimdi ben fizik vücudumu Allah'a ulaştırmayı dilesem ve Allah-u Teala'ya yalvarsam, Ya Rabbi ben fizik vücudumu da sana ulaştırmak istiyorum, bunu gerçekleştirmeni diliyorum, ben bana düşenleri yapmaya hazırım desem, Allah-u Teala mutlaka bunu da gerçekleştirecek. Ama kişinin önemli bir görevi var. O güne kadarki namaz durumunda değişme olması gerekmiyor. Oruç durumunda değişme olması gerekmiyor. Ama zikrini arttırması gerekiyor. Bu noktaya kadar kişi 33 bin zikre ulaştı. 7 bin zikirden başlayan çalışma 33 bin zikirle noktalandı. 33 bin zikirde kişi ruhunu Allah'a ulaştırır. Ondan sonraki 35 bin, 37 bin, 39 bin, 41 bin gibi daha üste doğru giden zikirler 47 bine kadar gider. Ama 47 bine vardığı zaman kişinin nefsi de Allah'a teslim olmak için hazır hale gelmiştir.

Kim kökedimin zikirde kalmaz da daimi zikre ulaşırsa o nefsini de Allah'a teslim eder. Kim günün yarısından fazla zikrederse kısa bir zaman sonra fizik vücudunu mutlaka Allah'a teslim eder. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmak için hazır bekler. O hepiniz için en güzeli yapacaktır. İşte böyle bir dizaynda Allah Teala sizin sadece mutlu olmanızı diler ve mutluluğu yaşamanızı ister bütün boyutlarıyla. Her yardımı yapmaya hazırdır. Sadece sizin gördüğünüz gibi Allah'a ulaşmayı dilemeniz lazım. Aranızda hangi ölçüde mutlu olursa olsun, hiç kimsenin bu mutluluklara ulaşmaması söz konusu değildir. Yeter ki o kişi Allah'a ulaşmayı dilesin. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkinize dikkatle bakın. Bu ilişkide yolun neresindesiniz? Allah'a ulaşmayı dilediniz mi? Mutluluğu hak ettiniz. Allah Teala sizi mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Dünya saatinin yarısını size teslim edecektir. Üçüncü kat cenneti de teslim edecektir. Bu Allah'ın üzerine vaadidir. Yerine getirmemesi mümkün değildir. Allah üzerine bu görevi almıştır. O sizin ruhunuzu kendisine ulaştıracaktır. Ulaştırdıktan sonraki kesimde daha büyük mutluluklar elde etmek istiyorsanız, %50 dünya mutluluğunun ötesinde, üçüncü kat cennetin ötesinde mutluluklar istiyorsanız, o zaman zikrinizi mutlaka 33 bin zikirden öteye arttırmak mecburiyetindesiniz. Arttırırsanız adım adım zikirlere ulaşacaksınız daha üst seviye. Öyle bir noktaya geleceksiniz ki günün yarısından daha fazla zikir yapmaya başlamışsınızdır. Bu noktadan kısa bir zaman sonra fizik vücudunuz da Allah'a teslim olur. Nefsinizin kalbinde %81 nur oluşmuştur. Fizik vücudunuz Allah'ın emrettiği her şeyi yerine getirmeye başlar. Allah'ın yasak ettiği hiçbir şeyi gerçekleştirmez. Hiçbir şeyi, hiçbir fiili işlemez. İşte o noktada fizik vücudunuz da Allah'a teslim olmuştur. Daha ötesi mi? Daha ötesi daimi zikirdir. Bu fizik vücudun teslimini daimi zikri falan bir tarafa bırakalım. Siz sadece Allah'a ulaşmayı dilemekle üçüncü kat cenneti ve dünya saadetinin yarısını mutlaka elde edersiniz. Bunu size sağlayacak olan siz değilsiniz, Allah'tır. Size zikri sevdirecek, namazı sevdirecek, orucu sevdirecek, bütün ibadetler sizin için sevgililer olacak, ibadetleri seveceksiniz. Allah Teala size bunları mutlaka sağlayacak. Ve bu garantiyle mutlak olarak hedefe ulaşacaksınız. Ama daha ötesini istiyorsanız, sevgili kardeşlerim, o zaman zikrinizi günün yarısından öteye taşırmanız şart. Bunu gerçekleştirdiğiniz zaman fizik vücudunuzu da Allah'a teslim ettiğinizi göreceksiniz.
Ve konunun belki sizin için şu anda zor gibi görünen kesimi daimi zikirdir. Ama siz o yetenekleri kazandıkça Allah Teala zikrinizi otomatik olarak arttıracaktır. Bütün güzellikleri yaşamaya başlayacaksınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey öylesine güzel ki bu güzellikleri hepinizin yaşamasını öylesine çok istiyoruz ki Allah Teala mutlaka bir gün kendisine ulaşmayı dileyen kişiyi kendisine ulaştıracaktır ve daha öteye de geçecektir. Fizik vücudunda teslim olacaktır. Kişi daimi zikre ulaşırsa nefsini de teslim alacaktır. Yoluna devam ederse iradesini de teslim alacaktır. Ama her şeyin başı Allah'a ulaşmayı dilemektir. Ne zaman Allah'a ulaşmayı dilerseniz, o zaman Allah yolunda hedefinize ulaşmış olacaksınız. Bu dilek sizi mutlaka 5-6 aylık devrede Allah'ın zatına ruhunuzun ulaşmasıyla müjdeler. O zaman diyeceksiniz ki her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor? Birdenbire hayatınızda çiçekleri fark edeceksiniz. Etrafınızdaki güzellikleri hissetmeye başlayacaksınız. Göğün mavisiyle beyaz bulutları görmeye başlayacaksınız. Denizin mavisiyle göğün mavisini birbirine uyum sağlayan bir renk harmonisi içinde göreceksiniz. Allah'ın yarattığı her şeyi Allah yarattı diye seveceksiniz sevgili kardeşlerim. Öyleyse madem ki böyle durum, madem ki bunu gerçekleştireceksiniz, o zaman siz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, o zaman neden mutlu değilsiniz? Sadece Allah'a ulaşmayı dilemediğiniz için mutlu değilsiniz. Öyleyse neden dilemiyorsunuz? Benim sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, neden? Sadece Allah'ın dizaynı içerisinde bir mutluluğu Allah Teala size yaşatmak istiyor. Bunun için de garanti vermiş. Ve siz hala Allah'a ulaşmayı eğer dilemiyorsanız küfranı nimet etmiş olmuyor musunuz? O garanti ediyor. Diyor ki sen bana ulaşmayı dile. Ben seni dünya saadetinin yarısına ulaştıracağım. Üçüncü kata kadar da cennetim senin olacak. Bundan emin ol diyor. Bu benim sana karşı garantimdir diyor Allah Teala. Öyleyse benim sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, neden Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz? Neden Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz da kendinizi bu dünyanın mutsuzluğuna teslim ediyorsunuz? Akılcı bir yaklaşım, Allah bunları garanti ediyorsa Allah'ın yoluna girmek, Allah'a ulaşmayı dilemek değil mi? Şu dünyada sevgili kardeşlerim en çok istediğiniz şey mutluluk değil mi? İşte Allah Teala size o en çok istediğiniz şeyi sağlamak üzere garanti veriyor. Ben diyor sizi mutluluğa mutlaka ulaştıracağım diyor Allah Teala. Ve siz hala Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz. Olur mu? Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyin sevgili kardeşlerim. Mutluluğu yaşayın. Bu Allah'ın size hediyesidir ki kimseden hediyesini esirgemez. O hepinizin ama hepinizin mutlaka mutlu olmasını ister. Bunun için kendisine düşeni yapmaya her zaman hazırdır. Bir tek şartla siz de kendinize düşeni yaptığınız takdirde. Öyleyse bütün güzellikleri yaşamak sizin elinizde sevgili kardeşlerim. Bu güzelliği yaşamak için. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım.
burada inşallah konumuzu tamamlıyoruz. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını diliyoruz. Hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dualarımızla, dileklerimizle sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El-Fatiha me'as salavat. Allah'ıma salli ala Muhammed.

0: Muhterem izleyiciler, dinleyiciler ve de sevgili öğrenciler. Efendim bir güzel günde, bir eşsiz sohbet öncesinde inşallah yine sizlerle bir aradayız. Az sonra bir eşsiz ve yeni mutluluk sohbetinde daha Muhterem Efendi Hazretleri Doktor İskender Ali Mihir inşallah sizlerle birlikte olacaklar. Efendim ben müsaadenizle Muhterem Efendi Hazretleri'ne dönmek istiyorum. Muhterem Efendimiz, öncelikle mübarek ellerinizden inşallah sonsuz hürmet yapıyoruz. Çok kıymetli dualarınız ediliyor ve bugünkü bu eşsiz ve yeni mutluluk sohbetinize zatenizi, muhterem izleyici, dinleyici ve de sevgili öğrencilerinizle baş başa bırakıyor. Tekrar mübarek ellerinizden sonsuz hürmete hasret ediyoruz inşallah.
1: Allah razı olsun Berhan. El-Fatiha me as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte bir defa daha birlikteyiz. Allah'ın sağladığı bir beraberlik. Mutluluktan bahsetmek üzere. Mutluluk deyince aklınıza önce Allah gelmeli.

saadet kelimesi hepsi aynı kökten gelir. Mesut, mutlu olan demektir. Saadet de mutluluk. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrediniz ki işte mutluluktan bahsetmek üzere beraberiz. Allah sizi niçin yarattı? Bir tek cevap çıkıyor Kur'an-ı Kerim'i tamamladığınız zaman: mutlu olmanız için. Allah-u Teala mutlaka Allah'a kul olmanızı istiyor. Neden? Çünkü imajiner kullukta, kuvvet platformundaki, kuvvet standartlarındaki, henüz düşünce bazındaki mutluluk Allah'a ulaşmayı dilemektir. Yani Allah'a kul olmayı dilemek. Burada kurtuluşunuz var, birinci kat cennet. Ondan sonra Allah Teala size Allah'a ulaşmayı dilediğiniz için 10 tane ihsanda bulunuyor. Sizi sizin için tayin ettiği mürşidinize ulaştırıyor. Hiç kimse irşat makamını kendisi seçmek hakkına sahip değildir. Onun, o kişinin hangi vasıflara sahip olduğunu, hangi mürşide ulaşıp kimden ders alması lazım geldiğini en iyi bilen Allah'tır. Diyor ki alallahu kastis sebili. Sebilin tayini, tespiti, kastedilmesi Allah'a aittir. Ulaştığınız zaman kul olma başlangıç noktasındasınız. Öyleyse ilk ikisi kul olmadan evvelki, birisi kulluğa hazırlık, öteki kulluğun başlangıcı. Sonra ruhunuzu Allah'a ulaştırıyorsunuz, teslim ediyorsunuz. Evvap kulluğa ulaşıyorsunuz. Sonra fizik vücudunuzu Allah'a teslim ediyorsunuz. Muhsinler kulluğuna ulaşıyorsunuz. Sonra nefsinizi Allah'a teslim ediyorsunuz. Ahsen kulluğa ulaşıyorsunuz. Muhlisler kulluğuna ulaşıyorsunuz. Sonra irşada ulaşıyorsunuz. Azim kulluğa ulaşıyorsunuz. Sonra iradenizi de Allah'a teslim ediyorsunuz. Ve hakkı tukatihi kulluğa, bir hakkın kulluğa, hakkul yakin seviyesindeki kulluğa ulaşıyorsunuz. Muhtevaya baktığınız zaman bunun mutlulukla kesin ilişkisini görürsünüz. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o birinci kat cenneti elde eder. Bu düşünce platformundaki, düşünce bazındaki, tasarım bazındaki ön kulluk olayıdır. Birinci kat cenneti sağlar size öyleyse, Allah-u Teala herkesin cennete girmesini ister. Hedefi odur. Onun için yaratmıştır insanları. Şu dünyada da mutlu olsunlar, cennette de mutlaka cennete girsinler de sonsuz mutluluğu yaşasınlar diye. Ama serbest iradeyle yaratmış insanları ve iradenin mutlaka dahlini istiyor. İrade mutlaka devreye girecek ve güzele doğru bir hamleyi başlatacak. Allah'a ulaşmayı dileyecek. Dilemezse hiç kimse kurtulamaz. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala sizin Allah'a kul olmanızı istemekle ne oluyor? Daha imajiner kullukta, kuvve kulluğunda, yani düşünce olarak Allah'a kul olmaya karar verdiğiniz, Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an birinci kat cennet sizin. Dilemeniz yeterli. Allah-u Teala aynı anda işitir, bilir ve görür, birinci kat cennetin sahibi olursunuz.

Yaşarsanız, hayatınız devam ederse ikinci seviyeye ulaşacaksınız. Kulluğun başlangıç noktasına. Yani kulluğun fiilen başladığı noktaya. İrşad makamına ulaştığınız zaman ruhunuz vücudunuzdan ayrılacak. Ve Allah'a teslim için yola çıkacak. Bu kulluğun başlamasıdır. Başladığı an ikinci kat cennet sizin. Dünya saadetiniz henüz başkalarından, tasavvufu yaşamayanlardan hiçbir farklılık göstermez. Ama ne zaman ki 7 tane gök katını aşar da 7 tane alemi geçersiniz 7. katta, Allah'ın zatına ulaşırsınız oradan sonra dikey bir yolculukla, Allah'ın zatında yok olursunuz, ruhunuz yok olur. Burası fiilen Allah'a kul olmaktır. Ruhunuz Allah'a teslim olmuş ve Allah'a kul olmuşsunuzdur. Daha sonra fizik burada üçüncü safhada, üçüncü cennet sizindir. Ama dünya saadetinin de yarısı sizin oldu. Ve bu noktaya kadar, geldiğiniz bu noktaya kadar sizin aşağı yukarı hiç dahliniz yok. Bunların hepsini vücuda getiren Allah. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir dizaynda Allah ile olan ilişkilerinizde bir şeyler söz konusu oluyor. Allah ile olan ilişkilerinizde kul olmanız. Gördünüz ki üçüncü safhadaki kulluğun, gerçek kulluğun, düşünce platformunun ötesine taşan, fiziki plana ulaşan kulluğun daha birinci safhasında ruhunuz Allah'a teslim olduğunda Allah'a kul oluyorsunuz. Daha bu kullukta üçüncü kat cennetin sahibisiniz. Dünya saadetinin de yarısını elde ettiniz. Çünkü nefsinizin afetlerinin yarısı gitti. Daha öteye geçiyorsunuz. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim ediyorsunuz. Dördüncü kat cennetin sahibisiniz. Dünya saadetiniz %91 oldu. Daha sonra daimi zikre ulaşıyorsunuz. İhlas sahibi oluyorsunuz. Beşinci kat cennet sizin. Ve nefsinizdeki afetler tamamen yok olmuş durumda. Dünya saadetinin %100'üne, tam bir dünya saadetine sahipsiniz artık. İrşada ulaştığınız zaman yeni bir safha, altıncı kat cennet, dünya saadetiniz gene %100. İradenizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman 7. kat cennet, dünya saadetiniz gene %100. Öyleyse Allah-u Teala'nın muradı neymiş? Muradı sizi Allah'a kul etmek. Zariyat ille diyor ki ve ma halektel insi vel cinni illa leyabutun. Biz insanları başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık insanları ve cinleri. Kul olarak yaratmaktan muradı ne? Hem cennet saadetinin en üst boyutunu hem de dünya saadetinin en üst boyutunu bizlere kazandırmak için yaratmış. Farzlarına baktığınız zaman bir hakkın takvanın emrolunduğunu görürsünüz. Bir hakkın takvanın emrolunması demek, iradenizi de Allah'a teslim etmeniz kesin bir şekilde emrolunuyor demektir. İşte Bakara 102. Allah Teala buyuruyor: Ya eyyühellezine aminuttekullâhe hakka tukatihi ve ma temutunne illa ve entüm muslimun. Ey amin olanlar, bir hakkın takva ile takva sahibi olun. Yani ruhunuzu da, veçinizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim edin. Böylece cennet saadetinde, dünya saadetinde azamisi sizin olsun diyor Allah Teala. Farz. Ruhunuzu, veçinizi, nefsinizi, iradenizi, her şeyinizi
Allah'a teslim etmeniz farz. Bunları başkalarına söylediğiniz zaman bizim kitaplarda bunlar yazmıyor diyecekler. Siz de diyeceksiniz ki sizin kitaplarda yazmaz. Ama Kur'an'da yazar. Ve asıl olan da o sizin okuduğunuz kitaplar değildir. Asıl olan Kur'an'dır. İşte sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala insanı hem cennet saadetinin en üst boyutuna, 7. kat cennete, hem dünya saadetinin en üst boyutuna, %100 mutluluğa, iç dünyanızda kesintisiz ve muhteşem bir sulh ve sükun hali. Dış dünyanızda da kesintisiz bir sulh ve sükun hali, mutluluk. Allah ile olan ilişkilerinizin hem emirler cephesinde hem nehiler cephesinde kesintisiz bir sulh ve sükun hali, mutluluk. İç dünyanızda da mutlusunuz, dış dünyanızda da mutlusunuz. Allah ile olan ilişkilerinizde de mutlusunuz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Böyle bir dizaynda hepiniz için söz konusu olan şey Allah'ın size hedef gösterdiği mutluluğu yaşamaktır. Görüyorsunuz ki Allah-u Teala'nın emri sadece tek bir emirdir, mutlu olun. Bunu ister hidayet adı altında size Allah-u Teala söylesin, hidayeti farz kılsın, ister Allah-u Teala teslimi farz kılsın, ister Allah-u Teala Allah'a kul olmayı farz kılsın, ister takvayı farz kılsın, ister rızayı farz kılsın, ister ebrar olmanızı farz kılsın, bunların hepsinde Allah'ın muradı aynıdır. Bir hakkın takvanın, iradenizin de Allah'a teslim edilmesi noktasının sahibi olmanızı istiyor Allah Teala. Ve böylece dünya saadetinde, cennet saadetinin de azamisinin hepinizin olmasını istiyor. Öyleyse Kur'an-ı Kerim bunları emrediyorsa, Kur'an-ı Kerim nedir? Kur'an-ı Kerim, Allah'ın bütün insanlığa bir saadet davetiyesidir. Allah'ın bütün insanlığa bir saadet davetiyesidir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Kur'an-ı Kerim'in dizaynına dikkatle bakın. Bir saadet davetiyesidir, yetmez. Bir saadet rehberidir, yetmez. Ötesi de var. Ve bir saadet garantisidir. Allah-u Teala en çok sevdiği, bütün kainatı uğruna yarattığı insan adı verilen mahlukunun mutlu olmasını istiyor, yetmez. Ve bunu garanti ediyor Kur'an-ı Kerim ile. Kur'an-ı Kerim bir mutluluk garantisidir. Öyleyse Allah-u Teala her konunun sonuçlarını Kur'an-ı Kerim'de vermiş. Üzerinize farz kıldığı hususların ne kadarını gerçekleştirirseniz o kadar mutlu olursunuz. Dilerseniz hiçbirini gerçekleştirmezsiniz ve şu etrafınızı dolduran milyonlarca mutsuz insandan birisi olursunuz. Oysa ki mutluluk sizin de hakkınız, onların da hakkı, ama onlar bilmiyorlar.
En kötüsü onların şu sokaktaki adamın, mutsuz adamın mutlu olmasını istemeyenler var. Bir takım ideolojilerle insanların mutluluğu açık bir şekilde engelleniyor. Engelleme son derece açık olarak ve hukukun çiğnenmesiyle yürüyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ne yazar? Siz hakikatleri öğrendiniz. Başkalarına da öğreteceksiniz. Hiç kimse düşüncelere kilit vuramaz, zincir vuramaz. İnanca hiç kimse zincir vuramaz. İnsanlar sizin yaşadığınız hayata irtica ediyor. Osmanlı'yı bir kalemde defterden siliyor adamlar. Osmanlı'yı Osmanlı yapan şeyin onların irtica dediği şeyle aynı olduğunu hiç bilmiyor zavallılar. Eğer bu onların irtica adını verdikleri şey Allah'ın insanları mutlu etmek için koyduğu kanunsa ve insanlar başka bir mutlu olma standardına hiçbir zaman sahip olamayacaklarsa, gerçekten sahip olamazlar mı? Olamazlar sevgili kardeşlerim. Çünkü Allah Teala diyor ki bir tek din yarattım diyor. Hanif dini. Ve insanların da yaratılışını Hanif fıtratı üzerine kıldım diyor. Yani Allah'ın yarattığı yegane din Hanif dini ve bütün insanlar sadece o Hanif dinini yaşayabilecek olan özellikle donatılmış. Böyle olursa ne olur? Sevgili kardeşlerim, böyle olursa aksi varit olmaz. Aksi kendilem yekündür. Eğer Allah-u Teala diyorsa ki bir tek din yarattım. Bu Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. Adem Aleyhisselam'da, Nuh Aleyhisselam'da, İbrahim Aleyhisselam'da, Musa Aleyhisselam'da, İsa Aleyhisselam'da, Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem de etraflarındaki insanlarla beraber o tek dini yaşamışlarsa ruhlarını da, veşlerini de, nefslerini de, iradelerini de Allah'a teslim ettikleri o tek dini yaşamışlarsa ve bütün insanlar o dini yaşayabilecek özellikle yaratılmışlarsa, buna ket vuranlar, set çekenler, engel olmaya çalışanlar da aynı hani fıtratıyla yaratılmışlarsa, o zaman insanlar kendi mutluluklarını katletme teşebbüsündeler. Ne uğruna? İdeolojiler uğruna. Sevgili kardeşlerim, unutmayın, insan sadece bir yaratıktır. Biz de yaratıkız. Hukuku bir adaletsizlik müessesesi haline getirenler de yaratıktır. Onlar bu dünya hayatında hiçbir zaman mutlu olamazlar ve öldükten sonra da gidecekleri yer ne yazık ki cennet olmayacak.
sadece Allah'ın emirlerine karşı çıksalar, sadece kendileri kurtulamaz. Ama başka insanları da Allah'ın mutluluk emirlerine karşı çıkarmak hedefindeler. Kim bunları söylerse onların sesini kısmak üzere harekete geçerler. Sevgili kardeşlerim, kısabilirler mi? Hayır, kısamazlar. Allah'ın sesi hiçbir devirde kısılmamıştır. Ve masum halkı, iltica diye hiç bilmedikleri bir ucubeden, bir canavardan korumaya çalışır durumda gösterirler kendilerini. İyi de bu ucube, bu canavar Osmanlı'yı Osmanlı yapan tasavvuftur. Yani Kur'an-ı Kerim'deki İslam'ı yaşamaktır. Yani ruhu, veçi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek, dünya saadetinin de cennet saadetinin de en üst boyutuna çıkmaktır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve bütün sahabe bunu yaptılar. Ve insanlar 14 asırda olması lazım gelenleri unuttular. Bugünkü devirde sahabenin yaşadığı bu altı safayı yaşamakta olanlar mürteci olarak adlandırılıyor. İrticacılar. Manasını bile bilmiyorlar mürteci olmanın. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmaya dileyeceksiniz. Birinci safa. O sizi göstererek, defalarca göstererek mürşidinize ulaştıracak. O ulaştıracak, Allah'a ulaştıracak. 10 tane ihsanla tabiyetiniz gerçekleşecek. İşte buna çıldırıyorlar. Nasıl olur da bir insanın önünde ona tabi olursunuz? Bilmiyorlar ki Osmanlı'nın bütün askeri tabiydi. Bütün esnafı tabiydi. Halkın büyük kısmı tabiydi. Hangi devrede? Osmanlı'nın yükselme devresinde. Ne zaman ki saraya Allah'ın mürşitleri yerine cinci hocalar girdiler, ilmi nücum denilen zulmani bir ilmi yaymaya başladılar. Balık baştan koktu, saraydan koktu. Ve Allah'ın evliyası ikinci plana alındı. Bugün ikinci plana alınmak değil, yok edilmeye çalışılıyor bu insanlar. Allah'ın evliyasına karşı Türkiye savaş açmış durumda. Sevgili kardeşlerim, biz ve bize tabi olanlar, biz sahabenin yaşadığı o altı safayın, yedi safanın hepsini yaşamakta ve yaşayacak olanlarız. Tabiyetten sonra ruhumuzu Allah'a teslim ederiz. Ondan sonra fizik vücudumuzu Allah'a teslim ederiz. Ondan sonra nefsimizi Allah'a teslim ederiz. Ondan sonra irşada ulaşırız. Ondan sonra irademizi de Allah'a teslim ederiz. Böylece elinden ve dilinden hiç kimseye zarar gelmeyecek olan Allah'ın dostları oluruz. Osmanlı bir cihan hakimiyetinin temsilcisiydi. Osmanlı nizam-ı alemdi. Nasıl Osmanlı oldu? Tasavvufla Osmanlı oldu.
Kur'an'daki İslam'la Osmanlı oldu. Ve Yeniçeri olabilmek için Yeniçeri Ocağı'na acemi oğlan olarak girecek olan, bütün talime daha yeni başlamış olan yeni erat mutlaka tabi olmak mecburiyetindeydi. Öğretilirlerdi. Hacet namazını kılarlar, mürşitlerini görürler, gidip tabi olurlar ve ocağa öyle adım atarlardı. Veli olmayan Yeniçeri Ocağı'nda subay olamazdı. Daha üst kademeye geçmekse daimi zikrin sahibi olmakla mümkündü. Yalnız ordu değil, esnaf da öyleydi. Hiçbir esnafın yanına ister zanaatkar olsun, ister ticaret erbabı olan esnaf olsun, bir esnafın yanına çırak olarak girecek olan herkes mutlaka hacet namazını kılacak, irşat makamını görecek. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlere zaten göstermez Allah Teala. Önce Allah'a ulaşmayı dileyecekler. Tabi olacaklar. Ondan sonra çırak olabilecekler. Evliya olmadan, ruhunu Allah'a ulaştırmadan hiç kimse kalfa olamazdı. Daimi zikre ulaşmadan usta olamazdı. Ahi Evren Teşkilatı böyle bir teşkilattı. Ahi Evren Teşkilatı'nı yeniden canlandırmaya çalışanların daveti üzerine Bursa'ya gitmiştik. Ve onlara demiştik ki siz Ahi Evren Teşkilatı'nı yeniden vücuda getiremezsiniz. Kendi kendinize biz Ahi Evren Teşkilatı'nı kurduk demenizle bu iş olmaz. Ahi Evren Teşkilatı'nın temeli tasavvuftur. Siz de Allah'a ulaşmayı dilemedikçe Ahi Evren Teşkilatı'nın Allah indindeki değerine ulaşamazsınız. Sevgili kardeşlerim, insanların mutluluğu sadece Allah'ın elindedir. O bütün insanları mutlu olsun diye yaratmıştır. Bu saadeti yaşayabilecek olan özelliklerin hepsini insanoğluna vermiştir. Ve o mutluluğu yaşamak herkesin hakkıdır. Ve zulüm sonsuza kadar devam etmez. Osmanlı askeri o savaşları beklenmeyen bir şekilde kazandığında hep arkasında Allah vardı. Arkasında Allah'ın evliyaları vardı. Ordu Allah'ın ordusuydu.

Fatih Sultan Mehmet İstanbul'un muhasarası sırasında şu olayla karşılaştı. Bütün devletler Osmanlı'nın karşısında. Herkes İstanbul'un alınmasına karşı çıkıyor. Öylesine tehlikeli görüyorlar ki vezirler durumu. Fatih Sultan Mehmet'e diyorlar, biz bu muhasarayı mutlaka kaldırmalıyız. Fatih Sultan Mehmet lalasına bakıyor. Mürşidi Akşemseddin Hazretlerine bakıyor. Diyor ki, lala ne diyorsun? Akşemseddin Hazretleri soruyor Allah-u Teala'ya ve cevap veriyor. Hayır diyor, muhasara kaldırılmayacak. Fatih Sultan Mehmet hayır diyor, muhasara kaldırılmayacak. Sonra mı ne oluyor? Öyle bir gün geliyor ki düşmanlar iyice yaklaşmışlar. Her taraftan korkunç baskılar ve Kubbealtı vezirleri bu konuda yapılacak olan bir şey olmadığını düşünüyorlar. Bunların arasında da çok sayıda devşirme vezir var. Ve padişahım diyorlar, bu iş mutlaka burada bitmeli. Fatih Sultan Mehmet o sırada çadırında olan Akşemseddin Hazretlerine haber gönderiyor. Akşemseddin Hazretleri kabul etmiyor hiç kimseyi yanına. Fatih Sultan Mehmet gidiyor oraya. Nöbetçiler onu da içeri almıyor. Padişahı. Ama Fatih Sultan Mehmet elindeki hançerle çadırı yukarıdan aşağı yararak içeri giriyor. Bakıyor ki Akşemseddin Hazretleri secdede, gözlerinden akan yaşlarla seccade çamur olmuş. Alttaki toprak çamur olmuş. Ve secdede bakmıyor bile Fatih Sultan Mehmet'e. Bekliyor Fatih Sultan Mehmet. Akşemseddin Hazretleri diyor ki, padişahım, Mayıs'ın şu gününde sabahleyin şu burçtan saldırı yapacağız. Kumbaracılar şuraya, şuraya, şuraya, şuraya barutları yerleştirecekler. O gün diyor, Mayıs'ın 27'si miydi? Tarihini unuttum şimdi. O gün zafer bizimdir diyor. Ve Fatih Sultan Mehmet gidiyor Kubbealtı vezirlerine, diyor ki muhasara devam edecek ve bu işi bitireceğiz. Ve bitiriyorlar. Fatih Sultan Mehmet 4 yaşındayken babası 2. Murad'ın mürşidi yanında birisiyle birlikte geliyor.

İkinci Murat soruyor. Acaba diyor bize İstanbul'u fethetmek müyesser olur mu? Hayır diyor. O sırada orada oynamakta olan 4 yaşındaki Fatih'i gösteriyor. İşte bu diyor. O işi yapacak olan burada. Onun için diyor Şemsettin'i getirdim diyor. Köse diyor Şemsettin'e. Ak Şemsettin Hazretleri. Ve bırakıyor onu saraya. Kendisi Ankara'ya dönüyor. Her zaman Allah ile irtibatlıydı Osmanlı padişahları. Nereye kadar? Nizam-ı alem oldukları süreç içerisinde 1299-1699. Fatih Sultan Mehmet babasına diyor ki birkaç yıl sonra sen Sultanı İklimi Rum değil mi sen? Öyleyim diyor II. Murat. Ben senin oğlun değil miyim? Öylesen diyor II. Murat. Öyleyse diyor bu diyor beni niye dövüyor? Akşemseddin Hazretlerinden bahsediyor. O da diyor ki onun hocası var diye diyor hani onu getiren sana o da beni döverdi diyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Osmanlı tarihi mucizelerle doludur. Hep Allah'ın yardımı. Osmanlı cihan devleti olduğu sürece devam etti. Ondan sonra duraklama devri, ondan sonra gerileme devri. Allah'ın Osmanlı'ya yardımı giderek azaldı. Ama ordunun büyük kısmı gene tasavvuftandı. Artık ordu sadece yeniçerilerden oluşmuyordu. Köylerden, her yerden insanlar toplanıyordu. Halk arasında hala tasavvuf vardı. Ve Osmanlı genel anlamda hep galip geldiyse arkasında hep Allah'ın dostlarının himmeti vardır. Allah'ın kesin nusreti vardır. Çanakkale Savaşı'nda bir Abdullah Çavuş 110 okkalık topa yerleştiriyor. Ya Rabbi diyor, sen bana kumanda et. Nereye dersen oraya atarım. Ve Allah Teala mermiyi attırıyor. Goliat zırhlısının bordasının delinmesi, geminin suyun akıntısına paralel batması, karaya oturması. Sonra mı akıntı gemiyi yavaş yavaş çeviriyor. Öyle bir çeviriyor ki düşman donanmasının boğazın yukarısına çıkması mümkün değil. General Hamilton telgrafını çekiyor. Diyor ki savaşın kaderi değişmiştir. Askerimi yukarıya geçiremiyorum. Savaş bitmiştir. Osmanlı savaşı kazanmıştır. Çanakkale geçilmez. Kimin sayesinde geçilmez? Allah'ın sayesinde geçilmez. Kimse bu milleti Allah'tan ayıramaz. Öyleyse Osmanlı'nın torunları olduğunuzu hiç unutmayın sevgili kardeşlerim. Kim Allah'a düşmansa onlar aslında kendilerine düşmandır. Ve eğer Osmanlı'yı temsil eden bugünkü Türkiye Cumhuriyeti artık bütün dünyada bir itibar sahibi sayılmıyorsa,
arkasında sadece Allah'tan uzaklaşmak söz konusudur. Hep acımışımdır bizim şu ülkenin dışarıyla olan ilişkilerinde, ülkeyi dışarıya tanıtacak olan bakanlıklara. Türkiye şu dünya tarihindeki en büyük tasavvuf mirasının sahibidir. Bütün dünyanın, kainatın göz bebeği olan bir olay. Bizimkiler bunu değerlendirmeyi hiçbir zaman düşünemezler de giderler operalar kurarlar, baleler kurarlar ve batıyla yarışa girerler. Onlar sizden yüzlerce yıl evvel bu baleleri, operaları kurmuşlar. Sizden fersah fersah üstün adamlar. Ama siz kainatın en büyük mirasına sahipsiniz. Tasavvuf. Bunu değerlendiremeyenler hep kendilerine yazık etmişlerdir. Ve çok ilginç bir şekilde kuvvet hep onlarda olmuştur. Ülkede giderek batmıştır, batmıştır, batmıştır. Atatürk savaşlar kazandı. Kiminle kazandı? O askerle kazandı. Allah'ın yakını olan askerlerle kazandı. Ve o bunu çok iyi biliyordu, çok iyi değerlendirdi.

Çanakkale Savaşı'nda Anzaklardan oluşan ...300 kişilik bir kuvvet seferlerinden çıkıyor. Osmanlı seferlerine doğru yürüyor, yürüyüşe geçiyor. Bir bulut geliyor yukarıdan. Ve askerleri tamamen kaplıyor. Sonra bulut yükseliyor. Ancak askerlerin hiçbiri aşağıda yok. Bulut hepsini almış yukarıya çıkarıyor. Hayır, Osmanlıların söylediği bir şey değil. Onlar da şahitler duruma ama yazılı metin var. Yüzlerce imza bulunan Anzak askerlerinin geride kalanlarının ve diğer siperlerde olayları gözleri fal taşı gibi açılarak seyredenlerin gördüğü. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'tan uzaklaşırsanız konu negatif istikamette biter. Eğer bir Kıbrıs Savaşı kazanılmışsa arkasında Allah'ın evliyalarının olduğunu hiç kimse unutmasın. Bir kişilik uçağa ikinci binen birisi daha oluyor. Bir Allah'ın evliyası. Kıbrıs Savaşı'ndan bahsediyorum. Her işaret verdiği yere saldırılmasını istiyor. Adresini veriyor. Adres bir türbe. Ve kendi ismini veriyor. Ancak o üsteğmen, hava üsteğmeni oraya gittiği zaman görüyor ki orası bir türbe. Ve uçaktan inerken aklına geliyor uçan bir kişilik uçak olduğu. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, şaka etmiyoruz. Çok ciddi bir konuyu konuşuyoruz. Öyleyse Allah'ın sevgisini, korumasını kaybettiğimiz gün her şeyi kaybederiz. Mutluluk dediğiniz şey ancak sizi yaratanın yarattığı standartlarda var olmanız da mümkündür. Sadece hani fıtratıyla yaratıldınız. Bunun dışındaki fıtratla yaratılan hiçbir insan mevcut değil. Ve Allah'ın tek bir dini olmuş, Hanif dini. Arapça adı İslam. Ama bütün peygamberler aynı dini yaşamışlar. Ve kim Allah'a yakın olmuşsa onlar mutlu olmuş sadece. Şimdi Allah'ı ve onun dostlarını insanlara düşman olarak göstermeye çalışanlar var. Allah bunun hesabını mutlaka sorar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah sizin en büyük dostunuzdur. Onu hepiniz tanıyorsunuz.

Allah'ın dostlarını mürteci adı altında insanlara negatif istikametlerde tanıtmak Allah'a ihanettir. Biz Allah'ın dostuyuz. Türk'üz, Osmanlı'nın kanını taşırız ve bununla iftihar ederiz. Ayrıca biliriz ki okullarımızda okulan tarih kitaplarında Osmanlı'nın gerçek çevresi yok edilmiştir. O tarih kitaplarını yazanlar tarih kitabı okusunlar. Yılmaz Öztuna'nın şu büyük Türkiye tarihini bir okusunlar. Osmanlı'nın karalamalarla, tahriflerle yüzünü kara çıkarmaya çalışmak hiçbir şey ifade etmez. Bir insan tarihini inkar ediyorsa o hüsrana mahkumdur. Öyleyse biz tarihimizle iftihar ederiz. Kaç bin yıllık Türk varlığı insanların inkarıyla çehre değiştirmez. Öyleyse sevgili kardeşlerim, unutmayın. Allah Teala sizi, hepinizi, bütün insanları mutlu olasınız diye yarattı. Bu mutlu olmanın bütün standartlarına sahipsiniz. Ruhunuz var, veçiniz var, nefsiniz var ve nefsinizdeki bütün afetleri temizlemekle vazifelisiniz. Başkalarına sunacağınız şeyin sadece mutluluk olmasıyla vazifelisiniz. Hiç kimse ne elinizden ne dilinizden bir zarar görmeyecektir, görmemelidir. Öyleyse acaba hangi sebeple Türkiye'deki ahlak bu kadar bozulmuş? Senetlerin %70'i ödenmiyor. Çeklerin %80'i ödenmiyor. Günde 3000'den fazla çanta çalınması var sadece İstanbul'da. Ahlaksızlığın arkasında Allah'tan kaçış yok mu? Allah'ı düşman sayanlar, sizlere sesleniyorum. Allah sizin de dostunuzdur. O ve onun dostları ebediyen var olacaklardır. Ve siz onlara bir şey yapamazsınız. Allah Teala gerektiği noktada gerekeni mutlaka gerçekleştirir. Neleri gerçekleştireceğini göreceksiniz. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah'ın dostları, her şeyin en güzel olduğu standartlarda hepiniz Allah için varsınız. Allah'ın mutluluğunu yaşamak için. Mutluluk müessesesi hepinizedir. Siz Allah'ın yolunda onun hedef gösterdiği mutluluğa ulaşacak olanlarsınız. Bütün dünya düşmanınız olsa diyor Allah Teala, ben yeterim diyor. Ama siz herkese dost olacaksınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'ı çok seviyorsunuz.
hep öyle kalın. Öyle kalamazsınız, sevginiz giderek artar. O Allah'tır ve biz ona hayranız. Sevgiyi, aşkı çoktan aştık. Biz ona hayranız. Her şeyimiz Allah'ındır. Biz yokuz, O var. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'ın bizi vazifelendirdiği günden beri birçok düşman çıktı karşımıza. Birer birer öldüler. Kimisi hiç hastalığı yokken, kimisi ufacık bir sebepten birer birer öldüler. Allah'la kimse şaka edemez. O Allah'tır. Ve verdiği emri mutlaka yaptırır. Mutlaka onun emri gerçekleşecektir. O kalbinizi tertemiz kılacak, size düşman olanları, sizi öldürmek isteyenleri de size sevdirecek. İnsanları seviyorsunuz, daha çok seveceksiniz. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, mutluluğunuz kendi iç savaşınızdır. İç dünyanızda nefsinizi yenmek mecburiyetindesiniz. Nefsinizdeki bütün afetleri sıfırlamak mecburiyetindesiniz. Cennet mutluluğuna zaten Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda ulaşırsınız. Ama dünya saadeti o nefsinize, hakimiyetinize paralel gelişir. Nefsinizdeki afetlerin ne kadarını yok ederseniz, yüzde ne kadarını, mutluluğunuz da yüzde o kadar artar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, mutluluk müessesesi Allah'ın müessesesidir. Size öğrettiği ilmi, saadeti yaşayacaksınız. O mutluluğa hepiniz layıksınız, Allah'ın dostları. Allah Teala diyor ki, eğer beni seviyorsanız bana tevekkül edin. Bana tevekkül ediyorsanız bilin ki en kuvvetli sizsiniz. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, en büyük cihat nefsinizle yapacağınız cihattır. Nefsinize karşı hakim olmak mecburiyetindesiniz. Zikir adı verilen anahtarla Allah'ın adını Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye sesle veya sessiz zikretmek suretiyle nefsinizdeki bütün afetleri adım adım yok etmekle mükellefsiniz. Mutluluğunuzun anahtarı budur. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah bizlerle beraberdir. Hepinizin en büyük saadetlere,
mutluluklara ulaşmasını Yüce Rabbimizden dileyerek hem cennet saadetinin hem dünya saadetinin sizlerin olmasını dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sonsuz mutluluk dualarımızla, temennilerimizle. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

0: Amin. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Ve aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatühü. Muhterem Efendimiz, mübarek ellerinizden inşallah sonsuz hürmet yapıyoruz. Evet muhterem izleyiciler, dinleyiciler ve de sevgili öğrenciler. Böylelikle bir eşsiz ve yeni mutlu sohbetinde daha muhterem efendi hazretleri Doktor İskender Ali Mihir inşallah sizlerle birlikte oldular. Muhterem Efendimiz, Rabbimize sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki böylelikle bir eşsiz ve yeni sohbetinize daha bizi ulaştırmış oldu. Önümüzdeki diğer sohbetlerinizde Yüce Rabbimizin bizleri tekrar zatenizle birlikte kılması temelleriyle inşallah çok kıymetli dualarınızı diliyor ve mübarek ellerinizden sonsuz ümmet ve hasret yapıyoruz inşallah.
0: Biz de hepinizin gözlerini öperiz, sonsuz mutluluklar dileriz. Allah razı olsun.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sizlerle bir yarenlik edelim dedik. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bizleri birlikte kıldı. Bu bir mutluluk değil mi? Sizlerle beraber olmak bizim hayatımızın en güzel anlarını oluşturuyor sevgili kardeşlerim. Bir şeylerden bahsetmek. Mesela sevmekten. Allah-u Teala'yı seviyor musunuz sevgili kardeşlerim? Bizi seviyor musunuz? Öyleyse biliniz ki sizlerle bizim aramızdaki sevgi Allah-u Teala'dan dolaşarak bizden size ulaşır. Sizden de Allah-u Teala'dan dolaşarak bize ulaşır. Bunun manası sevginin artarak ulaşmasıdır. Sevgili kardeşlerim, Allah'ı çok sevin. Ne kadar çok sevmeyi başarırsanız o kadar çok mutlu olursunuz. O Allah sizi sizin o sevdiğinizin kim bilir kaç bin katı fazla sever. Onun sevgisi bir sonsuzluktur. Bütün yarattıklarını sever. Ama siz onu ne kadar çok severseniz o da sizi sizin onu sevdiğinizin kaç katı seviyorsa aynı katta, aynı miktarda arttırır. Yani basit bir rakam verelim. Allah, siz Allah'ı seviyorsunuz. Bir birimlik. Allah Teala sizi seviyor. Bin birimlik. Yani sizin sevginizin bin katı kadar size karşı sevgi duyuyor. Eğer Allah'a karşı siz sevginizi iki katına çıkarırsanız, iki birimlik Allah'ı Teala'yı sevmeye başlarsanız, Allah Teala sizi 2000 birimlik sever.

Teala'yı sevenlersiniz ve Allah Teala tarafından sevilenlersiniz. Ne mutlu bizlere sevgili kardeşlerim. Allah'ın dostları olmak, Allah tarafından sevilmek, Allah'ı sevmek bir büyük mutluluk değil mi? Yoksa bize mi öyle geliyor? Güzelliklerden bir tanesi de bu değil mi? Allah'ı sevmek. O zaman ibadetlerinize dikkatle bakın. Aman şu namazı kılayım da omuzlarımdan, yakamdan düşsün bu namazda, hemen çabucak bitireyim namazımı diye namaz kılan bir insanla Allah için namaz kılan, namazdan zevk alan, o zevki, namaz zevkini, Allah'a karşı kıldığı namazın zevkini yaşamak için namaz kılan bir kişiyle namazı angarya olarak yapan, aman şimdi de sırası mı, gene namazın vakti girdi, gideyim kılayım hemen bitireyim namazımı diye düşünen kişi arasında Allah'ın katında büyük farklılık oluşur sevgili kardeşlerim. Allah Teala kalbinizden geçeni hepsini bilir. Ve size verdiği değer sizin Allah'a verdiğiniz değerin katlarıdır. Allah'a çok değer veren kişi namazlarını, zikirlerini o namazdan ve zikirlerinden zevk alarak kılan birisidir. O kişi örtü altında, beyaz örtü altında zikrini yaparken, yani virdini yaparken sizlere anlattığım gök katlarını gözünün önünde canlandırmaya çalışarak o zevki, o heyecanı yaşayan birisi olmalıdır. Zikir ibadetlerin en üstünüdür, en çok zevk verendir. Kalp gözü açılanların kalp gözü hep zikirde açılmıştır. Gözleriniz kapalı olarak zikir yaparsınız ama Allah Teala gözünüzün önünde hare hare nurları harekete geçirmeye başlar. Gördüğünüz zaman büyük zevk alacaksınız. Sevgili kardeşlerim, aslında sevgi üzerine kurulu bir dünyada yaşıyoruz. Her şey ne kadar güzel, ne kadar güzel dizayn etmiş Allah Teala. O katları Allah Teala size gösterdiği zaman zikir yaparken duyacağınız zevkin ne kadar artacağını biliyor musunuz? Oradaymış gibi hissedeceksiniz kendinizi. O katlarda her bir kat başkalarından farklı özellik taşır. Allah yolunda yaptığınız ibadetlere dikkat edin ki ibadetler size angarya olarak görünmesin. İbadetler kendisine koşulması lazım gelen, zevkle, şevkle o zevki yaşayabilmek için namaz kılmaya özlem duyan bir kişinin namazları olmalıdır. Kalp gözünüz açıldıktan sonra zaten namaz sizin için doyulmaz bir zevki ihtiva edecek. Gözleriniz açık olsun, kapalı olsun, önünüzdeki duvara değil, duvarın ötesini gösterir Allah Teala size. Duvarın ötesi de bütün kainattır. Her şeyi o kadar güzel dizayn etmiş ki, önce onu seversiniz, Allah'ı, sonra aşık olursunuz, sonra asıl önemlisi olan sonucudur.

Ona hayran olursunuz sevgili kardeşlerim. Allah'a hayran olursunuz. Sevginin en yüksek noktası, aşkın ötesi hayranlıktır. Allah'ı ne kadar çok severseniz o kadar çok mutlu bir insansınız demektir. Kendi kendinize bir sual sorun. İbadetler size zevk mi veriyor? Yoksa aman bir an evvel bitsin de kurtulayım diye mi bakıyorsunuz? Eğer ikincisi gibiyseniz bir düşünün bakalım. Bitti. Namazınız bitti. Zikriniz bitti. Ne yapacaksınız? Ne yaparsanız yapın. Eğer o yaptığınız iş size zikirden daha tatlı geliyorsa, o zaman onu yapın. Allah Teala kimseyi zorlamaz. Bütün ibadetleri, zikri, namazı sadece biz o mutluluğu yaşayabilelim diye ihdas etmiştir. Maksadı bize o ibadetlerle derecat kazandırmaktır. Ama kişi zaten Allah'a ulaşmayı dilediği an cennetin sahibi olmuştur. Ruhunu mutlaka Allah'a ulaştıracaktır Allah onun. Üçüncü kat cenneti de garanti edecektir kişi. O noktaya kadar eğer Allah'ı ve Allah'ın ibadetlerini sevmeyi başarmışsa kişi, o zaman sevginin nemalarını toplamaya başlayacaktır. Sevginin ona sağladığı, Allah'ın ona tahsis ettiği faydaları yaşayacaktır. O kişi artık başka bir dünyada yaşıyormuş gibidir. Namaz kılar, mutluluğu yaşar. Zikir yapar, mutluluğu yaşar. Hep mutlu bir dünyanın içerisinde Allah yolunda gayret sarf eden birisi. İbadetlerini onlardan zevk alarak yapan bir insan hep Allah'ı düşünerek namaz kılandır. Allah'ı gören için bu zor bir şey değildir. Bu yüzden Allah'a olan hayranlığı yüzünden namazlarda aksamalar olabilir. Rekatları birbirine karıştırabilir kişi. Az kılar, çok kılar. Ama o Rabbini namaz boyunca görmekten mesttir. Mest olarak namazlarını kılar. Namaz onun için büyük bir zevktir. Hep Rabbine bakar. Hep Rabbini görür. Allah görülmez diyenlere de hep acır. Sevgili kardeşlerim, körler göremezler. Allah Teala diyor ki kalp gözleri kör olmaz diyor. Baş gözleri kör olur diyor. Ve Allah'ın katındaki şehadet Allah'ın zatının şehadetidir. Tahtlara şahit olmaktır. Huzur namazını kılanlara şahit olmaktır. Ama Rüyetullah'tan sonra, irade tesliminden sonra Allah'ın zatına şahit olmaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Her şey öylesine güzel ki,
Bilmem ki nasıl anlatsam. Nasıl? Allah'ı, onu sevmenin güzelliklerini, orada yaşanacak olan mutluluğu. Sevgili kardeşlerim, bu Allah'ın bize nasip ettiği mutluluğu hepinizin yaşamasını ne kadar çok isterdik biliyor musunuz? O zaman birbirimize çok daha yakın olurduk. Aynı telden çalardık. Aynı şarkıları söylerdik. Eski bahçelerde yankılanan şarkılar. Geçtim yine dün eski hazan bahçelerinden. İşte hazan sonbahar demek. Sevgili kardeşlerim, hayat başlar, devam eder ve bir gün mutlaka biter. Bu dünya hayatıdır. Nihayete erer. Allah Teala bu dünyada hayatı tanıyabilmek için bize bir ceset giydirir. Ve bu dünyaya açılır gözlerimiz. Bu dünyada soluruz. Allah'a aşık olmuşsak soluk soluğa bir hayat yaşarız. Onun verdiği emirlerin aslında sadece zevkleri oluşturduğunu vakti gelince anlayacaksınız. Onu işittiğiniz zaman, size hitap ettiği zaman, bütün gök katlarını birer birer size gösterdiği zaman, o süreç içerisinde Allah'a olan aşkınız giderek büyüyecektir. Onun için diyorum ki sevmek çok önemli bir şey. Sevmek mutlulukların en büyüğü diye düşünüyorum sevgili kardeşlerim. O Allah ve en çok istediği şey Allah sizi nasıl seviyorsa sizin de Allah'ı sevmenizdir. Bu Allah'a bir katkıda bulunmaz. Ama sizin Allah'a olan sevginiz arttıkça siz mutlu olursunuz. Ve Allah Teala'nın yegane istediği şey de sizin mutluluğu yaşamanızdır. Her ibadet insanın mutluluğunun artması için sadece bir vasıtadır. İnsanlar Kur'an-ı Kerim'i tamamen unutmuşlar. Tamamen deyince neyi kastediyoruz? İslam'ın yedi safhasını unutmuşlar. Teslimleri unutmuşlar. Ve İslam kolu kanadı kırılmış bir iskelet haline gelmiş. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadet getirmekten oluşan bir ibadet yoksulluğu. Bunlar yeter mi? Hayır, yetmez sevgili kardeşlerim. Bunun ötesinde Allah Teala'nın asıl ibadeti var. Bize emrettiği en büyük ibadet var. Zikir. Ama unutulmuş. Zikirsiz de hiç kimse hedeflerine ulaşamaz. Şeytan insanları tuzağına düşürmek için Kur'an-ı Kerim'in yok olmasını isterdi. Ama Kur'an-ı Kerim'i yok edemez. Çünkü Allah Teala Hicr suresinin 9. ayet-i kerimesinde diyor ki bu kitabı biz indirdik. Onun muhafızı da biziz, biz diyor Allah Teala. Öyleyse
Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'ın muhafazası altında bir kainat dizaynı var. İnsan da Allah'ın sadece bir yaratığı. Hepimiz sadece bir mahlukuz. O yaratmış bizleri. Kaşıyla, gözüyle, yüzüyle, vücuduyla o yaratmış. Ve Rabbinizi tanıdıkça onu seveceksiniz, hayran olacaksınız. Ve bir yaratık olduğunuz için de Allah-u Teala'ya çok şükredeceksiniz, hamd edeceksiniz. Sonra ona yakın olacaksınız. Onun kulu olmak daha Allah'a ulaşmayı dediğiniz noktada başlamıştır. Kul olmak kurtuluşun simgesidir. Allah Teala buyuruyor ki Zariyat Suresi'nin 56. ayet-i kerimesinde ve ma halektel insi vel cinni illa liyavudun. Biz insanları, cinleri, insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık diyor Allah-u Teala. Yaratılışımızın arkasında sadece bir tek sebep var. Allah'a kul olmamız. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'a kul olmak. Hepsi bu kadar. Peki ne zaman kul oluruz? Bir dileğimiz Allah'ın kulu olmamız için yeterli. Bir tek dilek bizi tağuta kul iken Allah'a kul eder. Unutmayın sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes tağutun kuludur. Tağut insan ve cin şeytanlar demek. Yani insanları Allah'ın yolundan saptırmaya çalışanlar. Allah'ın yolu deyince bu yolun nemene bir yol olduğunu Kur'an'dan öğrenmemiz lazım. Allah'ın yolu. Allah'a giden bir yol var. Bu yol sırat-ı müstakim adını alıyor. Dünya verilen bu gezegenden insan vücudu tam kainat şeklinde yaratılmıştır. Ya da kainat insan vücudu şeklinde yaratılmıştır. İnsan vücudunun tam kalbindeki nokta, orada dünya var. Sevgili kardeşlerim, Allah'ı tanıdıkça her şeyin çok ama çok güzel olduğunu öğreneceksiniz. Mutluluk duymak için sayısız sebeplerin var olduğunu göreceksiniz. Allah için yaşamaya başlayacaksınız. Her şey vasıta olacak. Sebep ve hedef Allah olacak. Allah'ın zatına ulaşmak zaten Allah'ın garanti ettiği bir husus. Her Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi Allah kendisine ulaştırır. Ama bu noktaya kadar kişinin büyük zevkler yaşadığı söylenemez. Allah yolunda saadeti yaşayabilmek, Allah'ı çok sevmek, bundan sonraki safhada Allah'a tevekkül etmekle mümkündür. Bir insan ruhunu Allah'a ulaştırdıktan sonra insan ve cin şeytanlar o kişiyi mutlaka Allah'a şahit etmek isterler. Allah'ın yolundan
Ayırmak isterler. Allah'ın yolundan saptırmak isterler. Sevgili kardeşlerim, işte o noktada şunu düşüneceksiniz. Nasıl Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman Allah Teala verdiği sözü tuttu. Neydi verdiği söz? Bakalım Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi ne diyor? Allah'ı yeştebi ileyhi men yeşâ'ü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. Ve onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır diyor. Seçtiklerinden kim Allah'a ulaşmayı dilerse, onları kendisine ulaştırır diyor. Ama mutlaka ulaştıracağını bu ayet-i kerimesiyle kesinleştirmiş. İşte insanoğluyla onu yaratan arasındaki ilişkide Allah'ın istediği tek bir şey vardır. Kul Allah'a ulaşmayı dilediği anda kul olmuştur kişi Allah-u Teala'ya. Hiç kimse Allah'ın kulu olarak doğmaz. Kul olarak doğru bir insan doğmaz. Kendi iradesiyle, kendi iradesini kullanarak kul olur. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah'a ulaşmayı diledikleri zaman Allah'a kul olmak yetkisinin sahibi olurlar. İşte bunun için yaratıldınız. Allah'a kul olmak için. Allah'a ulaşmayı dilemek kulluk için yeter mi? Yeter. Birinci kulluk için ve cennete girmek için yeter mi? Gene yeter. Hem kişiyi cennete mutlak olarak getirir, hem de Allah'a kul olmanın da birinci kademesini tamamlamış olursunuz. Ne yapmışsınız? Çok şey yapmışsınız. Neler neler. Neler yani? Yani sadece bir tek şey, Allah'a ulaşmayı dilemek, bu kadar. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda Allah'a kul oldunuz bile. Takva sahibi oldunuz. Küfürden kurtuldunuz, mümin oldunuz. Dalaletten kurtuldunuz, hidayette oldunuz. Hüsrandan kurtuldunuz. Taguta, şeytana kul olmaktan kurtuldunuz. Allah'a kul oldunuz. Tagutun dostuydunuz, Allah'ın dostu oldunuz. Kafir iken mümin oldunuz. Bir taşla tam 10 tane kuş vuruyorsunuz. Şirkten kurtuldunuz. Allah'ın ayetlerinden gafilken Allah'ın ayetlerine muttali oldunuz. Her şeyi en güzel standartlarda vücuda getiren o yüce Allah bizleri insan olarak yaratmış, öyle bir şeyle mücehhez kılmış ki başka hiçbir mahlukuna vermemiş. Ruhundan üfürmüş. Ne meleklere, ne cinlere Allah ruhundan üfürmemiştir. Ama insana Allah ruhundan üfürmüştür. Diyor ki, Secde suresinin 9. ayet-i kerimesinde
Biz insana ruhumuzdan üfürdük ve ona idrak etme yetkisi verdik. Ehfidet verdik, fuatler verdik diyor Allah Teala. İdrak etme hastaları, görmek, işitmek, kalbin idraki, bunlar hep birbirinin arkasından gelen bir muhteva taşır. Her biri ayrı bir güzelliği sergiler. Her biri sevgili kardeşlerim, Allah'ın bütün güzelliklerini derece derece herkesin gözlerinin önüne serer. İşte yaşamak, Allah-u Teala'nın öyle güzel bir nimeti ki aslında yaşamak birbirinden farklı boyut kazanır her insanda. Herkes hayata gelir, doğar ve yaşamaya başlar. İsteyip istememesine bakılmaz. Allah Teala dilediğini yaratır. Anne karnında insanlar oluşur. Sonra da doğarlar. Hepimiz bu dünyaya gelmişiz. Ve hamdolsun ki yaşıyoruz. Hamdolsun ki bu dünyadayken, şu hayatı yaşarken Allah'ı tanımak şerefine erdik. Ya düşünün sevgili kardeşlerim, o zavallı ateistler Allah'a inanmıyorlar. Kendilerine ne kadar büyük fenalık ettiklerinin belki de hiç farkına varamayacaklar. Tabii ölünceye kadar. Öldükleri zaman Allah'ı gördüklerinde söyleyecekleri söz ne biliyor musunuz? Ya Rabbi, şimdi hakikati gördüm, seni gördüm, inandım. Beni tekrar geriye gönderir misin? Resulüme ulaşayım da tabi olayım ve cehennemden kurtulayım. Ama Allah Teala'nın verdiği cevap hayır şeklindedir. Aslında Allah sevgili kardeşlerim bütün delillerini göndermiş. İnsana sevmek diye bir yetenek vermiş. Ne olur nefret etmek yerine sevseniz sevgili kardeşlerim. Nefret düşmanlığı körükler. Muhabbet duymak sevgiyi körükler. Hub, muhabbet, sevgi duymak demek. Allah Teala kainatta en çok değer verdiği mahluk olarak yarattı sizleri. Bu sebeple daha Adem Aleyhisselam yaratılır yaratılmaz Allah Teala ona secde edilmesini emrediyor. Niçin? İnsanın çamurdan yarattığı şu fizik vücut için mi? Hayır değil sevgili kardeşlerim. Ona üfürdüğü Allah'ın ruhu sebebiyle. Allah Teala diyor ki biz ona, insana ruhumuzdan üfürdük diyor. Allah'ın kendi ruhundan üfürdüğü bir mahluktur insan.
ise Allah'tan gelmiş olan ve tekrar Allah'a mutlaka dönecek olan bir varlıktan bahsediyoruz. O varlık bizim ruhumuzdur. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinizde konunun iki cephesi var. Ya Allah'a inanmaz insanoğlu inanmayabilir ve de hiçbir zaman

mutluluğu yaşaması mümkün değildir böyle bir insanın. Peki kesin mi? Ne yazık ki kesin sevgili kardeşlerim. Dinini yaşamayan hiç kimse mutluluğa ulaşamaz. Ama şeytan ezeli ve ebedi mutsuz bir mahluk olan şeytan, sadece düşmanlık için yaşayan şeytan, mutluluğu hiçbir zaman yaşamak imkanının sahibi olmayacaktır. Şeytan ne yaparsa yapsın, hangi hüviyette, hangi yetkilerin sahibi olursa olsun, onun mutlu olması mümkün değildir. Kıyamete kadar insanla dost olmayacaktır. Kıyametten sonra da gene düşmanlığı devam edecektir. Ama o da insanlarla birlikte, cinlerle birlikte cehenneme atılacaktır. Ben cehennemi diyor Allah Teala insanlarla ve cinlerle tamamen dolduracağım diyor. Bu Allah'ın sözüdür. Hiç kimse dışarıda kalmaz. Ya cehenneme gider ya da cennete gider. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala hepinizi çok seviyor. Siz Allah'ın dostlarısınız. Seviliyorsunuz. Öyleyse neden mutlu değilsiniz? Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren mutluluk sizin içindir. Adım adım saadeti bütün boyutlarıyla yaşayacaksınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a ulaşmayı dileyen herkes mutluluğun ilk adımını atmıştır. O ruhunu Allah'a ulaştırıncaya kadar üçüncü basamaktan 21. basamağa kadar olağanüstü bir şeyler yaşar. O Allah'a ulaşmayı gerçek anlamda dileyen o kişi Allah'a aşık falan olmamıştır. Sadece Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Bu yüzden de Allah Teala onu Allah'ı tayin ettiği mürşide ulaştıracaktır. Kişi tabiyetini gerçekleştirecektir. Öyleyse böyle bir dizaynda bir insan için doluk bir bütün boyutu ifade eder. Kişinin iç dünyasında mutluluk, bu boyutun bir parçasıdır. Dış dünyasında mutluluk ikinci parçasıdır. Allah ile olan ilişkilerde mutluluk üçüncü parçasıdır. Öyleyse neredeyiz sevgili kardeşlerim?

Allah ile olan ilişkilerimizde yolun neresindeyiz? Eğer Allah'a ulaşmayı dilemişseniz zaten mutluluğu yaşıyorsunuz. 21. basıma kadar da mutluluğu yaşayacaksınız. Çünkü bu Allah Teala tarafından size hediye edilen bir şeydir. Siz Allah'ı severek size düşeni yaptınız. Allah da kendisine düşeni yapacak. Sizi mutlaka ruhunuz Allah'a ulaşıncaya kadar mutlu bir dünyada yaşatacaktır. Buradaki mutluluğun temelinde bütün insanlar için Allah Teala'nın açtığı bir kapı söz konusudur. Kendisine ulaştıran bir kapı. Kim ulaşmayı dilerse dilediği an mutluluğa adımını atmıştır. Dilediği an şeytanla ilişkisini Allah kesmiştir. O kişi mutluluğu yaşamaya başlar. Muhteşem bir olaydır. Nerede kalmıştık? Sevgili kardeşlerim, nerede kalırsak o kaldığımız yer mutlaka bütünün bir noktasıdır, bir parçasıdır. Hepsi nerede kalırsak kalalım bir yerde birleşir. O birleşecekleri yer Allah'tır. Öyleyse düşünce standartlarınız ne olursa olsun, eğer mutlu olmak istiyorsanız ikinci bir alternatif yok. Sadece tek yolu olan bir hedef tayini yapmak mecburiyetindesiniz. Bunun başlangıç noktası mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemektir. Her şey onunla başlar. Nerede kalırsanız kalın, bütün yollar Roma'ya çıkmaz. Bütün yollar Allah'a. Bu yollar yatay yollar değildir. Dünya üzerindeki yatay yollardan, inişli yokuşlu yollardan değildir Allah'ın yolu. Tam 7 tane gök katını dikey olarak çıkmak mecburiyetindesiniz. Ama 2 dikey yola mukabil 2 de gerçekten yatay yol var. Kim mürşidine tabi olmuşsa mürşidine tabi olduğu yerden ana dergaha kadar onun ruhu bir yatay yol kat eder. Sonra o dergahta bir süre tecrübe kazanır. Sonra oradan Allah'a doğru yola çıkar. Kendisi diğerleriyle beraber birinci kata çıkar. Ama o orada kalır. Diğerleri üst katlara çıkarlar. Her kata kadar çıkabilen orada kalır. Diğerleri yollarına devam ederler. Allah'a kadar bir yolculuk yapılacaktır. İşte herkes için her zaman parçasında ayrı bir yer söz konusudur. Alan indeki yeriniz devamlı değişiklik gösterir. Sizin gayretinize göre kısa sürede yolu aşabilirsiniz veya uzun sürede aşabilirsiniz. Sizin iştiyakinize, sizin gayretinize, sizin Allah konusundaki dizaynınıza bağlı bir husus sevgili kardeşlerim. Bu dizayn her şeyin en güzelini ifade eder. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde
Biliniz ki yaşayacağınız şey hep mutluluktur. Dünyadaki başka insanları huzursuz eden şeyler yolun bir kısmını aldıktan sonra artık sizi rahatsız edemez. Başkalarının davranışları sizi rahatsız edici davranışlar olmaz. Siz sadece onların mutluluğu için yaşamaya başlarsanız, işte sahabeyi kendinize örnek aldığınız zaman göreceksiniz ki sahabe sadece etrafındaki arkadaşlarının mutlu olması için yaşayan bir topluluktu. Herkes etrafındaki diğerlerini kendinden üstün kabul ederdi. Bu ise herkesin en üstün olmasını ifade eder. Düşünün, 10 kişiden birincisi geri kalan 9'unun kendisinden üstün olduğunu kabul ediyor. Ama onun üstün olduğunu kabul ettiklerinden ikincisi birincinin kendisinden üstün olduğunu da dahil ederek diğer 9 kişiyi kendisinden üstün görüyor. Halbuki biraz evvel birinci onu kendisinden üstün görmüştü. Üçüncü kişi de hem birinci tarafından hem de ikinci tarafından üstün görülmesine rağmen o bir ve iki numaralı kişi dahil olmak üzere geri kalan herkesi de kendisinden üstün görüyor. Böylece toplumun bütün üyelerini dizayn ettiğiniz zaman herkes de bir başkalarını öne geçirme gayreti görürsünüz sahabede. İster ensarı bir topluluk olarak kabul edin, muhacirini bir topluluk olarak kabul edin. İkisi de hep birbirlerini öne geçirmeye çalışmışlardır Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatı boyunca. Veya ensarın içindeki her kişi ensarın geri kalan hepsini kendisinden üstün görmüştür. Muhacirin içindeki her kişi muhacirinin geri kalanlarını kendisinden üstün görmüştür. İkisi bir araya geldikleri zaman her birisi ensar ve muhacir olarak bütün arkadaşlarını kendisinden üstün görmüştür. Bu onların nefs tezkiyesini ve tasfiyesini başardıklarını gösteren çok ilginç bir sonuçtur. Herkes o noktaya kolay kolay ulaşamaz. Bunun hedefe ulaşması ancak daimi zikirle mümkündür sevgili kardeşlerim. Daimi zikir bütün insanlar için bir muhteşem sonucu ifade eder. O kişi nefsinin bütün afetlerini yok etmiştir. Nefsinde hiç afet kalmamıştır. Bu yüzden mutlaka kalp gözü açılır, kalp kulağı açılır. Allah'ına sonsuz hamdler ve şükürler eder. Böyle bir insan için söz konusu olan şeye dikkatle bakın. Orada o kişi için mutluluk vardır, huzur vardır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Daimi zikir kişiyi huzurun, mutluluğun en üstüne çıkartır. Daimi zikrin sahibi olan kişi hiç kimseye karşı kin tutmaz. Hiç kimseye düşman olamaz. Ona düşman olanlar çok olabilir. Ama o kimseye düşman olamaz. Nefsindeki öfke, kin, haset, düşmanlık, nefret faktörleri tamamen yok olmuştur. Sevgi
onların zıt boyutlarında yerini almıştır. O kişi mutlu bir insandır. Hiç kimseyle bir negatif cepheden husumet duygusu besleyerek bir düşmanlığı oluşturmaz. Bu onun harcı değildir. Allah'a aşık olmuştur. Rabbi ile her zaman beraberdir. O en güzeli yaşamaktadır. Her noktada bir bütünü temsil eder. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım,

Allah ile olan ilişkilerinizde Allah'ın sizin için yarattığını her zaman düşünerek hareket edin. O sizin sahibinizdir. Sizden kendisine ait hiçbir şey beklemez. Bir başka ifadeyle yapacağınız hiçbir şey ona bir fayda sağlayamayacağı gibi bir zarar da veremezsiniz Allah-u Teala'ya. Ama ne yaparsanız yaptığınız her güzel şey mutluluğunuzun bir parçası olur. Yaptığınız her yanlış şey mutsuzluğunuzun bir parçası olur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Her şey çok mu güzel yoksa bana mı öyle geliyor? Siz de aynı şekilde mi düşünüyorsunuz? Hepinizle birlikte olmak, buradan sizlere seslenebilmek, kalp kalbi olmak, gönül gönüllü olmak, Allah'tan bahsetmek, hepsi ne kadar güzel şeyler, öyle değil mi sevgili kardeşlerim? Allah Teala bizlere ne kadar çok şey ihsan etmiş, ne kadar çok nimetlerde bulunmuş, bizleri mutlu kılmış, saadet içinde bir dünyada yaşamamızı temin etmiş. Dış dünyamızda insanlar birbirine düşman olabilir, birbirinin can düşmanı olabilir. Ama bizim dünyamızda düşmanlık olmaz. Herkes dostumuz olmalıdır. Sevgili kardeşlerim, dostluğu yaşayın. Size düşman olan kişiyi ona öyle bir dostça davranışta bulunun ki düşmanlığı ona utanç versin. Elbette böyle olsun diye yapmayacaksınız. Yani düşmanlığı ona utanç versin diye bir gayretin sahibi olmayacaksınız. Böyle yaparsanız o zaman başkasının sahasında top oynamış olursunuz. Sahanın yarısı sizin, kendi sahanızda kalacaksınız. Başkalarının hareketlerini siz tayin etmeyeceksiniz. Herkes kendi dilediği gibi yaşayacak. Öyleyse o yaşantı içerisinde o kişi ne kadar mutlu olabilirse sadece o mutluluğu yaşayacak. Siz herkese dost gözlerle bakın. Şu kalbinizde herkesi sevin. Kalbinizde herkese ayrı bir yer olsun. Hep en güzeli yaşamaya gayret edin. Bu ancak sevgiyle gerçekleşir sevgili kardeşlerim. Herkesi sevin. Allah'a olan sevginiz herkese yayılsın. Ve mutlu olun sevgili kardeşlerim. Allah Teala'nın huzurunda hepinizi selamlayarak bu akşamki sohbetimizi, yarenliğimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaştırmasını dileriz. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. El Fatiha me as salavat.

0: Padre e Chiate.
1: الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah Teala bizleri bir mutluluk sohbetinde bir araya getirdi. Allah'ın temel hedefi bütün insanları mutlu kılmaktır. Din mutluluktur. Allah mutluluğun yegane kaynağıdır. Şeytan da mutsuzluğun. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah Teala insan adı verilen bu mahlukunu yaratmış. Niçin yaratmış? Bir tek sebebe dayalı. Sadece insan adı verilen bu mahlukunun mutlu olmasını istiyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah'ın hepinizden ama hepinizden istediği sadece bir tek şey var. Sizin mutlu olmanız. Allah sizi insan olarak yaratmışsa sizin mutlaka mutlu olmanızı ister. İnsan adı verilen mahlukundan Rabbimizin, Yüce Rabbimizin, Allah-u Teala'nın istediği sadece bir tek şey vardır. İnsan adı verilen bu mahlukunun, yani sizlerin mutlu olması. Hepinizi mutluluğu yaşayabilecek olan özelliklerle teçhiz etmiş Allah-u Teala. Hepinizin nefsi var. Hepinizin nefsinde afetler var. Onları terbiye etmeden önce, nefsinizin afetlerini yok etmeden önce, şu anda nefslerinde afetlere dalmış olanların da bütün nefsleri afetlerle doluydu. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse muhtevaya dikkatle bakın. O muhteva hepiniz içindir. Arada ne görüyoruz? Mutluluk görüyoruz. Nur görüyoruz. Nur, mutluluğun sembolüdür. Karanlık, mutsuzluğun sembolüdür. Nur, Allah'ın sembolüdür. Karanlık, şeytanın sembolüdür. Yani nurun olmaması hali. Allah Teala nurlarıyla kainatı aydınlatmadan önce kainat kapkaranlıktı. Nur, Allah'ın bir mutluluk remzidir. Mutluluk işaretidir. Mutsuzluktan mutluluğa dönüş, karanlığın aydınlığa, yani nura dönüşüdür. Mutsuzluğunuzdaki şeytanın payı çok büyük ölçeklidir. Adeta mutsuzluğunuzun sebebi şeytandır demek mümkün. Şimdi Allah'ın kanunlarından bahsedelim. Birinci kanun, şeytan nefsinizin afetlerine tesir edebilir sadece. İkinci kanun, şeytan Allah'ın bütün emirlerini size işletmemek için her şeyi yapar. Üçüncü kanun, İblis, yani şeytan, Allah'ın yasak ettiği şeyleri sizlere işletmek için her şeyi yapar.
ve her yanlış yaptığınız olayın arkasından Allah'ın azabı, insanların vicdan azabı dedikleri azap mutlaka gelir, sizi yakalar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler,

190 puanlık her bir afetinizin ortalama 10'ar puan olduğunu hesabı kolaylaştırmak için varsayıyoruz. 190 puanlık bir alan var nefsinizin kalbinde. %100 afetlerle dolu. Ruhunuzun kalbinde de 190 puanlık bir alan var. 19 tane afete çeşitli oranlarda yer verilmiş. Ruhunuzun kalbinde de 190 puanlık yer var. Ve bir afetle bir hasletin toplamı mutlaka 20 eder. 20 puan eder. Hesabı kolaylaştırmak için böyle yaptık. Yani ruhunuzun kalbindeki itaat hasletiyle nefsinizin kalbindeki isyan afetinin toplamı mutlaka 20'dir. 20 puandır. Ama 3 puanlık afet varmış. 17 puanlık haslet varmış. Olabilir. Ama neticede mutlaka ikisinin toplamı 20'dir. Sevgiyle nefretin toplamı gene 20'dir. Cehaletle ilmin toplamı gene 20'dir. Toplamlar her bir alanda, 19 alanda toplam daima 20 olduğu için toplam saha 380 puan ediyor. Ne olması lazım? Nefsinizin kalbindeki 190 puan boyutundaki afetlerin, karanlıkların Allah'ın faziletleriyle yer değiştirmesi lazım. İşte mutluluğunuzun anahtarı bu. Öyleyse bu değişiklik olmadan da insan mutlu olabilir mi? O zaman bir sualimiz var size. Cennet saadetini mi istiyorsunuz? Cevabınız evetse %100 olabilir. Çünkü bir insanın cennete girmesi için sadece onun Allah'tan yapacağı bir dilek yeterlidir. Allah'a ulaşmayı dilemek. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi her halükarda mutlaka cennete gidecektir. Üçüncü kat cennete, dünya saadetinin %50'sine mutlaka Allah Teala tarafından ulaştırılacaktır. Ama ulaştırıldıktan sonra o kişi fıska düşmezse gideceği yer Allah'ın cennetidir. Bu hedefe ulaşmadan evvel ölürse mutlaka cennete gidecektir. Ulaştıktan sonra fıska düşmezse, ki fıska düşmesi ihtimali insanlarda binde biri, binde ikiyi geçmez. Hiçbir zaman binde beşe ulaşmamıştır. Hiçbir cemaatte. Sevgili kardeşlerim, neden bahsettiğimi anladınız değil mi? Allah'a ulaşmayı diledikten sonra, hidayete edip Allah'ın evliyası olduktan sonra fıska düşenlerin sayısı hiçbir cemaatte binde beşe ulaşmamıştır. Hep onun altında kalmıştır. Kimlerden bahsediyoruz? Allah'a ulaşmayı dileyenlerden. Dilemeyenler zaten bu hesaba dahil değil. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyip de evliyalık makamına ulaştıktan sonra fıska düşmek öyle kolay bir olay değildir. O noktadan sonra bir insanın mürşidinden şüpheye düşmesi zor bir olaydır. Eğer kişi gerçekten Allah'a ulaşmayı dilemişse, o mürşidiyle alakalı çok güzel şeyler yaşamıştır.

Buna rağmen söylediğimiz gibi binde bir, binde iki, belki bazı devrelerde binde üçe yükselebilen bir rakam ama hiçbir zaman binde beşe ulaşmamıştır. Öyleyse kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer. Allah'a ulaşmadan evvel öldüğü takdirde mürşidine ulaşmadan ölürse birinci kat cennete, ulaştıktan sonra ölürse ikinci kat cennete mutlaka ulaşır. Allah'a vuslat olduktan sonra ölürse üçüncü kat cennete ve dünya saadetinin yarısına ulaşır. Ama ömrü vefa etmemiştir. Makamından düşmeden evliya olarak ölür. Mutlaka üçüncü kat cennetin sahibi olur. Üçüncü kat cenneti elde ettikten sonra fıska düşerse, söylediğimiz binde bir, iki, binde üç nispetindeki olaylar, o zaman kişi ne yazık ki Allah'ın cennetine giremez. Allah'ın kendisine verdiği o kadar lütuflar yok olur. Peki sonradan ya aklı başına gelirse, yeniden hidayete talip olursa mümkün. O zaman tekrar hidayete erebilir. Gene üçüncü kat cenneti ve dünya saadetinin %51'ini mutlaka elde eder. Çünkü Allah'ın gene sözü var, mutlaka yerine getirir. Ama eğer bundan sonra ikinci hidayetten sonra kişi fıska düşerse o zaman o kişi kurtulamaz. Artık o kişinin sonu mutlaka cehennemdir. Cehennemden kurtuluş yoktur böyle insanlar için. İki defa fısk, birinciye nazaran daha da nadir bir olaydır. Çok daha nadir bir olaydır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, şunu bilmenizi istiyorum. Allah Teala hepinizin mutlaka cennete girmesini istiyor. Şartları son derece müsait kılmış, yetmez. Adeta insanların cennete ulaşmamasını imkansız kılmış. Eğer bir insan Allah'a ulaşmayı diler de Allah'tan 10 tane Allah'a ulaşmayı dilediği anda zaten Allah'ın cennetinin sahibidir. Eğer söylediğimiz gibi bu kişi mürşidine ulaşmadan evvel ölürse o zaman birinci kat cennetin sahibi olur. Dünya saadeti sıfırdır. Başka insanlar gibidir. Aslında sıfır demememiz lazım. Bu insan mutsuzdur demek daha doğru bir ifade olur. Ama nefsindeki afetlerin yüzdesi üzerinden değerlendirmek akılcı bir yol gibi görünüyor. Bu kişi Allah'a ulaşmayı diledikten sonra mürşidine ulaştığı gün onda büyük değişiklikler söz konusu olacaktır. Nefs tezkiyesine başlayacaktır bu kişi. Allah onun bütün günahlarını sevaba çevirecektir. Peki ne olacaktır sevaba çevirirse? Sevaba çevirirse şu olacaktır. Kişinin o noktada hiçbir günahı kalmamış olacaktır. Bir insanın cehenneme gitmesi ise günahlarının sevaplarından fazla olması halinde geçerlidir. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bunu Allah Teala adeta imkansız kılmıştır. O kişinin günahlarının sevaplarından fazla olması halini. Neden? Bu kişi mürşidine ulaştı, 10 tane ihsanla ulaştı ve kalbinin içine iman yazıldı. Bütün günahları sevaba çevrildi. O güne kadar onun her bir sevabına 10 katını veren Allah Teala o günden sonra 10 katını vermiyor.
100 katını vermeye başlıyor. Sonra mı? Sonra onunla da kalmıyor. 100 katını vermekle de kalmıyor. Kişinin ruhu birinci kata ulaşana kadar 100 katı, ikinci gök katında 200 katı, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katlarında 200, 300, 400, 500, 600, 700 katını veriyor Allah-u Teala. Öyleyse bu kişinin cehenneme gitmesi, madem ki günahlarının sevaplarından fazla olması lazım, buna bağlı, o zaman böyle bir insanın ruhu birinci gök katındayken her gün kazandığı derecelerin 100 katından daha fazla günah işlemesi lazım. Sevaplarının 100 katından daha fazla günah işlemesi lazım. İkinci gök katında 200 katından daha fazla, yedinci gök katında 700 katından daha fazla günah işlemesi lazım her gün. Bu imkansızdır sevgili kardeşlerim. Bu kişiyi cehenneme ulaştırabilecek olan bir tek faktör kalır: fısk. Peki bu kişi fıska düşerse, madem ki yola çıkarken günahları sevaba çevrildi, madem ki Allah-u Teala'ya ulaşana kadar da imkansız bu kişinin günahlarının sevaplarından fazla olması, her gün günahlarından 700 kattan fazla günah işlemesi lazım kişinin. Öyleyse bu kişi Allah-u Teala'ya ulaştığı zaman geride biriktirdiği bir sürü derecat var. Peki bu kişi fıska düşerse bu derecatı ne olur? Yok olur sevgili kardeşlerim. Nasıl Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dileyen birinin gözlerindeki hicab-ı mestureyi açtığı zaman ona derecat veriyordu, kulaklarındaki bakrayı aldığı zaman ona derecat veriyordu, kalbindeki ekinleti aldığı zaman ona derecat veriyordu ve kalbinin nur kapısını Allah'a çevirdiği zaman ona derecat veriyordu, göğsünden kalbine nur yolunu açtığı zaman ona derecat veriyordu ve böylece verdiği derecatla o kişinin o noktaya kadar ulaştığı günahların mutlaka ötesine o kişiyi geçiriyordu. Ve Allah-u Teala zaten o kişinin mürşidine ulaşması halinde kalbinin mührünü açtığında, kalpteki küfür kelimesinin alıp da içine imanı yazdığı anda o kişinin bütün günahlarını sevaba çeviriyordu. O kişi zaten mürşidine ulaşmadan evvel sevapları günahlarından fazla bir noktaya ulaşmıştı. Sevgili kardeşlerim, kim Allah'a ulaşmayı dilerse birkaç dakika içinde onun kazandığı dereceler mutlaka günahlarını aşar. Yani gözlerindeki hicab-ı mestürenin alınması, kulaklarındaki bakranın alınması, kalbindeki ekinnetin alıp alınması, yerine ifat konması, kalbindeki nur kapısının şeytana dönük konumdan Allah'a dönük konuma gelmesi ve o kişinin gözünden kalbine nur yolu açılması birkaç dakika içinde vücut bulan olaylardır. Bunların her birine Allah-u Teala kişinin durumuna göre öyle dereceler verir ki o kişinin bu dereceleri mutlaka o kişinin günahlarını aşar. Ve kişi bu yolun bu birkaç dakika sonrasından itibaren neresinde ölürse ölsün mutlaka sevapları günahlarından fazladır. Mutlaka Allah'ın cennetine girecektir. Peki ya bu kişi mürşide de ulaşmışsa, o zaman zaten bunların hiçbir önemi kalmaz. Allah onun bütün günahlarını sevaba çevirir. Onlara ilaveten sevapları zaten günahlarından fazladır.
bir de günahlarını sevaba çevirir Allah Teala onların. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Demek ki Allah Teala mürşidine ulaşıncaya kadar o kişiye öyle dereceler veriyor ki onun o dereceleri mutlaka günahlarını aşıyor. Ama mürşidine ulaştığı gün bunların hepsini silip atıyor Allah Teala, yerine o kişinin bütün günahlarını sevaba çeviriyor. Tabii buradaki netice birinciden çok daha yüksek. Çünkü bu noktaya gelmeden evvel kişi ölürse sevapları sadece günahlarını aşar. Aşar ki o kişi Allah'ın cennetine girebilsin. Ama buraya ulaşmışsa, mürşidine ulaşmışsa, o kişinin zaten o güne kadar birçok sevabı mutlaka vardır. Onlar hesaba alınmıştır. Yetmez, o kişinin günahları da sevaba çevrilir. Öyleyse mutlaka böyle bir insanın günahları sevaba çevrildikten sonraki durumu Allah'ın verdiği ihsanlar sebebiyle o kişiye derecat verip de günahlarının sevaplarından aşağıya düşmesi ya da sevaplarının günahlarını aşması halinden çok daha üstün bir noktadadır kişi. Ve kişi Allah'a ulaşıncaya kadar da devamlı zikir yapacaktır. Ayrıca Allah Teala ona 1'e 10 yerine 1'e 100 vermeye başlayacaktır. 1'e 700'e kadar da arttıracaktır. Allah'a ulaştığı zaman sevapları, günahlarını kim bilir kaç kat aşmış olacaktır. Her katta Allah'ın verdiği derecat kazanışları, o kişinin zikir sebebiyle kazandıkları, ibadetler sebebiyle kazandıkları, başkalarının kalplerini kırmamak sebebiyle kazandıkları dereceler, yüksek dereceler olacaktır. Ama ne zaman bu kişi fıska düşerse, o kişinin geriye doğru olan gidişinde Allah'ın kendisine verdiği bütün dereceler geri alınacaktır. Günahları sevaba çevrilme olayı tekrar tersine dönecektir. O kişinin ruhu kendisine iade edilecek. Kalbindeki iman kelimesi alınacak, küfür kelimesi tekrar yazılacak ve kalp yeniden mühürlenecektir. Sonra yol yok edilecektir. Göğüsten kalbe açılan yol. Sonra nur kapısı tekrar şeytana döndürülecektir. Sonra ihbat alınıp ikinet konulacaktır. Sonra kulakları yeniden vakra konulacaktır. Ve gözlerin üzerine hicab-ı mestürü yeniden çekilecektir. Her birinde hangi dereceleri Allah Teala ona ihsan etmişse o dereceleri tekrar geri alacaktır. Ve böylece kişinin günahları sevaplarından çok daha ötede bir noktaya gelmesi söz konusu olacaktır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu nokta o kişi için bir hususu ifade eder ki kişi başlangıç noktasına geri dönmüştür. Günahları sevaplarından çok fazladır ve kalbi mühürlüdür. Allah'a ulaşmayı dilemeden evvelki noktaya kişi geri dönmüştür. Her şeyiyle, kazandığı dereceler açısından da kazandığı bütün dereceleri kaybederek. Allah'ın ona hibe ettiği, karşılıksız verdiği bütün dereceleri kaybederek. Bütün açtığı kapıları Allah kapatarak. Aldığı ruhu, Allah'a ulaşan ruhu tekrar iade ederek. Her şey aslına,
rücu ediyor sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse buradaki muhtevada çok önemli bir faktör var. Allah'ın verdikleri kanunlarına paralel gidiyor. Aldıkları da, geriye aldıkları da öyle. Şimdi bu fısk olayını bir tarafa bırakırsak eğer, söylediğimiz gibi rakam hiçbir zaman 1/5'e ulaşmaz. O zaman sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, şunu kesinlikle bileceksiniz. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah da onu mutlaka kendisine ulaştırmayı diler. O kişinin kendisi de dahil olmak üzere hiç kimse Allah'ın o kişinin ruhunu Allah'a ulaştırmasına mani olamaz. Eğer kişi buna yetecek kadar 3-4 aylık bir zaman parçası hayatı varsa. Bunu gerçekleştiren Allah olduğu için aksi mümkün değil. Peki kişi istemezse mümkün değil. Kişinin istememesi mümkün olmadığı için Allah Teala ona el koyuyor. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin Allah'a ulaşmayı diledikten sonra Allah onu hidayete erdirene kadar bundan sarfı nazır etmesi, ben artık Allah'a ulaşmayı istemiyorum demesi söz konusu değil. Çünkü şartları dizayn eden Allah ve Allah'a ulaşmayı dileyenler de Allah onları Allah'a ulaştıracağı 3-4 aylık zaman süresi içinde hiçbir şekilde geriye dönüş yapmayacak olanlardır. E peki bu kişi namaz kılmayı sevmiyorsa, oruç tutmayı sevmiyorsa, zikir yapmayı sevmiyorsa olabilir. Başlangıçta hiçbirini sevmeyebilir. Ama eğer Allah'a ulaşmayı dilemişse o noktadan itibaren o kişi namaz kılmayı seven, oruç tutmayı seven, zikir yapmayı seven biridir. Çünkü bu faziletlere onu kavuşturacak olan o kişinin kendisi değildir, Allah'tır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse bu faziletlerin mutlaka sahibi olur. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyip de namazı sevmeyen, orucu sevmeyen, zekat vermeyi sevmeyen, zikri sevmeyen bir insan olmaz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Eğer ben Allah'a ulaşmayı diliyorum ama namazı da sevmiyorum diyorsa bir kişi, dilemiyor. Allah'a ulaşmayı dileseydi mutlaka namazı sevecekti, orucu sevecekti, zikri sevecekti, ibadetleri sevecekti. İşte Allah'a ulaşmayı dilemek, işte sonucu. Mutlaka üçüncü kat cennet. Kişinin 3-4 aylık hayatı varsa, 5-6 aylık hayatı varsa, mutlaka bu kişi Allah'ın cennetine, üçüncü kat cennetine ulaşacaktır. Allah'ın evliyası olacaktır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, böyle bir dizaynda bu mutluluk kişinin cennetiyle alakalıdır. Öyleyse özetlersek, kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi mutlaka Allah'ın cennetine girerle bu konuyu noktalamamız lazım. Peki ya dünya mutluluğu? Cennet mutluluğu şu dünya hayatında Allah'a ulaşmayı dilemekle hemen kazanılabilen ama kıyametten sonra yaşanılabilen bir özellik taşır. Dünya mutluluğu ise adım adım gerçekleşir. Mutluluğun standartları yükseldikçe kişi daha çok mutlu olur aynı andan itibaren. O şart olgunlaştığı andan itibaren.
Böylece sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Böylece ne olur? Böylece kişi adım adım hedefine gider. Dünya mutluluğu kişinin iktisap ettiği standartlara bağlıdır. Nefsinin kalbinin durumuna bağlıdır. Nefsinin kalbindeki afetlerin fazıllarla yer değiştirme oranına bağlıdır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, insanlar mutsuzdur. Nefsleri %100 afetlerle dolu olduğu için.

İnsanlar mutsuzdur. Nefslerindeki afetler oranında. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Davranış biçimlerinizde neden mutsuz olduğunuzu biliyorsunuz. Nefsinizin kalbi afetlerle dolu. Bu afetler, öfke, kin, düşmanlık, haset, iptilalar, isyan, cimrilik, cehalet, bütün bu afetler Allah'ın bütün emirlerine mutlaka karşı çıkacaklardır. Allah'ın emrettiği her şeye de karşı çıkacaklardır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, ve ayrıca nefsinizin kalbindeki bu afetlerin programlanması Allah'ın emirlerine karşı çıkmak hüviyetindedir. Yasak ettiği fiilleri de işlememeye yöneliktir. Bu minval üzere yaratılmıştır. Bütün nefsler bu minval üzere yaratılmıştır. Allah'ın emirlerine bütün afetler mutlaka karşı çıkar. O emri, o fizik vücudun yerine getirmesini istemezler. Karşı çıkarlar, kabul etmezler. Yasak ettiği fiillerin de mutlaka işlenmesini isterler. Peki buna karşılık ruhunuzun durumu ne? Buna karşılık ruhunuzun durumu, Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirmek isteyen, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özelliktir. Nefsiniz %100 afetlerle, ruhunuz da %100 hasletlerle doludur. Allah neyi emretmişse ruhunuzun hasletleri mutlaka yerine getirmek ister. Yasak ettiği hiçbir fiili ise yapmak istemez. Öyleyse kulvara, yarışın başlangıç noktasına eşit şartlarla giriyorsunuz. %50 karanlık, %50 aydınlık, ama ayrı ayrı yerlerde. Nefsinizin kalbi %100 karanlık, ruhunuzun kalbi %100 aydınlık. Unutmayın, ruhunuz sizinle beraber kalmayacaktır. Nefsinizin kalbindeki afetler temizlenmeye başladığı anda ruhunuz tabiatıyla, ruhunuzun kalbi de ruhunuzda olmak üzere sizden ayrılmıştır. O artık uzaklardadır. Mürşidinizin, devrin imamının ruhu başınızın üzerine gelip yerleşmiştir. Onun ruhundaki %100 hasletlerle nefsinizin afetleri savaş halinde olacaktır. Bu açıdan meselemize baktığımız zaman şunu görüyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler.

Mutluluğun dizaynında yolun yarısı %51 nur birikimiyle ruhunuzun Allah'a ulaştığı yerdir. Burada dünya mutluluğunun yarısını aşıyorsunuz. Günün yarısından daha fazla siz mutlu bir insan oluyorsunuz. Nefsinizin kalbindeki afetler %50'yi aştığı için. Daha sonra nefsinizin kalbindeki afetler %51'den 61'e, 71'e, 81'e, 91'e çıkıyor. Fena, beka, zühd ve muhsinler makamında dünya saadetinin %91'ine sahip oluyorsunuz. Ve fizik vücudunuz da Allah'a teslim oluyor. Sevgili kardeşlerim, nefs teskiyesi ve tasfiyesi sizin mutluluğunuzun temelini teşkil eder. Allah Teala size mutluluk vaat ediyor ve bu mutluluğu tek bir sebeple vaat ediyor. Garanti ediyor. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz takdirde hem cennet saadetine hem de dünya saadetine namzetsiniz. Cennet saadeti mutlak olarak size verilir. Siz isteseniz de istemeseniz de demek mümkün değil. Çünkü istiyorsunuz, istemeseydiniz Allah Teala sizi o hedefe ulaştırmazdı. Sadece isteyenler için geçerli, Allah'a ulaşmayı dileyenler için geçerli. Öyleyse kişi Allah'a ulaşmayı diliyor. Dileyen herkesin mutlaka Allah'a ulaşması söz konusu. Yani 21. basamağa ulaşması. Zikri mi? Henüz 33 bin zikir. 33 bin zikir ve ötesi kişinin mutlaka Allah'a ulaştığını, evliya olduğunu ifade eder. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu noktaya kadar dünya saadetinde sadece yolun yarısına gelebilirsiniz. Ruhunuz Allah'a ulaştığı noktaya kadar. Ama dünya saadetini istiyorsanız devam etmelisiniz yolunuza. Zikir müessesesi sizi mutlaka dünya saadetinin tümüne, bütününe ulaştırır. Öyleyse ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz. Ne zaman daimi zikrin sahibi olursanız, o gün nefsinizin kalbindeki bütün afetler yok olur. Bir daha da nefsinizin kalbine afetlerin geri dönmesi artık mümkün değildir. Nefsinizin kalbi siz ölünceye kadar Allah'ın nurlarıyla dolu olacaktır. Karanlıklar asla o kalbe giremeyecektir. Daimi zikre ulaştıktan sonra bu mümkün değildir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, buradaki muhtevaya beraberce bakalım. Ne görüyoruz? Nefsinin kalbi hasletlerle, faziletlerle demek daha doğru, fazıllarla %100 dolan bir insanın nefsinin kalbinde şeytanın tesiri sıfırlanmıştır. Şeytan sadece afetlere tesir edebildiğine göre ve Allah Teala size nefsinizin kalbindeki afetleri temizlemenin formülünü verdiğine göre kurtuluşu size Allah Teala ihsan etmiştir. Siz onun ihsan ettiği yolda
o kurtuluşa yürüyecek olanlarsınız. Daimi zikre ulaştığınız gün dünya mutluluğunuz %100'e ulaşır. Şeytan nefsinizin kalbinde hiçbir noktaya tesir etmek imkanının sahibi değildir. Öyleyse size Allah'ın yasak ettiği fiilleri işletemez. Öyleyse size Allah'ın emrettiği şeyleri yaptırmamayı başaramaz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, bu durumda ne görüyoruz? Daimi zikre ulaşan bir insan bir muhteşem dizayna ulaşmıştır. O kişi hikmet sahibi olmuştur her şeyden evvel. Hikmet sahibi olan bir mutluluğu yaşamaktadır. Kalp yapısına bakıyoruz şimdi beraber. Nefsinin kalbinin durumu. Nefsinin kalbindeki bütün afetler yok olmuştur. Bir. İki. Niçin yok olmuştur? Bu kişi daimi zikrin sahibi olduğu için. Daimi zikrin sahibi olan kişi de nefsin afetleri niçin bütünüyle yok olur? Çünkü daimi zikrin sahibi olan bir kişi zikirdeyse zulmani kapı kapalıdır. Ve niçin kapalıdır? Mühür, kalbin mührü zulmani kapıya inip o kapıyı mühürlediği için. Niçin inmiştir? Zikirle Allah'ın katından gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat nurları o mührün üzerine devamlı baskı yapmaktadır ve onu devamlı zulmani kapıda tutmaktadır. Şeytanın karanlıkları o kapıdan içeriye girememektedir, sızamamaktadır. Ve daimi zikirde olduğuna göre kişi nefsinin kalbi zaten %100 fazlalarla doludur. Bütün karanlıklar kapı dışarı edilmiştir. Zulmani kapı daimi zikir sebebiyle daima mühürlü kalacaktır. Bu sebeple şeytanın karanlıklarının kalbe girmesi mümkün değildir. Peki niçin mühürlü kalacaktır? Çünkü kişi daimi zikrin sahibidir. Daimi zikir sebebiyle şeytanın karanlıklarının nefsin kalbine girmesi mümkün değildir. Daimi zikir varsa Allah'ın katından kesintisiz bir şekilde hayat boyu gelecek olan rahmetle faz ve rahmetle salavat nurları mührün üzerine o kişi ölünceye kadar aralıksız baskı yapmaya devam edecektir. Devam ederse ne olur? Mühür oradan ayrılmaz. Ayrılmazsa ne olur? Ayrılmazsa karanlıklar nefsinizin kalbine giremez. Kalbiniz mühürlüdür. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Böyle bir dizaynda nefsinizin kalbine hiçbir zaman şeytanın karanlıkları giremez. Giremezse nefsinizin kalbi %100 hasletlerle doludur. Şeytan nefsinizin kalbine en küçük bir etki yapamaz. Onlara tesir edemez. Ve nefsinizin kalbi tamamen faziletlerle, fazıllarla dolu olacağı için ruhunuzun hasletleriyle faziletlerin neticesi her alanda
20'lik bir alan içerisinde 20 ünite Allah'ın emirlerine tam itaat eden, yasaklarına hiç uymayan, yasakları asla işlemeyen bir hüviyet kazanır. Nefsinin kalbi de kişinin ahsen olmuştur. Allah'ın bir takvim içerisinde, herkese göre değişen bir takvimde insanların Allah'ın güzelliklerine ulaşmaları, ahsene ulaşmaları, Allah-u Teala tarafından yaratılış muhtevası olarak var. İnsanın hanif fıtratında yaratılmasının hikmeti burada. Nasıl yaratılmış insan? Ahseni takvim içinde. Yani kendine düşenleri yaptığı takdirde nefsinin kalbi mutlaka ahsen olabilecek olan bir özelliğin sahibi kişi. Nefsinin kalbi ahsen olabilecek olan bir özellik. İşte böyle bir özellik o kişinin, nefsinin kalbinin ahsen olmasını ifade eder. Öyleyse böyle bir dizaynda kişinin nefsinin kalbi Allah'ın nurlarıyla tamamen kaplanmışsa, ruhun hasletleriyle paralel bir dizayna gelmişse, nefsle ruh arasındaki kavga bitmiştir. İşte o zaman kişi bu vasıfların sahibi olur. Birinci özelliği daimi zikrin sahibi olmaktır. İkinci özelliği daimi zikir sebebiyle nefsinin kalbindeki bütün afetler yok olmuştur. Yerlerini ruhun hasletlerinin tam eşidi olan faziletler almıştır. Fazıllar almıştır. Öyleyse fazilet kelimesi de aynı kökten gelmektedir. Bu fazıllar nefsin kalbini işgal ettikleri zaman nefsle ruh arasındaki kavga sona ermiştir. Başlangıç yapıları nasıldı? Birbirine zıttı. Nefsin içi, kalbi %100 afetlerle doluydu. Bütün afetler Allah neyi emretmişse onun yapılmasına asla müsaade etmeyecek olan bir hüviyetteydi. Allah neyi yasaklamışsa Allah'ın yasak ettiği fiili de mutlaka yapmak isteyen bir özellikteydi. Öyleyse böyle bir dizayn içerisinde bir başlangıç noktası var. Nefsin afetleri neyi istiyorsa ruhun hasretleri onu istemiyor. Emirler cephesinde de, yasaklar cephesinde de. Öyleyse iç dünyanızda kavga var. Kavga varsa, kaos varsa orada mutluluk yok. Orada saadet halini yaşamanız mümkün değil. Öyleyse orada ne olur? Orada kavga olur, orada kaos olur, orada yanlışlıklar oluşur. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın emrettiği şeyi nefsin afetleri asla işlemeyecek, istemeyecektir. Ruhun hasletleri mutlaka isteyecektir. Öyleyse talepler birbirinin tamamen zıttı. İki taraf da dileğinin mutlaka olması için ısrarlıdır. Nefsin yaratılışı öyle olduğu için ruhun da yaratılışı onun tam zıttı olduğu için. İkisi de kendi dediklerinin yapılmasını isterler. Tabiatıyla ruhun bir haklı sebebi daha vardır.
ruhun haklı sebebi

muhtevasındaki hasletlerin Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmeyi istemesi, yasak ettiği fiilleri ise asla istememesidir.

böyle bir başlangıç noktasında devamlı bir mücadele, devamlı bir kavga söz konusudur. Ama daimi zikre ulaştığınız zaman nefsinizin kalbindeki bütün afetler yok olmuştur. Bunun manası, bu kişi iç dünyasında da dış dünyasında da Allah ile olan ilişkilerinde de tam bir sulh ve sükun halini devam ettirecektir. İç dünyasında o kişinin nefsiyle ruhu tam bir uyum içindedir. Nefsle ruh arasındaki savaş bittiği için iç dünyasında sulh ve sükun hakimdir. Dış dünyasında nefsinin bütün afetleri sona erdiği için bu kişinin hiç kimseye onların kalbini kıracak bir davranışta bulunması mümkün değildir, söz konusu değildir. Öyleyse böyle bir dizayn içerisinde o insanlar için söz konusu olan etraflarıyla tam bir uyumu sağlamış olmaktır ki nefslerinin, afetlerinin yok oluşu bunu mutlak olarak sağlar. O zaman dış dünyalarında da savaş bitmiştir, başka insanlarla kavga tamamen sona ermiştir. Başka insanların onlara kötü davranması mümkün müdür? Mümkündür ama bu onlara hiçbir zaman yer alamaz. Onlara negatif görülmez. Başka insanlar için onların öfke duyması söz konusu değildir. Dış dünyalarında da tam bir sulh ve sükun hali oluşmuştur. Allah ile onun ilişkilerine gelince Allah'ın bütün emirlerini nefste ruhta yapmak istiyor. Şeytanın tesir edebilme gücü yok çünkü afet yok. Allah'ın bütün emirlerini yerine getirir o kişi. Allah'ın yasak ettiği fiilleri ise asla işlemez. Şeytanın tesir gücü sıfırdır. Hem nefs hem de ruh ikisi de Allah'ın yasak ettiği fiili asla işlemek istemez. Öyleyse olay burada tamamlanmıştır. Bu kişi dünya saadetini mutlak olarak sahiptir. İç dünyasında kesintisiz bir mutlak sulh ve sükun hali oluşmuştur. Dış dünyasında kesintisiz bir mutlak sulh ve sükun hali oluşmuştur. Allah ile olan ilişkilerinde de kesintisiz ve mutlak bir sulh ve sükun hali oluşmuştur. İşte bu dünya mutluluğudur. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler ve Allah hepinizi o dünya mutluluğuna davet eder. Yardım etmeye hazırdır. Yeter ki siz size düşeni yapın. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Ve rahim elhamdülillahi rabbil alemin errahman errahim. İyyâke nestaîn ihdinâ sırâta mustakîm. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir sohbette, bir mutluluk sohbetinde, bir mutluluk saatinde Allah Teala bizleri bir araya getirdi. Biliyorsunuz ki mutluluk ikiye ayrılıyor. Cennet saadeti ve dünya saadeti. Dünya saadeti hemen elde edilebilen bir saadettir. Dünyada yaşanır. Aslında bu hemen elde edilebilir demekten muradımız, kendi standartları içinde bir gelişme sürecini takip eder ve bu süreç yıllarca sürebilir. Nihai hedefe ulaşmak, son hedefe ulaşmak çok yıllarınızı mutlaka alacaktır. Ama dünya saadetinin yarısına ulaşabilmek 5-6 aylık olan bir vetireyi ifade eder, bir gelişmeyi, bir fenomeni ifade eder. Öyleyse bu şekilde değerlendirdiğimiz zaman belki başka bir ifade kullanmak daha uygun olur. Dünya saadeti yavaş yavaş elde edilir ve bu dünyada yaşanır. Ahiret saadeti bir anda elde edilir ama bu dünyada yaşanmaz. Kıyametten sonra cennette yaşanır. Öyleyse bugünkü, bu akşamki konumuz dünya saadeti. Dünya saadeti nedir? Şu dünyada mutlu olmaktır. Mutluluk nedir? Mutluluk bir dünya mutluluğundan bahsediyoruz. Dünya mutluluğu bir uyum halidir. Kavganın, savaşın sona erdiği yeri ifade eder. Noktayı ifade eder. İç dünyanızda savaşın sona ermesiyle nefsinizle ruhunuz arasındaki kavganın bitmesiyle iç dünya mutluluğunu yaşarsınız. Dış dünyanızda başka insanlarla olan savaşın bitmesiyle dış dünyanızdaki mutluluğu yaşarsınız. Allah'ın bütün emirlerine ve yasaklarına, emirlerini yerine getirmek ve yasaklara riayet etmek istikametinde tam başarıya ulaştığınız gün Allah ile olan ilişkilerinizde mutluluğu elde edersiniz. Sulh ve sükun haline ulaşırsınız. İç dünyanızda, dış dünyanızda ve Allah ile olan ilişkilerinizde mutluluğu yaşarsınız bütün boyutlarıyla. Öyleyse neden insanlar mutsuzdur? İnsanlar zengin, müreffeh bir hayat sürüyorlar. Birçok evleri, apartmanları, daireleri var. Ama mutsuz insanlar. Onlara sorarsanız size şöyle söyleyeceklerdir: ben mutlu olmak için zengin olmanın yeterli olduğunu zannediyordum. Bunun için, zengin olmayı başarmak için her şeyi yaptım. Bugün hamdolsun ki Allah Teala beni zengin kıldı. Ama mutlu değilim. E
İnsanların böyle söyleyip söylememeleri önemli değil. Onların yaşantılarına, konuşmalarına dikkatle bakın. Mutlu olup olmadıkları hemen belli olur. Sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğu bir uyum halidir. İç dünyanızdaki uyumdan sizi men eden faktör iblistir. Bunun için de nefsinizi kullanır. Nefsiniz doğumunuzdan itibaren afetlerle doludur. Şeytan size hep o afetlere uygun emirler verir. Ruhunuzun hasletlerinin yerine getirilmesini istediği emirler değil, nefsinizin afetlerinin yerine getirilmesini istediği emirler. Ve nefsiniz de hemen bu emirlerin üzerine balıklama atlar. Çünkü nefsinizin talepleriyle şeytanın talebi aynıdır. Nedir nefsinizin talepleri? Allah'ın bütün emirlerinin yapılmaması. Nedir nefsinizin talepleri? Allah'ın yasak ettiği fiillerin hepsinin işlenmesi. Vücudunuzun kumandanı akıldır. Bu kumandan akıl sizlere çok şeyler söyler. Sevgili kardeşlerim, aklınız eğer Allah'ın bütün emirlerinin uygulanmadığı, yasak edilen, Allah-u Teala tarafından yasak edilen her şeyin serbest olduğu bir ortamda şuur kazanmışsa, o zaman Allah'ın yasak ettiği fiillere evet diyecektir. Allah'ın emirlerine de hayır diyecektir. Öyle bir ortamda şuur kazandığı için. Ve tabii o kişi de kendisini mutlu edecek olan davranışlara ne kadar zengin olursa olsun türlü ulaşamaz. Mutsuz bir hayatı ömrü boyunca devam ettirecektir. Sevgili kardeşlerim, cennet saadetinin başlangıç noktası Allah'a ulaşmayı dinlemektir. Dünya saadetine bunun fizik olarak bir katkısı yoktur. Birinci basamakta olayları yaşarsınız, ikinci basamakta olayları değerlendirirsiniz. Allah'a ulaşmayı dilerseniz üçüncü basamağa geçersiniz ve cennet saadetinin sahibi olursunuz. Dördüncü basamakta Allah rahim esmasıyla size tecelli eder. Beşinci basamakta görmeyen gözleriniz görmeye başlar. Altıncı basamakta işitmeyen kulaklarınız işitmeye başlar.

Dudaklarınız sağırdı. Kalbiniz idraksizdi. Bunların hepsini Allah Teala açtı ki siz bunları idrak ederek hedefe yürüyebilirsiniz. Sonraki olaylar dizisine bakıyoruz.

Arada sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, orada Allah-u Teala'nın kalbinize ulaşması, kalbinizin nur kapısını Allah'a çevirmesi, göğsünüzden kalbinize, kalbiniz göğsünüzü yararak bir nur yolu açması ve zikir yapmanız, kalbinize Allah'ın rahmetinin girmesi, yaşat makamına ulaşmanız söz konusu. Böyle bir dizaynda dünya mutluluğunu başkasından farklı bir boyutta yaşamıyorsunuz. Ama Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda birinci kat cennetin sahibisiniz. Allah Teala size 13. basamakta irşat makamını göstermiştir. 14. basamakta ona ulaşıp tabi olduğunuz zaman ikinci kat cennetinde sahibi olursunuz. Ama dünya mutluluğunuz burada da henüz başkalarından farklı bir standartta değildir. Ne zaman dünya mutluluğunuz adım adım artacaktır? Bundan sonra. Niçin artacaktır? Dünya mutluluğunun artışının arkasında nefsinizin afetlerinin azalması vardır. Nefs tezkiyesi denilen bir müesseseyle Allah Teala bütün insanları mutluluk hedefine ulaştırmak ister. Bütün insanları mutlu kılmak ister. Saadet en güzel boyutlarda buna dayalı olarak gerçekleşecektir. Sevgili kardeşlerim, 14. basamakta kalbinizin içine iman yazılır. Göğsünüzden kalbinize yol açılmıştır. Bütün günahlarınız sevaba çevrilir. O güne kadar Allah-u Teala'nın size verdiği her kazandığınız bir dereceye karşılık onun 10 katının amel defterinize işlenmesi 100 kata çıkarılır. Nefs tezkiyesine başlarsınız. Yani zikir yaparsınız. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diyerek Müzemmil suresinin 11. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki Veskür ismi Rabbike ve tebettel ilahi tebtila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Rabbine ulaş, Rabbine dön. Her şeyden kesilerek Rabbine dön. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bir insanın Rabbine ulaşabilmesi, ruhunu Allah'a ulaştırabilmesi üzerine tam 12 defa farz kullanan bir husustur. Ve mutluluğunuz da buna paralel olarak gelişecektir. Yani dünya mutluluğunuz. 14. basamakta irşat makamına tabi olduğunuz zaman cennet saadetinin ikinci katını elde ettiniz. Ve bu bağlamda ruhunuz vücudunuzdan ayrıldı. Sırat-ı müstakime ulaştı. Allah'a doğru bir yolculuğa çıktı. Ve hangi ölçüde zikir yapabilirseniz bu olay sizi o ölçüde hedefe yaklaştıracaktır. Zikir yaptıkça nefsinizin kalbine Allah'ın nurları girecektir.

Zikir yaptıkça en güzele ulaşacaksınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Zikir Allah'ın katından rahmetle faz ve rahmetle salavat isminde iki tane nuru kalbinize taşıyan bir müessesedir. İki grup nuru. Birincisinde rahmetle faz, ikincisinde rahmetle salavat vardır. Ve Allah kelimesini zikrettikçe elinizdeki tesbihle göğsünüze Allah'ın rahmeti ve fazlı, Allah'ın rahmeti ve salavatı beraberce ulaşacaktır. Oradan da Allah Teala göğsünüzü yarıp kalbinize yol açmıştı. O yoldan bu rahmet ve fazl rahmet ve salavat nefsinizin kalbine ulaşacaktır. Nefsinizin kalbine girdiği zaman bunlar fazıllar nefsinizin kalbine Allah'ın tabi olduğunuz anda yazdığı iman kelimesinin çekim gücüne kapılacaktır. İman kelimesinin manyetik alanıyla fazılların manyetik alanı birbirinin tersi hüviyettedir. Bu sebeple birbirlerini çekerler ve kalbinizin duvarına yazılmış olan iman kelimesinin etrafında fazıllar toparlanmaya başlar. İşte bu fazıllar sizi faziletin sahibi yapacaktır. Fazilet sahibi olmak. Fazlın sonucudur. Nefsinizin kalbine giren bu fazıllar iman kelimesinin etrafında toparlanmaya başladıktan sonra %1, %2, %3 toparlanma devam edecektir. Ne olacaktır? Nefsinizin afetleri o ölçüde azalmıştır. %7 ölçüsünde, %7'ye ulaştığı zaman nefsinizin kalbindeki fazıllar, nefsinizin kalbine %7 fazıl girmiş olur. Nefsinizin afetleriyle fazıllar arasında ne farklılık var? Nefsinizin afetleri Allah'ın bütün emirlerine mutlaka karşı çıkarlar. Asla o emirleri yapmak istemezler. Nefsinizin afetleri Allah neyi yasaklamışsa onları da mutlaka yapmak isterler. Buna göre programlanmışlardır. Yani kalbinizde, nefsinizin kalbinde başlangıçta %100 şeytana itaat eden bir bütün var. Bütün nefsinizin kalbi afetlerle doludur ve bu afetler Allah neyi emretmişse asla onu işlemek istemeyen bir hüviyettedir. Hepsi. Ve aynı zamanda Allah neyi emretmişse onu asla yapmak istemeyen bir hüviyettedir. Emirleri yerine getirmiyorlar, yasakları işliyorlar. Yapıları buna göre dizayn edilmiş. Yani ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz. Şeytanın dediklerini nefsimize yaptırması hiç zor bir şey değildir. Çünkü nefsimizin bütün afetleri zaten şeytanın dilediği istikamette programlanmıştır. Allah neyi emretmişse asla yapmak istemezler. Yasak ettiği her fiili de mutlaka işlemek isterler. Şeytan da size sadece iki şey önerir. Allah'ın emirlerini yerine getirmemenizi, yasak ettiği fiilleri işlemenizi. İşte bu münkerle ve fuhuşla emretmektir. Allah Teala Nur Suresinin 21. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki, sakın şeytanın adımlarına tabi olmayın. Şeytan, aminu olmayanlara münkerle ve fuhuşla emreder. Dikkat edin.
Ölçü. Ölçü amenü olmak veya olmamak. Nedir amenü olmak? Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'a yönelmek. Münib olmak ve amenü olmak aynı şeydir. İkisi de kişiyi birinci takvanın, ilk takvanın sahibi yapar. İlk takvadaki kişi şeytana kul olmaktan kurtulmuştur, Allah'a kul olmuştur. Bu mutluluğun başlangıç noktasıdır. Dünya mutluluğu böyle bir kişi için yoktur demek mümkün değil. Çünkü şeytanın o kişiyi zülmani hedeflere ulaştırması artık mümkün değildir. Allah-u Teala'nın ilahi iradesi o kişiyi kontrolü altına almıştır. Allah'ın yaptırmak istediği şeyler ona güzel gelir. Allah'ın yasak ettiği fiiller ise işlemek istemez kişi, nefsi afetlerle dolu olduğu halde. Ama nefsindeki afetler de adım adım zikirle azalmaya başlayacaktır. Nasıl? Nefsin kalbine gelen fazıllar iman kelimesinin etrafına yapıştıkça, zikir bittikten sonra kalbe geri dönen karanlıklar, afetler onların yerini alamazlar. Çünkü onlar duvara sımsıkı yapışmışlardır. Afetlerin oraya gelip onların işgal ettikleri yeri kaplaması mümkün değildir. Böylece nefsin kalbi Allah'ın nurları tarafından giderek daha büyük boyutlarda fethedilir, işgal edilir. Bu pozitif anlamda bir işgaldir. Nurların kalbinizi işgal etmesi, bir başka ifadeyle nurların kalbinizi karanlıklardan kurtarmasıdır. Kalbinizin nurla adım adım aydınlanmasıdır. İşte nefsinizin kalbine giren başlangıçta %7 oranındaki fazıllar, nefsinizin kalbinde daha evvel giren %2 rahmet nurlarıyla beraber, nefsinizin kalbinde bu kadarcık bir kesim, %7+2, %9 oranında bir kesimi Allah'ın emrine musahhar kılmışlardır. Bu %9 Allah'ın emrettiğini yapmak ister, yasak ettiğini asla yapmak istemez ve ruh ile aynı paraleldedirler. Ruhun hasletleriyle aynı paraleldedirler. Yani içinizdeki denge başlangıç noktasında ruhunuz %100 hasletlerden oluşmuş, nefsiniz de %100 afetlerden oluşmuş olduğu cihetle bir denge hali söz konusudur. Alacakaranlıktasınız, yani yarısı %100 karanlık, yarısı %100 nur. Ruhunuz %100 nur, nefsiniz %100 karanlık, afetlerle dolu. Nefsinizin kalbi %7 fazıllarla dolduğu zaman bu rakam 200'de, %107, hatta 2'de fazıl var, rahmet var, %9 olur. %200'de 109. Sevgili kardeşlerim, zikrinizi arttırarak devam ettiriyorsunuz. Nefsinizin kalbindeki afetler azalacaktır. Fazıllar adım adım bir %7 daha işgal edeceklerdir. Nefsinizin kalbinde hacimde %7'lik bir işgal daha. Fazılların nefsinizin kalbini işgali. Bu arada acaba ruhunuza ne oluyor? Allah'a dönmesi, Allah'a ulaşması mutlak olarak emredilmiş olan ruhunuzun tam 12 defa farz. Allah'a dönebilmesi için nefsinizin kalbine Allah'ın nurlarının %7 dolması lazım. Ancak bunlar 7 defa gerçekleştiği takdirde, 7 defa %7 fazıl nefsinizin kalbine girip nefsinizin kalbinin %49'unu işgal ederse, daha evvel nefsinizin kalbine girmiş olan %2 rahmet de buna ilave edildiği takdirde nefsinizin kalbi yarıdan fazla nurlarla dolar.
yüzde, 200'de 151 veya ruhunuzla nefsinizi beraberce mütalaa ettik. 100 ünite nur zaten nefsin, ruhunuzun kalbinde bütünüyle mevcuttu. Hasletlerdi bunlar. %100 Allah'ın emirlerine itaat eden, yasak ettiği hiçbir fiili asla işlemeyen nefsinizin kalbindeki ruhunuzun kalbindeki hasletler. Bu hasletler aynen duruyor. Yapısı hiç bozulmaz. Hangi şartların içinde olursanız olun, ruhunuzun kalbi daima %100 hasletlerle doludur. Nefsinizin afetleri oraya tesir edemez. Şeytan oraya tesir edemez. Ruhunuzun kalbindeki hasletleri hiçbir varlık azaltamaz. Öyleyse bu dizayna dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. Devrin imamının ruhu başınızın üzerine geldiği andan itibaren ruhunuz vücudunuzu terk edecektir. Ve başınızın üzerine devrin imamının ruhu gelecektir. Onun da o ruhun kalbi %100 hasletlerle doludur. Ve görevi sizin vücudunuzdan devralacaktır. Nefsinizin kalbinde afetler azalmaya başlayacaktır. %7, %7 zikrinizi yaptıkça nefsinizin kalbine giren, kalbine Allah-u Teala'nın katından ulaşan rahmet faz ve salavat nurlarından fazıllar, nefsinizin kalbindeki iman kelimesinin etrafında her gün daha çok, daha çok, daha çok toplanırlar. Böylece mutluluk dediğimiz müesseseye bakıyoruz. Saadet adı verilen şey adım adım elde ediliyor. Nefsimizin kalbindeki afetler adım adım azalıyor. İkinci defa nefsimizin kalbindeki %7 nur birikimiyle ruhumuz ikinci gök katına ulaşıyor. Nefsimizin kalbinde ikinci defa %7 nur birikimi ve nefsi devam edeyiz. Allah Teala buyuruyor ki وَلَا اُقْسِمُ بِنْ نَفْسِ لَوَامَةِ O levvame nefse kasem ederim. Kıyamet suresinin ikinci ayet-i kerimesi. Nefsi levvamedeyiz. Nefsimizi değmediyoruz, kınıyoruz. Hatalar yapmak istemiyoruz ama yapıyoruz. Mani olamıyoruz kendimize. Hataları ne yazık ki yapıyoruz, yapmaya devam ediyoruz. Ve sonra daha çok zikir yapıyoruz. Zikrimiz giderek artıyor. Üçüncü defa %7 nur birikimi nefsimizin kalbinde fazıl birikimi. Nefsi mülhimedeyiz. Allah'tan ilham alıyoruz. Allah Teala buyuruyor ki fe elhamaha fücuraha ve takvaha. Daha evvelki ayette ve nefsim ve ma sevaha buyuruyor. Sonra da fe elhamaha fücuraha ve takvaha. Şems suresinin 7 ve 8. ayetleri. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, burada nefsimizin kalbinde üçüncü defa %7 fazıl birikimi söz konusu ve Allah'tan ilham almaya başlıyor kişi. Şeytan zaten her devirde ilhamını hatta vahyini kişiye ulaştırır. Kişi farkına bile varmadan şeytanın emrindedir.
O kişi Allah'a ulaşmayı dilemez. Kurtuluş onun için bir şey ifade etmez. Bunun şeytan tarafından kendisini Allah'ın cennetinden uzakta bırakacak olan bir tesir olduğunu kişi asla idrak edemez. Normal standartlarda herkes devamlı olarak, kesintisiz olarak iblisten devamlı işaret alır. Bu ayet, bu noktanın özelliği artık Allah'ın ilhamının da kişiye ulaşmaya başlamasıdır. Bundan evvelki kademelerde şeytan devamlı ilham veriyordu. Ve dördüncü defa %7 nur birikimi, ruh dördüncü katta, nefsi mutmainne deyiz. Fecr suresi 27. ayet-i kerime, ya eyyetühen nefsül mutmainnetü. 28. İrci'i ila rabbiki. 29. İrci'i ila rabbiki radiyeten vardiyye. Fethuli fi ibadî vethuli cenneti. Ey mutmain olan nefs, Allah'tan razı ol ve Allah'ın rızasını kazan ve kullarımın arasına gir, böylece kullarımın arasına gir ve cennetime gir. İşte nefsi mutmainne, kişinin nefsinin mutmain olduğu nokta. Allah Teala buyuruyor Rahat 28'de, Ela bi zikrillahi tatmeinnul kulubu. Dikkat edin ki kalpler ancak Allah'ın zikri ile mutmain olur. Mutmainne kademesine ulaşır. Başka bir yol yoktur diyor Allah Teala. Mutmain olabilmek için nefsin, kalbinin Allah'ın nurlarıyla dört kademe dolması lazım. Emmare, levame, mülkime, mutmainne. 7, 14, 21, 28. İki de fazıl, rahmet girmişti daha evvelce kalbe. Fazıl değil, rahmet girmişti. Nefsin kalbinde %30 nur birikimiyle o kişi mutmain oluyor. Allah'ın verdiklerinin kendisine yettiğine inanıyor ve yasak ettiği fiilleri işlememek istiyor kişi. Ama Allah'ın verdiklerinin mutlaka kendisine yettiğinden emin. Ve devam ediyor kişi daha çok zikir yapmaya. Bir sonraki kademede %7 daha rahmet birikimi, affedersiniz fazıl birikimi, nefsin kalbinde biriken bu fazıllar 5. defa gerçekleşiyor. Kişi Allah'tan razı oluyor. Ruh 5. gök katında, nefsi radiye. Bir defa daha %7 nur birikimi oluşuyor, fazıl birikimi oluşuyor. Kişi 6. gök katında, kişinin ruhu, nefsi mardiye. O da Allah'tan razı oluyor. 5. katta kul Allah'tan razı, 6. katta Allah da kulundan razı. Mardiye, kendisinden razı olunan nefs. Ve nihayet 7. defa %7 nur birikimiyle nefsin kalbinde 7x7 %49 fazıl ve %2'de rahmet birikimiyle nefsin kalbi karanlıklardan daha çok nura ulaşıyor. Burada başlangıçta kontrol edelim durumu sevgili kardeşlerim. Neydi olay? Kişinin nefsinin kalbi %100 afetlerle doluydu. %100 afet söz konusu. Peki sonra ne oldu? Sonra adım adım kişinin kalbi evvela %2 rahmetle, sonra da adım adım %49 fazıllarla doldu. Ne oldu sonuç? Kişinin nefsinin kalbinde %51 nur birikimi gerçekleşti.
karanlıklar %100 iken %49'a düştü. Yani hakimiyet karanlıklardan, yani şeytandan nurlara, Allah'ın tarafına geçti. Kişinin nefsinin kalbi yarıdan fazla nurlandı. Şimdi bütünün üzerinden müşahidelim durumu, müşahede edelim. Ruhun kalbi %100 hasletlerle doluydu. Ruh vücuttan ayrıldı ama devrin imamının ruhu kişinin başının üzerine geldiği için durum değişmedi. Nefs ve ruh arasındaki mücadele devam ediyor. Ama ruhun kalbi %100 nurlarla dolu. Nefsin kalbi de %51 nurlarla dolu. Yani kişi burada ruhu 7. gök katına ulaştı. 7. gök katından 7 tane alemi geçerek Allah'ın zatına ulaştı. %51 nefsin içinde nur birikimiyle, nefsin kalbinde nur birikimiyle ve Allah'ın zatında ruh yok oldu. Yok olduğu yer %61 nur birikimidir. Nefsin kalbine ruhun ulaştığı nokta %51 nur birikimi noktasıdır. Allah Teala bunu da ruhun kendi zatında yok olmasını da garanti altına almıştır. Nefsin kalbindeki nurlarla ruhun kalbindeki nurların toplamı 200'de 161 oluyor. Ve sadece 200'de 49, 200'de 39 karanlık söz konusu ve kişi dünya saadetinin ancak yarısını yaşayabiliyor. Neden? Çünkü şeytan devreden çıkmış değil. Devamlı kişiye onu aldatıcı tuzaklar kuruyor. Onu mutsuz kılmak için her türlü yolu deniyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Burada kişi mutluluğu yaşar. Bu yaşadığı mutluluk normal standartlarda %50'yi aşmaz. Halbuki 200'de 161 nur vardır kişinin kalbinde. Yani %75'ten fazla, %80 nurlarla doludur nefsinin ve ruhunun kalbi. Ama şeytan o kişiye devamlı telkinde bulunduğu için bu mutluluğun yaşama ulaşması %50'leri çok aşamaz. Ama kişi ruhunu alalaştırdığı zaman %50'den daha fazla bir mutluluğun sahibidir. Bu sevgili kardeşlerim, kişinin dünyasındaki saadet, dış alemde dünya saadeti. Bu saadet artabilir mi? Elbette bundan sonra kişi daha çok zikredecektir. Nefsinin kalbinde %61'i aştığı anda nurlar, o kişiyi Allah-u Teala bir taht ihsan edecektir. Enam suresinin 127. ayet-i kerimesi gereğince Allah'ın indinde bir teslim yurdu, bir taht, bir selam yurdu, bir taht. Daha çok kişinin zikri artacaktır. %71'e ulaşacaktır. %71'den sonrası daimi zikri ifade eder. Kişi daimi zikre ulaşmadıkça nefsinin kalbindeki nurlar, affedersiniz daimi zikre diyorum, günün yarısından daha fazla zikre ulaşmadıkça nefsin kalbindeki nurlar %71'i aşamaz. Ne zaman ki her gün kişi 12 saatten fazla zikir yapar ve böylece zikirsizliğe karşı zahit olduğunu Allah-u Teala ispat eder, o kişi zühd makamının sahibi olur. Nefsinin kalbi nurlarla %70'ten daha fazla doludur
Ve kişinin zikri günün yarısından ötede daha çok artar, artar. Ve kişi yani nefsinin kalbindeki nurlar %80'i aştığı zaman o kişinin fizik vücudu da Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir hüviyete ulaşır. Bu fizik vücudun teslimidir. Artık o kişi hep Allah'ın emirlerini yerine getirir, yasak ettiklerini işlemez. Nefsin kalbinde hala %19 karanlık vardır. Afetler mütemadiyen karşı çıkarlar ama fizik vücut bu karşı çıkışları artık kale almaz, dikkate almaz. O Allah'ın bütün emirlerini yerine getirir, yasak ettiği fiilleri işlemez. Bu fizik vücudun teslimidir. Artık daimi zikre kişi yaklaşmıştır. Ve bir gün daimi zikre ulaşacaktır. Fizik vücudun Allah'a teslim olduğu noktada Allah Teala diyor ki Nisa suresinin 125. ayet-i kerimesinde Femen ahsenu dinen mimmen eslemu ve cehulillahi ve huve muhsinun. O kişi ki veçini fizik vücudunu Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur. İşte fizik vücudun teslimi dünya saadetinin bütününe yaklaşıldığını ifade eder. Hala nefsin kalbinde %19 karanlık vardır ama onlar artık tesirsizdir. Artık tesir hükmünü kaybetmiştir iblis. O vücutta mağlup olmuştur. Ve o kişiyi Allah'ın emirlerini yapmaktan men edemez, yasak ettiği fiilleri işlemekten de men edemez. Ama o kişiye hep negatif şeyleri söylemeye devam eder. Allah Teala da o söyledikçe onları tesirini kaldırır. Şimdi buradaki muhtevaya dikkatle bakalım. Bundan sonra ne olur? Bundan sonra kişi öyle bir gün gelecektir ki daimi zikrin sahibi olacaktır. Yani akşam zikirle uyuyacaktır. Uyandığı zaman zikirle uyanacaktır. Ve gece de zikrini devam ettirecektir. İşte Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in alimlerin uykusu cahillerin namazından daha efterdir ifadesi bununla alakalı. Neden? O kişi uykuda da Allah-u Teala'yı zikrediyor. Her saniye devamlı derecat kazanıyor. Kazandığı derecat bir saniye iyi zikirle geçirdiği zaman 100 derecat kazanıyor. Ötekinin kazancı 1'e 10. Kazanıyor namaz kıldığı için. Daha güzel standartlarda namaz kılsa bile bu %10, %20 olur. Ama %100 olmaz o standartta. Yani Allah-u Teala'nın yoluna girmemiş bir kişinin namazda kazandığı dereceler normal standarda tabidir. 1'e 10. Kim Allah'a ulaşmayı diler de 12 tane ihsanla mürşidine ulaşırsa, tabiyetini gerçekleştirirse, o zaman Allah-u Teala o kişinin bütün günahlarını sevaba çeviriyor. Ayrıca o kişinin derecatını 1'e 10'dan 1'e 100'e çıkarıyor. Kişinin ruhu ikinci gök katında 1'e 200, 3. 4. 5. 6. 7. gök katlarında 1'e 700'e kadar yükseliyor kişinin almakta olduğu dereceler. Ve o kişi uyuduğu zaman, daimi zikrin sahibi olan kişi uyuduğu zaman uykuda da her saniye 700 derece kazanıyor. Öteki kişi uykuda değil, namaz kılıyor ama kazancı 700 derece değil. Her saniye yaptığı şey zikir de olsa 1'e 10 kazanıyor. 1'e 100 kazanabilmesi için Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Şat makamına ulaşması lazım. Allah'a ulaşmayı dileyen birisinin 12 tane ihsanla irşat makamına ulaşması lazım. O zaman bütün günahları sevaba çevrilir ve kişi 1'e 100 kazanmaya başlar. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bunun ötesinde daimi zikir vardır. Kişi daimi zikre fizik vücudun teslimden sonra çok zorlanmadan ulaşır. Öyleyse böyle bir dizaynda
O kişinin daimi zikrin sahibi olması söz konusudur. Ne olur? Kişi bir daimi zikrin sahibidir. Bu sebeple nefsindeki bütün afetler yok olmuştur. Öfke, kin, kıskançlık, haset, düşmanlık, iptilalar, isyan hiçbir şey kalmamıştır. Yerlerini ruhun hasletleri gelip faziletler adı altında ruhun hasletlerine eş değer faktörler almıştır. Kişinin nefsinin kalbini pırıl pırıl yapmıştır. İşte sevgili kardeşlerim, bu noktadan sonra olaya bakıyoruz. Bu noktadan sonra bir faktörler dizisi, kişiyi mutlu kılan standartlar, bir, kişi daimi zikrin sahibi, iki, bu sebeple nefsinin kalbindeki bütün afetler yok olmuş, yerini fazıllar almış, Allah'ın bütün emirlerine riayet eden, yasak ettiği fiilleri asla işlemeyen bir özellik kazanmış kişi. İki, üç, kalp gözünü açmış Allah Teala. Dört, kalp kulağını açmış Allah Teala. Allah'ın nurlarını görüyor kişi. Yeter mi? Yetmez. Bu kişi Allah Teala ile konuşuyor. Kalp kulağı açıldığı için Allah'ın söylediklerini işitiyor. Altı ve yedi, ne yapıyor kişi? Allah'ın hikmet sahibi bir kulu oluyor ve hayır sahibi oluyor. Neden hayır sahibi? Bu kişi Allah Teala'nın hayır sahibi demekten muradına ehli hayır. Çünkü bu kişi daimi zikrin sahibi. Her an zikrediyor. Her saniye 700 derecat kazanıyor. O ömrü o 700 derecatı devamlı kazanmakla geçiyor her saniye. Bu sebeple ehli hayır. Peki aynı zamanda ehli hüküm, hikmet ehli. İşte sevgili kardeşlerim, burada artık sonsuz bir mutluluğa ulaşmıştır kişi. Dünya saadeti tamamlanmıştır. Kişi burada yer katlarının hepsini görür. Yani yerlerin melekûtunu gösterir. Yedi kat cehennemi, o cehennemde olanları gösterir kişiye. Tüyler ürperir kişinin. Allah'a sonsuz hamd ve şükreder. O cehennemden Allah Teala kendisini kurtardı, bunları nasip kıldı diye. Ve yerlerin melekûtu tamamlandıktan sonra, ki bu noktada kişi %100 dünya saadetinin sahibi olmuştur. Görüyor musunuz? Dünya saadeti %2 ile başlıyor. Mürşide ulaşmadan evvelki devrede sadece %2 rahmet birikimi. Sonra %7, %7 devamlı artıyor. %51'e ulaşınca nefsinin kalbindeki nurlar, ruhu da Allah'a ulaşıyor. Kişi ermiş bir evliya hüviyetine ulaşıyor. Fizik vücudu Allah'a teslim olunca nefsinin kalbi %81 nurlarla doluyor. Nefsinin tesliminde ise %100 nefsin kalbi nurlarla dolu ve karanlıkların %100'ü kapı dışarı edilmiş durumda. Kişinin içi dışı, içi pür nur olmuş. Dışı henüz pür nur olmamış. Bundan sonra ne olacaktır? Allah-u Teala'nın yapacağı şey, o kişiyi tövbe-i nasuha davet etmek. Ondan sonra da o kişinin irşat makamına ulaştıktan sonraki günahlarını örtmek, sonra onun başına salah nuru vermek. O zaman ne olur? Kişinin içi de, kalbi de pür nur olur. Dışı da pür nur olur. Başının üzerinde salah nuru oluşur kişinin. İşte salah nurunun oluştuğu yer, salah makamının, yani göklerin melekûtunun gösterildiği, yedi kat göklerin gösterildiği standardın ötesinde, kişi ihlas makamındadır, yedi kat gökler gösterildiği sürece, yedi kat gökler tamamlandığında, yedinci gök katının
Ne zaman kişi son noktasını, en üst noktasını Sittetül Münteha'yı görürse, o muhteşem renklerdeki ağacı görürse, o kadar güzel renklerle bir ağacı hiçbir zaman bu dünyada görmeniz söz konusu değildir. Onu gördüğünüz zaman Sittetül Münteha'yı gördünüz ne olur? O noktada Allah Teala o kişiyi tövbe-i nasuha davet eder. Kim diyorsa ki ben Sittetül Münteha'yı gördüm, Allah beni tövbe-i nasuha davet etmedi, bu doğru değildir sevgili kardeşlerim. Tövbe-i nasuh Sittetül Münteha'nın kesin işaretini taşır. Yerlerin melekûtu tamamlanmıştır. Neyle? Ana dergah görüldüğü zaman. 7 tane yer katı, 7. de ana dergah. O zaman yerlerin melekûtu tamamlanmıştır. 7 tane gök katı, 7. katın Sittetül Münteha'sı, göklerin melekûtu da tamamlanmıştır. Kişi muhteşem bir dünya saadetinin içindedir. Ve bundan sonra ne olur? O kişinin başının üzerindeki salam durumundan sonra Allah onun günahlarını sevaba çevirir bir defa daha. Ondan sonra o kişinin iradesini de teslim alır. İradenin teslimi yolun sonudur. Kişiyi irşat makamının sahibi kılar. Allah Teala ona irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle icazet verir. Bu bir yetkidir. İrşada memur ve mezun olmak yetkisi. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe bu yetkinin sahipleriydi. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi bunu söylüyor. O sahabe Kunel Evelin var ya, onlardan bir kısmı Ensar'dandı, bir kısmı Muhacirindendi. Bir de Ensara ve Muhacirine tabi olanlardandı, tabiinlerden de diyor. Hem Ensara tabi olmuşlar hem Muhacirine. Hepsi bu seviyeye ulaşmış. Mutluluktan haberler nasıl bu noktada? Bu noktada kişi iç dünyasında %100 sulh ve sükunu yaşamaktadır. Neden? Nefsinin kalbindeki bütün afetler gitmiştir. Yerine faziletler ve %2'de rahmet gelmiştir. Nefsin kalbi de ruhun kalbiyle aynı özelliklere kavuşmuştur. Hem nefs hem de ruh ikisi birden Allah'ın bütün emirlerine riayet ederler. Yasak ettiği fiilleri asla işlemezler. Ne olmuştur? Kişi iç dünyasında sonsuz mutluluğa ulaşmıştır. Dünya saadetine ulaşmıştır. Nefsinin kalbinde nurlar %100 oluşmuştur. Karanlığa hiç yer yoktur. Artık nefsle ruh arasında hiçbir kavga oluşmamaktadır. Nefsin de %100'ü, ruhun da %100'ü Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmeyi istemekte, yasak ettiği hiçbir fiili işlemek istememekte. Böylece nefsle ruh arasında iç dünyada tam bir uyum ve sulh ve sükun hali oluşmuştur. Nedir dünya mutluluğu? Kesintisiz bir sulh ve sükun hali, birinci özellik. İkinci özellik, hem iç dünyanızda hem dış dünyanızda, başka insanlarla ilişkilerinizde, hem de Allah'ın emir ve yasaklarında, yani Allah ile olan ilişkilerinizde kesintisiz bir sulh ve sükun halini yaşamanız. Üçüncüsü zaten kesintisiz olmasıdır. İç dünyanızda mutluluk, dış dünyanızda mutluluk, Allah ile olan ilişkilerinizde mutluluk. Nasıl bir mutluluk? Kesintisiz bir mutluluk. Bu kesintisiz mutluluğun oluşma standardı sulh ve sükun hali, kavganın bitmiş olması hali. Ne oldu iç dünyanızda? Nefsinizle ruhunuz arasındaki kavga bitti. İç dünyanızdaki kavga bitti. Bunun tabi neticesi nedir? Başkalarına karşı en güzel davranışlarla ulaşmanız, onlara bütün güzellikleri yaşatmaya çalışmanız, başka insanları mutluluğa ulaştırmaya yönelik bütün gayretleriniz. Böyle bir statü içinde varsınız. Allah'ın bütün güzelliklerini sadece yaşamıyorsunuz, başkalarını da yaşatmaya çalışıyorsunuz. İç dünyanızdaki
kavganın bitişi sebebiyle başkalarına karşı kötü davranamazsınız. Çünkü nefsinizde artık afetler yok. Tam aksine herkese yardım etmeye çalışırsınız. O yardımların sahibi olursunuz. Başka insanların mutluluğu üzerinize vazife olur. O zaman başka insanları sadece mutlu etmek istikametinde çalışansınız. Hiç kimseye karşı ters bir davranışta bulunamazsınız. Hiç kimseye onu huzursuz edecek olan bir davranışın sahibi olarak bir müdahalede bulunamazsınız. Öyleyse dış dünyanızda da sulh ve sükunu bozabilecek olan bir olay yok. Dış dünyanızda da tam bir huzur içinde, mutluluk içindesiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse bir sonrasına bakalım olayın. Ya Allah ile olan ilişkilerde ilişkilerimiz neden ibaretti? Allah'ın bütün emirlerine itaat etmek. O kişi Allah'ın bütün emirlerine itaat eder. Emrettiği her vazifeyi mutlaka yapar. Daimi zikrin sahibidir. Günde 7 defa, 7 vakit namaz kılar. Ve Allah-u Teala'nın onun ötesindeki bütün emirlerini yerine getirir. Herkese yardımcıdır. Kendisini başkalarının mutluluğuna adamıştır. Allah'ın emirlerinin hepsini yerine getiriyor. Ek kesintisiz. Ve Allah'ın yasak ettiği fiillerden hiçbirisini işlemiyor. Ve böylece emir ve yasaklar cephesinde de, yani Allah ile olan ilişkilerinde de, hem iç dünyasında hem dış dünyasında hem de Allah ile olan ilişkilerde tam bir mutluluğu yaşıyor kişi. İşte bu insan mutlu insandır sevgili kardeşlerim. Hepinize vermek istediğimiz Allah'ın mesajı budur. Kur'an-ı Kerim bu hedefe yönelik olarak indirilmiştir. Bütün insanları bu hedefe davet eder. Ruhunuzu ve içinizi, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim ederek insanı kamil olmanız. Kemalatın sonuna ulaşmanız. Son teslim, iradenin teslimidir. Yerlerin melekutu önce görülmüştür. Göklerin melekutu ondan sonra görülmüştür. Kalan sadece Allah'ın zatıdır. İradenizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman zatı da görürsünüz. Ve son bilmece orada çözülür. Allah'ın en çok sevdiği insanlardan birisi olursunuz sevgili kardeşlerim. Mutluluktan uçarsınız. Kendinizi tamamen başkalarına adarsınız. Başka insanlar için çalışmaya başlarsınız. Onlara ulaştırabildiğiniz mutluluk sizi mutlulukların şahikasına çıkarır. Başkaları için yaşamanın o sonsuz hazzını kesintisiz bir şekilde yaşarsınız. Sevgili kardeşlerim, her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor? Ne diyorsunuz? Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını yüce Rabbimizden bütün gönlümüzle dileyerek hepinize onun sonsuz mutluluklarını ulaştırması için dualarda bulunuruz. Allah hepinizden razı olsun. Hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırsın. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sizleri ne kadar çok sevdiğimizi bir gün bizatihi ondan öğreneceksiniz. Aynı şeyleri aynı standartlarda duyacağız, yaşayacağız. Şeytanın bütün engellemesine rağmen. Unutmayın, kuvvet onda değildir. Kuvvet bizdedir. Öyleyse ne bize ne dostlarımıza iblis bir şey yapamaz. Ve bunun hüznü içinde biz hayatta oldukça bir ömür geçirecektir iblis. Siz Allah'ın koruması altındasınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sevgimiz hepimize yeter.
Allah Teala'nın indinde hepinizi selamlayarak sözlerimi inşallah tamamlıyorum. El Fatiha ve as salavat. Allahümme salli ala. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir mutluluk sohbetinde gene birlikteyiz. Neyse, ezeli ve ebedi konu mutluluk. Unutmayalım ki Kur'an-ı Kerim bir saadet, mutluluk davetiyesidir. Bir mutluluk rehberidir ve bir mutluluk garantisidir. Öyleyse neden böyle söylüyoruz? Neden Kur'an-ı Kerim bir saadet davetiyesi? Çünkü Allah Teala diyor ki biz bütün insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık. Ve ma halektel insi vel cinni illa liyabudun diyor Allah Teala. Öyleyse kul olmakla mutluluk arasındaki ilişki ne? Kul olmak mutluluğu ifade eder. Kur'an-ı Kerim'de 7 safhada dizayn edilen bir kulluklar serisi var. Allah'a ulaşmayı dilersiniz, birinci kulluktasınız. Sonra mürşidinize ulaşırsınız, ikinci kulluktasınız. Tabiyetinizi gerçekleştirirsiniz. Sonra ruhunuzu Allah'a ulaştırıp ona teslim edersiniz. Üçüncü kulluktasınız. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim edersiniz. Kul edersiniz fizik vücudunuzu Allah-u Teala'ya. Dördüncü kulluktasınız. Nefsinizi Allah'a teslim edersiniz. Yani Allah'a kul edersiniz. Beşinci kulluk. İrşada ulaşırsınız, altıncı kulluk. İradenizi de Allah'a teslim edersiniz, yedinci kulluk. Öyleyse kul olmak hedefleri oluşturur. Peki kul olmanın, bu 7 safhadaki kulluğun cennet mutluluğuyla alakası ne? Cennet mutlulukla, cennet mutluluğuyla alakası dört dörtlük bir şekilde yerli yerine oturuyor. Her kullukta bir üst kat cennete gitmek imkanınız var. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman mürşidinize ulaşmadan öldüğünüzü kabul edelim. Ama Allah'a ulaşmayı dilediyseniz mutlaka gideceğiniz yer Allah'ın cennetidir. Bu birinci kat cennet. Mürşidinize ulaştınız. Tabiyetinizi gerçekleştirdiniz. 12 tane ihsanla mürşidinize ulaştınız. Tabiyetinizi gerçekleştirdiniz. Ama ruhunuzu Allah'a ulaştıramadan evvel öldü kişi. Ne olacak? Yeni bir mutluluk söz konusu. İkinci kat cennet. Ruhunuzu Allah'a ulaştırdınız. Üçüncü kat cennet. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerimizde bir müessese görüyoruz. Mutluluk müessesesi.

Burada üçüncü kulluğa kadar olan kesim Allah-u Teala tarafından garanti edilmiş durumda. Onun için Kur'an-ı Kerim bir mutluluk garantisidir diyoruz. Ne diyor Allah-u Teala Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde? Allahu yeştevi ileyhi men yeşayı. Allah dilediği kişiyi kendisine seçer. Ve yehdi ileyhi men yunib. Ve onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır. Seçtiklerin hepsini kendisine ulaştırmaz. O seçtiklerinden kim Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır. Öyleyse 28 basamaklık bir İslam merdiveninde burası 22. basamağı ifade eder. Ruhun Allah'a ulaşması ve Allah'ın zatında yok olması, yani Allah'a teslim olması. 22 basamak ve 3. kat cennet Allah-u Teala tarafından garanti ediliyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse böyle bir dileğin varlığı Allah için yeterli. Kişinin durumu ne olursa olsun, eğer kalbi bir dilek varsa Allah Teala aynı anda işitir, bilir ve görür. Görürse mutlaka o kişiyi kendisine ulaştırır. Allah Teala buyuruyor Allah'ın sözünde hulf olmaz diyor Allah Teala. Allah'ın sözünde hulf olmaz. Öyleyse Allah mutlaka sözünü yerine getirir ve sözü belli. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi, evvela şunu bilelim ki insanların çok büyük bir kısmı seçilir. Bu seçilenlerden Allah'a ulaşmayı dileyenlerin sayısı %10'un altında bir değer gösterir. Öyleyse seçilenler, Allah-u Teala tarafından seçilenler, İşte böyle bir seçim müessesesi Allah-u Teala tarafından yapılıyor, bir garanti vermiyor. Ama Allah'a ulaşmayı dileyenler mutlaka seçilenlerden. Neden? Çünkü Allah'a ulaşmayı dilemesi mümkün olmayan insanlar, sadece onlar seçilmez. Bu insanlar da o güne kadar davranışlarıyla bunu Allah'a ispat etmişlerdir. Yani sadece kendileri Allah'a ulaşmayı dilememekle kalmaz. Başka insanları da Allah'ın yolundan saptırmak konusunda özel bir gayretin sahipleridir bu insanlar. Öyleyse böyle bir dizaynda o insanların böyle bir gayret sarf etmesi, başka insanları da Allah'ın yolundan saptırması, onların seçilememesinin temelini oluşturur. Öyleyse seçilenler mi? Mutlaka üçüncü kat cennetin sahibi kılınır. Eğer Allah-u Teala'nın ecel emrinde 5-6 aylık bir ömrü varsa kişinin. Yani kim Allah'a ulaşmayı diledikten sonra 5-6 aylık bir ömre

Birçok insan diyor ki ben Allah'a ulaşmayı diledim ama bende hiçbir değişiklik olmadı. Biz de ona diyoruz ki hayır, sen Allah'a ulaşmayı dilememişsin. Eğer dileseydin mutlaka değişiklik olacaktı. Ama diyor diledim. Biz de ona tarih kitabı hikayesini anlatıyoruz. Hani tarih dersinden ikmale kalan, bütünlemeye kalan bir delikanlı ertesi gün imtihanı söz konusu. Babası akşamdan kitabı veriyor eline. Diyor ki bu kitap senin tarih kitabını, al koş şu kitabı. Eğer diyor bu kitabı bitirebilirsen, ders için hazır olabilirsen sabahleyin sana şu kadar para vereceğim. Delikanlı heyecanla alıyor kitabı, okuyor kitabı, babasına geliyor okumuş olduğunu söyleyerek. Yani okuyor dediğimiz kendi standartları içinde, babasına söylediği söz üzere konuşuyoruz. Bu kitabı okudum diyor, ver bakalım parayı. Babası diyor ki yavrum diyor, sen o kitabı okumamışsın. Neden okumadın baba diyor, okudum bitirdim kitabı. Okumamışsın diyor, ver bakayım şu kitabı bana diyor. Veriyor çocuk, bak diyor son sayfasında sana vereceğim para vardı. Eğer okumuş olsaydın o zaman bu parayı zaten görecektin. Belki bana da hiç gelmeyecektin. Ama okumadığın kesin. Öyleyse bir kişi Allah'a ulaşmayı dilediyse Allah Teala onda değişiklikler mi yapıyor? Evet, kesin değişiklikler yapıyor. Yani ne yapıyor Allah Teala? Allah Teala o kişinin namazı sevmesini temin ediyor. Orucu sevmesini temin ediyor. Zikri sevmesini temin ediyor. Kısaca ibadetleri ama özellikle zikri sevmesini ifade ediyor. Yetmez. O kişiye mürşidini gösteriyor. Ve o kişiye mürşidini sevdiren de Allah. Bütün bunlar Allah'a ulaşmayı dilemenin kesin işaretleri. Bunların hiçbiri olmadıysa, kişi Allah'a ulaşmayı diliyorum diyen kişi namazı kılmıyorsa, namazdan hoşlanmıyorsa, oruç onun için bir şey ifade etmiyorsa, zikir yapmıyorsa, Allah'ın ibadetleri konusunda hiçbir değişikliğe sahip olmadıysa, o kişi kendisini aldatıyor. Allah'a ulaşmayı dilemiş değildir. Etrafındaki Allah'a ulaşmayı dileyenlere karşı belki bir müdafaa mekanizması çalıştırıyor. Ben de Allah'a ulaşmayı diledim diyor. Ama aslında dilemiş değil, kurtuluşa da ulaşamaz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, kalbinizden bir dileğiniz olacak. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Allah ile olan ilişkilerinizde bu dilek varsa mutlaka Allah Teala size ibadetleri sevdirecek, bununla kalmayacak. Mutlaka size mürşidinizi gösterecek. Sırayla tahakkuk edecek bu işler. Mutlaka onu size sevdirecek, ulaştıracak. Ruhunuzu da mutlaka kendisine ulaştıracak. Allah Teala söz vermiş. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse onun ruhunu mutlaka Allah kendisine ulaştıracak. İyi ama tek taraflı bir işlev değil ki bu. Kişinin ibadetlerini yapması lazım. Zikretmezse nefsinin kalbine Allah'ın nurlarının toplanması, nefs tezkiyesini gerçekleştirmesi ve dünya saadetinin yarısına ulaşması hiçbir şekilde mümkün olmaz. Yetmez. Nefsinin kalbinde %50'den fazla nur birikimi oluşmadıkça kişinin ruhu Allah'a ulaşamaz. Ama Allah Teala söz vermiş. Ruhunu kendisine ulaştıracağına dair kişi bu görevleri yapmazsa ruhunun Allah'a ulaşması mümkün değil. O zaman Allah Teala bu sözü verdiyse
Ben mutlaka